0: Hakkı.
1: Uyudu.
0: Düğündeki en muhteşem Nedim'e bence.
1: Teşekkür ederim Catherine.
0: Sana çok özeniyorum. Kevin dans edelim mi?
2: Evet tabii.
0: Sizi görmek güzeldi. Hoşçakalın.
3: Güle güle. Görüşürüz ben.
1: Görüşürüz. Bana özeniyormuş. Dalga geçti galiba.
2: Galiba kastettiği para bizim sahip olduklarımızı alamıyor.
1: Sen onunla çıkmamış mıydın?
2: Hayır tatlım, o Kevin. Ona fena tutkun.
1: Ha, sen değildin yani.
2: Hayır. Seninle aramızdaki şey ilk görüşte aşktı.
1: Ha.
2: O geceyi hatırlıyorum. Arkadaşın Audrey ile şu diskodaydı. Daracık eteğinin içindeki poposu muhteşemdi. Benim olmalı dedim. Ama Audrey'nin arkadaşı kapılmıştı. Ben de seni aldım.
1: Seni küstah.
4: Baba, baba benimle dans et hadi. Hadi lütfen.

0: Hadi çek artık şunu. Defol Kevin.
1: Lloyds Bankası, 185 Baker Caddesi.

0: Günaydın. Kasama erişimimi sağlar mısınız lütfen? Martin Love, L.A.V.
1: Tabii efendim.
2: Taksi! Sen oyuncuydun değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet öyle. Sizin için birkaç film yapmıştım Bay Vogel.
2: Evet doğru. 22 Carter Caddesi.
4: Bunlar ne tür filmlerdi?
3: Unut gitsin.
4: Ha hadi.
3: Teknik olarak isimleri pornografi.
4: Şaka yapıyorsun.
3: Hayır.
4: Pantolonunun içinde 30 santimlik bir hançerle mi dolaşıyordun yani?
3: Bu utanılacak bir şey değil ki.

0: İşte burası. En azından kiralık.
1: Sonunda. Nasılım? İyi mi?
2: Daha iyi olabilir.
0: İşte.
2: Bu arada içeriden nasıl bilgi alabildin Martin?
3: Martin'in tanıdığı adam sayesinde güvenlik şirketi varmış.
2: Adam ciddi bir ilişki mi? Evlenecek misin?
0: Zaten evli. Bütün iyi insanlar gibi. Evet şimdi Marylebone yolu ve Biker sokağı. Şu köşede de banka. Yan tarafta tavukçu dükkanı ve 189'da da Lüsek. Burada da bizim dükkanımızın bodrumu ve bağlantılı bir yeraltı otoparkı. Sokaktan görünmeden giriş çıkış yapabilmek için arabayı Glentworth'taki otoparka bırakabiliriz.
3: Dükkanın bodrumundan tavukçuya tünel kazacağız. Oradan da kasa dairesine ulaşacağız.
1: Bir sorun var. Biz tünel kazmaktan ne anlarız ki?
3: Biz anlamayız. Ama anlayan birini tanıyorum. Ne dersin Bambas?
4: Ne mi derim? Derim ki sizi tanıyorum. Ama onu tanımıyorum.
3: Martin'i dert etme, o sağlamdır. Eskiden beri tanıyorum.
4: Terry, geçmişte birçok iş yaptın ama bu ciddi bir iş dostum. Seni açtığını düşünmüyor musun ha?
3: Belki de işleri büyütmenin zamanı gelmiştir.
4: Kasanın altı betonarmedir. Termik bir delici gerekiyor. Havalı matkap, jeneratör, ışık, ipler, kablolar, hepsi.
0: Bankanın altına ulaşmak için 12 metre kazmalıyız.
1: Kazı için Camden şehri...

0: Yeniden birilerini tutabiliriz.
1: Bu çok zekice Dev. Neden sigorta primlerini de ödemiyoruz? Sen de markalı takım elbiseni kirletmemiş olursun.
2: Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Kız ve erkek kardeşlerimi İngiliz sömürgecilerin esaretinden kurtarmak için Trinidad'a dönüyorum.
4: Peki hakkınızdaki suçlamalar, İngiltere'den nasıl çıkacaksınız?
3: Onlar yalancı ve korkak. Benden korkmanın ötesinde ellerinde bir şey olsaydı çoktan hapsi boylamıştım.
5: Sonra görüşürüz Bambu.
6: Ama vitrinde olacak biri gerekli. Dükkanı işi için kiralayabilecek biri.
5: Öyle birini tanıyorum, Guy Singer. Kendine binbaşı diyor. Palavracıdır. Ama birileri şüphelendiğinde havalı aksanı onları kandırmaya yeter.
7: Kollar biraz daha dar gibi, ne dersin?
8: Klasik bir kalıp efendim. Kollarınızı başınızın yanında havaya kaldırmamanız ani teslim olma hareketini engeller efendim. Hemen dönerim efendim. Tanrı aşkına burada ne yapıyorsun?
5: Sana bir iş teklifim var Guy. İlgini çekebilir.
9: Otur tatlım.
2: Ne yaptığını sanıyorsun?
9: E'yi test sürüşüne götürüyorum. Patronuna mallarını Bay Cezel'e borçlarını ödeyince alabileceğini söyle. Elini çabuk tutsun çünkü gelecek sefer onun diz kapaklarını parçalarız. Yerinizde olsam başka bir iş arardım.
2: Harika. Şerefe.
5: Şerefe.
2: Hadi anlat bakalım. Bilmediğim ne var? Pazartesi akşamı romantik bir yemek.
5: Bak tatlım. Önümüzdeki iki hafta tuhaf saatlerde çalışıyor olacağım. Sakın ne yaptığımı sorma. Yalan söylemek istemiyorum.
2: Ne yapıyorsun?
5: Bak, satılmayan arabalarla başımıza yeterince dert açtım. Bunu çok iyi biliyorum. Tek istediğim şey oyundan çıkmaktı. Bu işte bu olacak.
2: Öyle mi?
5: Evet. Daha iyi olacağız. Hepimiz iyi olacağız. Sen, çocuklar.
2: Ne kadar korkmalıyım Terry?
5: Teyzene gidip orada kalman daha akıllıca olabilir. İşler yolunda gitmezse.
3: Anlaştık. Trinidad'dan dönene kadar kızlarımı çalıştırman için %25.
10: Endişelenmene gerek yok. Senin minik kusuruna benimmiş gibi göz kulak olacak.
3: Senin sanmadığın sürece bir sorun yok. Lou, Trinidad'a gitmişken sana çok kaliteli mallar bulabilirim.
10: İlgilenmiyorum. Benim fikrimi sorarsan, bu ülkenin gençlerinin ahlaki çöküşünden uyuşturucular sorumlu. Seks, seks, seks, daha çok seks. Benim tek ilgi alanım bu.
3: Bence bir düşün, bu işten daha çok para kazanabilirsin. Özellikle polisleri bağlanmışken.
10: Yeterince rüşvet veriyorum zaten. Ama muhtemelen senin ülkenden ayrılmak için ödediğinden fazla değildir.
3: Tek kuruş vermedim. Elimde öyle bir şey var ki, ödeme yapmama gerek yok.
10: Bu ne olabilir Michael?
3: Üzgünüm diyorum.
10: Pekala. Beni ilgilendirmez. Umarım onu iyi saklıyorsundur.
3: Evet, güvenli bir yerde. Tavsiye ettiğin yerde.
5: Geciktin.
8: Üzgünüm.
5: Bu binbaşı. Binbaşı Guy Singer. Ekibin son üyesi.
0: Bu adamı tanımıyorum. Kimsin sen?
8: Seni ilgilendirmez.
5: Aramızda gizli saklı yok. Binbaşı dolandırıcıdır. Genellikle yaşlı dulları soyar.
8: Bu konuyu açmasan.
5: Şimdi kendi adına bir markası
8: stil
5: var.
8: Stil sahibi bayanlar için çanta ve deri aksesuarlar.
0: Güzel. Bölge planlama şubesine tadilatı bildirdim. Bana kanalizasyon, drenaj, gaz ve elektrik çizimlerini verdiler.
5: Daha derine inmek gerekecek.
0: Bu ne için? O bir termik dergeç. Hem betonu hem de metali delebiliyor.
11: Bu işi yapıyoruz demek ha? Yani şov başlıyor değil mi?
12: Neler yapabildiğini görelim.
11: İyi fikir Kevin. Bize bir gösteri yap Bambu.
0: Tamam, şunu tut. Evet. Kevin git oksijen tüpünün yanında dur. Başlıyoruz.

0: Dikkat edin!
1: Çabuk ol, kapat şunu!
2: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
3: Ne yaptıklarını biliyorlar değil mi?
4: Aa, kesinlikle biliyorlar. Profesyonel suçlular.
0: En kötü senaryo ne?
4: Yakalanıp hapse girerler. Bizimle bir bağlantıları yok.
3: Ya senin beraber olduğun model? Ona ne gibi sözler verdin bakalım?
4: Tutulamayacak sözler vermedim. Bakın, banka operasyonundaki tek bağlantımız o. Ama işler sarpa sararsa o bağı koparmak kolay olacak.
0: Gail Benson neyin peşinde?
4: Giderek Michael X'in iç hücresine sızıyor.
5: Kitabımı imzalar mısınız?
6: Birlikte çok eğlenirdik. Baba! Gelmeye karar vermene çok sevindim. Bu babam Sir Leonard Bloom.
7: Gail'in yeni arkadaşıyla tanıştığıma sevindim.
4: Onun yeni adı Hale Kimga.
6: İsimlerimizin harflerinden oluşuyor. Hakim ve Gail.
7: Sizin adınız?
4: Hakim. Hakim Cemal.
7: Aa evet.
8: Affedersiniz.
9: Bence de öyle. Gerçekten.
4: Merhaba güzelim.
8: Yazar nerede?
4: İşte orada. Başyapıtını imzalıyor.
7: Bu hafta sonu eve uğrayıp Bay Hakim'le anneni de tanıştırsan iyi olur bence.
6: Üzgünüm baba, bu imkansız. Bir süreliğine adalara gideceğiz. Sana içki getireyim.
7: Kitabınız için iyi şanslar.
8: Aa, kitabını okudun mu peki?
4: Şaka yapıyorsun.
8: Doğru. Muhtemelen gizli görevdesin. İngiliz hayat tarzına tehdit eden siyahi güçleri takip almışsındır.
4: Ha, çok komik. Söylesene, küçük girişimimizin durumu nedir?
8: Programa uygun ilerliyoruz. Cuma öğleden sonra dükkanı teslim alıyoruz ve... Biliyorum, bu olay ortaya çıkarsa hapı yutarım.
10: Mavi bir transit minibüs geldi. Yan tarafında Clay's inşaat yazıyordu. Ve bir adam dükkana giriyor.

0: Bir sorum var. Kazıdan çıkacak molozları ne yapacağız?
1: Her şey ayarlandı Dave. Şu köşeye bir delik daha açıp orayı dolduracağız, tamam?
2: Bunu pazartesi banka açılmadan önce yapacaksak, işe koyulsak iyi olur.
3: Açılışı yapmak ister misin?
1: İşte bu. Başlıyoruz.
0: Tırnaklarına dikkat et Martin.
4: Evet, gösteri başlasın.

0: Sam. Hadi dostum.
1: Dave, sen biraz mola ver. Ben yaparım.
2: Sağ ol binbaşı.
1: Dikkat edin.
3: Dave nerede?
1: Bilmiyorum. Neredeydin?
2: Kapı kilitli mi diye baktım.
1: Tabii ki kilitli Dave. Ben kilitledim.
4: Dur biraz. Bak orada kim var.
5: Bu polis ne istiyor ha? Lanet olsun içeri girmeyecek değil mi?
2: Ben bakarım.
1: Lanet olsun. Bekle bekle.
3: Sessiz olun, kapıda biri var.
0: Dur. Kapıda biri varmış. Bambaz. Bambaz. Dur.
5: Kapıda biri varmış.
2: Kapıya ben bakabilirim.
1: Bu benim işim. Polisler.
2: Polis.
6: İyi akşamlar. Hala çalışıyor musunuz?
1: Bakın memur bey, depomuzu genişletmeye çalışıyoruz. Tadilatımıza...
6: Sakıncası yoksa efendim. Affedersiniz. Havalı matkap mı kullanıyorsunuz?
0: Evet, şikayet mi geldi memur bey?
6: Evet, bazı komşularınız şikayetçi.
0: Sessiz olmaya çalışırız, tamam mı?
6: Tamam.
4: Bunu nasıl atlattıklarını merak ediyorum.
5: Tim, ben Queen. Evet, dükkana bir polis girdi.
0: Nedenini bilmiyorum. Şimdi de gitti.
1: Atlattık.
3: Gözcü gerekli. Çatıda bir yerde olmalı. Telsizlerimizi kullanırız.
0: Hediye ne dersiniz? İyi bir ona güvenebiliriz.
5: Hayır, bence. Başkasını almayacağız.
0: Ganimeti ortak etmeyeceğiz. Ona arabaları veririz. Sonuçta artık ihtiyacım olmayacağını umuyorum.
1: Ah tanrım, yine mi?
2: Ört şunu.
1: Gelen polis değil. Nasıl yardımcı olabilir?
7: Dave Schilling'in siparişini getirdim.
1: Nedir o?
7: Tavuk ve patates.
1: Anladım. Bay Schilling için adrese teslim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ciddi olamazsın.
2: Çok açım. Baker Caddesi.
0: Tersiz çantada, dürbün de öyle. Bu binanın üst katında olacaksın. Kirası ödendi. Merdivenden çatıya çıkarsın. Liverpool'dansın, iş arıyorsun.
7: Benim Liverpool aksanım yok ki.
0: O zaman sen de kimseyle konuşma.

0: Evet, şu anda çatıdayım. Ve her yeri gayet iyi görebiliyorum. Tamam.
1: Yerini aldın mı gece gözcüsü? Burası komuta merkezi.
0: Evet, yerimdeyim. Bankanın önünü görüyorum. Mary Labon yolu ve Baker Caddesi'ni çok iyi görebiliyorum, evet.
2: Batı kanadı temiz Guy, tamam.
3: İsim yok Eddie.
0: Affedersin de.
4: Sizi budalı herifler. Ne demiştim size?
5: Gevezelik yok.
0: Affedersin de. Tamam. Lanet olsun.
6: Canlanın baylar. Bundan sonra dükkanı ben izlerim. İkiniz Glenworth sokağına gidip garaj çıkışını kollayın.
7: Tamam.

0: Gece gözcüsü burada. Camdan içeri bakan biri var. Tamam. Bekleyin. Durun. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor, tamam.
1: Evet, tamam. Gitti, tamam.
2: Anlaşıldı gece gözcüsü. Tamam.
3: Ben bara gidip sigara alacağım. Sen de bir şey ister misin?
2: Bir paket çikolata.
4: Buyurun efendim. Evet.
3: İki paket sigara, iki çikolata ve 8 paket de cips.
4: Elbette.
5: Merhaba güzelim. İşler yolunda mı?
3: Dün gece çok korktuk. Polis geldi. Yetkini kullanıp bunu engelleyebilir misin?
5: Hayır, elimizi belli edemeyiz. Görünmeziz, unuttun mu?
3: Keşke olabilse.
5: Ya arkadaşın Terry? Ganimeti nerede bölüşmeyi planlıyor? Lanet olsun.
6: Buraya yolla şef.
3: Ne oldu?
6: Mola vermem gerekti. Konuştuğun adam kimdi?
3: Kimseyle konuşmuyordum. Benimle konuşmaya çalıştı, bilirsin. Öyle şeyler olur.
6: Tabii.
4: Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Üstü kalsın.
4: Teşekkür ederim.
3: Burada ne arıyorsun? Beni mi izliyorsun?
6: Hayır. Canım içki istedi.
3: Keyfine bak.

0: Merhaba genç.
1: Nerelerdeydin sen?
0: Dostumuz Hakim seni etkilemiş, öyle değil mi?
1: Biliyorum. Birinci kural, duygularını işe katma. Ama bu keyfini çıkarmayacağım anlamına gelmez. Sen çıkarıyorsun.
0: Babam bu radikallerle arkadaşlık etmene ne diyor peki?
1: Pek mutlu sayılmaz. Neyin peşinde olduğumu bilse kalp krizi geçirirdi.
0: İşte burada. Kredi kartları ve nakit. Fotoğrafların kopyası ve negatifi varsa saklı olacaklardır. Onları bul, imha et ve hemen oradan ayrıl. Michael X Trinidad'da güvende olduğunu sanıyor. Eğer başarırsak bu değişecek. Unutma Gail, adam pisliğin teki.
1: Deli, uyuşturucu bağımlısı, kaçık ve bir kadın satıcısı o.
2: Her şey yolunda mı gece gözcüsü? Bilmem gereken bir şey var mı?
3: Her şey yolunda dostum, tamam. Ya burada tuvaletim gelirse?
2: Bilmem, hayal gücünü kullan. Polis görmediği sürece telsizden uzak dur, tamam mı?
4: Pekala, anlaşıldı. Polis görürsem haber veririm. Birazdan yine konuşuruz, tamam.
5: Hey Bambas! Bu tuğla da nedir?
6: Bilmiyorum, planlarda yoktu. Terry! Bambas! Terry, konuş benimle! Lanet olsun!
7: Lanet olsun!
6: Terry! Konuş benimle! İyi misin?
7: Galiba iyiyim.
6: Ne oldu?
7: Aniden zemin çöktü.
6: Lanet olsun Terry, bana bunu yapma! Öldün sandım!
7: Işığı ver Dave.
6: Aşağıda ne var?
7: İskelet yığını.
6: Şaka yapıyorsun. Bankayı soymaya kalkanlara ait olmadığını umadım.
8: Latince. Kabaca tercümesi, Tanrı'nın ışığı günahlarımızı bağışlar.
6: Latince'yi nereden biliyorsun?
8: Katolik okulundan. Edebi ızdırapla kanayan kalp kardeşliği. Tarih çok ilginç, 1665. O tarihte ne olduğunu biliyorsun.
9: Westham'ın kupa kazandığı son yıl.
8: Londra'daki veba salgını. Burası defin yeri olmalı yani. Bu cesetleri attıkları yer.
6: Bu zavallıların hepsi vebadan mı ölmüş? Bulaşıcı olabilir.
8: Sanmıyorum Dave.
2: Bu dehliz bankanın altına kadar gidiyor. Daha çabuk ulaşacağız.
6: Bu nasıl olacak?

0: Beton. Kasa dairesinin altı. Kasaları toplama zamanı.
1: Bu doğru.
2: Restorana denk gelirsek diz boyu tavuğa gömülürüz.
1: Kanalizasyona da dokunmazsak seviniriz.

0: Ne zaman kasa dairesine ulaşacaksınız? Burada donuyorum, tamam.
1: Ordu'da askerlerin donmamak için kan akışlarını nasıl düzenlediğini bilmiyor musun? Tamam.
0: Söyler misin bana, sen hangi birlikteydin? Tamam.
1: Evet, yeni üyelere açığız. Tamam, anlaşıldı. Tamam.
2: İlk yardım operatörü, hangi servisi kullanmak istemiştiniz?
3: Polis lütfen.
2: Hatta kalın lütfen.
4: Polis, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Evet, ben telsiz operatörüyüm. Sanırım yapılacak olan bir hırsızlığı duydum.

0: Bir mola verdikten sonra kasa dairesine gireriz. Dumanın dağılmasını beklemeliyiz.
1: Şaka yapıyorsun. Hemen içeri girelim.
0: Dave, bir yere gittiği yok. Orada nefes alamayız.
2: Gece gözcüsü orada mısın? Tamam.
3: Gece gözcüsü burada.
2: İçerideyiz, tamam.
3: Ne? Kasa dairesinde mi?
2: Evet, kasa dairesinde, tamam.
3: Harika, harika.
4: Bu harika haber, tamam.
0: Mola veriyoruz, çok yorulduk. Dumanlar dağılana kadar biraz dinleneceğiz, tamam.
3: Ha, şanslısınız. Artık gözlerim kapanmak üzereydi.
4: Tamam.
0: Artık paranın kokusunu alabiliyoruz. Tamam.
4: Bak, senin her şeyin para
3: olabilir ama benim değil, tamam mı? Ilık bir banyo ve çay
4: istiyorum, tamam.
0: Çayına kavuşacaksın. Biraz daha sabret.
4: Ha, şanslısınız. Artık gözlerim kapanmak üzereydi. Tamam.
0: Artık paranın kokusunu alabiliyoruz.
5: Sizden önce 4 polis karakolunu aradım ama kimse beni ciddiye almadı. Muhtemelen hayali bir şey olduğunu düşündüler.
6: Sinyal ne kadar güçlüydü Bay Edi?
5: Bence 15 kilometrelik bir yarı çaptılar.
7: O bölgede tonlarca banka olmalı.
6: Onları en son ne zaman duydunuz?
5: Bir saattir sessizler.
7: Bu kaydı radyo ve televizyonda yayınlatsak belki birileri sesini tanıyabilir.
6: Hayır. Hayır, sesleri duyarlarsa iletişimi keserler. Dinlemeye devam etmeliyiz. Belki yerlerini açık ederler. Alfie, burada Bay Eddie ile kal. Ben karakola gidiyorum. Herhangi bir şey olursa beni ara. Tamam mı?

0: Evet, biraz gerginim ben de.
1: Gelip bir bakmak istedim. Sonuçta geleceğimiz bu kasalardı.
0: Peki kendi payınla ne yapacaksın?
1: Ortadan kaybolacağım. Martin Love yok olacak.
0: Neden? Yok olunca başka biri mi olacaksın?
1: Eskiden kim olduğum bilinmeyecek.
0: Neden Kevle beni seçtin? Daha iyi hırsızlar bulabilirdin.
1: Eski günlerin hatırına.
0: O günlerin çoğunu Kevin'le geçirmiştin. Benimle değil.
1: Kevin, tutkulu bir ilişkimiz olduğunu sanıyor ama gerçek şu ki... ...dört çin yemeği ve biraz oynaşmaktan ibaretti, o kadar. Ve bu uzun zaman önceydi.

0: Çıkar hadi, çıkar. Hadi çıkar şunu.
1: Şuna bakın, şu deste deste paralara
0: tamam,
1: bakın.
0: Tamam, hadi bakalım. Oo, bunlar harika.
1: Harika.
0: Çok güzel, şunlara baksana.
1: Hadi acele edin.
2: Çocuklar, nasıl gidiyor?
3: Karın güzel taşları sever mi?
2: Hem de nasıl?
0: Parayı alın. Hadi parayı alın.
1: Şunların kalitesine bak.
0: Zümrütler.
4: Bununla yüzme havuzunu bile doldurabiliriz.

0: Olamaz. Prenses Margaret.
1: Terry, dul ve yetimler fonunda bir şeyler var mı?
0: Bu yeter mi?
1: Tanrı sizi korusun. Beyefendi çok çömertsiniz.
2: Bir sisteminiz olmalı. Neyi atıp neyi atmadığınızı bilmiyorsunuz.
3: Paranın neye benzediğini biliyoruz ve onu atmıyoruz, değil mi?
4: Bankayı soymak bu kadar uzun sürer mi?
3: Evet.
5: Bu tarafı temizledik galiba.
6: Tamam, biraz daha nakit.
3: Şuna bak.

0: Hayır, hayır. Hala bir şey yok. Çavuş, ihtiyacımız olan şey soyguncuların yerlerini söylemelerine yarayacak bir şey olmalı.
1: Evet. Balığın oltaya gelmesi için yem.
2: Hayır, orada değiller. Haberleşmiyorlar.
0: Orada değiller efendim.
1: Sierra Lima 2, bir sonraki bankaya gidin.
2: Hayır.
0: Hala bir şey yok çavuş.
1: Aha. Sierra Lima 2, bir sonrakine geçin, tamam.
3: Tanrım, insanlar neler topluyor böyle.
4: Ne buldun Terry?
5: 47.
4: 47 mi?
5: Bana iyi bir yıl gibi geldi.
4: Harika.
5: Yakala.
4: Yakaladım işte.

0: Hey.
1: Bu harika.
2: Hey hey. Hey. Aslan binbaşı.
1: Harika.
3: Dinleyin çocuklar, buradalar. Dinleyin, peşinizdeler.
4: Lanet olsun.
5: Polisler kapınızda.
4: Konuş gece gözcüsü.
3: Polisler kapınızda.
5: Dinle. Durun, durun. İçeri girmiyorlar
3: ama gitmiyorlardı.
2: Çavuş, şimdi duyduk. Hırsızların gözcüsü bankanın önünde polis olduğunu söyledi.
5: Hangi banka?
2: Bilmiyorum.
5: Zaten bankaların yarısının önünde devriyelerimiz var. Dinlemeye devam edin. Tam yerlerini bulmamız gerekiyor.
3: Bekleyin. Durun çocuklar.
5: Tamam, bir araba yanaştı. Adamın biri polislerle birlikte ön kapıya gidiyor. Çocuklar, ön kapı açılıyor. İçeri giriyorlar.
6: Olamaz.
3: Lanet olsun.
2: Hayır, olamaz. Lanet olsun.
5: Kasa nerede?
4: Alt katta. Ben izleyeyim.

0: iyi görünüyor.
1: Herhangi bir sorun yok değil mi?
0: Hayır, her şey yolunda.
1: İçeri bakmak istiyorum.
0: Zamanlayıcı kilit var. Yarın sabahtan önce açılmaz. Hı hı. Bakın, soyulan benim bankam değil. Evet, öyle. Dediğim gibi, burada bir sorun yok. Tamam mı? İçiniz rahat olsun.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Güle güle.
2: Çocuklar, sanırım gidiyorlar. Gittiler.
3: Buradan çıkmalıyız. Geri gelebilir.
4: Evet, doğru.
5: Eddie'ye haber vermeliyiz.
3: Gece gözcüsü. Gece gözcüsü.
2: Hayır. Lanet olsun. Aman tanrım. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Orada mısın gece gözcüsü?
6: Ambulans Baker Caddesi'ndeki Lyot Bankası'nda olduğunu bildirdi.
3: Gece gözcüsü, beni duyuyor musun? Uyudun mu gece gözcüsü? Gece gözcüsü, orada mısın?
5: Cevap vermiyorsa biz sorun olmalı.
3: Haklısın. Şu paraları ve mücevherleri alıp buradan gidelim.
7: Aletler ne olacak? Bize ele verecek şeyleri bırakamayız.
3: Fırsat bulursak geri döneriz.
4: Diğer kasalar ne olacak?
3: Bu önemli değil Dave. Her şeyi doldurun. Gidelim buradan.
5: Bu zor. Hadi gidelim buradan, hadi.
3: Hayır.
4: Orada değiller çavuş.
6: Emin misiniz?
8: Ambulansın bahsi geçmedi.
6: Bir şey yok. Devam edin Sierra Lima 2.

0: İşte onlar sonunda. Hadi gidelim. Minibüs yola çıktı. Onları izleyeceğiz, tamam.
1: En kısa sürede durdurun onu.
0: Kapıyı aç.
2: Ben ne yaptım ki?
0: Arka kapıyı aç, hadi.
2: Adamım benim minibüsü Headport Havalimanı'na bırakmam için bana 50 papel verdi.
0: Lanet olsun.
3: Minibüs nerede?
4: Plan değişti. Önlem olsun diye. Başka bir araç ayarladım.
5: Neden?
4: Çünkü erkek arkadaşınla tanışmadık. İş için sana tüyo veren bir alarmcı. Bize tuzak kurmuş olabilirdi.
6: Çok iyi iş çıkardı.
7: Tam bir ordu disiplinliydi değil mi binbaşı?
6: Artık güvende olduğuma göre sanırım yarbaylığa terfi edeceğim.
7: Ne yapacağım biliyor musunuz? Anneme ev alacağım. Bahçeli bir ev.
3: Kopenhag'a gidersin sanıyordum Dave.
7: Neden oraya gideyim ki?
3: Aletini küçülttürmek için.
7: Belki de benden kestiklerini senin ufaklığa eklerler. Ha?

0: Burayı nasıl buldun Terry?
1: Tanıdığım birinin tamirhanesiydi. Şu anda hapiste.
2: Operasyonun kontrolünü nasıl kaybedersin? Ben kontrolün sende olduğunu sanıyordum.
3: Efendim, işe yaradı. Bunu yaptılar. Kasaları soydular.
2: Ve hangi cehennemde olduklarını bilmiyorsun. Aklıma kötü bir fikir geldi. Kasalar para, elmas, mücevher doluydu. Umarım sevgilinle bir işler çevirmemişsinizdir.
3: Size ihanet eder miyim?
2: Bunu daha önce de yaşadık. İki eski meslektaşın şu anda Moskova'dalar.
4: Umarım başka alıcı yoktur.
3: Bize karşı gelmez. Neler yapabileceğimizi biliyor.
2: Bizim kim olduğumuzu nereden bilebilir?
3: Kendine gelince eminim beni arayacaktır efendim. Başka yollara gitmek ölüm emri olur.
2: Umarım arar Everett. Yoksa sorun olur.
0: Al bakalım Babbitt, bu senin payın.
5: O büyülü anımızdan sonra asla yıkanmadım tatlım.
0: Teyze, şunlara bak. Bu adamı televizyonda görmüştüm. Yaşlı sapık.
4: Onu daha önce ben de görmüştüm.
0: Belki eski filmlerden biridir ha?
4: Defol Cave.
6: Benim bir önerim var. Payımı alıp yola koyulsam çok iyi olacak. Yarın sabah banka açılınca bu olay ayyuka çıkmadan önce.
4: Aynı fikirdeyim Guy.
1: Hatırlatmama gerek yok ama sakın göze batmayın. O pahalı arabadan almak yok.
4: Alacağım tek şey Kıbrıs'a tek yön gidiş bileti olacak. Geri dönmemek üzere hem de.
6: Bakın sizinle 20 yıl sonra buluşalım. Savoy Grill'de.
0: Evet tabii sana uyabilir ama bizi yine de içeri almayacaklar.
4: Hoşçakal Bilmiş. Görüşürüz.
6: Kendine
4: iyi bak dostum.
6: Hoşçakal eski dostum.
4: Kendine çok dikkat et.
0: Hoşçakal.
3: Bolcans.
6: Bambas. Hoşçakal eski dostum.
0: Pekala neler oluyor? İkiniz bankadan ayrıldığınızdan beri sürekli bakışıyorsunuz. Ne bu, sevgili kavgası mı?
1: Sanırım Martin'in anlatacakları var.
4: Tanıdım dostum. Prenses Margaret.
0: Lanet olsun.
4: Bunlar nereden geldi?
1: Hangi kasada olduklarını biliyordum Martin. Bize her şeyi anlatsan iyi olacak.
7: Bir ay önce uyuşturucudan Heathrow'da yakalandım. Tanıdığım bir adam bir iyilik yaparsam eğer hapse girmeyeceğimi söyledi. Suçlu dostlarım olduğunu biliyordu. Bunları almak için bir soygun istiyordu.
5: Lanet olsun.
1: Plains kulübündeki adam olmalı değil mi? Barda asıldığını söylediğin adam da oydu öyle değil mi?
7: Evet.
0: Kim o adam?
7: Sombrero kulübünde tanıştığı biri. Paravan bir görevde Whitehall için çalışıyor.
1: Dur biraz dur. Yani lanet MI5 mi?
0: Ya da 6 mı?
1: Hepimiz hapse girebilirdik Martin.
7: Hayır giremezdik. Tim'in tek istediği 118 numaralı kasanın içindekiler. Anlaşmamıza göre diğerleri bizde kalacak.
1: Sen buna inandın mı? Hiç tanımadığımız bir adama güvendin mi? Yalan söyledin Martin.
0: Başından beri açık hedefmişiz.
4: Çok teşekkür ederiz.
1: Niye yani? Hiç mi düşünmedin? Uyuşturucudan enselenmek, Tim'in de bir soygun planı olması tesadüf mü?
7: Bunu halledebiliriz. Ona fotoğrafları ve kasadaki geri kalanları veririz. Sonra temiz ve özgürüz.
1: Bunlar basit polis değil Martin. Daha da ötesindeler. Polislerin yapamadıklarını yaparlar. Fotoğrafları gördüğümüzü düşünürlerse bizi hemen harcarlar.
4: Beni dinleyin. Ben bu kareleri gördüm. Yani ya harcanacağız ya da harcanmak üzereyiz. Ben gidiyorum. Bir sürü casus ve polisin kafamı uçurmasını beklemeyeceğim. Guy ve Bambas gibi gidiyorum ben.
1: Burada kalmamız daha iyi olur.
4: Nedenmiş o? Şimdiye kadar birbirimize çok mu dürüsttük? He?
0: Dur biraz.
4: Hayır hayır ben eve gidiyorum. Önce annemi göreceğim. Sonra da buradan gideceğim. Buradan olabildiğince uzağa gideceğim.
0: Bize gitsek iyi olur. Guy ya da Bambas yakalanabilir.
1: Hepsini alsın.

0: Daha iyi olur. Bize kan kusturmak isteyen başkaları da olabilir, değil mi? Bir tane versin.
1: Buyurun.
0: Üstü kalsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Telsiz konuşmalarımızı duymuşlar.
2: Lanet olsun.
3: Polis 300 bin poundluk banka soygununu tespit etmeye çalışıyor. Hala hangi banka olduğunu bilmiyorlar.
0: 300 bin papel mi?
2: Biraz daha fazla. Daha çok 3 milyon.

0: Alo.
1: Martin Love.
0: Şükürler olsun. Bağla. Hattı takip al.
1: Benim.
0: Neler
2: oldu? Hangi cehennemdeydin?
3: Londra'dayım.
0: Ha, biliyorum tabii.
2: Yani neresinde?
3: Ne kastettiğini biliyorum.
0: Martin, buluşmalıyız.
1: Aynı fikirdeyim.
3: Neden bana gelmiyorsun? Sana kokteyl yaparım. Eski günlerin hatırına biraz
1: özlem gideririz ha. Aa, doğru ya.
3: Oraya çoktan gittin değil mi? Muhtemelen adamların
1: beni bekliyorlardır.
0: Oyun oynayacak durumda değilsin Martin.
3: Hayır, beni tehdit etme lütfen Tim. Bana tuzak kurup aldırttığın şeyin
1: ne olduğunu neden söylemedin?
0: Kendi iyiliğin için. Güvenliğin
2: benim için önemli.
3: Tabii. Sana istediğini verince herkes kendi yoluna gidecek.
0: Hı, öyle söz vermiştim.
1: Tamam.
3: Bugün Tottenham Court
1: yolu tüneli, kuzey hattı platform,
3: saat 10.30'da.
0: Tottenham Court yolu 10.30. Güzel.
4: Suça tanıklık eden tesis konuşmaları duyulunca Londra'daki kasalar kontrol edildi. Gördünüz mü? Basın bu hikayeyle çalkalanıp duracak.
5: Çalkalanmaya başladı bile.
4: O kasayı hemen alamazsak ve polis hırsızları yakalarsa fotoğraflarımıza ne olacağını Tanrı bilir. Flip, bankaya git, olayları kontrol altına al.
0: Baylar, az önce Martin Love'la telefonda konuştum.
5: Neredeymiş?
0: Görüşmeyi Earls Court'taki bir kulübeden yapmış. İyi haber, bizimle buluşacak.
4: Bu iyi haber.
6: Yalnız gitsem daha iyi.
3: Evet. Tim buluşmayı kabul etti.
6: Haberlerde gördüm. Bankanın yerini bulmuşlar. Ne olmuş yani?
7: Geri çekilin lütfen. Buradan geçemez.
8: Üstü kalsın.
7: Lütfen zorluk çıkarmayın. Üzgünüm bayan, giremezsiniz, bir soygun oldu.
8: Soygunu biliyoruz, o yüzden buradayız zaten.

0: Burada çalışan ve bulunan herkesle konuşmanızı istiyorum. Gerald! Hırsızlık masasına mı geçtin? Yolunu şaşırmışa benziyorsun.
1: Bölgesel suç birliğindeyim. Bu yaygaranın sebebini görmek için geldim. Şu telsiz kısmı epey küstahça. Şu telsizci hırsızlar senin adamlarını gafil avlamış. Hepimizi aptal yerine koydular.
0: Evet. Şehirdeki suçlularla içli dışlısın. Sence kim yapmış olabilir?
1: Muhbirlerimin olmadığı kesin.
2: Bakın, uzun süredir burada bekliyoruz ve şu ana kadar bize bir şey anlatmadınız. Neler oluyor?
3: Eğer kasanızın içindekilerin bir listesini verebilirseniz kayıp olanları tespit edebiliriz.
2: Misiniz? Kasa kiralamanın tek amacı senin gibilerin içindekileri bilmemesidir. Bunu bilmiyor musun yoksa?
4: Roy Given'la konuşmak istiyorum.
0: Evet, benim.
4: Bu soygun artık ulusal güvenlik meselesi. Burayı hemen boşaltın.
0: Bu bir polis soruşturması.
4: Artık değil. Üstlerini ara.
5: Bu kim olduğunu sanıyor böyle?
0: Ajan. 5 ya da 6'dan asla ayırt edemem. Aynı terziye giderler. Hepsi lanet olası aynı okuldandır. Habercilere telsiz konuşmalarının kopyalarını dağıtalım. Belki halk suçluları tespit etmemize yardım eder.
6: Söyler misin? Hangi kasalar soyulmuş?
1: 400 kasanın 100 tanesini soymuşlar.
6: Hap uyuttuk geri, ikimiz de.
1: İkimiz mi? Neden beni bağlasın ki?
6: Hesaplar tutmalı, kayıt tutulmalı. Defterleri de ben tutamazdım, öyle değil mi?
1: Açık konuş Lu, daha açık konuş.
6: Bir defterim var. Yani sana ve diğer meslektaşlarıma...

0: yaptığım ödemelerin kaydını tuttuğum defter. Kiralık kasadaydı. Ama sanırım artık hırsızların elinde olduğunu varsayabiliriz.
1: Aman tanrım, bu olamaz.
0: Umarım onları dürüst meslektaşlarından önce bulmamız gerektiğine katılırsın.
1: Lanet olsun.
2: Korkarım sana bazı kötü haberlerim var Michael.
0: Baker Caddesi'ndeki bankaya ait kasanın numarası...
2: Kaçtı acaba?
3: Neden sordun?
2: Bu hafta sonu kasa dairesine hırsız girmiş ve kasaları soymuş.
0: Kasa numaran %400 arasındaysa korkarım ki her şeyin çalındı.
2: Maalesef benimkiler de öyle.
3: Ne? Londra'da böyle bir şey nasıl olur?
2: Bir şekilde oldu işte.
0: Sana söz veriyorum. Hırsızlar bulunacak ve icabına bakılacak.
2: Bundan emin olabilirsin.
3: Teşekkür ederim.

0: Kimse bana dokunmayacak ve izlemeyecek. Martin fotoğrafları Filiz sokağına götürüyor. Anlaşıldı mı? ...118 numaralı kasa istiyorsun.
1: Ne tür bir tehlikede olduğunuzdan haberiniz yok, öyle değil mi?
0: Öyle mi, neden? Ne yaparsınız?
1: Pandora'nın kutusunu açtınız da ondan aptal hergele.
0: Tehlikenin de farkındayım, kolay harcanabileceğimizin de. Anlaşmayı değiştiriyorum.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet. Yaramaz fotoğraflarını alabilirsin. Ama bir şartım var. Affedileceğiz. Yeni pasaport, ülkeden güvenli çıkış. Bütün ekip için istiyorum. Yargılanmayacağımızı, peşimize düşülmeyeceğini garanti eden yasal bir belge istiyorum.
1: Ha, ciddi olamazsın.
0: İstediğin şeye bahse girebilirsin, ben ciddiyim. Geniş yetkili birinden onay istiyoruz. Halkın tanıdığı birinden.
1: Başbakana ne dersin?
0: Evet, olur. Yatından çıkabilirsen eğer. Oyun oynamaya kalkarsan tüm fotoğrafları basına dağıtacağız.
1: Tanrım.
0: Onay için 4'e kadar vaktim var, tamam mı? Seni arayacağız.
1: Fotoğraflardan bazıları.
2: Aferin sana Tim.

0: Dahası da var mı?
1: Görünüşe göre bunlarla dolu kasalar varmış efendim.
2: Lord Drysdale küçük oyunlarına devam edecekse bu onun sorunu. Bu operasyonun amacı fotoğrafları Michael X'ten almak.
0: Komiteye bir bildiri yayınlatmayı da hesaba katmak akıllıca olmaz mı? Bu suçtan utanç duyacak herkesi korkutmak için.
2: Bunu biz yaptırdık.
3: Hoşça kal anne.
4: Ha, kendine iyi bak tatlım.
3: Tamam canım, içeri gir, üşüteceksin.
5: Dave Schilling mi?
3: Evet.
5: Biraz konuşabilir miyiz?
3: Ne hakkında?
5: Bir banka hakkında.
6: Bir şey söyleyeceğim Bay Schilling. Bu bize biraz zaman kazandırır. Bakın. Benim hayata bakış açım oldukça ön yargılıdır. Gördüklerimin çoğu yozlaşmış, aşağılık ve satılıktı. Bunu yumuşak bir yanımda ya da merhametli bir çizgim olmadığını bilin diye söylüyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi?
3: Anlıyorum Bay Vogel.
6: Çok güzel. Ay, oh. Böbrek taşım var ve bir türlü dökemiyorum. Da ağrı kesici bu.
3: Birkaç ilaç bana iyi gelirdi.
6: Benden ve arkadaşlarımdan çaldım. Eşyalarım nerede?
3: Bilmiyorum.

0: Bakın, banka soygunuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten.
1: Hala inandırıcı bir aktör değilsiniz Bay Schilling.
2: Acıtmayacak demek isterdim ama acıyacak.
0: Hayır, yapmayın, yapmayın.

0: buradalarmış.
1: Ama şimdi yoklar. Kapı neden açık?
2: Kimsiniz?
0: Aynı şeyi ben soracaktım.
2: Buradan gitseniz iyi olur. Gidip kendinize çay falan alın.
0: Terry Leder'ı arıyoruz.
2: Terry bir hafta uğramayacağını söyledi.
3: Arayacaktı ama...
1: Ya, sen Eddie'sin değil mi?
2: Evet.
1: Ha, benimle geliyorsun.
3: Bırak onu! Bırak dedim! Ne yapıyorsun? Eddie'mden ne istiyorsun?
1: Bırak beni!
0: Onunla banka soygununu konuşacağız.
2: Ondan uzak
0: dur. Eddie ya da Dave'i bir daha görmek istiyorsan Terry'nin bu numarayı aramasını sağla.
3: Ne?
4: Telsizci çete her şeyi silip süpürdü. Hepsi burada yazıyor. Telsizci çete her şeyi silip süpürdü.
5: Bu harika haber, tamam.
6: Mola veriyoruz. Duman dağılana kadar biraz dinleneceğiz. Tamam.
5: Şanslısınız. Artık gözlerim kapanmak üzereydi, tamam.
3: Anne! Babam radyoda.
7: Saçmalama tatlım.
3: Ama bu o.
7: Öyle mi?
5: Ama benim değildi, tamam mı? Ilık bir banyo ve çay istiyorum, tamam.
6: Çayına kavuşacaksın. Biraz daha sabret. Tamam.
3: Bak! Babam işte.
8: Yetkililer Mary Labon banka soyguncuları arasında geçen bu telsiz görüşmelerini soyguncuların seslerinin halktan birileri tarafından tanınmasını umut ederek yayınlıyoruz.
3: Alo.
9: Wendy.
3: Radyolardasınız Terry. Meşhur oldunuz. O bankayı soydunuz değil mi? Haberlerde söyleneni. Ah tanrım. Böyle bir şey için yıllarca hapis yatabilirsiniz Terry. Yıllarca.
9: Hapse girmeyeceğiz. Her şey kontrolüm altında.
6: Biraz sabret. Çocukları dışarı çıkarma.
9: Seni seviyorum Wendy. Kapatmalıyım.
3: Dikkatli ol Terry. Sorun nedir anne? Yok bir şey tatlım. Terry. Eddie'yi götürdüler.
9: Tanrım kim?
3: Hırsız değillerdi. Bilmiyorum, polis olabilirler. Sana bir numara bıraktılar. Dave ve Eddie'yi bir daha görmek istiyorsan onları aramalıymışsın.
9: Dinle beni Ingrid. Yemin ediyorum o geri gelecek.
3: Kalemin var mı?
9: Evet.
3: 0, 1, 9.
9: Tamam, tekrar et.
3: 4, 6, 0.
9: Evet.
10: Michael, ben Louis Vogel.
11: Evet.
10: Suçluları tespit ettik ve...
11: İnanabiliyor musun, amatörler? Ara sıra suç
10: işleyenlerden. İşi onlara getiren kadının adı
11: da Martin. Çağrışım yaptı mı?
10: Hiç duymadım. Kadının dairesine gittik. MI5'ten
11: adamlar çoktan oradaydı. Benim polislerimi kovalamışlar.
10: Sence bu adamlar neden küçük bir...
11: Mahalle bankasının soygunuyla ilgileniyorlar?
10: Bilmiyorum.
11: Bence biliyorsun.
10: Ve tahminime göre kasa numara...
11: Ben 118. Bence hırsızların esas peşinde oldukları şey fotoğraflardı.
10: Malum, Kraliyet Prensesi'nin fotoğrafları.
12: Bunu nereden biliyorsun?
11: Çünkü bu noktada esirime güveniyorum.
10: Ona verdiğimiz acıyı kimse kaldıramazdı. Bu yüzden beni aptal yerine koyma. Bu faciaya şantaj malzemelerini
11: bankada tutarak sen neden oldun?
12: Bunu tavsiye eden sendin. Soho Portakırıl tarafından zarlanacak değilim. Fotoğraflarımı geri al. Yoksa Londra'da gördüğün her zencinin seni öldürmeye geldiğini düşünerek yaşamak zorunda kalırsın.

0: Ne yapıyorsun?
1: Oh, merhaba Michael. Hakim kitabının bir kopyasını istedi.
0: Ne aradığını çok iyi biliyorum. Ama onu bulamayacaksın.
1: Sen neden söz ediyorsun? Hakim kitabını buldum.
2: Beni anlamıyorsun. Kasam ve arkadaşlarımın kasaları soyulmuş olabilir. Bir şeyler yap. Sen koskoca hükümetin bir bakanısın, hı-hı, Tanrı aşkına.
3: Sonya, gerçekten yardımcı olabileceğimi hiç sanmıyorum.
2: Belki de olayı tam kavrayamıyorsun. Bende fotoğraflar var. Hem de tehlikeli fotoğraflar. Senin fotoğrafların, Miles Orchard'ın, tüm müdavimlerimin canlı görüntüleri o kasada. Birbirinizi tanımanız teselli eder mi bilmem.
3: Sende fotoğrafları mı var? Seni düzenbaz sürtük.
2: Büyük bir çocuk ol.

0: Whitehall'daki arkadaşlarına konuşmanın tam sırası.
1: Evet bu. Bu o.
2: Guy Arthur Singer. Dolandırıcı ve eski suçlu. Birkaç yıl önce Scrambles'da yatmıştı.
1: Pisliğin teki demiştim. Kadın satıcısı gibi konuşuyordu. Hı.
2: Teşekkür ederim bayım. Teşekkür ederiz.
3: Alo. Kiminle görüşüyorum? Terry Latter, Kevin Sivine,
4: Martin Lowe, Eddie Burton.
3: Bay Schilling bu konuşmayı yapma nezaketini gösterdi.
5: Dave'i hemen telefona ver.
4: Aa, çok üzgünüm
3: ama şu anda biraz keyifsiz gibi.
4: Ne istiyorsun?
3: Çaldıklarınızdan birkaç şey. Koyu, kırmızı
4: bir defter. Ve MI5'in
3: ilgilendiğinden emin olduğum fotoğraflar. Yani kraliyet portföyünü.
5: Sadece para ve mücevher var.
3: Tekrar bakmanızı öneririm. Arkadaşlarınla konuş.
6: Alo, kimsiniz?
5: Eddie, ben Terry.
4: Terry.
6: Terry, lanet olsun. Dev'in canını okudular ve bana da aynısını yapacaklar. Yardım etmelisin.
5: Beni dinle Eddie. İstediği şey bende değil.
6: Hayır. Hayır, istedikleri sende olmalı dostum. Yardım etmelisin. Lütfen.
4: Eddie, ne yapabilirim? Bende olmadığını söyle.
6: Hayır. Terry,
5: lanet
6: yardım
5: olası
6: et.
5: Defterin bende olmadığını söyle Eddie.
4: Bunu o sürtüye söyle.
6: Onda değilmiş.
3: Tabii.
6: Hayır. Hayır. Hayır.
4: Hayır. Dev'i öldürdüler.
5: Eddie.
4: Dev'i öldürdüler.
5: Eddie.
6: Dev'i öldürdüler.
4: Eddie.
6: Dev'i öldürdüler.
3: İstediğim şeyi bulmak için bir saatin var.
4: Yoksa bu adamı da öldürürüm.

0: Lanet. İşte bu. Lou Vogel. İşte bu o hergele. Soho West End bölümü polislerine yapılan ödemeler. İşte haftalık ödemeler. 50 papel burada. Şurada da 20. Muhtemelen Londra'daki bütün ahlaksız polisler.
1: Bunların hiçbiri olmayacaktı. Kimse incinmeyecekti.
2: Senin suçun değil. Kendimizi düşünmeliyiz ve tabii Eddie.
0: Fotoğrafları Vogel'e vereceğiz. Tim'i unutun gitsin. Tim'e verirsek Vogel ve adamları peşimize düşer. Eddie'nin de kellesi gider.
2: İki durumda da ayvayı yedik.
3: Miles, bir sorunumuz var. Ciddi bir sorun. Sonya Byrne'ın bankada sakladığı bir şey bu hafta sonu çalınmış. Ve kasasındakilerin ortaya çıkmasından endişe ediyor.
4: Maalesef korktuğu şey gerçekleşti. Sonya'nın daha sağlam biri olduğunu sanıyordum.
3: Öyleyse cin şişeden çıktı. İkimiz için de.
4: Henüz değil. Adamlarım hırsızların fotoğrafları pazarlık amaçlı kullandıklarını söylüyorlar.
3: O halde istediklerini ver.
4: Harekete geçildi. Komite bu olayın tamamını kapsayan bir emri hazırlamak için çalışıyor. Basın susturulacak. Örtbas edilecek.
5: Ne? Hey! Ne oluyor? Ah!

0: Yazık olur öyle değil mi? Yani dostların birkaç fotoğrafı için seni terk ederse. Alo.
1: Şimdi beni dinle Bay Vogel ya da adın her ne olsa.
0: Hadi durma ve öldür onu.
1: Bak bakalım umrumuzda mı? Biz hazineyi topladık. Defteri ve fotoğrafları Scotland Yard'dan alabilirsin.
2: Bunu yapmayın.
1: Rüşvet defterini istiyorsan yarın tek başına. Saat 11'de Paddington istasyonunda birinci platformda ol. Asker heykelinin yanında. Orada bir gazete standı var. Eddie'yi de getir. Canlı olarak ama. Bu tek şansın Vogel. Sakın mahvetme.

0: Sana bir hediye aldım. Anneyi üzmediniz değil mi?
1: Hayır.
0: Annenize biraz konuşmalıyım. Bizi yalnız bırakın, tamam mı?
2: Hadi.
0: Hadi bakalım.
2: Aferin size. Evet. Neler olduğunu anlatacak mısın?
0: Biri Dave'in işini gördü.
2: Ne durumda?
0: O öldü.
2: Aman tanrım Terry! Bize ne yaptın sen ha? Bize ne yaptın?
0: Wendy, söz veriyorum, bu işi çözeceğim. Çözdüğümde ise İngiltere'den ayrılacağız ve her şey değişecek. Ters giden bir şey olursa bunu kullan. Yeterince nakit var. Pound, frank, dolar. Ülkeden ayrılabilir, kızlarla bir hayat kurabilirsin. Mecbur kalırsan bunu yap Wendy, söz ver bana.
2: Bunlar soygundan değil mi?
0: Benim payım, evet.
2: Gazeteler bir kadın olduğunu yazdı. Martin'di. O da mı işin içinde?
0: Evet, işi bize getiren oydu zaten.
2: Onunla yattın mı Terry? Onunla yattın mı Terry? Söylesene. Biliyor musun? İlk günden beri hep sendin. İlk tanıştığımız gün arkadaşım Audrey'e dedim ki bu adamla evleneceğim ve çocuklarını doğuracağım. Hep yanında oldum senin. Ne olursa olsun hep yanında oldum, değil mi Terry ya? Seni adi herif.
0: Tanrım. Beni terk edebilirsin. Bunu hak ettim. Sana mutluluktan çok üzüntü verdim. Ama seni seviyorum. Çocukları da. Bu yüzden bunu yaptım. Hepimizi bu hayattan kurtarmak için.
1: Anne kapıyı aç. Anne aç hadi.
0: Gerisini sonra hallederiz.
2: Odanızda oynayın.
0: Hala beni istiyor olursan.

0: İyi fotoğraf çekiyor ha Tim.
1: Lord Mountbatten bu konuda kraliyet çıkarlarını temsil etmeyi kabul etti. Mevkisi senin için yeterince yüksek.
0: Lord Mountbatten. O hergileyle hep tanışmak istemişim.
1: Evet, eminim o da seni tanıdığına çok sevinecek.
0: 11'de Paddington istasyonunda ana saatin altında olsun yoksa anlaşma olmaz.
1: Yeni pasaportlarınız ve belgelerinizle orada olacak. Fotoğrafları görür görmez onları size verecek.
0: Bir başka sorun var. Bu soygun bazı yerel suçluları kızdırdı.
1: Cesaretin peşinden şöhret gelir.
0: Arkadaşlarımızdan biri öldürüldü.
1: Bankanın kasa müşterisi listesi göz önüne alınınca bu hiç şaşırtıcı değil. Dinle Terry, anlaşmamız sadece kraliyet fotoğraflarının geri alınmasıyla ilgili. Hasılat ve kızgın tipler senin sorunun, benim değil.
0: Saat 11'de, Paddington istasyonunda.
2: Gail, Michael bahçede seni görmek istiyor.
3: Neden peki?
2: Bilmiyorum.
4: Gail gel. Gel de şuna bak. Gel. Sana bir şey göstermek istiyorum.
3: Bu ne için? Aa!
4: Senin için.
3: Bunu hak edecek, ne yaptım?
4: Benden çalmak için gönderilmiş bir ajansın. Ve kimse Michael X'ten çalamaz. Hiç kimse.
0: Bak bakalım baştaki polisten bahsediyor mu?
5: İşte burada. Davanın başında Merrill Bone polis karakolundan dedektif çavuş Roy Given bulunuyor.

0: Given. Roy Given'ın adı yok. Demek ki dürüst bir herif.
1: Yani ahlaksız polislerin isimleriyle ilgilenecektir.
0: Evet, bu zor olacak.
1: Lanet olsun.
2: Bir şey yok mu?
1: Hayır.
0: Niye, bahsedilmeye değmez miyiz? Bu garip değil mi sizce?
2: Aslında biraz ürkütücü ama haber yok olabiliyorsa biz de olabiliriz.
3: Sonraki durak Edgemere yolu.
1: Evet. İşte bu benim durağım.
0: Görüşürüz dostum.
2: Kendine iyi bak. Dikkat et.
1: Tamam.
0: İyi şanslar ki.
1: Tamam.
0: Nereye gideceksin? İşler planlandığı gibi giderse.
2: Benimle geleceksen sana söylerim.

0: Günaydın. Ben Roy. Roy Given arıyorum. Çok önemli.
1: Roy Given mı?
0: Evet.
1: Konunun ne olduğunu sorabilir miyim?
0: Kendim söylemeyi tercih ederim. Tek söylediğim geri kalan ödemelerle ilgileniyorsanız yazarı Paddington istasyonunda saat 11'de birinci platformda olacak.
2: Peki bu sizin elinize nasıl geçti acaba?
3: Sonraki durak Paddington istasyonu. Baker attığı için aktarma durağıdır.
4: Umalım da kimse geç kalmasın diyeyim. Arkadaşın Tim orada.
5: Bol şans.
6: Seni tek parça halinde görmek ne güzel.
5: Kendi arkanın için endişelendin Tim, benimki için değil.
3: 23 sefer sayılı tren hareket etmiştir. 23 sefer sayılı tren hareket etmiştir.
5: Aşağılık birisin Tim. Bunu başından beri tezgahlıyordun değil mi?
6: Hadi ama zengin, özgür ve temiz olacaksın. İstediğin bu değil miydi?

0: Sen arabada kal.
1: Pekala.
2: Lanet böbrek taşı. Umarım yakında geçer.
3: Tren perona yanaşmıştır. Bütün yolcularımızın biletleriyle birlikte yerlerini almaları önemli rica olunur.

0: Savaştan bu yana bu kadar heyecan yaşamamıştım.
1: Biraz geciktik lordum.
2: Arkadaşın nerede?
3: İşte Terry. Gazete standının yanındaki.
2: Dur. O iki kovboyu kızın dairesine görmüştüm. Bu bir tuzak. Onlar MI5.
3: Terry! Terry!
4: Lord Mountbatten.
0: Evet.
4: Anlaşmayı biliyorsunuz. Bize yeni kimlik verip yargılanmayacağımızı kabul ettiniz.
0: Kraliyetin bu vaadini tutacağına söz veriyorum.
1: Belgeler ve garantileriniz. Yerinizde olsam onları güvenli bir yerde saklardım.
4: Evet, kiralık kasa olmayacağına emin olabilirsiniz.
0: Hazırlık yapmış. Teşekkür ederim.
5: Martin. Benim için her şey iş değil.
6: Neler oluyor?
2: Hemen kapıyı aç.
3: Hayır, hayır.
2: İçeri gir.
3: Hayır.
2: Sakal yoksa ölürsün.
0: Nereye böyle babalı? Bu değil şimdi.
4: Al sana pislik. O ukalalığına ne oldu ha?

0: Hadi çık dışarı, çık.
1: Devi öldüren adam işte bu.
2: Çek ellerini. Tutuklayın, onlar banka soyguncusu.
0: Lanet olsun.
1: O herifler arkadaşlarımızı öldürdüler. Biz masumuz.
3: Şimdi gerçekten enselendik mi Terry?
0: En azından zavallı dev gibi ölmedik.
4: Bak,
5: ayağa kalk seni pis
0: bir şey söyleyeceğim.
4: İstediğim...
5: Tutuklusun.
4: Götür onu. Yürü bakalım. Bin şuraya.
6: Denedim dostum.
0: O Roy Given mi acaba?
3: O kim?
0: Dürüst bir polis olmasını umuyorduk.
2: Burada güzel bir tasma var Roy. Bu ikisi Baker Caddesi banka soyguncusu çetesinden.
5: Bu adamı tutuklayın.
2: Peki efendim. Sen neden söz ediyorsun? Onlar Baker Caddesi çetesinin parçası.
5: Onları bilmem ama seni biliyorum ahlaksız herif. Kelepçeleyin onu hemen.
2: Ama soyguncu olan onlar.
5: Burada soyguncu yok.
4: Başını eğ.
5: Şimdi sanırım elimizde Bay Vogel'ın utanç defteri var.
0: Beni bırakırsanız onu size getiririm. O bana ait. İşte defteriniz.
4: Terry, düşündüm de senin gibi zeki bir adam her ihtimale karşı birkaç kopyasını saklamıştır.
0: Ne ihtimali? İşler kötüye giderse diye mi?
4: Eğer gün yüzüne çıkarlarsa sakın seni bulamayacağımızı düşünme.
7: Bütün ekiplerin dikkatine. Derhal merkeze bekleniyor.
5: Dışarı. Hadi toz ol. Sen de hadi.
0: Bu nasıl oldu? Bilsem söylerdim, yürümeye devam et.

0: Neler oluyor ha? Evimde ne arıyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Seni tutukluyoruz.
0: Neyle suçlanıyorum?
2: Birleşik Krallığa uyuşturucu sokmaya çalışmaktan. Yeterli mi? Ama hala kendine bir faydan olabilir. Seninle kalan bir İngiliz vatandaşı var. Adı Gail Benson.
0: Buradaydı ama gitti.
1: Arka tarafa.
0: Tamam.
1: Burada efendim.

0: Devle arkadaş mıydınız?
1: Aa, evet.
0: Nereden?
1: Biz Devle işten tanışıyoruz.
2: En sevdiklerimizdendi.
0: İyi misin?
3: Evet. Nereye gideceksin ki?
0: Nereye gitmek istersin?
3: Üzgünüm, artık tek başımayım.
0: Evet, denemeye değerdi. Bir tane daha ister misin?
3: Evet, alırım. Yolda içebilirim.
4: Teşekkür ederim. Keşke Dave bunları görebilseydi.
0: Evet, Dave'e içelim.
4: Dave'e.
0: Dave'e.
2: Ne istiyorsun Martin?
3: Size bu sıkıntıyı yaşattığım için üzgünüm Wendy.
2: Baksana, zenginiz artık.
5: İşin bittiğini biliyorum ama arabalar gerçekten bizim mi?
0: Evet. Hepsi sizin. Jessel'ın parası ödendi.
3: Yalan söylemeyeceğim. Onunla giderdim. Ve seni aklından silerdim ama... O bunu kabul etmedi. Üzgünüm.
0: Karın Martin'le konuşuyor.
6: Biliyorum ki. Biliyorum.
3: Hep sendin Terry.

0: çıkartırız herhalde. Evet.
1: Şuna bak.
0: Gece balık hadi var bakayım.
2: Soygundan kısa bir süre sonra Scotland Yard rüşvetçi polisleri tasfiye etti. Hükümetin bazı üst düzey yöneticileri Sonya Byrne'ın genel evindeki aktivitelerinin ifşa olmasıyla birlikte istifa ettiler. Michael X, 1975'te Trinidad'da Gail Benson cinayetinden asılarak öldürüldü. İngiliz Ulusal Arşivindeki dosyası 1 Ocak 2054 tarihine kadar gizliliğini korumaya devam edecek. Hakim Jamal 1973'te Boston'da öldürüldü. Guy ve Bambas cinayetleri asla çözülemedi. Baker Caddesi Bankası'nda yapılan soygunun 4 milyon poundu aştığı tahmin ediliyor. Bu rakam büyük tren soygunundan bile daha fazla. Yüzün üzerinde kasa sahibi soygundan kaynaklanan kayıplarını bildirmeyi reddettiler. Suçluları korumak amacıyla bu filmdeki birçok isim değiştirilmiştir.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Ne yapıp yapıp bulacağız ustayı? Alacağız o psikopatın elinden.
1: Nereye buluyorsun Kara? Madem bulabiliyordun, abi kendini vermeden önce niye bulamadın?
0: Şurup. Bak iyi düşün. Başka bir yer. Bildiğin bir şey. Albaya dair, Poyraz'a dair herhangi bir şey. Yok mu oğlum?
2: Yok babacığım, olsa niye söylemeyeyim?
0: Fatma.
1: Fatma ne yapıyorsun?
3: Açılmadı Meret.

0: İhsan, sen burada böyle bir Zulu olduğunu biliyor muydun?
1: Yok babacığım, ilk defa görüyorum.
2: İstediğini aldın. Elif'i gönder artık.
3: Doğru. Ben istediğimi aldım. Ama babamın son bir isteği daha var. Ondan sonra göndereceğim Elif'i.
2: Bak babana söyle, yapmasın.
3: Alemdar, sen iyice kafayı yedin. Ya ölüye de mi saygın yok?
2: Poyraz, seninle işimiz bittiğinde değil adın, tozun bile kalmayacak.
3: İşte biz de bunu merak ediyoruz. Sen bu özgüveni kimden alıyorsun? Ben seni öldüreceğim, farkındasın. Ama yine de tozun bile kalmayacak diyorsun. Kim beni bitirecek?
2: Benim sevenim çoktur.
3: Geç bunları. O emir dinlemez Abdüley'den mi alıyorsun bu gücünü? Yoksa çömez Cahit'ten mi?
2: Senin derdin ne? Ne öğrenmek istiyorsun?
3: Bir dönem ben sıkı estim. Benim gözümü çıkarıp içeri attılar. İskender kasırga gibiydi. Adamın nefesini kestiler. Aslan, Ersoy, Mete. Hepsi bitti. Hepimiz bittik. Sen herkesten sert, hepimizden daha uzun estin. Irak'a girdin, Filistin'e girdin, Suriye'ye girdin. Arada yüzünü çizdiler ama hala esmeye devam ediyorsun. Bu rüzgarın kaynağı neresi?
2: Ölümsüzlük şerbetini içtim.
3: Alemdar, bizim istediğimiz de o. Kaynağı neredeyse söyle de bir bardak da biz içelim.
2: O şerbeti herkes içemez. Bedelini ödemeden içmeye kalkarsan yakar.
3: Alemdar, dalga geçiyorsun da ben senin gücünü kimden aldığını öğrenmeden sana ölüm yok. Kızına rahat yok.

0: 2000 yıldır güç sahibi olanlardan alıyorum.
1: Geç bunları, geç. Bahsettiğin ihtiyarlar herkesi çizdi. Seni niye çizmedi?
0: Demek ki ben sizin gibi davayı satmadım.
1: Alemdar, ikimiz de biliyoruz ki ihtiyarların gücü bir yere kadar. Ya bana arkanda kim olduğunu söyleyeceksin, ya da kızını gözünün önünde öldüreceğim.

0: Şunlara bir bak bakalım, bunların içinde bir tanıdığın var mı?
1: Babacığım, bunların hepsi rahmetli. Yoksa künyeleri niye burada dursun?

0: Bunlar nerede çekildi?
1: Kim bilir kaç sene önce. Hatırlamıyorum.
2: Şurup. Bir daha bak.
1: Eskişehir galiba burası.
2: Bu kız kim bu?
1: Kız kim? Kız kim? Baba o dönemler popülerdik, jantiydik. Saçlar o biçim, gözler fal taşı, belde silah. Herkes fotoğraf çektirmek için sıraya giriyordu. Kim bilir kimin kızı?
2: Lan Şurup, sen şimdi neysen? 20 sene önce de oydun. Hangi kadın seninle fotoğraf çektirir?
1: Babacığım, araza bak. Adam jilet gibi. Zaten kız onun yanında, benim yanımda mı durmuş?
0: Yani sen bu kızı hiç hatırlamıyorsun.
1: Babacığım, teessüf ederim. El kadar kızı ben niye hatırlayayım? Yanlış konuşuyorsun.
0: İhsan!
1: Ben senin babanın oğlu muyum, bana İhsan diye hitap ediyorsun? Sanatçı dostlarımı, sanat aşkımı bırakıp gelmişim buraya. Geldiğime pişman etmeyin beni.
2: Tamam. Tamam Şurup, tamam, tamam. Sen sanatından geri kalma. Bizim de bir kusurumuz olduysa Şurup, sen kusura bakma. Değil mi Cahit?
1: Olur mu babacığım?
2: Tamam, tamam, tamam.
1: Her zaman. Konsere de beklerim. En önde, protokolde. Her zaman yerin hazır. Sakalı dert etme.
2: Eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah.
0: Kara niye bırakmadın bunu konuşturayım?
2: Cahit, görmüyor musun? Bu her yerinden konuşuyor. Bırak, bizi gerçekleri konuşacağı yere götürsün. Hadi gidelim.

0: Kızın sana çekmiş. İnatçı. Uyutmak zorunda kaldık.
1: Sen yokken biz de babanla biraz sohbet ettik. Sorunun cevabını babana söyledim. Sakın Poyraz'a anlatma. O da Atoy. Bunları kavrayamaz dedi.
0: Babam 15 seneden beri beni görmedi tabii. Ben Toylu Özbekistan'daki cezaevine gömdüm. Ayrıca ben iyi bir öğrenciyim. Anlatırsan hemen kaparım.
1: Baban sadece Toylu'ndan şikayetçi değil. Hayatta bir oğlum var. Onu da kaybetmek istemiyorum dedi. Sıkarlar oğlumun kafasına dedi.
0: Ya ben senin söylediklerini iyi anlayamıyorum. Senin her kelimen benim için kıymetli. Şunu bir açalım da doğru düzgün anlaşalım.
1: Çek elini.
0: Aras, hazır mısın? Alemdar'ın yüzünün son halini gören ilk sen olacaksın. Hazır mısın?

0: Abi ne yaptınız? Burada elim kolum bağlı kaldım. Polat abi de bir yere ayrılma dedi. Kıpırdayamıyorum da.
1: Kıpırdama Pusat. Bir de hastanede kalmasın aklımız.
2: Ne oldu Abdüley?
1: Yenge, Nazife anneye bu dosyadaki fotoğrafları göstermemiz lazım.
2: Polat nerede Abdüley? Bir haber yok mu? Elif'i bırakacaktı o herif. Ne oldu?
1: Yenge, abi takip etmemize izin vermedi.
3: Savcı hanım, Polat abiyi bulmamızı istiyorsanız bir an önce bunları Nazife anneye göstermemiz lazım.
4: Polat nerede evladım?
2: Elif'i almaya gitti anne.
4: Sen niye yanında değilsin? Abdüley, sana soruyorum. Sen niye abinin yanında değilsin?
1: Cahitler yanında anne. Bizi buraya gönderdi ki aklı sizde kalmasın.
2: Anacığım, sizi kaçıranları tespit etmek için yardımcı olman lazım. Bunların içinde sizi kaçıranlardan biri olabilir. Sizi getirip götürenlerden, Poyraz'ın yanındakilerden herhangi birini hatırlıyor musun? Anneciğim, acele etme, iyice bak.

0: Efendim, takip etmeyi başardık.
1: Netice?
0: Eşref Bey, Sencer Bey'i özel bir hastaneye götürdü. Polat Alemdar'ın adamları da orada.
1: Adil Bey?
0: Onu henüz öğrenemedik. Erkan ve istihbarat müdürü hastanede yaralı vaziyetteler.
1: Sencer Bey'in sağlık durumu?
0: Henüz bilinci açılmamış efendim.
1: İçeriye birini sokabilir misin?
0: Efendim, personelin geçmişini incelettim. Hasta bakıcılardan birinin açığı var. Nüfuz edebilirim.
1: Güzel. Erkan'a bir mesaj gönderin. Sencer'in yanında yattığını bir öğrensin bakalım.
2: Bugüne kadar bana bunu sormak kimsenin aklına gelmedi. Seni bu işe kim uyandırdı?
3: Sonunda sırtını bir yerlere dayadığını kabul ediyorsun. Anlatmaya karar verdin yani.
2: Anlatırsam ikimizin de sonu olur.
3: Ne güzel işte. Sen zaten burada öleceksin. Sana giderken beni de götürme fırsatı veriyorum. Daha ne istiyorsun?
2: Poyraz, beni öldür. Ne yaparsan yap. Sana söylemem mümkün değil.
3: Söyleyeceksin. Gerekirse derini yüzeceğim. Ama öğreneceğim.
2: Benim kadar bu işleri sen de bilirsin. İşkencede sana doğru söylediğimden emin olabilecek misin?
3: Alemdar, işkenceye dayanma tekniklerini bildiğine şüphem yok. Ama benim elimde sana her şeyi söyletecek bir şey var. Sakladığın bu güç Elif'in canından kıymetli mi?
2: Elif'i bu işe karıştırmam.
3: Babası olarak karıştırmamak senin elinde. Kararı sen vereceksin. Aras! Polat Alemdar kızını özlemiş.

0: Merak etme. Kızın sadece uyuyor. Şimdilik.
1: Blöf yapıyorsun Poyraz. Kızıma zarar verirsin. Benden bir kelime bile alamayacağını çok iyi biliyorsun.
0: Görmek istiyorum Alemdar. Kızından daha değerli mi? Anlamak istiyorum.

0: Polat abi mutlaka bir plan yapmıştır. Öyle eli kolu bağlı teslim olmaz.
1: Bilmiyorsun. Elif psikopatın elinde. Gözünü kırpar mı?
0: Abi, böylesi de körü körüne ölüme gitmek.

0: Yok kızım, bunların içinde.
1: Anneciğim bir daha bak. Belki gözden kaçmıştır.
0: Kızım kaç kere bakacağım? Baktım işte.
2: Dosya burada kalsın. Hı hı. Sonra belki bir daha göz atmak ister Nazife annem.
1: Anneciğim nereye?
0: Ben Ömer Bey'in başına gidiyorum.

0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Ani bir rahatsızlık geçirdiniz. Heyet sizi tedavi olmanız için buraya getirdi.
0: Remzi nerede? Onu görmek istiyorum.
1: Sizinle Eşref Bey ilgileniyor. Remzi Bey değil.

0: Rahatsızlığım neymiş? Ne dedi doktor?
1: Ani bir kalp krizi geçirdiniz. Doktorunuz kurtulmanızın mucize olduğunu söyledi. Kendisini çağırayım. Size daha iyi izah eder.
0: Dur. Doktor falan istemez. Eşref Bey'e ona anlatacaklarım olduğunu söyle.

0: Kaç nöbeti bu? Hep sizi burada göreyim.
1: Görüyorsun da kılını kıpırdatmıyorsun. İnsan bir çay verir, soğuk bir şey ikram eder.
0: Olur olur. Talha'ya da bir sakız getireyim. Dişlerini sıkmaktan hepsi dökülecek.
2: Birader, Adil Bey de öbür tarafta. Siz burada kimi bekliyorsunuz 7/24?
1: Biz beklediğimize göre önemli bir abi.
2: Benden mi saklıyorsunuz Şamil?
1: Emir öyle. Sen görevde olsan söyler misin?
2: İyi lan iyi. İşine bak.
3: Polat Alemdar'dan haber alabildiniz mi? Durumu nedir?
4: Henüz haber çıkmadı.
3: Eşref Bey, ben birilerinin Sencer Bey'i öldürmeye çalıştığını düşünüyorum.
4: Bu fikre nereden vardınız?
3: Sencer Bey'in Polat Alemdar tarafından sorgulanmayı beklerken kalp krizi geçirmesi size de biraz tesadüf gelmiyor mu?
4: Ben spekülasyonlar üzerine konuşmam Remzi Bey. Ancak durum dediğiniz gibi bile olsa kaygılanmanız için bir neden yok. Sencer Bey'in durumu iyi. Olaylar kontrolüm altında.
3: Gel.
5: Efendim, hastaneden aradılar. Sencer Bey kendine gelmiş. Size anlatmak istediği çok önemli şeyler varmış.
3: Ben sizi daha fazla tutmayayım. Bir an önce gidip görüşün.

0: bir tabutun içine konulup Suriye'ye gönderildi. Beni oraya gönderen güçler, Lübnan Başbakanı Hariri'yi öldürmezsem sevdiklerimi yok edeceklerdi.
1: Hariri'yi sen mi indirdin? Sonra?
0: Türkiye'ye döndükten sonra beni buna zorlayan güçlerin peşine düştüm. Onlar için çok kıymetli. Ortaya çıkması halinde varlıklarını tehlikeye sokacak kadar gizli belgelere ulaştım.
1: O belgeler sayesinde pazarlık yapıp aralarına girdin.
0: Evet.
1: Kim onlar?
0: Poyraz. Bu noktadan sonra geri dönüş yok. Öğrenmek istediğine emin misin?
1: İrrite etme Alemdar.
0: Tapınak şövalyelerini duydun mu?
1: Duydum. Duydum da ne olmuş?
0: Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun?
1: Karahanlı'yı da mı sen öldürdün?
0: Ben dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu Efe Karahanlı olarak geldim.

0: Aras, Polat Alemdar tapınakçıymış.
1: Davut Tataroğlu'nu bilir misin?
0: Onun kayınpederin olduğunu okumuştum.
1: Bunlar sence tesadüf mü?
0: Alemdar, söylediklerinin doğru olduğunu ispat edemezsen kızını gözünün önünde doğrarım.
1: Arkamda kimlerin olduğunu sordun, söyledim. Söylediklerimin doğru olduğunu ispat edebilirim. Ben tapınakçıyım.

0: Bu adamdan yine bir şey çıkmazsa ben bunu boğarım, keserim. Baştan söylüyorum.
1: Canıma minnet Cahit. Kes. İstersen kuşbaşı kes.
2: Nereye?
1: Siz burada bekleyin. Bu çakal uyanmış olabilir.

0: başını gitti.
1: Serpil Hanım, bugün yeterince çalıştınız. Diyaframı dinlendirmek lazım.
0: Ama benim çok eksiğim var. Sizin herkes gittikten sonra bana yardımcı olacağınızı düşünmüştüm.
1: Bu gece bununla idare edin. Ben sizinle bir ara ilgileneceğim. Hiç merak etmeyin.
2: Mümkünatı yok İhsan Bey.
1: Ulan Kemanikeş, yüzünün kırmızı boyası gitmiş. Attırma bana yeni bir kırmızı.

0: Erkan, kefeni yırttın. Ben yeğenleri çok boş bırakmışım. Gidem de onlara bakam. Sersefil olmuşlardır.
1: İmdat, az daha kal.

0: Onlarla aramızda kuşak çatışması var. Ben klasik eğitimden geçtim. Onlarda modern eğitimin artistliği var. Sana Memati'yi öldürten yanındaki odada kalıyor. Sen ayakta uyuyorsun.
1: Noli, kimden gelmiş bu sula? Hangi hemşirenin canını yaktın?
0: İmdat, senden bir şey isteyeceğim. Bana bu iyiliği yaparsan sana söz, dayının intikamını alacağım.

0: Poyraz, kitaptaki en eski numarayı yemeyeceğiz değil mi? Alemdar'ın tarif ettiği yerde adamları bizi bekliyor olacak.
1: Ne güzel işte. Gider Abdüley, Cahit, Karak, kim varsa sıkarım kafasına.
0: Bu iş çok uzadı.
1: Aras, Alemdar elimde. Kızı elimde. Böyleyken bir numara çevirebilir mi? Bana bir şey yaptıkları an kızının kafasına sıkacağını bilmiyor mu?
0: O zaman niye gidiyorsun Poyraz? Sen hakikaten inanıyor musun böyle saçma sapan komplo teorilerine?
1: Ben artık neye inanacağımı bilmiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Alemdar'ın arkasında büyük bir güç olduğu. Onun için gidip kendi gözlerimle görmek istiyorum.
0: Göreceğim bir şey yok. Sen bu Alemdar'la oynamayı çok sevdin ama yeter.
1: Aras, Avrupa'da o kadar operasyon yaptım. CIA'in, BND'nin, Mossad'ın beceremediği işleri bunların yaptığını duydum. Bırak bunları tanımayı, bunlara değmenin ihtimali bile çok değerli.
0: Değince ne olacak?
1: Bunlara kendimizi kabul ettirebilirsek dünyada gücümüzün yetmediği yer kalmaz.
0: Buna da eyvallah. Ama bir şey çıkmazsa Alemdar'ın kafasına sıkarım, haberin olsun.

0: Poyraz yola çıktı. Dediklerini kontrol edecek. Eğer boşa sallıyorsan dönünce hem senin hem kızının kafasına sıkacak. Ona bu sefer hiçbir şey engel olamaz, haberin olsun.
1: Poyraz'ın gittiği yerden kolay dönüş yok Aras.

0: Dur Cahit, bekle. Önce bir şurubun doğru yere aktığından emin olalım, değil mi?
1: Hazırlan, hemen gidiyoruz.
2: Ne oluyor İhsan gece gece?
1: Seni tatile götürüyorum. Ne zamandır buralarda bunaldın? Gidelim biraz Ege kıyılarını gezelim.
2: İhsan, 2 yıldır sana yalvardım beni tatile götür diye. Pes yani. Bula bula abimin geldiği zamanı mı buldun? Abimle konuşmadan hiçbir yere gidemezsin.
1: Hayatım, ben de onun için istiyorum.
2: Ay, olmaz dedim İhsan.
1: Abin geldiğinden beri stresten ne muskiye ne sana kendimi veremedim. Arazın karşısına çıkmadan önce biraz rahatlamam lazım.
2: Olmaz dedim İhsan. Ay bana ne senin sanat güneşinden canım? Başlatma bodrumundan.
1: Ama aşkım, neden böyle yapıyorsun? Ne oluyor lan?
0: Yabancı değil, indir indir. Konuşacağız.

0: Kimsiniz? Ne oluyor İhsan? Kim bunlar?
1: Lan Şurup, hani kızı tanımıyordun? Hani kız Araz'ın peşindeydi?
0: Sen yine ne çeviriyorsun İhsan?
2: Babacığım, dışarıda konuşalım. Bugün bana yeterince şok yaşattınız. Manolyamı da soldurtmayın.
0: Siz abimin arkadaşı mısınız? Ben sizi daha önce hiç görmedim.
1: Evet hanımefendi. Biz abinin çok eski arkadaşlarıyız. Duyduk geri döndüğünü. Görmeye gitmek istiyoruz. Ama bu İhsan bizi götürmüyor.
2: Babacığım, daha burada konuşursan bu yasak aç seri önünden 7-8 güfte çıkar. Ama hepsi hüzzam.
0: Bu terbiye sizin abimin karşısına çıkacak yüzü mü var ki sizi götürecek? Şu an itibariyle Manolyan solmuştur İhsan.
3: Lan siz benim Manolyamı nasıl soldunuz lan?
4: Geç.
5: Yeter lan. Başlarım sizin tiyatronuzdan. Araz nerede konuş? Yoksa geberteceğim.
3: Sık kurtulayım. Aşkımı gizli saklı yaşamaktan bıkmışım zaten.

0: Bu kıyamı unutmayın. Gece yarısı tavşan kanı çay getirdim size.
1: Eyvallah İmdat. Sen de olmasan bize bakan yok.
2: Yok, ben içmem, sağ ol.
0: Ne demek içmem? Bu yaralı halimle senin için çay demleyeceğim. Buraya kadar getireceğim. Sen benim çayımı içmeyeceksin. Beni çekip vursan anca bu kadar yaralarsın.
2: İmdat, büyütme. Sevmiyorum çayı kardeşim.
0: Biz halden anlarız. Sen hele bunu iç. Ben sana birazdan soğuk bir İskoç çayı getireceğim.
1: Sen boş ver İskoç miskoç işlerini. Bu çayıdır, al.

0: İhsan, bak deli deli olma. Bu herifin şakası yok. Polat Alemdar için seni de keser, dünyayı da keser. Akıllı ol. Araz'ın oradan çıkma şansı yok. Senin de işin görülür. Rahat rahat yaşarsın aşkını.
1: Babacığım bilirsin Araz'ı tırnağım kadar sevmem. Ama gammazcılığın bizim repertuarımızda yeri yok.
0: Sen Güneydoğu'da kurşun sesinden, top sesinden, yaralı iniltisinden başka ses duymadın. Bu müzik sevdası nereden çıktı oğlum?
1: O psikolojiyi nasıl attığımı zannediyorsun? Müzik olmasa çoktan bana ters bakan her kim varsa kafasına sıkıyordum.
0: Cahit konuşuyoruz da bir müsaade et.
2: Kara artık vakit kalmadı. Ya konuşacak ya da ben konuşturacağım.
3: Beni zerre kadar seviyorsan abimin yerini verme İhsan.
1: O tetiği çekersen beni sakın sağ bırakma.
2: İstediğimi söylemezseniz buradan bir tanenizi sağ çıkartmam.
0: Şurup, blöf yapmıyor. Bir kelime konuş. Bir kelime, bir şey söyle.
2: Sana kıyak. Sevdiğinin acısını sana göstermeyeceğim.
3: Boşuna sıkma. Ben Araz'a nasıl ulaşacağımızı buldum.

0: Sencer Bey geçmiş olsun. Nasılsınız?
1: Hatırımı sormaya mı geldin Erkan? Sağlığım seni çok mu ilgilendiriyor?
0: Çok ağrınız acınız varsa doya doya yaşamanız için bir müddet daha beklerim.
1: Polat Alemdar kendi yapamadığı işi bitirmek için seni mi gönderdi?
0: Yok. Beni Memati gönderdi. Niye hala yanıma göndermiyorsunuz dedi. Seni bekliyormuş orada. Hesaplaşacakmış.
1: Öbür tarafta hesap sormak için beni bekleyen o kadar çok adam var ki Erkan. Size sıra gelmez.
0: O zaman milleti daha fazla bekletmeyelim.

0: Ne bekliyorsun? Korkudan tir tir titreyip sana yalvarmamı mı?
1: Son sözlerini bekliyorum.
0: Sana son tavsiyem. Bir daha kullanılma Erkan. Bu sonuncu olsun.

0: Kızım, hala niye uyandırmıyorlar Ömer Bey'i?
1: Anneciğim, hele bir sabah olsun, biraz sabret.
0: Neye sabredeceğimi bilsem edeyim ama... Leyla, benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi?
1: Ne saklayacağız anneciğim?
0: Doktor bey!
1: Anneciğim!
0: Doktor bey, bu kadar vakit geçti. Hastamızı niye uyandırmıyorsunuz hala? Öğrenmek istiyorum. Ne saklıyorsanız söyleyin.
1: Anneciğim. Babam komada. Uyanmasını bekliyoruz.
0: Komada mı? Ne olmuş doktor bey? Durumu çok mu ağır?
2: Bir süre beynine oksijen gitmemiş. Uyanmadan durumunun ne olduğunu bilmemiz mümkün değil.
0: Ne zaman uyanacak doktor? Ne zaman uyanacak?
2: Maalesef kesin bir süre veremiyoruz. Hiç uyanamayabilir. Buyurun.
1: Gel anne.
2: Oturun şöyle.

0: Alemdar'ı arayın.
1: Abi hat yok, çekmiyor.
2: Abi nereye gittiğimiz belli değil. Çıkalım, dışarıdan bir arayalım.
0: Buraya kadar gelmişim, buradan geri dönmem.

0: Silahınızı indirirseniz yolunuza devam edersiniz.
1: Siz kimsiniz?
2: Gideceğimiz yerde sorularınızın cevabını öğreneceksiniz.
1: Sizin kafanıza sıkıp sonra yoluma devam etsem?
2: Şifreyi bildiğinize göre böyle bir şeyin mümkün olmadığını da biliyorsunuzdur. Seçim sizin. Silahınızı teslim etmeden devam etme şansınız yok.

0: Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ben üstü örtülmüş, bütün skandalları ortaya çıkararak kiliseyi temizlemek için büyük risk aldım. Ama siz beni yarı yolda bıraktınız.
1: Kardinal, yanılıyorsunuz. Ortaya çıkardığınız skandallar suyu bulandırdı. Bir geçiş sürecine ihtiyaç vardı. Bırakalım yeni papa sular durulana kadar uğraşsın.
0: En başından beri size inanmakla hata yaptım, Margaret. Bu süreç beni çok yıprattı. Artık diğer kardinalleri ikna etmem ne yazık ki mümkün değil.
1: Bu yüzden seni dinlendirmek istedik. Zamanı gelince biz onları ikna edeceğiz.
0: Ben 700 yıllık düşmanlığı bitirip sizi ve Katolik alemini Tanrı'nın krallığı altında toplamak için son şansınızdım. Sanıyorum ki en başından itibaren planlarınız arasında intikam almaktan başka bir şey yoktu.
1: Kardinal, bizimle işbirliği yaptınız. Çünkü biz olmazsak Opus Dei sizi bitirecekti.
0: Tanrı evlatlarının koruyucusudur. Onun istemediği hiçbir şey olmaz.

0: Siz Tanrı'nın günahkar çocuklarısınız. Atalarınız tapınağın bekçilerini katlederek Tanrı'nın gazabını üzerlerine ektiler. Bu gazap zamanın sonuna kadar sürecek.
1: Kutsal babamız bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Tekrar dünyaya geldiğinde Tanrı'nın krallığını yeryüzünde tekrar kuracak.
0: Haklısınız. Ama kardinal, gölgeler konsülüne üye olanların o karanlıkta yeri yok. Tanrı'nın gerçek evlatları kutsal kaseyi koruyanlardır.

0: Özür dilerim efendim. Önemli bir durum var.
1: Biri İstanbul ofisine Polat Alemdar'ın şifresini kullanarak girdi. Onu sorgulamaya başlayın. Ben de yoldayım. Jet'i hazırlayın. Hemen İstanbul'a gidiyoruz.

0: Nereye geldiğinizi biliyor musunuz Poyraz?
1: Öğrenmek için buradayım.
0: Bunu öğrenmenin büyük bedelleri olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Sorularımın cevabını bulmak için her şeyi göze aldım. Onun için buradayım.
0: Buraya gelmekte kullandığınız 9 haneli şifrenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Tapınağa açılan yol olacağını düşünüyordum. Ama buranın pek tapınağa benzer bir hali yok.
0: Kapitalizm çağında tapınaklar artık böyle oluyor. Kullandığınız şifre başkasına ait. Eğer onun bilgisi dışında kullanmışsanız, burası son gördüğünüz tapınak olacak.
1: Şifresini kullandığım kişi, şifresini bana kendi arzusuyla verdi.
0: Öyleyse ikinci şifreyi de biliyor olmalısınız.
1: Doğru yere gelip gelmediğim konusunda şüphelerim var. İkinci şifreyi söylemem için sizin doğru insan olduğunuzdan emin olmam lazım.
0: Sanırım durumunuzu pek iyi anlamadınız. İkinci şifreyi söylemezseniz öleceksiniz.
1: Ben ölürsem şifreyi veren de ölür.

0: Ali'ye gönderdin.
1: Kaygılanma. Birazdan haber alırsın.
0: Eğer Poyraz'ın başına bir şey gelirse ne seni yaşatırım ne de kızını. Ne oldu Poyraz?
2: Bana Alemdar'ı ver.
0: İyi misin? Bir problem yok değil mi?
2: Sana Alemdar'ı ver dedim.
1: Hayatın iki dudağımın arasında değil mi Poyraz?
3: Tıpkı kızının hayatının benim iki dudağımın arasında olduğu gibi.
1: Artık Elif'in bu oyunda yeri yok.
4: Araz'a söyle kızımı bıraksın.
1: Ben de yaşamam için gerekli olanı veriyorum.
0: Ne oldu Poyraz? Kimin elindesin?
4: Girme lafa. Alemdar, ben burada ölmeyi göze aldım.
3: Sen kızının ölümünü izlemeyi göze aldın mı?
1: Sen ölmeyi göze almış olabilirsin. Ama Aras seni ölüme göndermeyi göze alamıyor. Halinden belli.
0: Poyraz, gönderelim çocuğu gitsin.
3: Aras, seni tekrar aradığımda Alemdar'dan o şifreyi almış ol.
0: Poyraz, Poyraz!
1: Poyraz'ın hayatı elimde. Bu telefon tekrar çalacak. Eğer istediğini vermezsen, Poyraz'ın sesini son duyuşun olacak.
0: Samet! Kızı getir.

Elif? Elif? Elif? Elif? Abi...

0: Abdüre, Elif'i aldın mı?
1: Aldım abi. Elif iyi.
2: Abi sen neredesin?
1: Abi, abi,

0: Şifre.
1: Ne acelem var? Telefon çalsın. Bakalım Poyraz hala hayatta mı değil mi öğrenelim. Ondan sonra.

0: Alo Poyraz.
1: Aras, şifreyi öğrendin mi?
2: Aras seni ölüme göndermeyi içine sindiremedi Poyraz. Seni bayağı seviyormuş.
1: Aras, kızı nasıl bırakırsın?
0: Polat Alemdar sana şifreyi söyleyecek.
2: Nereden nereye geldik Poyraz? Çok yükseğe çıktın. Dikkat et, düşüşün sert olur.
1: Aras, Polat Alemdar'ın kızını bıraktın, yanlış yaptın. Bak çenesi açıldı.
0: Polat Alemdar, ben kızını teslim ederek sözümü tuttum. Sıra sende. Sözünü tutmazsan öleceksin.
2: Kısmette Poyraz'la beraber ölmek de varmış. En azından yalnız çıkmayacağım bu yolculuğa.
1: Alemdar'ı yaşatmak için yalvarmayacağız herhalde Aras. Sık kafasına.
2: Acelen ne Poyraz? Seni oraya boşuna göndermedim. Daha dönüp emrime gireceksin.

0: Gerçekten güç sahibi olanlardan biriyle görüşme şansını elde ettiniz. Kendileri gelene kadar sizi bir müddet daha misafir edeceğiz.
1: Bir telefon daha etmem lazım.

Bir yılda 3 aksaçlı. Bakalım Faruk ne kadar dayanacak. Al götür şunu gözümün önünden. Sencer Bey o kadar emek vermiş, yetiştirmiş. Mezarını süslesin bari.

0: Tamam Kara.
1: Güzel olmuş ya.
2: Bunu yaptınız da kime göndereceksiniz?
0: İhsan'ın telefonunda kim varsa hepsine linki göndereceğiz. İçlerinden biri muhakkak araza değecektir.
1: Kusura bakma Şurup. Güzellikle söyledik, anlamadın. Ne yapalım?
3: Zamanı gelsin ben hepinize anlatacağım Kara. Hiç merak etmeyin.

0: Şuruptan. Ne oluyor ya? Şurup nereden çıktı?
1: Sana da mı şuruptan?
0: Link atmış. Toplu mesaj.

0: Poyraz?
1: Şifre doğru. Alemdar'ın arkasındaki güce ulaşmak üzereyim.
0: Polat Alemdar'ın söyledikleri doğru muymuş? Kimmiş bunlar?

0: Poyraz?
1: Şifre doğru. Alemdar'ın arkasındaki güce ulaşmak üzereyim.
0: Polat Alemdar'ın söyledikleri doğru muymuş? Kimmiş bunlar?

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim Vali.
2: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Ara. Bolcu olmalı
1: he? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra,

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var, biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın, öyle mi?
0: 3 hafta. Sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Mutlu yıllar.
1: Artık yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
0: Ah. Lanet olası.
1: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
2: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
1: Bize çay yapar mısın lütfen?
2: Elbette.
0: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
1: Evet.
0: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu nadir bir hediye. Sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üssün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazım.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar... Diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Seni anlıyor musun?

0: Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
1: Sadece bulunacak mı?
0: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
1: Tamam.
0: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
1: Oraya asla dönmeyeceğim.
0: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim bıyığım işte.
1: Bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse. Hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un işi ya...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var. İyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakika oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptan da değil mi?
1: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quintero Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang Vietnam.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Vol.
1: Modi nasıl?
2: Öldü.
1: Modi. Vol içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zor.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Vol'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Vol özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bourne. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız.

Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğim başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: Tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var.

0: ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
1: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
2: Borcum ne biliyorum?
3: Yürü.
4: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canım. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
4: Sakıncası
1: yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırır.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canım. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
4: Tamam, 5 olsun, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarmaya yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
4: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226, ne kadar da...
4: Kalın.
1: Evet.
4: İşte oldun. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
4: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
4: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
4: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
4: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
4: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
4: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
4: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
4: Hey, bak çılgınca gelebilir. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
5: Konuş. Bitince beni ara.
4: Etrafı kapattığını sanıyordum.
5: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
0: Adı Nadia Zukova.
4: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Aa, evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Aa,
0: sadece biraz yapıştırıcı. Sadece
1: senin
0: biraz yapıştırıcı.
1: Senin neyin var ha?
0: Tamam, sık dişini.
1: Aa, Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Aa, tamam. Aa. Tamam tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktım. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Daha güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala, plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?
1: Bir şey var mı?
2: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
4: Çok güzel değil mi?
3: Kendini açtı gerçekten.
4: Çok güzel süslemiş.
2: Gerçekten çok güzel.
3: Gerçekten iyi.
4: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim.
2: Bunu çok beğendim.
4: Geldi işte.
3: Evet.
4: İşte geldi.
3: Gerçekten
4: harika.
3: Çok iyi görünüyor.
4: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. Sen Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
4: Bravo.
3: Tebrikler.
4: Tebrikler. Evet.
3: Harika.
4: Tebrik ederiz, harikaydı.
3: Muhteşem.
4: Aa, tebrik ederim.
3: Hadi kaçalım.
4: Aa, kaçın.
3: Yürü gidelim, kaçın. Gidelim. Elimi tut.
4: Yap,
3: hadi
4: yap,
3: bu tarafa.
4: Yap.
3: Acele.
4: Çekil elimden.
3: Gidelim.
4: Gel bu tarafa doğru.
3: Hayır hayır hayır, koş.
4: Hadi.
3: Hadi.
4: Aç çekil, hadi.
3: Koş.
4: Çantanı bırak. Koş.
3: Gidin buradan. Çabuk çabuk çabuk.
4: Hadi çabuk.
3: Dışarı kapıyı aç hadi.
4: Tanrım.
3: Yürü gidelim.
4: Kaçın. Hadi çabuk.
3: Acele et.
4: Yardım edin.
3: Hadi,
4: acele
3: edin. Bu taraftan. Çıkış burada hadi.

Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: Yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
6: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hareket etme. Hareket
1: bırakın
0: etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Bırakın ayak. Ayak. Aa.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Öztürk İnşaat Bircan Bali ile sabah kahvesini sunar.

0: Günaydın efendim. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir Canbal ile sabah kahveniz an itibariyle başladı. Harika bir hafta olsun. Hayırlı bir hafta olsun inşallah hepimize. Biliyorsunuz sizden gelen kıymetli mesajlarla Türkiye'yi il il geziyoruz. Bugün İç Anadolu'ya gideceğiz. Kıymetli yönetmenimiz Kadir Demir, gönder gelsin Ankara. Bugün Ankara'da içiyoruz sabah kahvemizi. Of ya. Herhalde denizi olmayıp bu kadar karizmatik olamaz ya bir şehir. Ankaralılara gelsin sabah kahvemiz. Gönder Nesli. Evet, bu kahveler sizler için. Sizler de sabahkahvesi.tv'yi takip ederseniz ve bizleri oradan ne hangi ilden izlediğinizi gösterirseniz biz de size oradan sesleniriz. Çok güzel bir yayın. Arkana yasla, tadı çıkar. Efendim sabah kahvemiz başladı. Güzeller güzeli bir konuğum var. Kendisi güzellik uzmanı ve estetisyen Sümeyye Ulusoy.
1: Evet.
0: Güzel deyince sen böyle bir süzüldün.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: bu şey
1: sağ olun.
0: Değil mi bizim? Ya bak bu çok güzel bir yetişme tarzı. Sen güzel deyince böyle şey yapılır.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Vallahi ben teşekkür ederim. Böyle insan kalmadı. Hoş geldiniz Sümeyye
1: Ulusoy. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Seninle bugün çatlakları konuşacağız. Evet. Kafadan çatlak. Çatlak nasıl oluşur?
1: Çatlaklar ergenlik döneminde ve hamilelik döneminde vücudumuzun hormonların etkisiyle kolajen üretiminin azalmasıyla beraber derimizin altındaki liflerin yırtılmasıyla önce kırmızı halde oluşuyor ve daha çok genişleyip yırtılabilerek derinin üst tabakasında beyaz çizgi şeklinde zamanla görünür hale geliyorlar.
0: Kırmızı derinin altındaki zamanı.
1: Evet.
0: Sonrasında
1: önce bir kırmızı görünüyorlar. Hmm. Zamanla 6 ay veya 1 sene içerisinde cilt yapısına bağlı olmakla beraber beyaz bizim ten rengimizden daha açık bir şekilde minik yırtıklar veya geniş yırtıklar kişiye bağlı oluşabiliyor.
0: Kilo alıp vermek midir sadece tek sebep?
1: Yani kilo alıp vermek, ilaveten cildin yapısı ince olması, kuru cilt, esnek olmaması, yani cildin ince olması ve esnek olmaması ve kilo alma hamilelik gibi dönemlerde cildin yeterince nemlendirilmemesinden kaynaklı oluşabiliyor. Örnek vermek için kuru bir toprak düşünün. Nasıl biz onu nemlendirmezsek çatlar, bakımını yapmak da bu zamanlarda önemli.
0: Kırmızı çatlakla yani yeni oluşmuş çatlak eski oturmuş o beyaz çizgi arasındaki temel fark ne?
1: Şöyle çatlaklar yeni oluştuğunda ince bir çizgi halinde oluşuyor kırmızı olduğunu. Fakat bizim işlemimiz buna daha iyi etki veriyor ama yine de 30 yıl ve üzeri çatlaklara dair biz çok güzel sonuç alıyoruz. Sadece zamanla bunlar daha da genişleyip yırtık şekline gelebiliyorlar. Yani o ince bir minik çatlama yırtığa dönüşebiliyor. Yırtık. O yüzden evet. Yani bu daha çok kilo alma, genişleme, cildin esnemesi bunlar hepsi birer etken. Yani ne kadar cilt esnerse onlar daha çok yırtığa, çatlağa dönüşebiliyor.
0: Ya bu çatlak ya da yırtık işte daha derecesi sana bak. Biraz da genetik de var biliyor
1: Tabii
0: musun?
1: Tabii ki cildin yapısı.
0: Yani gerçekten.
1: Bazı bayanlar o kadar doğum yapıyorlar ama çatlamıyorlar.
0: Evet,
1: ergenlik
0: evet.
1: Döneminde hiç kilo almadım ama çatladım diyen danışanlarımız da var.
0: Şanssız bir cilt tipi evet. O zaman da değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani bu şey bazen kader değil ama genetiğinden de sorumlu olacak bir durum var. Peki yani ilk seanstan sonra gözle görülür bir fark olacak mı derken yani bunu böyle kesin bir dille tabii ki sormam doğru değil ama insanların aynaya baktığında mutlu edilecek bir
1: evet,
0: tavır
1: yani
0: olacak.
1: Yani danışanlarımız ilk seansta kendileri bir değişim gözlemlediğinde zaten evet. Mutlu oluyorlar ve diğer seansları olan yani güvenleri artıyor kesinlikle.
0: Değil mi? Ay koşa koşa geliriz. Ne kadar sürüyor seans aralığı?
1: Seans aralığı cildin iyileşmesine bağlı. 45 günden önce yapamıyoruz. Cildin
0: Öyle
1: iyileşmesine
0: mi?
1: Bağlı. Evet ortalama 45 gün. Çünkü biz orada deriye kontrollü bir şekilde hasar veriyoruz. Cildin iyileşmesini bekliyoruz.
0: Çokmuş ben hemen gelmek isterim haftaya.
1: biraz, evet, biraz sabırlı olmak gerekiyor.
0: Öyle olmuyor mu?
1: Hayır.
0: Peki.
1: Yani çok fazla erken gelmek isteyen danışanımız var ama belli bir süre olmadan alamıyoruz.
0: Tabii o da şimdi onun bir gidişatı da var yani. Peki. Daha önce de söyledin ama yeniden duymak istiyorum. Çatlaklar tamamen silinir mi? Gerçekçi sonuç beklentisi
1: evet.
0: Sizce ne olmalı? Bir güzellik uzmanına
1: evet.
0: Soruyoruz.
1: Yani ne yazık ki %100 silinmiyor. Bize bunu söylüyoruz ki gelen danışanlarımız hayal kırıklığına uğramasınlar diye. %100 olmasa bile gelen bize danışanlarımız %90 diyor ki görünürlüğü azalsın. O kötü görüntü azalsın biz buna da razıyız. Bununla da mutlu oluruz diyorlar. Biz %100 yok etmek yerine %85'e varan oranla görünürlüğünü azaltıyoruz.
0: Ben çok tedaviden sonra ciddi anlamda özgüveni artan çok arkadaşım var.
1: Evet kesinlikle. Aynaya daha mutlu bakmaların daha özgüvenli.
0: Bir kere kader değil onu söyleyeyim.
1: Evet kader değil.
0: Böyle ben çok üzülüyorum mesela işte göbeğini saklayarak konuşuyor. Çatlağını saklayarak konuşuyor. Evet. Yüzündeki bir kusuru. Ya benim anneciğim yıllarca doğum lekesini saklayarak konuştu böyle falan. Evet. Çok yıllar. Benim anneme maalesef yaptığım bir şey o. Beni doğumum sırasında olmuş bir doğum lekesi. Yıllarca böyle Allah'tan o teknoloji açıldı. Benim annem nasıl şimdi Dilek? Böyle var ya yaldır yaldır. Hiçbir şey böyle kader değil.
1: Ne kadar mutlu.
0: Ne mutlu.
1: Evet çok güzel.
0: Evet yani böyle şeyler oluyor. Böyle hatırlıyorum şöyle kapatırdı doğum lekelerini yazık. Bunların hepsi geçici şeyler. Evet, evet. Yani teknoloji de mükemmel. Sizler gibi uzmanların da bu kıymetli bilgileriyle her şeyin çözümü var evelallah. Peki.
1: Çok teşekkürler.
0: Sonuç kişiden kişiye değişir mi?
1: Evet kişiden kişiye değişiyor. Yine söylediğim gibi çünkü her cildin onarımı farklıdır. Yani halk arasında bir söz vardır ya işte benim yaralarım çabuk iyileşir. Bu çünkü her cildin kolajen üretimi yaş önemli bir faktör. Çünkü 30 yaş itibariyle danışanlarımızda kolajen üretimi azalıyor. Hı-hı. Ama yine de biz yani 45-50'ye varan ve onun üstündeki danışanlarımızda dahi çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tabii ki onlarda belki daha fazla seans sayısı gerekebilir. Belki 2 yerine 3 olabilir. Seans sayısı uzayabilir ama yine netice alıyorlar.
0: Ağrılı bir işlem mi?
1: Ya ağrılı bir işlem değil. Acısı yani sivrisinek ısırığı kadar.
0: Ha tamam güzel.
1: Evet konforlu geçmekte.
0: Lazer gibi bir işlem mi yoksa daha böyle medikal bir şey mi?
1: Lazer gibi bir işlem değil. Daha çok biz cilde bir yara yapıyoruz. Kontrollü hasar oluşturuyoruz.
0: İyileşsin
1: aslında
0: diye.
1: Biz burada bir nevi beyni bir mesaj yolluyoruz. Nedir? Hı. İşte burada bir yara var, hasar var. Kolajen üret.
0: Burayı unuttun. Burayı da gel çalış diyoruz.
1: Aynen kesinlikle. Yani bizim vücudumuzda 3 tip kolajen vardır. Bunların onarımıyla beraber doku onarımı, hücre yenilenmesi gerçekleşiyor. Aslında doğal bir işlem diyebiliriz. Bir nevi doğal yara işlemi. Biz cildin kendi onarım mekanizmasını gerçekleştiriyoruz.
0: İyileşme süreci nasıl oluyor?
1: İyileşme süreci ortalama 45 gün. Yani tabii ki bir yara, bir hasar oluşturuyoruz. Herhangi bir yeriniz yara oldu, kabuklara döküldü, pembeliği kaldı gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Doku onarım süreci 30 gün. Genelde 30 gün ama biz 45 gün kadar bekliyoruz.
0: Böyle gerçekten kabuk kabuk mu oluyor?
1: Minik kabuklarımız oluyor, evet.
0: Ha, güzel, daha kolay iyileşir.
1: Evet, güzel iyileşiyor.
0: Bir de şey, o iyileşince daha da küçülür ya o çatlakla.
1: Tabii ki, daha da küçülüyor. Yani,
0: amaç o.
1: Evet, amaç kesinlikle onların görünürlüğünü azaltmak. Hmm. Yırtılan, çatlayan deri.

0: yemeği küçültmek.
1: E süper. Tamam, o zaman devam ediyorum. Bir haftada olmuyor yani.
0: Maalesef.
1: Anladım, peki tamam.
0: Ya, bir cilt bakımını bile bir ay beklemek gerekiyor. Biraz sabır isteyen bir süreç.
1: İnsanlar da şimdi yıllarca çatlakla yaşadı ya.
0: Evet,
1: hemen
0: acele
1: ediyorlar.
0: Bitsin
1: istiyor
0: kesinlikle
1: böyle.
0: Öyle.
1: Değil mi?
0: Sabırsız danışanımız
1: Düğünü
0: çok fazla.
1: Düğünü var diyelim.
0: Yine artık bir ay, evet.
1: Önceden
0: ya, o
1: gelsin.
0: öyle olan danışanlarımız da hani bir telaş içerisinde oluyor. Özellikle düğünü olan bayanlar.
1: 3 ay önce başlasın
0: 3 ay
1: mesela.
0: öncesinde başlasınlar. Evet,
1: Değil mi? Bu
0: çünkü bir iki
1: güzel.
0: seans öneriyoruz ki en azından 3 ay içerisinde bir iki seans alabilsinler.
1: Balayımız güzel geçsin. Şöyle
0: Evet.
1: istediğimizi giyinelim. Değil mi? Yeni
0: Evet.
1: eşimizle falan filan.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki. Yeni eş ne biçim laf ayol? Eşimizle. Ay bu nasıl bir laf ayol? Neyse devam ediyorum. İşlem sonrası nelere dikkat edeceğiz?
0: İşlem sonrası bölgemiz kabuk tutsun, nemlenmesin diye ilk 3 gün su getirilmesini istemiyoruz. Bu bölge güneş
1: Üç
0: görmemeli.
1: gün
0: Evet,
1: duş
0: 3
1: yok.
0: gün duş yok. Çünkü neden? Herhangi bir yeriniz yara oldu gibi düşünün. Onu
1: Ah,
0: su tutmamız gerekiyor ki, su tutmamamız gerekiyor ki kabuk tutsun,
1: doğru.
0: iyileşsin. Onun dışında yara iyileştirici kremlerimiz var. Bunu eczanelerden de alabiliyorlar. Bizim sattığımız herhangi bir ürün yok. Eczaneden hücre yenileyici, destekleyici kremler kullanıyorlar.
1: Çok
0: Bunun
1: meşhur
0: dışında
1: biliyorsunuz zaten. Hani böyle üçünü de aynı anda veriyorlar ya
0: aynen
1: falan,
0: öyle,
1: değil mi
0: aynen o
1: onlar?
0: kremlerden karıştırıp tek tek de kullanabilecekleri. Aslında herkesin evde kullandığı normal evimizde bulunan kremler bunlar. Sadece bizim amacımız orada yarayı iyileştirici, destekli bulunmaları.
1: İşte 3 gün şöyle bir bebek gibi bakın. Ondan sonra normal hayatımıza dönelim.
0: Kesinlikle öyle. Güneşten korumaları gerekiyor işlem sonrası. Yazın yaptığımız bir işlem değil.
1: Heh, onu soracağım tam.
0: Evet.
1: Mevsimi var mı?
0: Mevsimi var. Yani şöyle, bazı bayanlar bu çatlak geçsin de yani ben yeter ki denize de girmem diyor. Öyle olunca hani yazın yaptırabilenler de var. Tercihe bağlı. Ama denize giden insanlar olduğunda biz diyoruz ki hani işlemden sonra bir ay güneş görmemeli.
1: Ha, güneşten
0: Evet,
1: sıkıntı. Denizle
0: agresif bir
1: ilgisi yok bu
0: işlem
1: işin.
0: olabiliyor.
1: Güneşle ilgili.
0: Güneş hani deri onarım sürecinde oluyor. Hassas oluyor. Güneş görmemesini tercih ediyoruz.
1: Yazın mesela denize gitmesen bile güneşe maruzsun
0: Evet.
1: zaten.
0: Yani şöyle yapılan bölgeyi hani göbek bölgesini
1: Ha, göremez.
0: kapatabilir.
1: Tamam,
0: Evet,
1: anladım anladım.
0: göremez.
1: Peki. Aa, mesela ben bu yıl hiç tatil yapmadığım için Merve duyuyordur inşallah beni. Ben bu yıl yaptırabilirmişim mesela.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani bize danışanlar diyor ki tatil benim umurumda değil. Yeter ki bunlar geçsin. Sorun değil, ben denize de girmem diyenler var.
1: Evet, ne güzel. Peki. Bronz tene uygulanır mı?
0: Bronz teni uygulanmıyor.
1: Aa,
0: Evet.
1: ben kaybettim o zaman.
0: Yani şöyle bir 2 ay sabretmenizi istiyoruz. Zaten 2-3 aya kadar kendi ten rengimize dönüyor.
1: Kendi ten rengim bronz benim hayatım. O zaman ne yapacağız?
0: O zaman iyileşme süreci yani uzayabilir ama bu kişiye bağlı.
1: Çok beyaz ten mi olması
0: Çok
1: lazım?
0: beyaz ten değil. Normal tenler ideal.
1: Tamam.
0: Yani bizim işlemimizde beyaz tenler sonuç alır. İşte buğday veya esmer tenler sonuç alamaz diye değil. Bu
1: Süre
0: cildin
1: uzayabilir.
0: iyileşmesine bağlı. Beyaz tenli gelip geç iyileştiği de olabiliyor. Yani bu tamamen cildin, kişinin iyileşmesine bağlı diyebiliriz.
1: Peki. Tedavinin sonuçları çok kalıcı mıdır yoksa aynı bölgede tekrar oluşabilir mi?
0: Kesinlikle bir ömür boyu kalıcı. Çünkü biz oraya hasar verip doku onarımı sağlıyoruz. Biz oraya bir boya veya bir kamufle etme herhangi bir şey uygulamadığımız için. O zaman derdim ki işte bunun işte süresi 3 yıl. Ama yaptığımız işin en
1: Aa,
0: güzel tarafı
1: çok güzel, kalıcı olsun.
0: evet, kalıcı olması.
1: Mükemmel. Peki hamilelik ve emzirme döneminde yapılabilir bir uygulama mı?
0: Yani hamilelik döneminde önermiyoruz. Çünkü doğumdan sonra
1: Zaten
0: zaten yeni çatlaklar oluşabiliyor. Doğumun bir...
1: bazen.
0: Evet. Yani doğumdan bir ay sonra yine yapabiliyoruz. Çünkü yine söylüyorum ki hani yaptığımız
1: Yani
0: işlem doğal.
1: emzirirken.
0: Emzirirken de yapabilir. Çünkü biz oraya kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Doğal bir işlem. Cildin sadece amacımız kendi onarım, doku onarımı mekanizmasını gerçekleştirmek.
1: Süper, peki. Her cilt tipine uygulanılır mı yoksa kimler için uygun değildir dersin mesela?
0: Her cilt tipini uygulayabiliyoruz. Bronz ten olmadığı sürece her cilt
1: Taktı bak
0: tipine.
1: bronz
0: Evet,
1: tene.
0: bronz teni ne yazık ki uygulayamıyoruz. Kendi ten renginizi olmanızı istiyoruz. Kendi ten renginizi olduğu sürece şu teni bu teni uygulanmaz diye bir ayrımımız yok.
1: Peki her bölge, karın, işte
0: Evet,
1: bacak,
0: çatlayan bölgeler
1: her bölgeye uygun.
0: her bölgeye uygulanabiliyor. Yani biz çünkü bizim amacımız doğal yara işlemi. Şu bölgeye uygulanır, bu bölgeye uygulanır diye bir farkımız yok. Daha çok biz karın işlemlerini yapıyoruz işte
1: En çok
0: doğumda.
1: çatlak nerede oluyor?
0: En çok çatlak ergenlik döneminden oluştuğunda diz arkasında çok oluyor ergenlikten dolayı
1: Diz
0: olduğunda.
1: arkası,
0: Evet,
1: selülitin olacağı gibi
0: diz
1: yerler.
0: selülit biraz daha yukarıda, biraz daha diz kapağının arkası kısmı.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ha, tamam.
0: Orada üst bacak gibi ince, derimizin ince olduğu bölgelerde, iç bacak, üst bacak, diz arkası, göğüs gibi ince bölgelerde ergenlik döneminde buralar çatlayabiliyor. Zaten biz

0: Hani gelen danışanlarımıza diyoruz ki hani kızlarınıza ergenlik döneminde hep o bölgelere yağ sürün. Cilt gerilip çatlamasın. Bakımını yapın.
1: Oy, kızlarımızı Rabbim korusun ya.
0: Amin.
1: İşlem sonrası, çünkü bu bir yara. Yara iyileştiriyoruz ya. Leke kalma ihtimali var mı?
0: Şöyle leke kalmaz ama bazı ciltler ne yazık ki geç iyileşebiliyor.
1: Evet.
0: Evet, bu cilde bağlı. İnsanlar herhangi bir yerini yaktığında, yara yaptığında nasıl orada bir kahvelik lekeler uzun sürebiliyor? Ama bizim yaptığımız işlemlerle %98'e kadar zamanında iyileşiyor. %2'ye kadar. Onlar da zaten
1: Cilt
0: bize
1: tipine
0: geldiğini
1: bağlı.
0: diyorlar ki benim yaram geç iyileşir. Onlar da kendi ciltlerini daha önce herhangi bir yere yara olup geç iyileşme gözlemlediğini biliyorlar. Biz de zaten bunun bilgisini seans öncesinde veriyoruz.
1: Allah başka yaralar vermesin.
0: Amin.
1: Çok teşekkür
0: Rica
1: ediyorum
0: ederim, rica
1: Sümeyye'ciğim. İyi ki
0: ederim.
1: geldin. Çok keyifli bir sohbetti. Hiç rahatsız olma. Biz Sümeyye Ulusoy'u uğurlarken sabah kahvemize devam. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Gülçin'cim gelmiş. Ay çok tatlı görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim
1: Şu
0: size
1: şıklığa
0: öyle.
1: bakar mısın ya?
0: Teşekkür ederim sizin
1: Sen de
0: güzelliğiniz.
1: 30 kilosun ya. Ay, bu.
0: 45.
1: Ay 30 gibisin ya gerçekten. Senin yanında kendimi böyle kilolu
0: Ay
1: hissediyorum.
0: yok canım siz de gayet fitsiniz. Hiç yani.
1: Geçtiğimiz haftayı konuştuk. Hiç bir tane güzel bir şey söylemedim. Bir 15 Ekim'in.
0: Merkür retrosu başlıyor bu hafta bir zaman.
1: Buyur. Şimdi efendim Gülçin Başdevirmen astrolog evet ama gerçekleri böyle göze soka soka konuşan bir astrolog. Bugün de haftaya neler bekliyor bizi onu konuşacağız astrolojik açıdan. Buyursunlar.
0: Evet. Öncelikle bu haftanın mesajı bizlere acele işe Merkür karışır
1: Bak
0: dediğim gibi.
1: buyur. Evet.
0: Merkür retro çünkü haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz Bircan Hanım. Bireysellikten çıkıp ekip çalışmalarıyla böyle hareket etmek isteyeceğimiz, sosyalleşmek isteyeceğimiz, daha böyle gruplar, sosyal derneklerle bir şeyler yapmak isteyeceğimiz bir hafta. Ay Kova enerjisini ben şuna benzetiyorum. Kalabalık bir gruptasınız, yanınıza birisi geldi. Oturdu yanınıza, camsız gözlüklerini takıp böyle değişik bir tip. Dedi ki size çok değişik bir fikirle geldim. Bakıyorsunuz ne söyleyecek diye. Diyor ki siz benim fikirlerimi anlayacak seviyede değilsiniz deyip kalkıp gidiyor.
1: Allah Allah. Niye girdin o zaman hayatımızda?
0: Ay Kova böyle bir enerji. Yani biraz bilgi kibri olabilir. Burada buna dikkat edelim.
1: Bilgi
0: Seni
1: kirlilikli.
0: hani hayır kibri.
1: Ha
0: Seni
1: kibri.
0: bilgimle döverim havası olabilir. Birazcık bu kovanın da bak hep bahsediyoruz ya. Hep pozitif yönlerinden bahsediyor aslında ama gölge yönlerini burçların hiçbiri bilmiyor. Burada bu hafta buna dikkat edelim. Kovanın gölge yönüdür. Bilgi kibri. Ben biliyorum her şeyi. Kibrine girebiliriz. Ay boşluktalarımız var gene.
1: Tabii olmaz mı canım ay boşlukta?
0: 21
1: Annem
0: Ekim.
1: yine şeyleri toparlayacaktı dolapları.
0: Aynen. Çarşamba günü 11.42 15.35 arası. 23 Ekim Cuma sabah 6.30'dan 22.53 arası ay boşlukta bu hafta çok fazla değil. Bunlara dikkat edelim. Yine bu
1: Tamam.
0: hafta Venüs Plüto karesi var. Dikkat etmemiz gereken bir gün.
1: Hı.
0: 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor artık. Akrep sezonu başlıyor. 24 Ekim Cumartesi günü hem Merkür Retro hem de Venüs Güneş kavuşumu var. Burada da önemli gökyüzü olayları bizleri bekliyor. Konuşuruz birazdan detaylarını içine açarız.
1: Peki o zaman haftanın ilk önemli açısı Venüs Plüton karesi. Bu açı bize neyi anlatacak?
0: Şimdi biz buna kısaca şey diyoruz aslında yıkıcı güç.
1: Yıkıcı mı?
0: Şimdi
1: Hiç yapıcı bir gücün yok maşallah yani.
0: ama en başta söyledik Ekim ayı, Kasım ayı sıkıntılı. Yani bu ay zaten
1: Allah
0: retroların
1: büyük.
0: ayı. Burada
1: Yıkıcı güç anlat.
0: ilişkilerde çok dikkat etmemiz gereken bir haftaya girdik.
1: İkili ilişkiler herhangi bir ilişki.
0: İkili ilişki, her türlü ilişki, anne baba ilişkisi, anne çocuk ilişkisi, sevgili, eş, bütün ilişkiler, iş, arkadaş,
1: Arkadaşlıkları
0: hepsi
1: tamam.
0: dahil. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada işte manipülasyon çok fazla görülebilir. Güç baskısı, kıskançlık, şüphe bu etkiler var. Size de yapılabilir, siz de yapabilirsiniz. Yapmayalım, dikkat edelim.
1: Yapmayalım.
0: Gölge tarafına biz de
1: Ve
0: düşebiliriz çünkü.
1: manipülasyonlara da düşmeyelim.
0: Aynen öyle. Dikkat etmemiz gereken bir finansal konularda da dikkat edelim. Büyük yatırımlar mesela zaten Ekim ayı boyunca yapmayın ama yani bugün hiç yapmayın.
1: Hiç yapmayın.
0: Evet.
1: Önemli.
0: Dikkat
1: Peki.
0: edelim.
1: Başka? Ha yani bu karede en önemli şey yatırımlar ve ilişkiler mi?
0: Yatırım ve ilişkiler
1: Sağlık?
0: özellikle. Yok sağlık
1: Sağlık
0: ekstra
1: çok
0: değil. Çok
1: ekstra.
0: mecbur değilseniz sadece operasyon yaptırmayın. Çok mecbur değilseniz tabii ki
1: Tabii
0: doktorunuzla
1: sağlık
0: yani
1: başka bir
0: tabii
1: şey.
0: aynen öyle başka bir şey. Ama hani keyfi ben
1: Keyfi,
0: gidip de
1: estetik
0: bugün bir
1: falan.
0: şey yaptıracağım diyorsanız

0: yaptırmayın.
1: Küçük işlem, dokunuşlar?
0: Hiç yaptırmayın. Çünkü ne dedik? 15 Kasım'a kadar Venüs retro.
1: Venüs retro'da hiçbir şey yaptırmayın.
0: Aynen peki. Öyle.
1: Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesi haftanın enerjisini nasıl değiştirecek?
0: Şimdi ne diyeyim bile.
1: Vallahi içinden ne geliyorsa söyle, biz artık alıştık.
0: Ya şöyle, akrep dediğimiz zaman güzel tarafları da var. Şimdi akrep nedir? Dönüştürür, şifacı bir burçtur. Aslında seni şifalandırır, kendisini şifalandırır. Şimdi terazinin o uyum sağlama enerjisinden artık o derinlerdeki yere ışık tutmaya geliyor güneş. Birazcık yine kriz, şüphe, vergiler, algılar, borçlar. Bunlarla uğraşacağımız bir aya giriş yapıyoruz. Akrep enerjisi. Hep ne diyoruz çünkü Bircan Hanım? Güneş bir burca geçtiği zaman ilgili burcu değil sadece. Bizim yaşam kaynağımız hepimizi etkiliyor. Hı hı. Dolayısıyla o enerjilere biz de giriyoruz. Haritalarınızda akrebi hangi ev kesiyorsa oradaki konular daha görünür olacak bu arada. Hı. Ona dikkat etsinler.
1: Görünür olacak, haricinde, daha çok etkileneceğiz yani.
0: Daha çok etkilenecekten ziyade atıyorum 3. evinizi kesiyordur. Daha çok görünür olan olaylar nedir bunlar? Anlaşma yapabilirsiniz. Çok yolculuğunuz artabilir. Krizler çok fazla olur ama buralarda. Yani birinci ya,
1: aksilik mi?
0: Sadece aksilik demeyelim de, hı-hı, akrebin temsil ettiği konular. Birinci evinizdedir. Kendinizle alakalı konular. Bir yere, hı-hı, yetişeceksinizdir, bir kriz yaşarsınız veya kendinizi dönüştürürsünüz gibi gibi. Hı-hı. Kişisel haritalarını bilmeleri çok önemli. Güneş yaşamı, akrep ölümü temsil eder bu arada astrolojide. Bu arada çok ilginçtir ki bu Samhain ritüelleri de hep bu dönemlere denk gelir.
1: Öyle
0: farkındaysanız.
1: Mi? Ne var oranın içinde?
0: Bu aslında Cadılar Bayramı dediğimiz durum.
1: Buyur.
0: Bu aslında Sümerlere ve Babillere dayanan bir ritüel. Ya sonradan işte bu belli bir dine veya bir yerlere atfedilmiş ama bunun Güneş Akrep'e geçtiği zaman bu dünyayla diğer taraftaki perdenin inceldiğinden bahsedilir. Ve bu ritüel bunun için yapılırmış mesela eskiden. O korkunç kıyafetler giyilir, işte bize dokunmayın deyip kapıların önlerine tatlılar konulurmuş mesela, çok ilginç.
1: Ha, o bal kabakları falan.
0: Evet, aslında onun şeyi işte çok Sümerlere dayanan bir ritüel bu. Daha sonra işte belli artık popüler bir şeye dönmüş.
1: Ben sütlaç mütlaç koyayım, hangi günde olmuş bir şey olur mu? Allah korusun.
0: 31 Ekim özellikle, tamam. 23'ünde başlayıp 31'e kadar yapılan bir şey aslında. Ama bizim dinimizde de hani yani herkesin kendi görüşü farklıdır tabii, oturun böyle bir şey düşünüyorsanız okuyun Nas Felak Ayetel Kürsi yani.
1: Peki bu hafta Venüs ve Güneş kavuşuyor, bu önemli bir kavuşum mu, etkileri nasıl olacak?
0: Evet.
1: Allah aşkına Gülçin suratını çeker misiniz? Her sorduğun soruya yani böyle sanki borç para istiyormuşum gibi bakıyor bana ya.
0: Ya şöyle, şimdi kavuşumdan bahsetmiştik, hatırlar mısınız Ağustos ayında?
1: Hatırlıyorum.
0: Şimdi bu öyle birazcık tatlış bir kavuşum değil.
1: Ha öyle mi?
0: Şimdi Venüs'ün 3 hali var. Nemesis, Afrodit, Lucifer. Bu formlar şimdi Güneş'le kavuştuğu zaman, ne zaman dedik? 24 Ekim'de Güneş'le kavuştuğu zaman 5-7 gün arasında Güneş tamamen ışıksız kalıyor. Venüs tutulması gibi düşünün. Tamamen gölgede kalıyor.
1: Bunu hatırladım ben sanki, tamamen ışıksız kaldığında.
0: Evet. Burada işte çok büyük sıkıntı. Venüs'ün en gölgeli tarafları çalışıyor burada. İşte nedir bunlar? Birbirine yapılan haksızlıklar, kötülükler, denemek içinde nefsini dener. Senin sadakatinin kantini
1: i̇şte
0: dener.
1: İşte Venüs kadın ya. Evet. Ben de onu soracağım. İhanetle karşılaşabilirsiniz.
0: Evet.
1: Bir kadın tarafından çok üzülebilirsiniz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: 5-7 gün dediğimiz neden? Bu 4 büyük 7 büyük günahtan bahsedilir mesela. Hı-hı. Orada o seni test eder. O tutulduğu zamanda, yani görünmez olduğu zamanda, daha sonrasında bu 5-7-9 gün sürebiliyor. Her 2 yılda bir değişiyor çünkü bu döngü. Sonra artık batı ufkunda gördüğümüz Venüs, Lucifer modunda sabah yıldızı olarak doğmaya başlayacak. Doğu ufkunda göreceğiz artık bunu. Eskiler buna savaş yıldızı derlermiş. Savaş tanrısı derlermiş. Bu hani duyduğumuz şey vardır ya, çoban yıldızı.
1: Evet, evet, evet.
0: Seher yıldızı. Hı hı. İşte Venüs'ün formu şimdi orada başlıyor. Bu dönemde baktığımız zaman eskilerin verilerine baktığımız zaman, eski astrologların söylediklerine, savaşların daha fazla arttığını görüyoruz. 9 ay sürüyor bu arada bu formu. Bazı liderlerin devrildiği görülüyor.

0: Mesela bunlar çok konuşulmuş eski dönemlerde.
1: Oo,
0: Bu
1: öyle bir etki.
0: tarz evet olaylar yaşanabilir. Ya sonrasında işte 9 ay sonra da tekrar bir kavuşum var. 18 yıllık bir döngü kapanıyor bu arada. Şimdi Venüs Güneş de her kavuşumunda bir yıldızın köşesini oluşturuyor.
1: Hı.
0: 5 yıldız köşeli bir yıldız oluşuyor burada. 2018'de başlayan bir döngü, Güneş tutulmasında da bahsetmiştik bunu.
1: Hı.
0: 2018'de başlayan bir döngü artık burada kapanıyor. O yıldızın son ayağını bu kavuşumla birlikte tamamlıyorlar ve bu döngü kapanıyor. O dönemde mesela kimden haksızlık gördünüz? Kimden
1: Bir
0: değer
1: düşünün.
0: problemleri yaşadınız? Aynen öyle. Maddi durumunuz nasıldı? Yani artık o döngü tamamen kapanıyor.
1: Peki aynı süreçte, hatta aynı gün Merkür retrosu başlıyor. Allah'ım, nasıl bir aymış. Ne yapacağız bu retroda?
0: Şimdi Merkür ne diyoruz her zaman? İletişim, haberleşme. Merkür retrosundan korkmayın diyoruz ama bu sefer birazcık korkabilirsiniz.
1: Hı.
0: Çünkü Akrep burcunda. Yani nedir bunlar? İşte krizler evi. Algılar, vergiler, borçlar, ortaklar gene burada gündemde sıkıntılar yaratabilir. Haberleşme, iletişim, yolculukla ilgili konular, elektronik aletler. Bunlar birazcık krizler çıkabilir. Çünkü kriz yani direkt Akrep dediğimiz zaman aklımıza kriz geliyor.
1: Allah.
0: Akrepler bana çok kızacaklar ama oğlum da Akrep benim.
1: Öyle mi? Peki.
0: Bunun haricinde yaptığınız sözleşmelere çok bu arada ben konudan konuya geçiyorum
1: O
0: ama
1: kadar şey
0: çok net
1: konu var.
0: geçtim değil mi?
1: Güzel oldu, söyle.
0: İkisi de retro olunca şimdi Venüs de retro, Merkür de retro
1: Ne
0: çok
1: olacak?
0: büyük ifşalar
1: Birbirlerine geri
0: bekliyorum.
1: geri çarpmasınlar bunlar. Öyle bir şey.
0: Düzenleri farklı zaten
1: Tamam.
0: herhalde.
1: Yörünge başka.
0: Ama büyük ifşalar bekliyorum ben burada.
1: İfşa.
0: Büyük ifşalar.
1: Magazinsel açıdan mı diyorsun?
0: Magazinsel dünya genelinde yapılan gizli anlaşmalar, gizli örgütler, magazin konularında da öyle, bireysel hayatlarımızda da öyle. Yani patır patır bütün her şeyin döküleceği bir zaman dilimi aslında.
1: Peki, güzel. Zannediyorum ki bizim 3 dakikamız kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Hadi
0: Burçlara
1: Merkür
0: geçiyoruz.
1: retrosunun burçlara etkisini konuşalım.
0: Koç burcu oldukça krizli bir retro geçirecek. Yine 8. evinden alıyor. Venüs retrosunu da 8. evinden alıyordu. İkisi şimdi burada aynı yerde çakıştılar az önce
1: Buyur,
0: söylediğiniz gibi.
1: dediğim şey oldu.
0: Şimdi ortak konulara kredi çekeceklerse mesela dikkat etsinler. Yapmasınlar kredi çekmek, bir şey imzalamak, ortaklarıyla bir iş anlaşma bunlara çok dikkat
1: Çok dikkat.
0: etsinler. Boğa burçları evlilik yine ikili ilişkiler yine buradan sınanıyorlar. Gizli kalmış konular eşleriyle birbirleriyle sakladıkları konular ortaya çıkabilir. İkizler sağlık konuları gene sağlığa dikkat etsinler. Bacak göz özellikle
1: Bacak ve göz.
0: bacak ve göz konularına kontrollerini aksatmasınlar dikkat etsinler. Yengeç burçları riskli yatırımlardan uzak dursunlar. Yine burada bir eskilerin dönme durumu söz konusu. Beşinci evinden alıyorlar çünkü yengeç burçları
1: Hı.
0: bu etkiyi. Aslan burçları aile içi. Şimdi her şeyi aileye yaparsın mesela değil mi? Bir şeyin gelirsin evde annenden çıkartırsın bunu babandan çıkartırsın. Çünkü en çok nazını onlar çekiyordu.
1: Hı.
0: Bunu yapmamaları gerekiyor
1: Ya
0: burada. Dikkat
1: tamam,
0: etmeleri
1: onlara
0: gerekiyor
1: yapmayın biraz.
0: aslanların.
1: Kırmayın artık. Evet.
0: Başak burçları yine yakın çevre. Burada akrabalar, kardeşler, kuzenler bu konularda sıkıntı çıkabilir.
1: Öyle mi?
0: Dikkat etsinler yakın çevrelerine. Bazı şeyler ortaya çıkabilir.
1: Tamam.
0: Buralarda sıkıntılar var. Terazi burçları gene finansal konuda etkileniyorlar. Alacak verecek konularına dikkat etmeleri gerekiyor. Birine borç verirsen alamazsın mesela terazi
1: Öyle mi?
0: burçları.
1: Vallahi borç vermek de
0: Beni
1: artık.
0: artık taşlayacaklar çok net söylediğim
1: Ama her
0: için.
1: şeyi doğruca söylemek daha faydalı. Çünkü sürprizlerle karşılaşmamakta fayda var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yay burçları 12. evinden alıyorlar. Yine gizli kalmış konular gündeme
1: Akrebi
0: gelebilir.
1: söylemedin.
0: Akrebi söylemedik doğru. Kişisel kararlarınıza dikkat edin akrep burçları. Kişisel mesela atıyorum gidip de birine kendini değerli hissettirmek için bir şeyini kabul ettirmek için dış görünüşünü değiştirmek istersen yapma. Tamamen
1: Akışa bırak.
0: akışına bırak, kendine dikkat et, kişisel kararlarını kendin al. Özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Birinci evinden alıyorlar çünkü. Yay burçları söyledik az önce.
1: Bir daha
0: Yine
1: söyleyelim.
0: gizli kalmış konular ortaya çıkabilir. İşte gizli düşmanlara dikkat
1: Hı
0: etsinler burada.
1: hı, tamam.
0: Oğlak burçları, arkadaşlar, gruplar, yanlış anlaşılmalar olabilir burada. Bazı tatsızlıklar olabilir. Bunlara dikkat etsinler.
1: Kovalar.
0: Evet, kovalar iş hayatında. Toplumsal konularda anlaşmalar, sözleşmeler, patronlar bu konularda sıkıntılar çıkabilir. Yine işle alakalı bir şeyler imzalayacaklarsa bunlara dikkat etsinler gecikmeden.

0: kayıplar yaşanabilir. Balıklar uzun zamandır sonuçlanmamış bir davanız varsa, işte en başta Venüs retrosunda söylemiştik, kazanamayabilirler, biraz
1: durun
0: sıkıntı çekebilirler.
1: Demiştik.
0: Burada bunun sonucunu alabilirler.
2: Peki Gülçin'cim, çok teşekkür
0: ben
2: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Kıymetli bilgiler için Instagram'ını hatırlat, seninle vedalaşalım.
0: Spik Astroloji Gülçin Maçdayırman.
2: Gülçin gördüğünüz gibi size 7-24 sorularınıza cevap verebilir. Seni uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli diyetisyenim İkra Özcan geldi. Hoş geldin.
3: Hoş buldum Bircan Hanım.
2: Nasılsın? Gün geçti, zayıflıyor musun?
3: Bu sıralar zayıfladım.
2: Allah Allah. Daha sen ne zayıflıyorsun?
3: Çok çalışıyorum Bircan Hanım.
2: Çalışmaktan vallahi zayıflıyorsun.
3: Evet.
2: Ay Allah herkese nasip etsin. Ne güzel ayol.
3: Ama düzelteceğim ben bunu. Bir kendimi düzene sokayım.
2: Tantuni?
3: Gibi. Yok, tantuniyle değil. Daha sağlıklı yollarla. Daha protein ağırlıklı ve sporla beraber kas kazanımıyla inşallah kilo alacağım.
2: Hadi inşallah. Kas kazanarak kilo almak da keyifli.
3: Keyifli ama çok zor. Yani
2: zor değil mi?
3: Kesinlikle çok
2: sana
3: zor.
2: Sana bir şey soracağım. Yıllardır merak ediyorum.
3: Hı hı.
2: Kilo vermek mi zor, almak mı?
3: Kilo almak daha zor.
2: Bence de ya. Bunu daha söylüyorum zor. Defalarca. Benim arkadaşım gibi ben 5 dakikada alıyorum diyor.
3: Şimdi burada genetik yatkınlık çok önemli. Bununla beraber mesela sizin eğer metabolizmanız çok hızlıysa, ailede böyle bir genetik durumunuz varsa otomatik olarak kilo vermeye eğilimlisiniz ve yedikleriniz maalesef ki enerji olarak harcanıyor. Bir de çalışkan bir hanımefendi olduğunuz için sizin kilo almamanız,
2: normal.
3: Kilo almanız çok zor.
2: Zor mu?
3: Çok zor.
2: O zaman metabolizmayı konuşalım mı bu hafta?
3: Olur, konuşalım.
2: Çünkü herkesin dilini pellesenk olmuş. Benim metabolizmam yavaş, metabolizmam yavaş çalışıyor.
3: Hı hı.
2: Şimdi metabolik yaşlanma nedir? Yaş aldıkça metabolizmamızı nasıl genç tutarız?
3: Hı hı. Şimdi metabolik yaşlanma dediğimiz olay, işte yaş aldıkça olan hormonal değişimler, bunlarla beraber işte postür, kas, postür bozuklukları, kas erimesi, daha sonra işte sedanter yaşamla beraber gelen vücudun o enerjisiz bitkin hali, bunların totali bizim metabolizmamızın yavaşlamasına ve yaşlanmasına sebebiyet gösteriyor.
2: Metabolizma yaşı var yani.
3: Evet, metabolizma yaşı var. Hatta biz tartarken de metabolizma yaşı olarak diyetisyen tartılarında söyleriz danışanlara.
2: Senin metabolizma yaşın bu. Yüzüne yüzüne söylüyor musun?
3: Yani yüzüne söylemiyorum. Kağıtta
2: arkasından
3: oluyor zaten. Verilerimizde oluyor. Tabii ki bu...
2: Tersi de oluyor mu?
3: Tabii. Şöyle.
2: Genç bir metabolizmayla karşılaşıyorsunuz.
3: Karşılaşabiliyoruz. Ama genelde bize gelen metabolizmalar daha birazcık daha düzeltilmesi gereken.
2: Düzelmesi mümkün mü?
3: Tabii ki düzelmesi mümkün. Şimdi metabolizmamız nasıl hızlanır? Bizim
2: gençleşir.
3: Kas oranımız arttıkça metabolizma hızlanır.
2: Kas oranımız.
3: Kas oranı. Evet. Kas oranı arttığında metabolizma hızlanır. Bu da demek oluyor ki bizim kaslarımızı korumamız demek.
2: Hmm.
3: Şimdi baktığımızda görüyoruz mesela 50 yaşında, 40 yaşında çok fit hanımefendiler. Sürekli
2: ay
3: spor
2: evet
3: yapıyorlar.
2: Ya.
3: Hatta diyoruz ki sen bu yaşta bu sporu nasıl yapıyorsun? Şimdi hanımefendi genç yaştan beri dikkat ettiği için o gücü bulabiliyor kendinde.
2: Hmm.
3: Hep buna dikkat etmiş. Evet, biz şu an dikkat edemiyor olabiliriz. Onda hiçbir problem yok ama bunu düzeltebiliriz.
2: Yani hiçbir şey için geç değil.
3: Hı hı, kesinlikle. Şimdi bu postür bozuklukları, ondan sonra işte vücut kompozisyonundaki bozukluklar, bunlar da tabii ki metabolizmamızı etkiliyor. Hani bizim dik bir şekilde nefesimizi tam olarak burnumuzdan alarak hayatımızdaki şeyleri o şekilde devam
2: yapmamız
3: ettiriyor olabilmemiz lazım ki kalori harcamını düzenleyelim.
2: Duruş önemli kalori.
3: Tabii ki postür,
2: Allah Allah,
3: vücut kompozisyonu bu durumda çok önemlidir. Şimdi mesela baktığımız zaman kas zayıflığıyla beraber gelen bel fıtığı vardır. Arka bacak kaslarımız esnek değildir. Aynı zamanda karın kaslarımız kuvvetli değildir, öyle değil mi?
2: Hı hı.
3: O yüzden ne olur? Bel fıtığı. Mesela bel fıtığını hiç beslenmeyle ilişkilendirmeyiz. Hiç sporla ilişkilendirmeyiz.
2: Vallahi hiç aklıma gelmez.
3: Değil mi? Ama direkt karın kası ve arka bacak kasları bunu etkiler. Tabii ki bunu fizyoterapist arkadaşlarım benden çok daha iyi bilir. Ben kendi deneyimim olduğu için şu anda aktarmak istedim.
2: Çok mantıklı bir şey söylüyorsun. O kasların güçlü olması Fıtığı da geciktirecek ya da önleyecek bir şey.
3: Tabii ki. Bizim kaslarımız gergin olduğu zaman oradaki omurga sistemini koruyor.
2: Peki obezite neden günden güne daha da artıyor?
3: Şimdi obezitedeki güncel durum şu. Türkiye'de yapılan son TÜİK veri

0: veriler 15 yaş üstü insanlarda yapılıyor. Bunu da dikkate almamız lazım. Bu demek oluyor ki bizim obezite oranımız günden güne çok artıyor.
1: Temelinde ne var?
0: Şimdi şöyle, temelinde hazır gıdaların artması var. Hızlı. Ne yapıyoruz? Hayatımız çok zor, yoğun. Ne yapıyoruz? Yemek yapacak halimiz yok. Dışarıdan söylüyoruz, paketli gıdalara başvuruyoruz. Sonra stresle beraber iştahımız artıyor. Paketli gıdalara yöneliyoruz. Trans yağlara yöneliyoruz. Ne oluyor işte? Dışarıdan söylediğimizde yanında patates kızartması geliyor. Ya şimdi patates kızartması diyoruz, patates diyoruz, birazcık yiyelim diyoruz ama
1: bağımlılık yapıyor ya.
0: Biz bunu
1: bırakamıyorsun.
0: Aynen öyle. Bir de pişirme şekillerinin çok önemli olduğunu daha önceden konuşmuştuk. Öyleymiş. Şimdi patatesi bir normal yemek var, haşlayıp tuzlayıp yemek var. Bir de kızartıp yemek. Yani kaloriye çarpı 3 katı yapıyoruz.
1: Haşlayıp tuzlayıp ne ya?
0: Ama şimdi şöyle, köz patates vardır ya.
1: Kumpir güzel.
0: Şimdi kumpirin içerisinde mayonez.
1: Kapatalım.
0: Tamam.
1: İstersen kumpirin güzelliklerini sana anlatayım.
0: Kumpirin güzelliklerine kesinlikle katılıyorum. Ben de çok severim.
1: Ama tabii ki yağsız, tuzsuz değil mi sen?
0: Ben yemeğin demiyorum.
1: Ne diyorsun?
0: Kumpiri yiyebiliriz.
1: Evet.
0: Biz vücudumuzun tolere edebileceği şekilde yemeliyiz.
1: Bunun içine kısırı falan koymayalım mı?
0: Koyalım. Tabii ki yiyeceğiz. Yani tabii mısır GDO'lu, zararlı, mısırını koyacağız. Evet, biliyorum. Ketçap şeker oranı yüksek. Aynı zamanda mayonezin yağ oranı yüksek ama Bircan Hanım, biz gıdaları yasaklamıyoruz. Onu yemeyeceğiz, bunu yemeyeceğiz demiyoruz. Evet yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Yanlış. Bu arada ben Kütahyalıyım. O yüzden.
1: Çok tatlısın. Ne yanlış? Evet yiyeceğiz demeyecek miymişiz?
0: Yiyeceğiz.
1: Ya konuş istediğin gibi ya. Kütahya'da selamlar olsun. Çok sevgiler olsun. Evet. Ay çok soğuk ama Kütahya bak.
0: Çok soğuk.
1: Ay valla dondum orada bir gün kışın gittim de.
0: Çok güzel yiyeceklerimiz var. Bu zeytinyağlıdır. Kütahya yapıcı. Evet ben de buradan çok selamlarımı iletiyorum.
1: Tamam yiyeceğiz. Ama dengeli yiyeceğiz.
0: Evet yiyeceğiz.
1: Peki. Birazdan da metabolizma destekleyici bir tarifimiz olacak. Sakın ekranlardan ayrılmayın. Not alın efendim. Şimdi ekmeği kesin. Bu cümleyi çok duyuyoruz. Hatta bıktık. Bir haftada 10 kilo vermek. Pardon, işte kilo vermek için herkesin ekmeği kesmesi gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Gerekiyor mu?
0: Hayır, kesinlikle hı. Gerekmiyor. Çölyak hastası değilsek ekmeği, karbonhidratı kesmemize gerek yok. Neden gerek yok? Hatta kesinlikle kesmememiz lazım. Şimdi tabii ki kimisi ekmek yemeyin diyor, kimisi yiyin diyor. Biz ne yapacağız?
1: Evet.
0: Diyor danışanlar.
1: Kafa karışık.
0: Şimdi ekmekte lif bulunur. Bununla beraber bizi tok tutar.
1: Sen hangi ekmekten bahsettin?
0: Tam tahıllı ekmeklerden bahsediyorum. Hı. Hani beyaz ekmek değil. İşte tam buğdaylı ekmek olabilir. Kepekli ekmek, yani şimdi o da olabilir ama tam buğdaylı ekmek.
1: Tam tahıllı.
0: Tam tahıllı ekmekleri biz daha çok tercih ediyoruz. Listelerimize daha fazla yazıyoruz. O yüzden.
1: Daha doyurucu biliyor musunuz? İnanılmaz.
0: Ekşi mayalı ekmek olabilir.
1: Hı.
0: Onu çok seveni var, hastası var. Hani hocam diyorlar. Ben ekşi mayalı ekmeği çok seviyorum. Olur mu? Evet, olabilir.
1: Güzel olur.
0: Ama beyaz ekmek olmasın. Tabii ki biz işte mesela şu an Bircan Hanım görmüşsünüzdür. Tam tahıllı, tam şeyler çıktı. Makarnalar.
1: Evet, evet.
0: Gördünüz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Yani beyaz değil, hafif böyle esmer hatta evet, makarna. Evet. O şekilde tüketebilirler. Makarnayı çok seviyor olabilir danışan.
1: Bak. Artık makarnaya da evet. Bir çözüm var diyor.
0: Bizim buradaki meselemiz nedir? Bağırsaklarımızda onun daha kolay sindirilebilmesidir. Şimdi biz beyaz ekmeği normal makarna yediğimiz zaman sindirimi zorlaşıyor. Şişkinlik hissediyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu da uzun vadede bizi başka rahatsızlıklara sebebiyet göstermemize neden oluyor. Ne yapacağız? Bu şekilde alternatifleriyle değiştireceğiz.
1: Yanına yiyeceğiz. Geliyorum.
0: Gelin buyurun.
1: Zamanı geldi. Şimdi metabolizma destekleyici bir tarif vereceğiz sizlere. Şöyle eteğimi sahura sahura geliyorum komşum. Neler hazırladın bana?
0: Şimdi burada taze zencefil var. Şimdi taze zencefil inanılmaz güzel bir süper besin. Ben zencefile bayılıyorum. Ne zaman hasta olsam, ne zaman hazımsızlık çeksem hemen zencefile başvuruyorum.
1: Hı hı.
0: Onunla beraber limon var. Maydanozumuz var ve birazcık nanemiz var. Naneyi az getirdim çünkü
1: 3-5 yaprak.

0: Evet, 3-5
1: Tamam.
0: yaprağı bile çok etkili.
1: Aha.
0: Şimdi blenderımızı alıyoruz.
1: Blender'ı nasıl çalıştıralım? Duayla mı Selen'ge? Dua mı edelim blender çalışsın diye? Nasıl yapalım? Allah'ım inşallah blenderımız çalışır. Sen onu hallederler, sen anlat hayatım.
0: Tamam.
1: Şimdi neler yapacağız?
0: Şimdi bu tarif metabolizmamızı hızlandıran, ödememizi atmamızı sağlayan çok kıymetli bir tarif. Bunu akşam yemeğinden sonra tok karnına içiyoruz ve daha sonrasında faydalarını görmeye
1: Ben
0: başlıyoruz.
1: maden suyu da gördüm
0: Evet,
1: burada.
0: maden suyumuz da var.
1: Demek ki bunu maden suyuna hazırlayacağız. Bu mu? Sen temizledin.
0: Evet, ben
1: Zencefil
0: onu bir güzel
1: buradan. Ha.
0: soydum.
1: Güzel soydun. Öf, çok güzel. Bize bir limon mu gerekli?
0: Şöyle, ben bunu yarım limon olarak sıkacağım ama herhangi bir gastrit reflü gibi rahatsızlığı olan danışanlarımız, izleyenlerimiz var ise limonu daha az koyabilirler.
1: Hadi bakalım. Dur Bahadır ben alayım. Sen ver canım. Çok teşekkür ederim. Elektrik çarpmaz inşallah. Evet. Şimdi ben şu hallediyorum senin. Tamam burası süper oldu. Dur
0: Tamamdır.
1: bakayım.
0: Ben de o zaman
1: Heh.
0: kapımı açıyorum.
1: Hadi aç bakalım. Hallettik galiba. Sen bunu her yere götürüyorsun zaten. Bu
0: Evet.
1: onsuz yaşayamıyor. Evet biliyorsun. Şimdi
0: Çok
1: zencefilleri koyduk.
0: çok zencefil koydum. Bu kadar koymayın. Ben
1: O zaman ne yapalım? Bir bu çıkmıyor mu?
0: bir saniye
1: Ha.
0: çıkıyor.
1: Açık.
0: Yardımcı olayım.
1: Biraz boşalt. Tam tarif
0: Ya
1: ver.
0: ben
1: İnsanları da şey
0: evet
1: yapma
0: evet
1: şimdi.
0: kesinlikle.
1: Bezdirme yok. Heh.
0: Yok yok hayır. Şimdi şöyle az önce azıcık dökmeye çalışırken fazla oldu. O yüzden kusura
1: Oy
0: bakmayın.
1: canım.
0: Şimdi bir diş var. Şöyle hemen incecik yaklaştırabiliriz.
1: Evet.
0: Bir saniye.
1: Evet. Heh, tam o kadar.
0: Şöyle bu kadar yeterli. Zaten çok güçlü bir besin olduğu için daha fazlasına gerek yok. Şöyle bir demet maydanozumuz var. Bunu bu şekilde atıyoruz zaten.
1: Maydanozu bol bol
0: Evet,
1: attık.
0: blend edeceğiz. Daha
1: Tamam.
0: sonra ben şöyle 3-4 yaprak olacak şekilde nanemi ekliyorum. Naneyi çok
1: Nane neye
0: seviyorum.
1: girse güzel ya.
0: Çok seviyorum
1: Ay
0: naneyi.
1: vallahi öyle çok güzel. Yarım.
0: Yarım limon ama dediğim gibi kendinize göre azaltıp
1: Tamam. Gücü de yok. Var yok.
0: artırabilirsiniz.
1: Ver yarım limonu da. Gücü yok. Bu çok zayıfladı ya bu dönem.
0: Ya
1: Vallahi.
0: çok
1: Heh.
0: zayıfladım Bircan
1: Şöyle güzel limonu yarım yarım şöyle
0: Hanım.
1: sıktık suyunu çıkardık. Bak bende de yani güç var gördüğün gibi öyle küçük bir karamele sepeti sanma bizde.
0: Yo asla sanmam.
1: Buyursunlar. Ve de sonra da maden suyu mu?
0: Maden suyumuzu
1: Buyurun.
0: ekliyoruz.
1: Sade maden suyu rica
0: Sade.
1: edeceğim. Meyveli
0: Evet.
1: falan yapmayın. Neden onu yapıyorlar onu da anlamadım. Evet.
0: Ya bunu keyif için değil, bunu sağlığımız için tüketeceğiz. Sonra bir güzel
1: Kız Allah. Ay çok tatlısın. Bak ha, şu tak kapat.
0: ya şey...
1: Ay çok tatlı ya. Ne bu? Bu tarifin içinde var mı bu? Böyle püskürtme var mı?
0: Sebebi şu. Maden suyu gazlı bir içecek olduğu için kapıyı fırladı. Çok tatlısın ya. Evet ben...
1: Ha.
0: Oldukça
1: Ay çok da
0: biraz.
1: güzel oldu. Bu yeşili
0: Çok
1: görünce
0: güzel
1: zaten
0: kokuyor, değil mi?
1: mis gibi kokmaya başladı. Tamam. Şunu bardağımızı orada hazırlayalım. Ben onu bir tüketeceğim çünkü bu kadar
0: İşte
1: şey yaşadık.
0: maden
1: Bari ben onu içeyim, değil mi?
0: evet,
1: Evet.
0: maden suyunun maalesef ki.
1: İkramın elinden her iş gördüğünüz gibi geliyor. Bu var yayında yapmak 30 saniye falan çok zor. Süre de
0: Çok
1: bitti değil
0: zor.
1: mi? O biz her şeyi yaşadık. Çok güzel. Biraz şeker koyamıyor muyum içine
0: Ya
1: ya? Bir şey
0: olmaz.
1: söyleyeyim mi? Bu gayet güzel. Hiç bana zencefil de gelmedi.
0: Evet, az kattık zaten. O küçük miktar da yeterli bizim için.
1: Bugünkü sabah kahvelerini biraz kenara bırakın. Artık tamam. Şöyle yapıyoruz. İkra'nın bu muhteşem tarifini ekranda da gördünüz. Metabolizmamızı destekleyen, zinde tutan harika bir tarif verdi. Çok da güzel oldu. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyorum. Ne oldu? Bitti mi program?
0: Ben teşekkür ederim.
1: Söyler misin Instagram'ını?
0: Diyetisyen İkra Özcan olarak bana ulaşabilirsiniz.
1: Evet efendim. O güzeller güzeli İkracığım giderken biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Sabah detoks çayı. Artık çay da değil.
0: Bu su.
1: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Olmazsa olmazımız, kraliçemiz, dilim damağım şey oldu. Bak ne diyeceğimi bilemedim. Enerji ve dönüşüm koçu. Gül
0: Ben bir enerji
1: Öner.
0: kanalları açayım.
1: Aç bunu aç aç. Bir şey oldu. Böyle şeyler var mı? Diş sürüşmesi varsa mesela.
0: Yok ya.
1: Değil mi? Mesela sana bir gün de şey konuşalım, şu nazar olaylarını konuşalım
2: evet,
1: ya.
2: Evet, olur.

0: mi?
1: O tamamen auramızla ilgili.
0: Değil mi?
1: İstersen bugün direkt konuşalım. Çok ihtiyacı varsa insanlara ne sormak istersen sorabilirsin.
0: Ama bunlara da ihtiyaç var biliyor musun? Çünkü şimdi ne soracağım? Çok sık duyduğumuz ama gerçekten ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Mesela EFT deyince
1: Farkında
0: benim
1: değil
0: aklıma başka
1: miyiz?
0: şeyler geliyor.
1: NLP.
0: NLP deyince başka şeyler geliyor. NLP'yi soracağım. Nedir? Sade diliyle
1: Evet.
0: izleyici nasıl anlasın?
1: Kişinin anlayabileceği şekilde anlatayım ben. Beynimizin arka planında bizi tamamen yöneten aslında. Bugün bütün hayatımızı orada oluşturduğumuz, arkada işte bu kalınlaştırdığımız, halatlaştırdığımız inanç kalıpları var. O inanç kalıplarının bizi yönetim hali. Ve biz burada NLP'de ne yapıyoruz? Eğer arkada layık değilim, ben değersizim, ben yetersizim, ben zaten hiçbir şeyi başaramam dediğimiz iptal diyelim.
0: İptal, iptal.
1: Böyle bir inancımız varsa işte biz orada o çalışmalarla bilinçaltına gidip önce bunu nereden kazanmışız? Bu bir kazanım. Sonradan öğrenilmiş bir şey. Aslında bizim doğduğumuz an itibariyle çocukluğumuzda dinlediğimiz sözler, ya da başarısız ilişkilerimizde deneyimlediğimiz yolculuklar. Orada oluşturdum. Ben şanssızım. Ben başarısızım. Burada eğer benim böyle bir inancım varsa bu benim ilişkilerimde, seçimlerimde, iş hayatımda sık sık beni bir döngüye bulaştırıyor. O yüzden biz oraya hep yeni tohumlar ekiyoruz. Davranış biçimlerine de bunu mutlaka ekleyin diyoruz. Çünkü bir şeyi yapmak istediğimde ona doğru hareket etmezsem, onunla ilgili bir hedef oluşturup gerçekten buna adım atmazsam o sadece düşüncede kalıyor ve o halatı gerçekten inceltmek çok zor. Sık tekrarlarla beynime istediğim komutu veriyorum. Ben başarıya layığım. Ben başarılıyım. Ben mutluyum. Mutlu olmayı hak ediyorum. Hep olumlu cümlelerle
0: Ben
1: o zihin.
0: sadakatli bir ilişki hak ediyorum.
1: Evet.
0: Ben çok para kazanacağım bir işi hak ediyorum gibi.
1: Evet. En iyisine
0: Bu
1: layığım.
0: tohumlar takriben kaç yaşlarında atılıyor? Herkes için
1: Hiç belli olmuyor ki.
0: farklı.
1: Kimi bunu ana rahminde kayda alıyor.
0: Sen.
1: Gördüğünüz üzere
0: Beşinci
1: geçti.
0: ayda
1: Evet,
0: yani.
1: hamileliğin 5. ayında yaşadığım bir travma sonucu. Ama kimi 3. yaşında, kimi 5. yaşında, kimi ablası evleniyor. Biz geçen eğitimlerde öyle bir şeyle karşılaştım ki çok şaşırdım sevgili Bircan. Oturuyoruz, dediler ki hadi bir tanenize bunu çalışma olarak yapalım. Çok kapalı olan bir hanımefendi dedi ki şey olarak,
0: Çok
1: enerji
0: kapalı. Ha,
1: olarak
0: enerji kapalı.
1: kapalı.
0: Evet.
1: Asla orada kendini açmak istemez. Zaten seans başlarken eller şöyle.
0: Ha belli değil
1: Daha
0: mi?
1: orada evet. Sonra tatlı tatlı sevgili hocamız işte ona dedi ki anlat bakalım evlilik ya da mutluluk senin için nedir? Evlilik sıkıcıdır dedi. Evlilik güvensizliktir dedi. Ben güvenmiyorum dedi. Evli olursam bile o ilişkinin içinde kendimi güvende hissetmiyorum. Burada aslında gerçekten de evliliğin sıkıcı olduğunu sonradan öğrenmiş. Ve bilinçaltına işte biz yaptığımız çalışmada bilinçaltına gittik ve orada bunu ilk kimden öğrendin dediğimde ablamdan dedi.
0: Kötü bir evlilik mi?
1: Ablası ondan önce evleniyor. O da lise çağlarında ve ablası evde annesiyle konuşurken böyle bir şey ve o orada lise çağında böyle bir inancı
0: Oturuyor.
1: oturuyor zihnine ve gerçekten bir süre sonra öyle görmeye başlıyor ve kendi ilişkisinde de maalesef bunlarla buluşuyor. O yüzden biz
0: Peki
1: zihin
0: buluşuyor mu gerçekten?
1: tabii ki
0: Çekiyor
1: buluşuyor.
0: çünkü.
1: Tabii ki. Çünkü neye inanırsak onunla buluşuyoruz. Ben neye inanıyorsam hayatımda. Ben kıskanç bir kadınım ya da ben kimseye güvenmem. Hiç kimseye güvenmem. Neden?
0: Ha ne kadar da sert ya
1: Değil
0: cümleler.
1: mi?
0: Hayır şey kırılmaya çok mahkum cümleler
1: Evet
0: ya.
1: ve sistem diyor ki sen nereden bu kadar gerginsen ben seni oradan vururum.
0: Kırarım da.
1: Bir şekilde o evrilip biçilmemiz, gerçekten sisteme böyle çok dik kalmamız maalesef biraz sıkıntı. Orada biraz esnek olmak lazım.
0: Fayda
1: Ben
0: var.
1: gerçekten bir şeyi görüyorsam, evet ben bu hayatımda sürekli başarısızlığı deneyimliyorum ya da yanlış ilişkilerin içine düşüyorum ya da aldatılıyorum. O zaman oraya bir çalışmak lazım
0: Çalışmak
1: gerçekten.
0: lazım. NLP tam olarak da o
1: Evet.
0: çalışmanın
1: Düşünce kalıplarımızı değiştirebildiğimiz alan
0: yöntem
1: aslında.
0: mi bu?
1: Tabii
0: Bu bir
1: ki bu bir
0: yöntem.
1: çalışma. Evet ve bu bilimsel olarak ben dediğim gibi ben spiritüel anlamda da kozmik enerji, biyoenerji ben bunlarla da çok harmanlandım. Çok uzun yıllar eğitimlerini aldım ama benim bir tarafım hep böyle kesin bir şeyler de merak etti. Yani bana somut, bilimsel, beni tatmin edecek
0: Evet, dur.
1: bilgiler

0: gerekiyordu. Onu da burada deneyimledim ve uyguluyorum şu anda. Çok da güzel geri dönüşler oluyor.
1: Peki hayatımızın bir noktasına odaklanırken diğer alanlarımızı kapatıyor muyuz? Kariyer örnek. Kariyer, kariyer, kariyer derken ilişki mi gidiyor acaba elden?
0: Tabii ki biz şimdi çalışmalara başlamadan aslında bir form gönderiyoruz.
1: Hı.
0: Yaşam çarkı, kariyer, duygusal hayatım, sağlığım, iş hayatım hepsini böyle 7-8 maddeden oluşan bir form gönderiyoruz. Diyoruz ki 10 üzerinden bunu puanla. Kariyere diyor ki 8. Tamam, güzel. İlişkiye diyor ki 3. Ötekine 5. Ötekine bu çarkta bir bozukluk varsa biz işte oraya
1: Hepsinin
0: yöneliyoruz.
1: onu olmasını beklemiyorsun herhalde. Deli
0: Hepsinin
1: işi.
0: 10 olmasını beklemiyorum. 10 olursa da sıkıntı. Çünkü orada da iyileşmesi için yani arada bir eksiğim var mı, gediğim var mı mutlaka bir bakmam, bir dönüp bakmam lazım. Neyi düzeltebilirim, neyi daha doğru yapabilirim? Hiçbir şey hayatımızda %100 değil zaten. Ama %80 iyi bir kar bizim için.
1: Tabii.
0: O yüzden tüm alanların bir tekerlek gibi düşünün. Rakamlara bir bakın. Biri 3, biri 5, biri 9'sa orada bir sıkıntı var demektir. Ve biz sadece kariyere odaklanırsak, ben sadece başarıya odaklanırsam beni ne besleyecek hayatımda? Duygusal ilişkilerim, aşk hayatım, arkadaşlarımla olan ilişkim. Yani hepsini aynı alanda doyurmalıyım ki o tekerlek tam anlamıyla
1: Gitsin.
0: gitsin. Ama öteki türlü düşünebiliyor musun? Yani
1: Yalpalarız.
0: rakamların oynadığını düşünürsek yalpalarız. O yüzden sadece kariyer, sadece para bana mutluluk getirmeyecek. Benim bu alanları doğru kullanabildiğim ilişkilerim, arkadaşlıklarım, dostluklarım olması gerekiyor. Eksik bir taraf varsa oraya bir bakmak lazım. Neden eksik? Ben bunu gerçekten bir yerde mi edindim? İlişkiye kapalı mıyım? Kimseye güvenemiyor muyum? O yüzden bu çarkın önemi var.
1: Geçmişten gelen bu düşünce ve inançların yerine yenilerini koyarak bir dönüşüm elde edersek tam olarak nereyi değiştirmiş oluyoruz? O geçmişteki sildiğimiz mi?
0: Aslında geçmişte yaşadığım hiçbir şeyi silemem. Ama artık beni etkilemesine izin vermem. Orada yaşadığım bir olay, bir kavga, bir aldatılma duygusu artık bende, biz onu nötrleştirdiğimiz ve yeniye kendimizi hazırladığımız için burada küçük bir şey hissetsek, biraz örnek vereyim. Şu anda yeni bir ilişkinin içindeyim. Bir
1: Hı.
0: mesaj attım. 2 saat aramadı. Benim
1: Ne?
0: arka, diyelim ki İşi
1: Hocam
0: var, bir
1: biz...
0: aksilik oldu, bir
1: Ne?
0: şey oldu. Örnek. Bak, neden bu tetiklendi sende?
1: Hocam, bunun için 3 sezon yayın yaparım. Tetik
0: Yani bir
1: niye
0: insan,
1: aramamış o?
0: örnek veriyorum,
1: Hocam
0: doktordur,
1: 2 çok oldu. Bir saat
0: ameliyattadır,
1: deyin.
0: öğretmendir. 1 saat,
1: Ha, bir
0: tamam,
1: saat
0: bir
1: tamam.
0: saat seni rahatlatacaksa
1: Tamam.
0: bir saat değil. 1 saat aramadı. Hemen başlıyor arka planımdaki. Gördün mü? Bir şey var. Bak, beni az seviyor.
1: Bu da
0: Bana
1: onun
0: değer
1: gibi
0: vermiyor.
1: çıktı
0: Ve o
1: falan.
0: düşünce beni yönetmeye başlıyor. Ve ilişkimdeki partnerim beni arıyor. Canım nasılsın diyor. Sen neredesin diye bir
1: Ne
0: başlıyorum.
1: canı be? Ne canından bahsediyorsun?
0: Neredesin sen diyorsun. Ama ben aslında bir önceki yaşadığım ilişkideki o başarısız deneyimin tepkisini gösteriyorum bu ilişkime.
1: Halbuki gerçekten bir saatlik bir işi var.
0: Gerçekten belki de işi vardı. Ama
1: Telefonu bir
0: tolere
1: yerde
0: edemiyorum.
1: unuttu.
0: O arabada unutmuş olabilir. O an gerçekten önemli bir görüşmenin içinde olabilir. Beni aradığında bana bunu anlatır. Ben ona güvenmeyi seçmem gerekiyor. Bir önceki ilişkimdeki o talihsizliğimi ona mal etmemeliyim.
1: Çok güzel bir şey bu.
0: Yani
1: Bunu
0: bunu en
1: deneyimleyerek
0: çok,
1: öğreniyor.
0: evet, bunu ancak ve ancak o duygu geldi, beni aramadı. Ben orada bir öfke duygusu, derin bir nefes. Şu anda ben bu duyguyu neden yaşıyorum? Gerçekten beni aramadığı için mi, yoksa başka yerden bir şey tetiklendiği için mi?
1: Kafada kurma olayı
0: Onun en fazlasını ben yapıyordum. Şimdi
1: Eski Gül, Eski
0: yayındayız.
1: Güle selam olsun.
0: Tabii.
1: Çok havalısın. Bir reklama
0: Neden?
1: gidiyor. Nedeni reklamdan sonra konuşacağız.
0: Reklamlardan
1: Daha
0: sonra
1: çok ihtiyacım
0: söyleyelim,
1: var.
0: ayıp olmasın şimdi.
1: Hadi kısa bir ara verelim.
2: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel bebeği.
4: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Ruhsatnam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
3: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
4: Kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: indirimle. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar.
4: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Tam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
7: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bircan Mali ile sabah kahvesi devam ediyor.
8: Efendim, kısacık bir ara verdik. Sizleri çok özledik. Enerji ve dönüşüm koçu Gül Öner'le sohbetimiz devam ederken Gül'ün

0: Instagram'ını hatırlatsın bize.
1: Evet. Gül Öner 7. 7 7.
0: Gül'ün muhteşem Instagram'ını artık tüm Türkiye öğrenecek.
1: Evet.
0: Bilecek yani. Şimdi çekim yasası. Uygularken bir hata yapıyor muyuz?
1: Evet, ne düşündüğümüzle alakalı.
0: Sadece imgelemek ve istemek yeterli mi yani?
1: Yeterli değil. Ben çekim yasasında başarılı olmak istiyorsam, daha önce de söylemiştim, mutlaka bununla ilgili bir hedef, bir yol haritası. Düşünün, evden çıkacaksınız, bir arkadaşınıza gideceksiniz. Ne yapıyoruz? Artık teknoloji son nokta. Giriyorum adresi, yolu bana gösteriyor. En kestirme nereden giderim? Yol trafik nerede düzenli? Nerede beni rahat rahat götürecek? Trafik de olsa gideceğim ama. Bir hedefim var. Ben bu hedefime kendi hayatımda ve yaşamımda gitmek istediğim zaman, evet, yol yokuş olabilir, yolda trafik olabilir, bazen kazalar olabilir ama bu beni yolumdan caydırmamalı. Ben eğer bir şeyi hedeflediysem, hayalini kuruyorum, evet, imgeliyorum, sistemime çapalıyorum, beynimdeki arka planda çalışan o güzel pozitif enerjimle oraya güzel tohumları ekiyorum. Ama ben adım atmazsam o zaman çekim yasası ne yapsın benim için? Ben bununla ilgili adım atacağım. İşle alakalı düşünüyorsam tamam, doğru kişilerle zaten sistemim olanakları bana getirecek. Ben doğru inanmaya başladığımda ve harekete geçtiğimde her yerden bununla ilgili bir şey konuşursun. Orada bir enerji oluşturursun. Şunu yapacağım işte, filancı yerde bir doğum günü partisi yapmak istiyorum de zaten sayfanda bile ona benzer şeyler
0: Çıkıyor.
1: çıkıyor artık.
0: Artık düşüncelerimizi bile okuyor.
1: Evet, o yüzden ben düşündüklerime dikkat edersem çekim yasasında mucizelerle, ihtişamla, ne düşünürsem, şifayla.
0: Bir NLP egzersizimiz var mı?
1: Dediğim gibi daha önce de söylemiştim, gece yatarken 21 gün kuralını mutlaka uygulayalım.
0: Bunu hep söylüyoruz ara
1: Bununla
0: ara.
1: ilgili niyet oluşturabiliriz sonlara
0: Hadi gel. Hadi bir niyet
1: Hadi
0: yapalım.
1: geliyorum.
0: Haftamız güzel geçsin. Klasikleşmiş niyetimiz, niyet
1: Evet.
0: günümüz. Buyursunlar efendim. Evet.
1: Evet. Önce enerjimizi bir aktive edelim.
0: Önce bence şu kemerimizi bir düzeltelim. Ne biçim sunucu ya? Burada kadın aktive bir cücük şemi kemeri bir düzeltelim. Ama.
1: Neyse, benim niyetler APS ile gidiyor zaten.
0: Tamam,
1: Hiç
0: bana da
1: sıkıntı yok.
0: EFT yollarsan hayatım.
1: Bugün istiyorum, yarın
0: Hadi.
1: hazır.
0: Evet, hadi
1: Evet.
0: bakalım.
1: Enerjimi doğru yönde kullanmaya, bilinçaltımda doğru şekilde inanç kalıplarımın oluşması için adımlar atmaya, bununla ilgili fırsatlar görmeye, olanaklar görmeye, hayallerimin ötesinde beni mutlu edecek, bugün benim bile fark edemediğim ama zihnimde oluşturduğum negatif inanç kalıplarını şimdi şu anda serbest bırakmaya, yeniliklerle, bolluk bereket enerjisiyle, şifayla şimdi şu anda buluşmaya niyet ediyorum.
0: Ay çok tatlısın ya. Ne kadar güzel niyet etmiyor mu arkadaşım benim, değil mi? Biz gidiyoruz.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Haftaya yine aynı saatte burada size ne enerjiler vereceğiz belli değil, değil mi?
1: Aynen
0: Hadi
1: öyle. Bakalım
0: inşallah.
1: haftaya neler
0: Çok
1: bekliyor.
0: güzel geçsin.
1: Haftanın fırsatları neler? Hep soralım. Haftaya
0: Bakın
1: başlarken.
0: lütfen ne diyorsa yapın. Çünkü gerçekten
1: Bu haftanın fırsatları neler?
0: bunu bir soralım. Hadi gidiyoruz biz. Sabah
1: Hoşça kalın.
0: kahvemiz bitti. Görüşürüz.

0: Öztürk İnşaat Bircan Bali ile sabah kahvesini sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Tarih var. Her yerde geleneksel zanaatlar var. Evet, çok değerli bir ustamızla birlikteyiz. Efendim, kalaycılık sanatı unutulmaya yüz tutmuş bu zanaat dalı günümüzde hala çok değerli ustalarımız tarafından yaşatılıyor. Artık ustalarımızın sayısı çok azaldı. Merhabalar, isim nedir?
1: Mehmet.
0: Mehmet ustam, kaç yıldır yapıyorsun bu sanatı?
1: Nereden ben bu mesleği yapıyorum?
0: Baba mesleği mi?
1: Baba mesleği.
0: Evet, ne yapıyorsun şu anda ustam? Bu sanatın özelliği nedir? Çok eski bir sanat.
1: Çok eski bir sanat.
0: Kaç yıllık?
1: Hemen hemen bu meslek 50 yıllık bir meslek.
0: Evet.
1: Şu anda babamın yaptığı mesleği üretiyorum.
0: Evet.
1: Eleman olmadığı için de mecburen, baba mesleği olduğu için de yapıyorum.
0: Evet.
1: Zevk duyuyorum.
0: Bunlar nedir usta?
1: Bunlar cevze.
0: Evet, şu ne anda, yapıyorsun şu anda, anlatır mısın?
1: Kalay aşamasında, kalay evet. Kaplama deriz biz bunlara.
0: Evet.
1: Kalay yapılıyor.
0: Evet. Bu nedir?
1: Bu nişadır.
0: Evet.
1: Kalayın bakırın üzerinde sulanmasını sağlar.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, kale altında Mehmet ustamız geleneksel zanaat dalını kalaycılığı başarıyla icra ediyor ve onu izlemek gerçekten çok keyifli. Mehmet ustam, şimdi kalaylı kap sağlıklı mı?
1: Sağlıklı.
0: Neden?
1: Çünkü bakırın içindeki mikrobu, yani örnek veriyorum, mikrop evet. Öldürmesini sağlar bakır. Kalaylı olduğu zaman daha güzel olur.
0: Şimdi bir dakika, aşamaları tek tek izleyenlere gösterelim. Ustam, cezveyi aldın. Nişadır nedir?
1: Nişadır bakırın kalayın üzerinde sulanmasını sağlar. Daha rahat dönmesini sağlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra kalaydan sonra da kalayımızı çalarız.
0: Kalay nerede?
1: Kalay burada.
0: Kalay orada.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bunu çalıyoruz içine.
0: Yani kalay içinde eriyor efendim. Eriyor. Cezvemiz sıcak.
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Ondan sonra nişadırı atıyoruz.
0: Bir dakika ustam, Mehmet ustam, kameraya şöyle bir tutar mısın? Şöyle... Kalayı görün değerli izleyenler, bakar mısınız, işte ateşe tuttu cezveyi, kalay eridi, sonra?
1: Sonra pamuktan bakırın içinde cezveyi yedirdik.
0: Nişadır?
1: Nişadırı da attık, sulandırdık.
0: Ha, nişadırı attın mı?
1: Tabii canım, nişadırı atmazsan olmaz.
0: Biraz daha attık.
1: Evet, sulandı. Tekrar pamuktan bunu yediriyoruz.
0: Ha, nişadır şimdi bakırda kalayın tutunmasını sağlıyor. Şimdi ne yaptın?
1: Şimdi son aşamasında suya bastım.
0: Soğuk su mu?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Herhangi bir katkı yoktur. Ondan sonra da arkadaşım yıkıyor, içindeki pamuk karalarını alıyor.
0: Bitti mi, tamam mı aşama?
1: Bu bitiyor, bu aşama bitiyor.
0: Buradan ustam sonra... şöyle bir gösterir misin? Evet değerli izleyenler, bakar mısınız, işte kalaycılık sanatı, geleneksel zanaat dalı bu şekilde icra ediliyor. Ve birbirinden güzel ürünler bu şekilde ortaya çıkıyor. Peki şimdi kalaylı kaplar Gaziantep'te kadınlarımız tarafından kullanılıyor mu?
1: Evet, kullanılıyor.
0: Kalay tabii bir süre sonra azalıyor, gidiyor.
1: Aynen.
0: Sonra sana geliyor.
1: Ama tekrar bize geliyor. Evet. Tekrar biz de yeni yapmış gibi aynı. Nasıl almışlar ilk defa, ilk aldığı gibi o şekil geri gelenlere veriyoruz.

0: Değerli izleyenler, Gaziantep Kale Altı'ndayız. Şu anda muhteşem bir bakırcı dükkanındayız. Değerli izleyenler, inanın kapıdan girdiğimiz andan itibaren hangi ürüne bakacağımızı şaşırdık. Evet, burası Gaziantep. Aslında burası bakırın sanata dönüştüğü şehir. Evet değerli izleyenler, bakır işlemeciliğinin coğrafi işaret belgesi var. Gaziantep'in bakırları, bakır işlemeciliği gerçekten bu övgüyü hak ediyor. Yanımızda çok değerli Gaziantep bakırcılar, saatçiler ve sedefçiler esnaf odası başkanı Sayın Celal Açık var. Celal Bey'in misafiriyiz efendim kale altında. Celal Bey merhabalar.
1: Berna Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Öncelikle yani... Bizi çok mutlu ettiniz. Zevkli izliyorum sizi.
0: Şimdi kaç yıllık bir sanat, Türkiye'de bu sanatın, bu zanaat dalının en yoğun icra edildiği şehir hangisi? Yani nerede başladı?
1: Ya şöyle anlatayım, ben bunu çok soruyorlar bana. Evet. Ya 3 yıl, doğru 3 yıl Türkiye'de önde. Tabii öbür illerimize de kalkıp şey yapmayalım. Onlarda sanatkar ustalarımız var. Bakırcılık ya bir Gaziantep'e dersen saygısızlık etmiş oluruz. Evet. Bir Maraş dersen, bir Erzincan dersen değil. Ankara bakırcımız da var, Mardin'de. Dünyanın her yerinde var.
0: Gümüş rengi var, bronz var, sarı var.
1: Tamam.
0: Nedir bunların
1: anlamı? Onu anlatayım.
0: Açar mıyız?
1: Hemen. Şöyle. Şunu bir yerim.
0: Yani, bu nedir böyle? Osmanlı'ya dayanan herhalde
1: bunlara,
0: bir...
1: Bunlara biz olarak eksen diyoruz. Bunun kullanım amaçlı. Buraya pilavı koyup böyle masada ters çevirse yapay üstüne servis yapıyorsunuz. Kebap servisi yapıyorsunuz. Ya bunların kullanma özelliği çok. Mesela bunun altına bir ayak koysa...

0: Meyveli olarak servis yapıyoruz.
1: Şöyle kapatalım. Görüntüsü çok güzel. Ben çok beğendim. Bakar mısınız? Mükemmel bir tasarım. Mükemmel bir işçilik. Efendim o kadar çok çeşit var ki. İnanın size hangisini göstereyim bilmiyorum. Hepsi çok değerli. Evet değerli izleyenler, burası Gaziantep. Bakır'ın cennetindeyiz. Şimdi Celal Bey, izleyenler eminim burada ne var ne yok görmek isterler.
0: Ya bu Hayatlı Mangal diyoruz, Osmanlı Mangalı. Yine bakın üstünde Osmanlı Selçuk motiflerimiz var.
1: Çok güzel.
0: Bunu sehpanın üstüne koyuyorsun. Evet. İstersen böyle çikolata şeker de koyuyorsun. Ama bunun
1: buraya ama, çikolata şeker koyuluyor.
0: Eski amaçlıymış bunlar. Eskiden bunların çok büyüklerinde padişahlarımız ısınıyorlarmış. Evet. Bu mangalında salonlarda dururmuş. Bakın.
1: Değerli izleyenler bakar mısınız? Şöyle. Osmanlı'dan süre gelen bir gelenek. Evet mükemmel, son derece dekoratif ürünler var. Sahanlar var, çaydanlıklar var, cezveler, kupalar, tencereler. Yok yok.
0: En çok giden ürünlerimiz çaydanlıklar var.
1: Ay bu çaydanlık değil. Bu bir sanat eseri.
0: Allah razı olsun.
1: Bu bir sanat eseri. Bakar mısınız efendim, ben bunda çay yapmaya, çay demlemeye kıyamam.
0: Ama kıyayım ki.
1: Buralar pirinç, buralar bakır. Evet. Pirinçle bakırın aşkı. Celal Bey bu nedir?
0: Alalım Berna Hanım bakalım.
1: Çok güzel.
0: Bu? Buna paşa kahvelik diyoruz. Kaldıralım.
1: Açıyorum.
0: Açalım.
1: Açıyorum. Açalım. Açtım. Ta ta ta tam. Mükemmel. Paşa kahvelik.
0: Tabii. Ya, elinize sağlık deyin bize.
1: Biz ustalarımızın ellerine emeğine sağlık. Allah mükemmel razı olsun. Bir ürün. Evet. Mükemmel bir işçilik. Evet. Mükemmel bir tasarım. Bayıldım. Aslında buradaki her şey mükemmel. Hayran kalmamak mümkün değil. Şimdi... Gaziantep'in bakırlarını herhalde sevmeyen yoktur. İzleyenler şu anda ah o bakırlardan bir tanesine biz de sahip olsak diyorlar. Eminim. Ne yapalım Celal Bey?
0: Şimdi şöyle anlatalım. Bir de bunu tabundan biz bir özelliği de var. Onu anlatmayı unuttum size.
1: Anlatalım.
0: Bunda benim kendi emeğim var.
1: Evet.
0: Bunun deziyatı ben çektim.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani
1: emeğinize sağlık.
0: Ürünleri içinde. Ne yapalım bundan?
1: Bizim gönderelim mi izleyenler?
0: 5 tane Gaziantep'ten hediye edelim.
1: 5 şanslı izleyicimize evet. Paşa kahvelik.
0: Daha güzel şeylere layıklar da ama bunu içtikçe de Gaziantep'i hatırlasınlar. Gaziantep inan et Türkiye'nin incisi diyelim.
1: Gaziantep bakırcılar, sedefçiler, saatçiler, esnaf oda başkanımız Sayın Celal Açık'tan efendim Paşa kahvelik. 5 şanslı izleyicimize hediye geliyor. Değerli izleyenler ben sizin için daha ne yapayım?
0: Çok şey yaptınız.
1: Bu mükemmel ürüne sahip olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Programı izleyin. Efendim Instagram'daki son program paylaşımının altına 3 kişiyi etiketleyerek yorum yapın. Hesabı takip alın. Otomatik kura çekilişine katılın. Bu mükemmel hediye Gaziantep'ten evinize gelsin. Hepinize bol şans diliyoruz. Hemen yorum yapmaya başlayın lütfen. Celal Bey kesenize bereket.
0: Güle güle kullansınlar.
1: İzleyenler eminim
0: güle
1: çok mutlu oldular.
0: Ama sizin de çok emeğiniz var. Çok mücadele ettiniz.
1: Bunu... Çok teşekkür. İtiraf etti. Efendim.
0: Ama.
1: Ben söylemeyecektim ama.
0: Ama
1: bu
0: şöyle
1: sizlere
0: hayır,
1: yollayabilmek
0: hayır,
1: için
0: hayır,
1: çok
0: hayır.
1: Mücadele ettim. Ama onu yok, demek istedim. Hayır. Ben sizin için daha ne yapayım?
0: Evet yani şöyle mücadelesi
1: acayip
0: var.
1: Mücadele
0: ettim. Yani gerçekten bu kadar ürünün arasında... Benim yaptığım ürünü bulmuşsa...
1: Bulurum.
0: Çok emeği var bunda.
1: Efendim Gaziantep'ten, Bakır'ın cennetinden Celal Bey'le birlikte hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Bir de 5 kişiye Paşa
0: kahveliği
1: yolluyoruz. Sevgiler.
0: Ediyoruz.

0: Fasıl ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir türkü söylediler. Evet, Gaziantep'te olmak çok güzel. Hüseyin ustamızla birlikteyiz. Ustam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın usta?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi Gaziantep gastronomi şehri. Her yerde ayrı bir lezzet var. Gerçekten son derece zengin bir mutfak.
1: Evet.
0: Ve çiğ köfte. Gaziantep'in olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Evet, şimdi efendim Hüseyin ustamız elleriyle bize çiğ köfte yapacak. Arada fasıl ekibimiz türküler söyleyecek. Ve bu mükemmel Gaziantep Kalesi manzarası eşliğinde. Evet Hüseyin ustam, şimdi Gaziantep çiğ köfteyi seviyor. Buranın evet, olmazsa olmazı.
1: Her evde muhakkak olmazsa olmazı ve her evde misafir geldiği zaman öncelikle ikram edilmesi gereken bir şey yani.
0: Hem evlerde hem de mekanlarda tabii, mutlaka tabii, yapılıyor. Tabii. Çiğ köfte mi, çiğ köfte mi?
1: Çiğ köfte.
0: Çiğ köfte.
1: Evet.
0: Yumuşak ye olacak sonunda.
1: Yumuşak ye.
0: Evet. Peki Gaziantep çiğ köfteyi acı mı sever?
1: Acı sever.
0: Sorulur mu? Sorulmaz. Tabii ki acı sever. Burası Gaziantep. Ya her şey acı. Her şey acı.
1: Her şey acı ama sonunda tatlı oluyor yani. Evet. Mutlaka tatlı oluyor.
0: Aslında en tatlı acı. Evet.
1: Muhakkak.
0: En tatlı acı. Evet. Sinirsiz, bunu, yağsız
1: tabii,
0: koyun eti.
1: Tabii sinirsiz, yağsız koyun eti. Ben
0: yapmaya
1: anladım. Lütfen siz de bana yardımcı olun.
0: Ne vereyim?
1: Pul biberi.
0: Pul biber. Mis gibi kokuyor. Of of of. Ustam ben şöyle fazla atmayayım. Gerçi fazla atsam da sorun yok efendim. Gaziantep acıyı sever.
1: Evet. İsotu alayım lütfen.
0: Evet, isotu da vereyim. İsot olmadan, acı pul biber evet, olmadan olmaz. Efendim kebaplarda, çiğ köftelerde bol bol kullanılıyor. Vallahi Gaziantep neredeyse tatlıya bile artık çiğ köfte yani, isot atacak.
1: Tuz alabilir miyim lütfen? Size de
0: evet, malzememiz bol. Tabaklarımız tamamen bakır. Gayet otantik. Efendim Gaziantep'e gelen misafirlere işte bu otantik bakır tabaklarda yöresel lezzetler ikram ediliyor.
1: Köfte baharatımız.
0: Evet, ustamızın sırrını söylemediği baharat.
1: Yani muhakkak soğan, sarımsak.
0: Soğanımız var, sarımsağımıza of of of. Nefis bir çiğ köfte geliyor. Gaziantep usulü. Kolay gelsin usta.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Besmeleni çek.
1: Yani.
0: Ay mis gibi koktu, mis gibi koktu. Yani bu Gaziantep'in baharatları, pul biberleri.
1: Farkında oldunuz herhalde Berna Hanım. Etimiz pişti.
0: Pişti mi?
1: Pişti.
0: Etimiz pişmiş efendim. Bulgura simit deniyor. Evet. Dökeyim mi ustam?
1: Dökün lütfen.
0: Döküyorum. Bu da çiğ. Bu da pişecek.
1: Tabii.
0: Evet.

0: Ustam durum ne? Olmadı mı daha?
1: Az kaldı.
0: Yoruldun mu?
1: Yok, hayır.
0: Terledin mi?
1: Yok.
0: Hani böyle çiğ köfte yoğururken ustalarımızın teri silinir ya. Domates salçası.
1: Domates salçası.
0: Evet. Hepsini mi koyacağız?
1: Yok, biraz. Biraz dedin yani, yine yarıdan fazlası. Teşekkür ederim.
0: Şu anda hanımlar ah ah diyor. Gaziantep'in salçası. Mis gibi salçası. Kadınlar Gaziantep'i çok sever. Buraya Almacı Pazarına gelip bol bol kuru dolmalık alır.
1: Evet.
0: Salça
1: evet.
0: Alır, baharat alır.
1: Lütfen limon suyu alabilir miyim?
0: Hemen usta.
1: Aktarın hepsini.
0: Hepsini döküyorum.
1: Lütfen.
0: Of of of. Çiğ köftemiz artık yavaş yavaş şekilleniyor. Ustam bitse de yesek.
1: Az kal.
0: İki Antepli karşılaştı. Nasıl selam verirler?
1: Kaş göz işaretiyle.
0: Ne demek kaş göz işareti?
1: Kaş göz işaretiyle.
0: Ustam nasıl oluyor?

0: Ustam bir göster bakayım. İki Antepli karşılaştı şimdi. Nasıl? Evet.
1: Tamam. Yani ne yapıyorsun dedim ben.
0: Ben Antepliyim şimdi. Karşılaştık evet.
1: Gözümü kırpıyorum ama ne yapıyorsun?
0: He, o ne diyor?
1: Ne yapıyorsun ya? Bir şey yok.
0: Çekim yapıyorsun.
1: Şimdi cevizimi bize alabiliriz. Ben
0: evet, değerli izleyenler, Gaziantep'te çiğ köfteye ceviz koyuluyor.
2: Hepsini mi atayım ustam?
1: Yani.
2: Hepsini atıyorum.
1: Atın atın.
0: Evet, mükemmel bir görüntü. Cevizli çiğ köfte. Evet. Efendim bir diğer yöresel ürün nar ekşisi. Onu da ilave ettik. Bitti mi?
1: Son aşaması maydanozunu katıyoruz.
0: Maydanoz nihayet son aşama. Malzemeler bitmiyordu. Hepsini mi dökeyim?
1: Evet lütfen.
0: Döküyorum. Bakın şimdi efendim. Bakın şimdi. Bu, bu. Çiğ köfte bu. Öyle değil mi ustam?
1: Öyle, öyle tabii ki.
0: Harikasın ustam. Vallahi süper.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Ve maydanozumuz da artık çiğ köftemizde görüntü daha da güzelleşti. Birazdan servis zamanı. Nasıl yiyeceğiz böyle? Marulla mı?
1: Marulla.
0: Marulla yiyeceğiz.

0: Değerli izleyenler, Gaziantep'te şu anda kale altında Bakırcılar Odası'na bağlı eğitim atölyesindeyiz. Efendim, Gaziantep'te bakırcılık sanatını, bakır işlemeciliği sanatını başarıyla icra eden kadınlarımız var. Kadın ustalarımız var. Kim demiş bu sanatı sadece Gaziantep'te erkekler yapabilir, icra edebilir diye. Efendim, kadınlarımız da bu sanatı başarıyla icra ediyor. Gerçekten gurur duyduk. Efendim, Bakırcılar Odası'nı tebrik ediyoruz. Kadınlarımıza çok güzel bir imkan sunulmuş. Kadınlarımız burada eğitim alıyorlar, atölyelerde daha sonra ustalaşıyorlar ve esnafımıza parça başı iş yapıyorlar. Yani kadınlarımız için de bakırcılık sanatı, bu özel zanaat önemli bir geçim kaynağı. Evet değerli izleyenler, eğitim atölyesindeyiz ve kadınlarımızla biraz sohbet etmek istiyorum. Kadınlarımız isterse her şeyi yapar, her işin üstesinden gelir. Bakır ustası bile olur kadınlarımız. Merhabalar, isim nedir?
1: Merhaba, adım Emine Sibel Bakırcı.
0: Evet. Sibel Hanım, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ne zaman başladın bu sanata? Nereden aklına geldi?
1: Vallahi önce evde biz hani iş falan yapıyorduk. Evde.
0: Ev hanım mıydı?
1: Ev hanımıydı.
0: Tamam. Sonra?
1: Sonra bu kursu duydum.
0: Evet.
1: Ve ilk önce tabii gelmek istemedim.
0: Tamam. Neden? Neden istemedin?
1: Beyim izin vermiyordu.
0: Bak sen, niye istemedin?
1: Ya biraz Gaziantep'liler, yani Gaziantep beyleri diyeyim daha doğrusu. İlk başta izin verip çalışmamıza biraz şey yapıyorlar.
0: Sonra sen ona ikna ettin. Başladın.
1: Başladım.
0: Kaç yıl önce?
1: 9 yıl.
0: 9 yıl oldu.
1: 9 yıl oldu.
0: Sibel Hanım, Sibel ustamız, usta diyeceğim, artık ustalaşmış. Artık kursiyerlik falan kalmamış.
1: Evet. Evet.
0: Ancak öğrenmenin sonu yok tabii.
1: Aynen. Evet. 9 yıldan beri işte bu işi yapıyoruz. İlk başta çok zorlandım. Sağ olsun Celal Başkanımız olsun. Çok bize şey yaptı, yardımcı oldu ustamız, Salman ustamız.
0: Evet.
1: O yardımcı oldu.
0: Nurcan, nasılsın?
2: Sağ olun, iyiyim.
0: Ne zaman başladın bu sanata?
2: Ben 7 yıl oldu başlayalım.
0: Evet. Nasıl başladın?
2: Önce kursa geldik, 6 aylık bir kursumuz var, iş kurulu vermiş olduk.
0: İlgin mi vardı peki bu sanata?
2: Tabii ki. Tabii ki istiyordum gelmeyi daha önce.
0: Ama şimdi alışıldık bir durum değil Gaziantep'te kadınların bakır ustası olması. Yani nasıl karar verdin?
2: Daha önceden zaten bayan arkadaşlarım gelmişlerdi.
0: Evet.
2: Ben de istiyordum gelmeyi.
0: Evet.
2: Sibel Hanım da dediği gibi

0: Önce işlerimizi kabul etmedi.
1: Ah o işler, ah o işler. Senin de mi izin vermedi?
0: Evet, sonra işte kabullendirdik.
1: Şimdi memnundur herhalde.
0: Memnun tabii ki.
1: Zorlandın mı peki? Sana da sorayım.
0: İlk başlarda öğrenirken bayağı zorlandık ama sonra alıştık.
1: Ayol ağrımıyor mu kollarınız? Böyle sürekli çekişle vuruyor.
0: Zor gelmiyor. Çok da seviyorum.
1: Zevkle değil mi?
0: Aynen.
1: Terapi gibi.
0: Tabii ki, tabii ki. Çok iyi.
1: Evet değerli izleyenler, kadın ustalarımızla birlikteyiz. Onları çalışırken izlemek istiyoruz. Evet Nurcan'cığım, şöyle bir sanatını konuştur. Efendim Gaziantep'te bu ses alışkın olduğumuz bir ses. Kale altında, Bakırcılar çarşısında tık tık tık tık çekiç sesi. Her zaman kulağımıza gelen aşina olduğumuz sesler. Adeta müzik gibi. Vallahi süpersin. Nurcan harika.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda son derece özel bir işletmedeyiz. Efendim, hasırımızı yapmaya başlamadan önce kendimizi bakır sinin başında bulduk. Çünkü hasırın ham maddesi olan ve diğer künefelerin ham maddesi olan kadayı burada tamamen geleneksel usullerle bakır sinide yapılıyor. Ancak Coşkun Usta, hasırın kadayıfı biraz daha ince oluyor. Evet, öyle değil mi?
1: Evet, daha ince oluyor.
0: Ben sizi tebrik etmek istiyorum. Hani genelde işletmeler kadayıfı dışarıdan alır. Evet. Efendim, burada herkesin gözlerinin önünde işte birbirinden nefis 33 çeşit künefenin kadayıfı bakır sinide yapılıyor geleneksel usullerle. O nedir ustam?
1: Bu normal bizim kâke bez dediğimiz bez.
0: Evet.
1: Her seferinde ocağı temizlememiz lazım. Onda
0: ki yapışmasın.
1: Evet, yağ var.
0: Evet.
1: Her seferinde siliyoruz siliyi.
0: İnanılmaz bu... güzel bir görüntü. Elin yanmıyor mu ustam?
1: Artık nasıl bunlar?
0: Yok, ben ona hayatta dayamam efendim, çok kızgın. İşte bilmeyenler için, daha önce görmemiş olanlar için efendim, kadayıf bu şekilde tabii ki geleneksel yöntemlerle yapılırsa bu şekilde üretiliyor, yapılıyor. Evet, ben zannettim ki hemen hasırımızı yapmaya başlayacağız. Kadayıfımız hazır. Hayır efendim, bakın kadayıfımızı yapıyoruz. Şimdi tezgahın başına geçeceğiz ve hasırımızı döşemeye başlayacağız. Vallahi çok keyifli. Kadayıfın yapılışını izlemek ayrı keyifli. Vallahi değerli izleyenler, inanılır gibi değil. Biz Coşkun Usta'mla birlikte kadayıfımızı yaptık, geldik, şimdi hasır yapıyoruz. Evet efendim, hasırın kadayıfı daha ince oluyor. İşte mis gibi önünüzde yaptık. Gizli saklı yok.
1: Biz,
0: öyle
1: biz,
0: değil mi Coşkun Usta?
1: Biz buna emek diyoruz.
0: Evet.
1: Sıvı, unu aldık. Hamur yaptık, sonra künefeyi yapıyoruz. Hepsi göz önünde.
0: Evet, şu anda Coşkun Ustamız sanatını icra ediyor. Ustalarımız sanatçı. Şimdi müthiş sanat eserleri sizi bekliyor. Ustam nasıl sevgiyle, aşkla yapıyor işini?
1: Şimdi buna yine...
0: Şimdi tepsimizin dibinde sade yağ var.
1: Üzerine tel kadayıfımızı koyduk.
0: Evet.
1: Fıstığı siz atın.
0: Ben atayım. Benim de elimdeysin. Tamam mıdır?
1: Devam.
0: Devam mı?
1: Hiç kadayıf gözükmesin zeminde.
0: Tamamdır ustam. Devam ediyorum.
1: Tamamdır.
0: Efendim, malzeme çok bol.
1: Şimdi kaymak koyacağız.
0: Tamam.
1: Kaymağı da siz koyun.
0: Nasıl alıyorum ona? Elimle mi?
1: Şöyle ben bir numune göstereyim
0: benim
1: size.
0: Benim elimde evet fıstık var. Ha, alıyorum. Efendim, Gaziantep'e geldim. Ben de bu hasırı yaparım. Yani kaymak gibi kaymak, lokum gibi kaymak. Bakar mısınız? Mis gibi, doğal, sağlıklı.
1: Biraz daha kaymak koyarsak.
0: Evet, biraz daha alalım. Kaymağımız buz gibi dolaptan çıkmış.
1: Hiç köfte yordunuz mu?
0: Tabii ki. Ustam, ezdin beni.
1: Size bu köfte yiyoruz, onu buyurun. Yemyeşil olsun.
0: Yani şu anda gezi programı yapıyoruz. Tabii yemek falan yapmaya vaktimiz yok ama her şeyi yaparım. Tatlı da yaparım, börek çörek de yaparım, yemek de yaparım. Ancak yapamıyorum. Çok değerli ustalarımız ve kadınlarımız Türkiye'nin her yerinde yapıyorlar. Biz de onların ellerinden afiyetle yiyoruz.
1: Afiyet olsun.
0: Evet. Ne yapıyoruz şimdi ustam?
1: Köfte gibi yoğuralım.
0: Ay vallahi Coşkun ustam bana yaptırıyor şaka maka. Beni çalıştırıyor. Ama ben de keyifle yapıyorum. Karıştırdık kadayıfımızla Antep fıstığımızı. Tamam.
1: İnce
0: böyle, evet.

0: Hamur gibi şimdi olmayacak.
1: Şimdi bunun iki çeşit daha künefe yapacağız.
0: Tamam. Buyurun. İşte buna bayılıyorum efendim. Ustalarımızın şu künefeyi, malzemeyi böyle döküşüne bayılıyorum. Ben onu yapamıyorum Coşkun Usta. Sen ne yapıyorsun? Şöyle bir şeyler yapıyorsunuz
1: çok
0: ya.
1: Çok basit aslında. Şöyle
0: o çok güzel. Nasıl yapıyorsun onu?
1: Parmakları şu çatal gibi kullanın. Evet. Sallayın, sen aradan dökülecek.
0: Ama sen böyle daha estetik yapıyorsun. Ben senin gibi yapamıyorum.
1: 31 oldu.
0: Doğru efendim. Herkesin işi, herkesin uzmanlık alanı. Sen benim işimi yapamazsın ustam. Ben de senin işini yapamam. Doğru.
1: Tamamdır o da. Şimdi bu malzememizi kapatalım.
0: Hasır. Görüntüsü hasır gibi. Aslında tablo gibi. Harikasın ustam. Evet değerli izleyenler. Bu lezzetler kolay ortaya çıkmıyor. İşte kadayıfı yaptık geldik. Malzemelerin hepsi çok özel. Tamam mı ustam? Ne yapıyoruz şimdi?
1: Pişireceğiz bir.
0: Ocağa yolluyoruz. Değerli izleyenler, hasırı pişmeye yolladık. Coşkun ustam, şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi yarı fıstıkzade, yarı billuriye diye bir ürünümüz var, onu yapacağız.
0: Haydi bakalım. Yarı fıstıkzade, yarı billuriye. Efendim birazdan tablo gibi mükemmel bir künefe geliyor. İyi mi böyle ustam?
1: Tabii ki.
0: Şöyle yayıyoruz.
1: Nasıl olsa öğrendiniz.
0: Evet, öğrendim, yaparım. Hareket bitmiyor. Şu harekete bayılıyorum işte. Bu ustalığın en önemli göstergesi. Şimdi ben de döküyorum ama tamam mıdır?
1: Ürünümüz tamam.
0: Şimdi bunu ne yapacağız? Pişirince böyle ters çevireceğiz.
1: Ters çevireceğiz. Evet. Şekerleyeceğiz, afiyetleyeceğiz.
0: Ne yapacağız şimdi? Ben merak ediyorum
1: şimdi
0: acaba.
1: Size, burger, şimdi nasıl bir şey yapacağız? Burger yapacağız.
0: Burger künefe.
1: Evet, evet.
0: Coşkun ustam, fıstık bol nasıl olsa tatlarda bol bol kullanıyorsunuz. Aa, bunda hem bütün fıstık hem de böyle çekilmiş fıstık, evet, kullandık. Gözünüzün önünde efendim. Hijyenik koşullarda mis gibi. Ondan sonra afiyetle servise hazırlanıyor ve yiyorsunuz.
1: Bu burgerimizin ekmeği diyelim aslında.
0: Mükemmel görüntüler. Bakar mısınız?
1: Bu da bitti. Artık ocağa geçelim.
0: Evet değerli izleyenler, şu anda ocağın başındayız. Çeşit çeşit künefemiz şu anda pişiyor. Evet, kokular efsane. Efendim mükemmel görüntüler, bunlar künefe değil, hepsi tablo gibi, hepsi sanat eseri. Ustam harikasın. Evet, şöyle hani sıcak tatlıya soğuk şerbeti dökersin de bir ses gelir, coz diye.
1: Biz ona aşkı diyoruz.
0: Duyacağız mı onu?
1: Evet, onu duyacağız.
0: Künefeyle şerbetin aşkı. Şimdi künefeyle şerbetin aşkına tanıklık edeceğiz. Şov zamanı. Mükemmel bir görüntü. Evet değerli izleyenler, Gaziantep'te müthiş şovlar, enfes görüntüler. Ne yapıyoruz ustam şimdi? Şov mu var yine?
1: Sizin sevdiğiniz tatlıya, benim sevdiğim tatlıya aynı tepsi alıyoruz.
0: Evet.
1: Bu dondurma kendimiz yapıyoruz yine.
0: Her şeyi kendiniz
1: i̇nce,
0: yapıyorsunuz.
1: İnce bir tabakada yapıyoruz. Güzel. İnce tabaka yapıyoruz bunu.
0: Çok enteresan. Kadayıfı kendileri yapıyor, kakaoyu kendileri yapıyor, dondurmayı, her şeyi kendileri yapıyor. Ustam ne yaptın sen? Ustam ne yaptın?
1: Burger.
0: Yani başımı çeviriyorum, dönüyorum, ayrı bir güzellik.
1: Üreten
0: farklı şehir. Bir şey olmuş. Üreten şehir, kesinlikle doğru. Hey! Ustam ne yaptın sen? Harikasın. Burger künefe. Gaziantep yaptı, bunu da yaptı. Şöyle bir yandan gösterelim. Şerbetler akıyor mis gibi, mükemmel bir görüntü. Şu tarafını çevirelim ustam. Şu anda beyaz TV ekranları başında herkes artık bize kızıyor mu, ne yapıyor bilmiyorum. Herkes burada olmak istiyor. Herkes bu künefeleri yemek istiyor. Ben şu anda çok şanslıyım. Herkesin olmak istediği yerdeyim.
1: Siz mi istiyorsunuz?
0: Ben de yemek istiyorum. Evet değerli izleyenler, çeşit çeşit birbirinden nefis künefeler şu anda önümüzde afiyetle yenmeye hazır.

0: Ve müsaadenizle efendim Coşkun ustamızın ellerinden şöyle hemen hasırın tadına bakmak istiyorum sizler için.
1: Afiyet olsun.
0: Efendim sözün bittiği yer. Burası Gaziantep, sözün bittiği yer. İnanılmaz lezzetli. Mükemmel bir künefe, mükemmel bir hasır.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara hoş geldiniz. Yeni bir haftaya adım atıyoruz. İnşallah bu hafta güzellikleriyle, bolluklarıyla, bereketiyle gelsin. Gönlünüzde hangi muratlar varsa inşallah onlar bir bir gerçekleşsin. Tüm güzel kalbimden bu güzel duygularımı size aktarıyorum. Ve tabii ki güzeller güzeli. Her hafta bize gökyüzünden haber veren o isim Mine Ölmez bizlerle. Hoş geldin Mine'ciğim.
2: Hoş bulduk, merhabalar efendim.
1: Nasılsınız efendim?
2: İyiyim efendim. Siz nasılsınız?
1: Çok şıksınız efendim valla.
2: O sizin şıklığınız. Valla bugün çok sporum bence ama.
1: Spor şık. Cin şıklığı diyoruz buna. Evet. Gayet çok güzel yakışmış.
2: Umarım.
1: Zaten ne giysen yakışıyor.
2: Sen de öylesin maşallah prenses.
1: Vallahi maşallah. Güzeller güzelim. Şimdi bugün gökyüzü olaylarına bakacağız sevgili seyirciler. 12 burcu tek tek konuşacağız. Uzun uzun anlatacak Mine ama öncesinde bir genel etkileri sormak istiyorum. Hı hı. Genel olarak bu hafta nasıl bir hafta? Venüs retrosu var biliyoruz.
2: Evet. Hala devam. Venüs retrosu devam ediyor. Uzun süre devam edecek. 15 Kasım'a kadar sürüyor diyoruz ama bunun bu etkilerin tamamen izinin geçtiği zamanlar şöyle bir 22-23 Kasım buluyor. Aslında yine tam da gölgesi geçmiyor ama hı hı. En azından artık o sıkıntılı alandan çıkmış olacağız. O dolayısıyla biz uzun bir süreç Venüs retrosu etkisindeyiz. Ay sonuna doğru Merkür retrosu da başlayacak Akrep Burcu'nda. Bunlar çok sıkıntılı alanlar gerçekten öyle.
1: Öyle mi?
2: Evet. Geçen haftalarda biliyorsun bazı uyarılar yaptım. Gerçekten Ekim ayının şaka gibi bir ayı yani hakikaten. Hı hı. Kızanlar oluyor, söylenenler oluyor ama hatta yorumlara yazmış bir tanesi. İşte bütün felaketleri sayıyorsun filan. Sonra şey yazmış tekrar, özür dilerim. Evet gerçekten söyledikleriniz oldu diye. Maalesef keşke olmasa ama arkadaşlar gerçekten Ekim ayı enteresan bir ay. Hı hı. Şimdiden uyarmak lazım. Bu ay gerçekten büyük çıkışlar, büyük savaşlar başlatmayalım. Ağzımıza, elimize, dilimize hakim olalım. Hı hı. Hakikaten insanların patlamaya hazır bir bomba gibi olduğu... gerçekten hem dünyada liderler arası güç çekişmelerinin artabileceği hem dünya genelinde yer sarsıntılarının yine madenlerle ilgili olayların yeraltı kaynaklarıyla ilgili olayların mesela gaz sızıntılarının çünkü akrebin böyle bir zehirleyen şifa ilaç zehir işte akrebin kuyruğundaki biliyorsun hem zehir hem şifa ilaç da yapılıyor dolayısıyla bu temaların hepsini barındırdığı için ve ardı ardına aklımı nutkumu tutacak kadar sert açı olduğu için ben uyarmak istiyorum. Hı hı. Hepimiz bir kere sağlam yerlerde, sağlam ilişkilerde, sağlam adımlarla ilerleyelim. Büyük hareketler yapmak, özellikle hangi konularda? Çok büyük estetik değişimler, hı hı. Çok büyük ilişkisel değişimler. Sadece neyi tenzih ederim biliyor musun? Bunu gözlemledim. İlişki bitmiş, toksik, içinde şiddet var, içinde sömürü var. Hı. Vakit bu vakit buldun avukatını, her şeyin hazır. Ayrılabiliyorsan ayrıl. Hmm. Ama güzel giden bir ilişkiydi. Son zamanlarda soğukluk girdi aranıza. Bir şeyler oldu. O zaman o yangına körükle gidip de beni sevmiyor.

0: etmiyor mu filan, bu triplere girme. Çünkü bu hepimizin yaşadığı bir süreç. Yani
1: Yani
0: hepimizin
1: krizin
0: zorlandığı.
1: çıkması aslında normal, biraz sabredip
0: Evet.
1: 15 Kasım'a kadar beklemekte
0: Beklemekte
1: fayda var.
0: fayda var. Büyük riskli yatırımlar. Mesela paranızı çok büyük riskli, sonrasında sıkıntı olursa sizi çok zor duruma bırakacak yatırımlar, borçlar, krediler. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ne biliyor musun Aslı? Akrep zamanı iade zamanı. İade etme. Yani herkesin haksızlıkla aldığı, sömürerek aldığı şeyleri iade edin. Aslında biz bu süreci bayağı öncesinden yaşamaya başladık. Biliyorsun biz çok vicdanlı bir milletiz. Biz de bir akrep ülkesiyiz ama yükselenimiz de yengeç.
1: Çok
0: Çok
1: duygusal.
0: fazla duygusal, merhametli insanlarız. Ama bizim de şöyle bir huyumuz var. Ben de öyleyim. Mesela çok merhametliyimdir. Herkese yardım etmeye çalışırım ama kullanıldığımı hissettiğimde, bir midem bulandığında bu defa kendimi geri çekerim. Biz de öyleyiz. Kalbimiz kırıldığında, güvenimiz kırıldığında bu defa iyilikler gerçekten hak eden kişilere de gidebiliyor. Ülkemizde böyle bir maalesef parayı görünce kendini kaybeden bazı işte kurumlar, şeyler, mesela işte hayvanlar için veya işte çocuklar için yardım ediyormuş gibi yapıp, bunlar bizim psikolojimizi o kadar bozdu ki,
1: Ay evet.
0: işte bu süreçte bu tarz insanların daha da ifşalanacağını görebiliriz. Özellikle masumları kullananlar, işte çocuğunu kullanarak para kazanmaya çalışan. Şimdi ben sormak istiyorum. Sokakta çocuğuna mendil sattırmakla, sosyal medyada çocuğunun, ay bu bezi aldık ablaları, bu şeyi aldık bilmem neleri, ne farkı var? Çocuğunu kullanmak değil mi ikisi de? Çocuğun üzerinden para kazanmak. Birisi
1: Evet.
0: daha gösterişli, asortik efendim para kazanıyor. Ötekisi daha gariban, gerçekten belki ihtiyacı var. Şimdi ne farkı var? Çocuğu kullanır, insan çocuğunu kullanmalı mı?
1: Valla inanır
0: Gerçekten
1: mısın, geçen gün
0: dikkatini çekiyor mu?
1: marketteydim. Çocuk dedi ki, abla dedi, yağ alacağım dedi. Annem dedi yağlı yemek yapıyor. Şimdi benden yemek yağ istedi.
0: Ben öyle
1: Sıvı
0: şeyleri
1: yağ istedi,
0: yapıyorum.
1: hemen aldım. Ondan sonra dedi ki çay da istesem dedi, çay
0: Öyle
1: içeceğiz.
0: yapıyorlar,
1: Tamam
0: evet.
1: dedim, çayını da al. Bak ikisini de
0: Valla
1: aldım onu
0: ben bir gün iki
1: çocuğa.
0: çocuğu koydum markete. Dediler ki işte ben hiç dedi lahana sarması çok seviyorum dedi.
1: Ah canım.
0: Annem dedi yapamıyor. Ben neyse ne lazımsa aldım.
1: Evet.
0: Başımın gözümün sadakası olsun Allah rızası için. Yani hiç önemli değil.
1: Evet.
0: Buna okeyim yani. Bunu yapabilen yapsın. Ne yapacak? Onu zaten götürüp yiyecek yani.
1: Yani
0: Ne
1: yemek
0: yapacak?
1: istiyorsa
0: Ama
1: zaten bir
0: para
1: şey yok.
0: istemesi ayrı bir şey. Veya büyüklerin. Bak bunlara çok ciddi şeyler göreceğiz. Daha böyle midemizi bulandıran şeyler görebiliriz. Çünkü akrep derin bir kazı çalışması. Kim bizi kandırıyor? Kim duygularımızla oynuyor? Bu gerek özel ilişkilerde, gerek iş ilişkilerinde. Mesela sömürüye hayır dönemindeyiz. Sömürüye hayır. Beni sömürüyorsun, beni kullanıyorsun. İş gücümü kullanan patron, ilişkide beni kullanan partner, beni param için seven kişi, paramı sömürmeye çalışan kim olursa olsun. Mesela şunu çok fark ediyor musun? Mesela bir ailede bir sürü çocuk vardır. Herkes birinin üstüne gider. Ben bunu mesela çok görüyorum ve yaşadığım da bir şey. Yani bu ailenin tek çocuğu ben değilim ki ya. Herkesin elini taşına altına koyması gereken bir durumda mesela. Birine yüklenmişler. Bütün gözler onun üstünde. Bu sömürüler.
1: Bir de bir kere vermese kötü oluyor
0: Kötü
1: zaten.
0: oluyorsun.
1: 40 yıl veriyor.
0: Vicdan yapıyorsun. İçinde şey yapıyorsun. Sömürüler kim olursa olsun. Kimden gelirse gelsin. Duygu sömürüsüne, maddi sömürüye, duygusal özellikle sömürüye hiçbirimizin artık karnımız tok. Gerçekten iade zamanındayız.
1: Yani ilahi adalet de mi tecelli
0: İlahi
1: edecek?
0: adalet mi dersin karma? Şimdi Allah'ın adaletinin hesabını bir tek o bilebilir ama şunu demek istiyorum. Ama bu kadar iddialı da konuşmayayım ama karma gibi düşün. Hani mesela sen sürekli sömürdün, sömürdün, sömürdün. Vermiyor musun? Karşı tarafın hakkını, parasını vermiyor musun? Senin sonun kötü. Ya hastalık. Ne yaparsın onu? Doktor parası yaparsın. Ne yaparsın o senin bir tarafından bir yerinden muhakkak çıkar. O yüzdendir ki ben başıma bir şey geldiğinde hemen ilk şunu sorarım. Allah'ım birinin ahını aldıysam, bilmeden canını yaktıysam beni affet. Bildiğim varsa zaten o mümkün değil. Yani gün batmadan özrümü dilerim, helallik isterim. Ama bilmediğimiz bazen bir günahlarımız olabiliyor, hatalarımız olabiliyor. Bildiklerimiz daha beter. Yetim hakkı yediysen, kul hakkı yediysen, sömürdüysen, ilişkide eşini, sevgilini, partnerini neyse sömürdüysen iade zamanı. Ha ben ona vermem, verme Allah senden onu başka türlü çıkarır. Bak şuna kesin bir şey söyleyebilirim. Tabii ki Yüce Allah bilir ama bu dönemde sömürü yapanların, insan kullananların gerçekten bir şekilde onu dışarı çıkarma zamanı. İlginç bir şey var. Astrolojide biliyorsun akslar var ya. Boğa hedonizm. Zevklerin tatlı kullanılması. İşte yediğin şeyler, içtiğin şeyler. Hatta gebe kalmak için ne yaparsın? Partnerinle birlikte olursun ve bu bir hazla gerçekleşir ve bir hamilelik sürecine girersin. Akrep onun doğumudur işte. Doğum nasıldır? Bağıra bağıra girersin doğumhaneye ve o hazla yaşanan, bebek dünyaya getirmek için yaşanan zorluk seni orada yakalar.
1: Sancılı.
0: Akrep işte o sancıyla doğum demek. Yedin yedin yedin tatlı tatlı hurmaları, İşte o hurmaların senin

0: rahatsız ettiği, onları iade ettiği, tabiri caizse affedersiniz istifra etmek, çıkarmak, bedeninden toksin atmak, midenden toksin atmak, vücudundan zararlı bir şeyi atmak, aldığın şeyi, haksızlıkla aldığın şeyi iade etmek veya zevkle yaptığın bir şeyin acısını çekmek. İşte akrep bunları anlatıyor.
1: Yani o zaman gizli saklı da hiçbir şey kalmıyor. Mutlaka çıkacak.
0: Ha vakit gelmişse, kiminin süresi vardır. Bazının vade doldu, vadesi doldu. Onların hepsi çıkar zaten. Çıktı da yazıyorlar. Çok yazan var. Neler yakalayan, kaç yıllık ilişkisi bitenler mi sorarsın? Öyle olmasını tabii ki istemiyoruz. Ama 5 senede bir yalana inandırıldıysam, 3 senede bir yalana inandırıldıysam, karşımdaki insan beni sömürüyorsa, onunla bir ayımı daha geçirmem.
1: Öyle.
0: Bir günümü daha geçirmemeliyim. Çünkü hayat bir armağan ve süresi de yok. Kime ayıracağımızı bilmemiz lazım. Yani ben keskin yine de konuşmak istemem ama gerçekten birilerinin tatlı tatlı yediği her şeyi acı acı çıkaracağı bir zamandayız.
1: Aman
0: ona göre herkes ayağına denk alsın. Hak yediğine inanıyorsan özrünü dile, helalliğini al.
1: Peki,
0: bu hafta
1: Mineciğim.
0: Güzel bir şey var, onu da söyleyeyim.
1: Evet, güzelliği de söyleyelim. Sonra haftanın ellerine geçeceğiz.
0: 14, 15, 16 Ekim'de hem Satürn'ün Mars'ta çok güzel bir açısı var. Bu bir yapılandırma açısıdır. Aynı inşaat yapmak gibi. Bir de Güneş'in Jüpiter'le sekstil açısı var. 15'i ile 16'sı arası gerçekten hayatımızı yapılandırmak, şans ve fırsatlar, işte o ağlayanların, üzülenlerin, hakkım yendi diyenlerin biraz olsun destek, şans, fırsat, adalet duygusunu yaşayacakları bir hafta var.
1: İnşallah.
0: Bu hafta yine sarsıntılı etkiler var ama bundan sonraki hafta çok artıyor.
1: Ya öyle mi?
0: Boğa Dolunay'ı ve ondan sonraki açılar, herkes ayağını denk alsın.
1: Peki, onları da konuşacağız. Adım
0: evet.
1: adım gidiyoruz biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hafta hafta bakıyoruz sevgili seyirciler. Şimdi haftanın enleriyle başlıyoruz.
0: Başlayalım.
1: Bugün
0: hadi.
1: Programın başında yapıyoruz haftanın enlerini. Bakalım haftanın en şanslı burçları hangileri? İnşallah sizin burcunuzda vardır enlerde. Koçlar, teraziler, aslanlar ve yengeçler.
0: Evet, bu burçlar diğerlerine göre daha şanslı. Hatta ben buna kısmen oğlağı da ilave ederim.
1: Ya.
0: Kısmen.
1: Evet.
0: Oğlağı da ilave ederim. Ucundan yay ile ikizleri de ilave ederim şanslı olarak. Neden? Çünkü Güneş Jüpiter altmışlığı bu hafta gerçekleşiyor. Özellikle terazileri, aslanları çok destekliyor. Akabinde koçları, yengeçleri çok destekliyor. Yine ilave edecek olursam, hani bir takım sıkıntılara rağmen, oğlakları ve ikizlerle yayları da destekliyor aslında bakacak olursan. Hepimizi bir anlamda destekliyor, onları da anlatacağım ama bu burçlar biraz daha bu hafta şanslı olabilirler. Çünkü bir şeylerin sonuna gelmek, sonunda bir şeyi başarmak, hakkını almak, kariyer, otoriteyle ilgili konularda başarı elde etmek adına özellikle bu burçlar çok şanslı olabilirler.
1: Peki, harika. Geldik şimdi kariyerde en şanslı burçlara. Bakalım kariyeri parlayacak olan burçlar bu hafta hangileri? Oğlak, Koç, Terazi, Yengeç ve Akrep.
0: Neden? Hepsi bu Güneş Jüpiter altmışlığını ve Mars Satürn üçgenini, güzel iki tane uğurlu hayırlı açıyı hepsi ya kariyer alanlarından, tepe noktalarından alıyorlar ya da yaşamsal alanlarından alıyorlar. Dolayısıyla kariyer hayatlarında atanmak istiyor, bir zorluğu var, yıllardır bir şey bekliyor, aylardır bir şey bekliyor. Bu burçlar bu konuda bu hafta biraz daha avantajlı olacaklar. Bir de bu burçlar sadece kariyerde değil, aile içi bir anlaşmazlık varsa, özellikle evliyse eşinin ailesinden bir haksızlığa uğradıysa veya kendi aile içerisinde bir haksızlığa uğradıysa uzlaşmak, barışçıl çözümler üretmek ve destek almak için bunlar oldukça şanslılar. Sadece kariyer ve iş anlamında değil.
1: Peki, harika. Gelelim şimdi aşka sevgili seyirciler. Aşk da en şanslı burçlar. Hangileri? Aşkı arayan çok. Acaba siz bulacak mısınız? İnşallah gönlünüze göre olsun. Aşkta aslanlar, koçlar, teraziler, yaylar ve ikizler
0: evet,
1: şanslı.
0: Evet, özellikle bunlar bu hafta daha şanslı ve bu burçlar son zamanlarda gerçekten çok sert açılar yaşadılar ve zor şeyler yaşadılar. Şimdi tam tersine biraz ikizlerle yayı tenzih ediyorum. Hani onların psikolojik olarak sıkıntıları, sağlık sorunları veya içlerinde çok kurdukları bir dönem olabilir. Bu dönem biraz da sürecek. Ama genel olarak bunlar bu hafta aşkta şanslı olacaklar. Bu Güneş Jüpiter altmışlığı özellikle aslanlara, terazilere, koçlara bir fırsat. Bu burçlar özellikle de aslanlar biliyor musun bu hafta? Aslanlar bu hafta her bakımdan şanslı olabilir, onu söyleyeyim.
1: Deme.
0: Hatta haftanın en şanslısı bir tane seç derseniz aslan derim.
1: Ay çok şükür.
0: İkinciyi seç derseniz koç derim. Üçüncüye terazi derim bu hafta. Ama tabii ki hepimizin farklı alanlarda bunlardan faydalanacağını düşünüyorum. Özellikle aslanlar bu hafta aşk hayatlarında oldukça şanslılar. Eğer despot bir sevgilileri varsa veya işte bu hafta baskı uygulayan bir sevgilileri varsa özellikle aslan etkililer nihayet o yıkıcı duyguların sonuna geliyorlar. Ve bu saydığım burçlar aşkta, ilişkilerde fırsatlarla karşılaşabilirler.
1: Harika. Peki ya parada en şanslı burçlar hangileri? Para çok önemli. Kimlere para geliyor bu hafta? Yengeçler, başaklar ve balıklara.
0: Ay ne memnun oldum ben buna.
1: Ay evet, ben de çok
0: neden?
1: Memnun
0: oldum. Çünkü Güneş terazide, Jüpiter ise Aslan Burcu'nda ve bu burçların hepsinin yükselenlere göre tabii ki düşünmemiz lazım öncelikli olarak. Para alanlarında bu açıların etkileri var. Parayla ilgili yapılandırma, borçları yapılandırma, bir eksiği gediği kapatma, maddi olarak güçlü bir ilerleyiş yaşama. Bu konuda şanslılar.
1: İnşallah. Ne güzel, harika. O zaman haftanın enerini de konuştuk. Şimdi geliyoruz sevgili koç ve yükselen koçlara. Başlıyoruz 12 burcu tek tek ve uzun uzun anlatacak sevgili Mine Ölmez. Bakalım koçları bu çalkantılı haftada neler bekliyor? Tablonuza baktığımızda aşkta 5 yıldız, parada, sağlıkta ve kariyerde 4 yıldız. Maşallah gayet güzel gibi.
0: Evet, haftaya nasıl başlayabilirler? Arkadaşlar haftaya koçlar, üreme organlarınız veya işte bu bölgelerle ilgili biraz dikkatli olarak başlayın. Mide, bağırsak sorunları, bunlarla ilgili biraz dikkatli olarak başlayın. Her şeyi yemeyin. Eğer perhizinize dikkat etmiyorsanız bu iki gün, özellikle haftanın ilk iki günü sizin için birazcık yorucu olabilir sevgili koçlar. Özellikle uyarmak istedim. Eğer böyle bir bağırsağınızda bir doluluk işte veya işte yeme sorunları falan yaşıyorsanız doktora gitmek için, üreme organlarınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız doktora gitmek için bu haftayı, hafta başını, özellikle bugünü mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ve bu haftaya başlarken biraz masrafları, borçları, kredileri veya para kazanma yollarını düşünerek başlayabilirler. Bu etkiler birazcık aktif. Hafta ortasından itibaren rahatlamaya başlıyorlar. Salı gecesinden itibaren biraz daha rahatlamaya başlayacaklar. Haftanın ortasında daha böyle yolculuklar, seyahatler ön plana çıkmaya başlayabilir. Eğitim konuları, hukuki konular, spor veya işte aktif olacakları etkinliklerde bulunabilirler. Bunlar ön plana çıkmaya başlayabilir. Ve hafta sonu biraz daha gelecek ve sorumluluk odaklı olmaya başlıyorlar. Yani biraz daha önümüzdeki haftaya böyle içleri azıcık sıkılarak biraz daha böyle iş, güç, koşturma, kariyer, gelecek endişesiyle başlayabilirler. Fakat bu haftanın en şanslı burçlarından dedim. Neden? Çünkü yükselen koçlar için tabii en başta söylüyoruz. Öncelikle yükselen burcunuz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız güneş burcunuzu, yani kendi burcum dediğiniz kendi burcunuzu da mutlaka dinleyin.
1: Ay'a da bakabilir miyiz ay burcuna?
0: Ay'a ne zaman bakarsınız? Mesela geçen hafta terazide yeni ay vardı. Yeni aylarda ve dolunaylarda veya ay burcumun üzerinde bir tutulma gerçekleştiğinde neden? Çünkü o bizim ay dönüşümüzün haritasını başlatıyor ve o ayın bizim için çok etkili olacağını gösteriyor. Ama normal zamanlarda ay burcuna göre takip yapmak klasik astrolojide var olan bir şey değil. Yükselene göre takip edilir.
1: Peki.
0: Bir de güneşin açıları önemlidir. Yani hangi gezegenlerden açı alıyor, o da bize bir ifade vermemizi sağlar.
1: En şanslı burç dedin koç.
0: Koç bu hafta niye şanslı? Bir kere Satürn-Mars üçgeni var. Koç burcunda ve Aslan burcu arasında. Yükselen koçların özellikle 5. evinde bir aktiflik var. 5. ev şansın evi zaten. Dolayısıyla hem de Güneş-Jüpiter 60'lığı var. Bu hafta koçlar, aşkta şanslısınız. Hayatınızı yapılandırma konusunda şanslısınız. Eğer anlaşmalı bir ayrılma istiyorsanız bu hafta tam zamanı, gidin konuşun. Veya işte ilişkinizde bir bazı sorunlar var, çözmek mi istiyorsanız tam zamanı gidin konuşun. İlişkilerle ilgili ne olmasını istiyorsanız, nasıl olmasını istiyorsanız tam da kendi lehinize çevirebileceğiniz bir zaman dilimi. Normalde Venüs retrosu olmasaydı şunu söyleyebilirdik. Bu hafta gerçekten hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin.
1: Allah Allah.
0: Şans ve fırsatlar, sosyal çevre, her anlamda şanslısın. Fakat Venüs retrosu var. Bu da bize neyi hatırlatıyor? Yeni insanlarla tanışmak için elbette çok da uygun bir zaman olmayabilir. Bize söylenmeyen bazı geri planda bir şeyler olabilir. Fakat var olan ilişkiyi iyileştirmek, bozulan, bitmesi gereken, artık sizi tüketen bir ilişkiyi bitirmek için doğru adımları atmak. Bunları yapabilirsiniz. Ama yeni bir ilişkiye başlamak, yeni tanışmalar, bunlara birazcık bir soru işareti bırakın. Hemen kendinizi kaptırmayın diye söylemek istiyorum. Fakat gerçekten ilişkileri düzeltmek, ortak işleri düzeltmek, yakın arkadaşlarla arayı bulmak, mesela küslükleriniz, dargınlıklarınız varsa bunları toparlamak, aile içinde, özel ilişkilerde, ortak işlerde yaşadığınız bütün sorunları toparlayabilmek adına müthiş destekleniyorsun.
1: Harika.
0: Nasıl bir şey biliyor musun? Sanki bu hafta koçlar bir inşaata başlıyorlar. Elleri sıvamışlar ve dört dörtlük ilerliyorlar.
1: Oo,
0: böyle bir enerji
1: maşallah.
0: Var. Yaşamınızda bir yapılanma var. Mesela özellikle mühendis olanlar için, mimar olanlar için bunlar için çok daha verimli bir zaman dilimi. Ya da sürekli olarak bir şeyi böyle mesela aile, çocuk yetiştiriyorsunuz. Bir şey yetiştiren, emek veren, böyle ince işlerle uğraşan özellikle koçlar için çok daha verimli ve başarılı. Ben koçlara bu hafta üretken olmalarını, görünür olmalarını tavsiye ederim. Mutlaka görünür olsun. Mesela bu hafta bebek haberleri alabilirler. Uzun zaman sonra bir aşk itirafı gelebilir. Geçmişte canınızı yakan biri özür dileyebilir. Bir şekilde bu hafta sizi şanslı hissettirici.

0: hediyeler olabilir veya teklifler olabilir veya güzel haberler olabilir. Bir kutlamanız, bir davetiniz, böyle bir insanların gözünde sahnede olacağınız bir etkinliğiniz olabilir.
1: Ne güzel. Dedin ya mesela geçmişten gelen belki bir özür. Yani bu barışma yoluna gidebilir mi eğer öyle bir şeyse?
0: Ya ben olsam bak ben kendim için söyleyeyim sizin için söyleyeyim. Ben gitmem kardeşim. Venüs retrosunda barışanla geleni ben kabul etmem. Merkür retrosunda geleni kabul etmem. Ama kötü de davranmam gerekmiyor yani. Sadece şunu bilirim. Buna pek inanma derim yani. Hani içimden bunu bilirim. Fakat sizler o kadar üzülüyorsunuz ve insan gelecek bir şeyi önceden duyması aslında çok iyi bir şey değil bazen. Mesela ben şimdi söylüyorum zoruna gidiyor. Seviyor çünkü. Bir şey olsun istiyor. O yüzden siz kendi iç sesinizi dinleyin. Ben yapmam. Yapmadım da hiç hayatımda. Ha dedim helallik geliyor. İşte özür dilemeler ya da işte bir şeyler itiraf edilir. Arkadaşlıkta da öyledir. Aile içinde de öyledir. Evet. Gizli sırlar çıkar.
1: Ya da gizli beklesin mi mesela dökülür. 15 Kasım'dan sonra hala ciddiyse o kişi devam edilebilir mi?
0: Tabii ki edilebilir. Tabii ki edilebilir. Bir de bu arada diyorum ya her zaman şunu söylüyorum. Kimin geldiğine bakın. Geçmişte senin paranı almış kaçmış seni arkadaşınla aldatmış ya da seni birisiyle aldatmış. Bunu affeder misin yani? Retroda da gelse nerede gelse. Yani. Bunları affetmeyin ama mükemmel bir insandı. Birileri sizi ayırdı etti. Araya başka bir türlü bir şeyler girdi. Gerçekten onun karakterine kefilsiniz. E tabii ki o insanla bir çay içilir, konuşulur.
1: Değil mi?
0: Biraz böyle zamana yayarak hemen ay iyi ki geldin, hoş geldin gibi değil de bir böyle bakarak gidin. Bizim zaten sorunumuz ne biliyor musun? Ben inanamıyorum. Toplumda bu her toplumda mı böyle acaba? Başka ülkelerde
1: nasıl?
0: De mi böyle? Ya 50'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda hala çocuk gibiler ya. Yani
1: evet.
0: 20 yaşında da aşık olursun, 70 yaşında da aşık olursun. Aşkın yaşı yoktur bak buna çok okey. Ama 20 yaşında yaptığın fedakarlığı, tabiri caizse çok özür dilerim enayiliği, saflığı. 50 yaşında gösteremezsin artık. Biraz daha mantıklı olman lazım. Hemen böyle atlamaman lazım. E ben büyüyemiyorum ben ne yapayım böyle. O zaman üzülürsün ölene kadar.
1: İşte o fazla yani birazcık, vericilik değil mi? Orada biraz
0: onu bir ya, 20'lerden sonra. Mesela şimdi sabrınız var mı gerçekten ya böyle insanları avutmaya? Biraz kendimizin değerini bilelim arkadaşlar. Koçlar bu hafta önce kendinizin değerini bilin. Hep koçlara bencil diyorlar değil mi? Ben o kadar çok fedakar koçlanıyorum
1: ben
0: ki.
1: Ben de.
0: Ailesine, herkese, annen mesela değil mi senin koç? Benim annemin yükseleni koç mesela. Dünyanın en fedakar annesi yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla koçlar çok fedakarsınız. Bu hafta kendinizin biraz değerini bilin.
1: Evet.
0: Bu sefer ben deyin. Gerçekten emeklerinizin karşılığını talep edin. Ben
1: İnşallah.
0: bunları yaptım. Peki sen ne yaptın demeyi bilin.
1: Peki.
0: Ama bu haftanın gerçekten en şanslı burçlarından birisiniz. Sakın enerjinizi düşürmüyorsunuz. Görünür ve ortada oluyorsunuz.
1: Hadi bakalım. Vallahi hafta sizin koçlar daha ne diyelim en güzel en şanslı burçların arasındasınız. İnşallah bollukla bereketiyle en güzel haberlerle gelsin size. Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım sevgili boğaları bu hafta neler bekliyor tablonuza baktığımızda. Aşkta 4, parada 4, sağlıkta 5, kariyerde 5 yıldız. Vallahi çok güzel.
0: Bu hafta genel olarak destekleyici açılar var. Bundan sonraki hafta ve ondan sonraki hafta
1: onu
0: çok çetrefilli.
1: Şimdiden
0: ama şimdi böyle ağzımda bir parmak bal sürüp de yalanda konuşmak istemem. Ama bu hafta gerçekten hepimiz için avantajlar var. Şimdi boğalar bir kere öncelikle bu hafta gerçekten ilişkilerde veya arkadaşlıklarda veya iş ilişkilerinde kimse yanlış yaptı, kim hakkınızı aldı. Bu hafta sizin hakkınızı alma haftanız. Mesela diyelim ki biri sizin ayağınızı kaydırdı. Bu hafta onun ayağının kaydığını duyabilirsiniz. Biri sizin ilişkinizi bozdu, iş ilişkinizi özellikle bozdu. İş arkadaşlarınıza kulis yaptı. Sizin hakkınızda bir şeyler yaptı. Bunların hepsinin belasını bulabileceğini hakikaten söyleyebilirim. Neden? Çünkü sizin gizli düşmanlar alanınızda ne zamandır yükselen boğalar çok zorlanıyor. Çünkü 12. evlerinde Satürn var. Bu onlara ne verir? Yaşlanma korkusu verir, geç kaldım duygusu verir. Kendilerini hapsolmuş gibi hissederler. Sanki elim var, kolum var, ayağım var ama elim kolum bağlı gibi hissediyorum duygusu verir. 12. ev Satürn'ü çok zordur. Ben çocukken yakalandım o tarihlere dönüp baktığımda hep kabuslar görüyordum, bunalımlara giriyordum. Çok zor geçti. Çocuk yaşımda bile bana ağır geldi. Şu an yükselen boğalar eğer bir takım hastalıklarla işte göz, kafa, baş bölgesinde özellikle rahatsızlıklarla veya ihanetlerle yüzleşiyorlarsa bu iş tesadüf değil bir kere onu söyleyeyim. Ama moralinizi bozmuyorsunuz. Bu insanı temizleyen, arındıran insanı hep şunu hatırlatır. Zamanın bu dünyada sonsuz değil. Kime emek verdiğine, kime sabrettiğine, kime değer verdiğine dikkat et. Sabır neden edilir? Sabrederim, ederim, ederim, sonunda muradıma ererim. Ama boşa kürek çekmek, bomboş insanlara 20 yıldır aynı şeyi yapıyorsun, söylüyorsun, hiçbir faydası yok.
1: Hiç.
0: İşte Satürn 12. ev süreci yükselen boğalara özellikle şunu söylemek istiyorum. Kime emek verdiğini gör, kime niye sabrettiğini anla. Ve artık boş sabır, kendinden bomboş ve çok fazla verme işini bırak diyor. Aslında olan bu. Size kötü bir şey olmuyor. Sizi terbiye ediyor hayat. Niye terbiye ediyor? Boşa kürek çektiğiniz yerlerde artık kürek çekmeyin diye. Ve önce sağlığınıza, kendinize öncelik verin diye. Bunalıma asla girmiyorsunuz. Bu hafta sizi bunalıma sokan biri varsa, bir şey varsa, bir sır varsa, içinizden bir hastanıza çok üzülüyorsanız, kendi sağlığınıza çok üzülüyorsanız, kandırıldığınızı, kullanıldığınızı, yıpratıldığınızı düşünüyorsanız, ah ettiyseniz, gerçekten haklıysanız bu hafta o ah ettiklerinizdir. Başına geleceklere şaşırmayın.
1: Allah Allah.
0: Hakikaten öyle. Kalbi temiz olan ve gerçekten hakkı yenmiş olan boğaların bu hafta
1: ilahi adaleti
0: ilahi
1: görecek.
0: Adalet. Ya da işte bir sır var, bir şey var ortaya çıkmasını istemiyor. Olabilir, herkesin hayatında herkes duyusunu istemediği şeyler olabilir. Veya çok üzüldüğü bir konu var. İçin için onu yiyen bir şey var. Ona düşmanlık eden biri var. Veya ailesine dediğim gibi bir hastası var, bir şey var. Bir ferahlama yaşayabilir.
1: İnşallah.
0: Bir kere bu bir gerçek. Bel ağrısı çeken, özellikle bel böbrek bölgesinde sorunlar yaşayanlar, genel sağlık sorunu yaşayan boğalar veya iş hayatında işsizlikle, işle ilgili sıkıntılarla boğuşan, parayla ilgili sıkıntılarla boğuşan boğalara bu hafta bir şans ve fırsat gelebilir iş hayatında. Venüs retrosundayız. Değerlendirelim mi? Şartları iki kere okuyun. Her şeyi iki kere okuyun. Kendinizi güvenceye al. Nasıl bir elektronik alırken garanti belgesine, her şeyine dikkat ediyorsanız, kendinizle ilgili bir garanti belgenize dikkat edin. Yani ben de bir hani sonradan sorun yaşar mıyım diye iyice okuyun. Avukatınızı okutun, ne bileyim bilenlere baktırın. Ondan sonra imzalarınızı atın. Bir şeycik olmaz. Ne olur en fazla oradan çıkarsın, bir süre sonra başka bir yere gidersin. Bir yıl sonra başka yerde çalışırsın ama yine paranı kazanırsın, yine yaparsın. İşle ilgili fırsatlar olabilir. Çalışma hayatıyla ilgili fırsatlar olabilir. Sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunlara güzel çözümler bulabilir. Birileri onu desteklediğini, hani işte, hayatta, ya buradan kapı kapandı bana ama başka bir yerden açıldı diyeceği bir şey olabilir.
1: Ne güzel.
0: Aşk hayatlarıyla ilgili onlara hiçbir şey diyemeyiz. Venüs retrosu çünkü onların direkt ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Bu ara ana konular daha farklı. Boğalar hayatlarının temellerini sorguluyor. Boğalar iş hayatlarını, geleceklerini, kariyerlerini sorguluyor. Ve sağlam ilerlemek istedikleri ama o sağlamlıkta pek kimseyi bulamadıkları bir süreçten geçiyorlar. Dolayısıyla aşk hayatlarında da Venüs retrosu var. Bu herkese göre değişir. Kimileri gerçekleri görmüştür, yüzleşmiştir, yüzleşiyordur veya yüzleşecektir. Kimileri ilişkide soğukluk yaşıyordur. İlişkilerle ilgili kötü değilsiniz ama size ben çok böyle garanti veremem yani. Çünkü Venüs retrosundayız ve bu sürecek.
1: Tartışmalar artar mı mesela bu dönemde?
0: Tabii ki artar ama o herkesin ilişkisine göre değişir. Mesela şu bazısında şu olur. İki tane kıymetli insan evlenmiştir, bir araya gelmiştir, sevgili olmuştur. Ya ne zamandır birbirimize zaman ayıramadık. Venüs akrepte retro. Eski günlerde ne güzel işte sinemalara giderdik, tatile giderdik. Hadi gel bir tatil yapalım. Ay. Kimin de böyle çalışır.
1: Ne güzel.
0: Kimi aldatılıyordur, ihaneti öğrenir. Aldatılıyorsa, yalan söyleniyorsa açığa çıkar retroda. Herkese göre değişir ama bu şey. Şöyle düşünün, hayatımda bir geri gitme dönemi yaşayacağım. Geri gittiğimde arkamda görmediğim şeyleri göreceğim. İyiliklerse iyilikleri, yanlışlar ve ihanetlerse onları göreceğim. Ama genel olarak bu hafta ilişkilerini gözden geçir, evindeki işlerini toparla, gücünü toparla. Haftaya da özellikle ikili ilişkilerle ilgili önemli gündemler, haberler, bilgiler ve düşüncelerle başlayabilir. Hafta ortasında konu biraz daha paraya kayıyor olacak boğalar için.
1: Peki valla boğalar için çok güzel haberler verdim.
0: Güzel bence. Ölmez.
1: Bence gayet güzel. İçiniz rahat olsun. İlahi adaleti göreceğiniz, inşallah güzelliklerle karşılaşacağınız bir hafta diliyorum sevgili boğalarımıza. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizleri bu hafta neler bekliyor? İnşallah size de müjdeli haberler veririz. Aşkta bence var müjde çünkü 5 yıldız. Bak.
0: Oldukça şanslı. İkizler bu hafta oldukça şanslı. Neden ikizler bu hafta oldukça şanslı? Çünkü özellikle tabii ki yükselen ikizlerseniz güneş 5. evinizde, şans evinizde ve şans evinizden 3. evinize, iletişim alanınıza bir olumlu açı yapıyor. Bu ne demek? Şanslı olduğumu düşündürecek iyi haberler alabilirim. Yakın çevremde güzel, tatlı, hoş gelişmeler olabilir. Hediyeler alabilirim, teklifler alabilirim. Sahnenin önüne çıkacağım güzel kutlamaların içerisinde yer alabilirim. Çocuklarla veya çocuk yapmakla ilgili güzel haberler alabilirim. Çocuklarımın başarısına, büyümesine, gelişmesine, alkışlanmasına tanık olabilirim. Sevdiğim insanların mutluluğuyla mutlu olabilir. Ayrıca kendim için de güzel gelişmelerin yaşandığına tanık olabilirim. İkizler bu hafta şans melekleri inşallah sizin yanınızda, onu söyleyeyim. Bu alanda çok şanslısınız. Bir de hangi alanda? Eğer küstükleri, darıldıkları arkadaşları varsa. Çünkü çok uzun zaman arkadaşlık alanlarından açılar aldı. 2028'e kadar ikizlerin sosyal çevresi ama o sebepten, ama bu sebepten, ama taşınmaktan, ama başka şeyden. Zaten değişiyor ve değişmeye de devam edecek. Bu bitmedi. Fakat bu hafta özellikle kalbinizi kıran, kalbini kırdığınız bir dostunuz, dostlarınız varsa onlarla bir araya gelebilir, toparlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde sizin ayağınızı kaydıran, kötülük yapan, hani böyle filmlerde oluyor kötü insanlar, böyle bir sürü

0: vazgeçmez, evet, haset kişiler, bencil ve kavgacı insanlar varsa onların gerçek yüzünü herkes görebilir. Hmm. Ve sizin ne kadar da haklıymışım bu insanları geride bırakmakta diyeceğiniz ve etrafınızdan da ne kadar haklıymışsın diyeceğiniz denileceği bir hafta olabilir. Ama sosyal çevrede neler bozulduysa, arkadaşlıklarda neler bozulduysa onların ayarını çok güzel yapabileceğiniz bir haftadasınız. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Sosyal çevreyi toparlıyorsunuz. Bir hayaliniz vardı, hevesiniz kursağınızda kaldı. Bu hafta o hayalinizle ilgili güzel bir haber gelebilir ve bu haber sizi fişek gibi harekete geçirebilir.
1: Hadi ya. Hemen aksiyon alsınlar mı?
0: Alsınlar. Ne konuda alamazlar? Ciddi bir estetik operasyon, düzeltme ameliyatı hariç. Rekonstrüksiyon için çok doğru zaman. Hı-hı. Düzeltme için çok doğru zaman. Ama yeniden böyle kafadan kendimi başla, o hiç olmaz o. Bir de şey, aşk ilişkilerinde yeni başlangıçlara dikkat etsinler. Onun dışında düzeltilmesi gereken ne varsa düzelebilir. Hı hı. Gerçekten de çok avantajlılar. Bir hayallerin üzerine toprak atıldıysa o hayal tekrar o toprağın altından diriliyor. Ay, ben size söyleyeyim.
1: Ay, harika.
0: Umudunuz yeşeriyor, hayalleriniz diriliyor ve bir dost desteği de görebilirler. Mesela, hı hı, gerçekten güçlü, olgun, aklı başında bir dostunuzun büyük bir desteğini görebilirsiniz. Bu süreçte yakın çevrenizin desteğini üstünüzde çok hissedebilirsiniz. İkizler nasıl bir döneme girdi?
1: Nasıl?
0: Uzun vadede. Bak, yıllar sürecek bir şeyden bahsediyorum. Ben artık hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben artık dünyada ne ister insan, mesela işte şu kadar ülke gezmek. Hı hı. İşte sevdiğim insanla şunları yapmak. Ya da atıyorum, ikizlerin belki bu beşinci hayali falan olabilir ama evlenip artık çoluk çocuğa karışmak. Ne istiyor? Hayallerini gerçekleştirdik ve ikizler şu bilince ulaştı. Çoktan yükseldi, uçuyor pır pır pır. Hı hı. Artık boş insanlar için üzülmem. Boş işler için kendimi harcamam. Ben hayallerimi gerçekleştiririm.
1: Harika.
0: Buradan kalkıp bir yere mi gitmek istiyorum? Bundan sonra gideceğim. Yapmak mı istiyorum? Yapacağım. Hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Sadece mutlu olmak istiyorum.
1: Hayatın en güzel şeyi biliyor musun? Hayallerin gerçekleşmesi.
0: Evet.
1: En güzel yanı bu.
0: Bu anlamda çok şanslı.
1: Ne varsa inşallah gerçek olsun.
0: Bu arada yükselen ikizler için özellikle söylüyorum. Hasta bir kardeşiniz varsa, kavgalı bir kardeşiniz varsa, üzüldüğünüz, haline üzüldüğünüz çok yakınınız, kanka, kuzen, kardeş, hmm, birileri varsa onların da iyileşme, iyilik haberlerini alabilirsiniz. Onların hayatında bir yapılanmaya tanık olabilirsiniz. Mesela çok üzüldüğünüz, çok sevdiğiniz yakınlarınızın mutlu haberlerini alabilir. Onların mutluluklarıyla mutlu olabilirsiniz. Bu hafta ikizler güzel haberler.
1: Çok güzel.
0: İşte hukukta güzel haber, eğitimde güzel haber, seyahatte güzel haber, güzel planlar. Hı-hı. İkizler şanslısınız. Sadece hangi konuya dikkat etmeye devam etsinler? Biraz işteki sinsirellalara, iş hayatındaki karmaşalara, iş hayatındaki belirsizliklere, aşırı iş yükü alma konusuna biraz oraya dikkat edin. Yani ben bu ara ne görüyorum biliyor musun? Hmm. İşi kafasına bu kadar takıp sağ taraftan, sol taraftan da ben nasıl hayallerimi gerçekleştirebilirim? Beni tutmayın, ben gidiyorum diyen bir ikizler var. İkizlerin ikizlerliğini en güzel yaptığı dönemdeyiz.
1: Ne güzel valla.
0: Yani bir bedende iki ruh, bir tanesi arı gibi çalışmak istiyor, evet, çalışırken öbürü de diyor ki ben işte en boş zamanımda şu hayalimi gerçekleştireceğim.
1: Tam verimli.
0: İnanılmaz verimli bir dönem ama ne var, işte biraz ayak kaydıranlara, İş hayatına dikkat etsinler ve yine uyarıyorum. Bak bu uyarım bugünlük bir uyarı değil. Hı. Uzun vadeli bir uyarı. Üroloji, jinekoloji. Erkekseniz biliyorsunuz, kadınsanız farklı. Doktorunuza gidin, kontrollerinizi ihmal etmeyin. Hı. Hormonlarınıza baktırın. Vücudunuzun dengesine dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu herkeste böyle çalışacak diye bir şey yok. Hı. Ama genelde oluyor.
1: Bu ayak kaydıranlar dedin ya, ortaya, evet, çıkabilir mi bu hafta kimdi? Vesaire?
0: Çıkabilir, sadece bu hafta değil. İlla çıkacaktır. Yani, hmm, 7 Ocağı kadar çok vaktimiz var.
1: 7 o Ocağı kadar.
0: 7 Ocağı kadar çıkabilir ama özellikle Kasım'ın böyle 22'si, 20, Ekim sonu ikizlerin düşmanlarını tanıyabileceği bir zaman dilimi. Hmm. Ve Kasım sonlarına kadar kim ona ihanet etmiş, kim ne yapmış hepsi ortaya çıkar. Bak söylüyorum, hmm, ikizlerin hayatında. Hmm. İkizler ama eğer o ikizler başka türlü ikizler tarafınızı kullanıp birilerinin arkasından kulis yapıyorsanız vallahi o da çıkar.
1: O da mı çıkıyor?
0: O da çıkar. Hmm. Kulis yapıyorsanız, bir şeyler konuşuyorsanız, ediyorsanız onlar da çıkar. Yapmayın. Hmm. Yapmayın. İkizlerin en kötü tarafı ne biliyorsunuz? Bazen kendi dedikodusunu da yapabilir.
1: Kendi dedikodusunu çıkarıyor mu?
0: O yüzden yakın arkadaşınla dedikodusunu yapabilir. O yüzden aileden birini de yapabilir. Dedikodu olarak görmüyor. O kadar önemli değil gibi görüyor.
1: Konuşabiliyor. Konuşmayı seviyor.
0: Dikkat edelim kimle konuştuğumuza.
1: Evet. Valla ikizler için de gayet güzel müjdeli haberler. Hayallerin gerçek olması.
0: Açılara göre söylüyorum.
1: Açılar demek ki harika. Hayallerinizi inşallah gerçekleştirin. Bunun için bir adım atın. Mutluluklar sizin olsun sevgili ikizler. Şimdi geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere.
0: Yengece çok şaşıracaksın.
1: Ay bak, şaşırmak istiyorum yengece. Allah Allah. Beşer yıldız. Aşkta, parada, sağlık, kariyerde. Ne zamandır yengeç bunu gördü?
0: Hiç görmedi.
1: Aylardır yok böyle, evet, bir şey. Yok. Ne? Hayırdır yok. İnşallah.
0: Yengeç neden? Yengeç nasıl biliyor musun? Yengeç çekti, çekti, çekti, çekti. Yengeç çekerken başkaları sefa sürdü. Yengeç hiçbir şey anlamadı. Bütün yazı belki berbat geçti. Çünkü Merkür Retrosu Yengeç'te başladı. Mars Yengeç'e geçti. Yani bu yazın en mağdurları, psikolojik baskı altında olanları belki de Yengeçlerdi. Şimdi Yengeç hayatın şöyle bir tabloya bakar. Bu alanda şanslı. Bu alanda da şanslı. Ben kolay kolay 5 yıldız vermem biliyorsun. 3 yıldız da pek vermek istemiyorum. 5 yıldız da. Ben dengeli gitmeyi seviyorum. Fakat Yengeçler bu hafta çok şanslı. Neden? Yengeçler bu hafta hangi konularda neden şanslı? Birincisi parayla ilgili. Uzun zamandır bir borcunuz varsa, bir ödemeniz varsa, bir parayla ilgili sıkışıklık yaşıyorsanız, yani bu borcu nasıl kapatacağım veya şu arabayı almam lazım, nasıl alacağım veya işte desteğe ihtiyacım var, nasıl olacak diye böyle bir sıkışıklık yaşıyorsanız, bu hafta iki kez para alanınızdan şanslı açılar alıyorsunuz.
1: Harika.
0: Parayla ilgili bir kere güzelsiniz. Çok iyi durumdasınız. Neden? Çünkü para evinizde Mars var, bu harcatır, parayla ilgili kaygı verebilir, koşturmayı çok verir, para yaz getirebilir, çok harcatabilir. Buna rağmen Mars'ın Satürn'le üçgen açısı bu hafta hem kariyerinizde hem işinizde bir fırsatla karşılaşabileceğinizi, patronlardan zam gelebilir, destek gelebilir, işe başlayabilir bazı yengeçler, para kazanmaya başlayabilir. Bazıları ya nihayet Allah yolumu açıyor ya, ufak ufak tıkır tıkırına giriyor sanki diyecekleri bir şeyler olabilir. Amin ya Rabbel
1: alemin. İnşallah amin.
0: Bu bir. İkincisi, ikinci açıda yine Jüpiter para evlerinde. Biri harcatıyor, biri getiriyor. Ama her türlü lüks harcamaları arttırır bunlar. Jüpiter'de güneşle sekstil açı yapıyor. Ev almak, mal almak, mülk almak, ev yerleştirmek, yuva kurmak. Bu anlamda yengeçler çok şanslı.
1: Venüs akrep retrosunda ev alınabilir mi?
0: Şimdi şöyle, alınamaz demek istemiyorum. Benim mesela dün çok yakın birisi aradı. Dedi ki benim araba almam lazım. Çok samimi, çok tanıdık, çok güvenilir birinden. Bir daha da bu fiyatta bulamam, satıyorlar dedi.
1: Evet.
0: Dedim ki yani iyice her yerine baktır, alıyorsan al dedim. Ne diyeyim? Yani diyor ki mesela ben diyor 10 yıldır ev almak istiyorum. Atıyorum bir devletten bir şey çıktı, bir fırsat çıktı. Alma mı diyeceksin?
1: Fırsat o
0: vardır
1: fırsat.
0: Vardır onun da bir süresi, bir nedeni. Belki o evi alırsın, bir sene sonra satıp daha iyisini alırsın. O yüzden ben almayın veya alın diyemem. Sadece kendinizi garantiye alın diyorum. Dolandırılmayın, kandırılmayın. 1 liralık bir şeye 5 lira ödemeyin. Size derler ki mesela araç alırken hiç kaza yapmadı derler, yalan söyleyebilirler. Benim başıma geldi. Ya da işte ev alacaksınızdır, öyle bir belalı komşu vardır ki orada söylemezler. İyice araştırın. İyice araştırın.
1: Ona göre.
0: Kendinizi garantiye alın. Ben yapmayın demek istemiyorum ama çok iyi araştırın. Yapmamız gereken bazı şeyler var. Çok büyük büyük değişimler. Büyük büyük riskli yatırımlar. Bunları yapmayın ama kelepir bir şey geldi, yıllardır bekliyorsun. Ona bir şey diyemem. Yani yapma etme kesinlikle diyemem.
1: Ama zaten herkesin... bu 5 yıldızlı haftada... Aslında birçok şey de var imkanı.
0: Bunlar evet, bunlar genel değerlendirmeler. Mesela özelde durumlar çok farklı olabilir. Öyle bir şey denk gelmiştir ki ben bile derim koşa koşa al diyebilirim. Buna dikkat edin. İnsanlara pek güven olmuyor. Bir şeyleri gizleyebiliyorlar, ona dikkat edin. Peki burada ne var? Yine mal, mülk, mesela ilişkileri ilerlemeye başlayabilir. İşte yavaş yavaş aileleri tanıştıralım edelim plan olabilir. Aileleri tanıştıracaksınız da şöyle 22-23 Kasım'ı bir bekleyin. O günler güzel, bak Ay Boğa'da, Venüs Terazi'de falan.
1: 23 Kasım.
0: 22 Kasım, 23 Kasım. Ay Boğa, Venüs Terazi, güzel bir akış var. Mesela 22 Kasım pazar akşamı tanıştır mesela aileleri. O zamana kadar bekleyin. Ama bu planlar ilerlemeye başlar.
1: Evet.
0: Aşkta, ilişkilerde planlar ilerlemeye başlar. Sağlıkları da gayet bu aralar güzel. Mars artık bir kere Mars'tan kurtuldular. Mars'ın bu haftaki açıları iyi, kötü değil vesaire. Sağlık konusu da iyi gözüküyor. Kariyer hayatlarında zaten Satürn, Mars. İki tane açı var. Bu onları hem kariyerde hem parada, hem de yuva kurmak, ilişkiyi ilerletmek, ailevi meseleleri çözmek, emlak meselelerini çözmek, mal mülk edinmek gibi konularda destekliyor. İş, para, kariyer, geleceğinizi kurmak, mal mülk edinmek, bu konularda desteklisiniz. Aşkta şöyle bir virgül koyacağım. Aşkta bu hafta sizi yoracak ciddi bir problem, problemler hiç yok. Fakat Venüs akrepte retro ve burası sizin aşk eviniz. Eğer siz zaten evliyatından aldatılıyorsanız, ilişkinizde bir yalanlar yumağı, ihanetler yumağı varsa, sömürü varsa... Bunlar iyiye gitmez. Onu söyleyeyim, onu ayıracağım. Ama zaten stabil, güzel bir ilişkiniz var. Orada romantizm de artabilir. Ufak tefek soğukluklar olursa da dert etmeyin. Zaten haftaya aşk ve çocuklarla ilgili iyi haberlerle başlıyorlar. Biraz daha yengeçler duygusal yoğun olabilir hafta başında. Kıskanç, sinirli, kavgacı olabilirler.
1: Allah Allah.
0: Böyle bir heyheleri üstünde olabilir. Efendim biraz daha böyle çocuklarına, eşlerine, sevdikleri insanlara karşı daha da korumacı hissedebilirler. Duyguları çok yoğun olabilir. Fakat yine de bu hafta dediğim gibi çok gangren olmuş bir şey yoksa hayatlarında, her konuda çok iyisiniz. Bak sakın enerjinizi düşürmeyin.
1: Ay.
0: Bak yengeçler, sizin kadar olumsuz yorum yapan yok. Geliyorlar o YouTube kanalımıza, hayat her şeyi var ha. Benim hayatım berbat, ölsem de kuruyor. Böyle şeyler
1: aman
0: mühürlüyorsun
1: Allah
0: oraya, bak yazıyı mühürlüyorsun. Yazmak gerçekleştirir.
1: Şükür,
0: ne diyor
1: şükür
0: Mevlana? Hep iyi düşün, iyi konuş. Çünkü suret ipliğidir diyor senin düşüncelerin.
1: Son aylarda
0: suratına
1: çok
0: da yansır.
1: Çektiler dedin ya, son aylarda belki o yaşanmışlıkları, elbet her şeyin bir sonu var. Heh. Kötü günlerin de bir sonu var. İyi günler şimdi geliyor, bakın. Beşer yıldız, umudunuzu kaybetmeyin.
0: Canlarım, bak yükselen yengeç olarak söylüyorum. Kötü günde yaşasan kötüyüm deme. Allah'ım sana sığınıyorum, senden razıyım, benim yolumu aç de. Kendin hakkında, çocuğun hakkında, geleceğin hakkında, hayatın hakkında kötü yorum yapma, ölsem de kurtulsam deme.
1: Allah ağzından korusun.
0: Ağzını hayra aç. Bak, ağzını hayra açmayı öğren yengeç. Ben de bunu onlu yaşlarımda yaşıyordum. Yapma bunu
1: Yok,
0: kendine.
1: Güzellikler
0: yapma. Artık
1: bak, 5 yıldır
0: akıllanın artık ya.
1: Yok.
0: İsyankarlık güzel bir şey değil. Şikayetçilik güzel bir şey değil. Şikayet
1: Kesinlikle.
0: Şikayeti getirir. Bak söylüyorum.
1: Valla bu hafta artık mutluluklarla inşallah haftanın tadını çıkarın. Beşer yıldız en son ne zaman gördünüz? Hiçbir burç görmedi yakın zamanda. En güzel şanslar yengeçlerin olsun. Birazdan aslanlar. En şanslı burç aslan dedi. Özellikle aslanları kaçırmayın. Başaklar, teraziler ve tüm diğer burcu konuşacağız. Kısa bir aranın ardından burada görüşmek üzere.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
2: Bellona, Bellona.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Kapalı kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma. Kelebek. Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Axis'in 25. yılı için ilk Axis kızı kutuplardadır.
8: Dondon.
7: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Axis kızı vanilya kalır. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
9: Akses 25 yaşında.
10: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel bedeli.
11: Letam, İstanbul Karakul. Kuryo Collection by Hilton.
12: Sevgili seyirciler, 12 Burcu konuştuğumuz bugün Hayatta Her Şey Var programımıza hoş geldiniz. Tekrar ekranlarınızı açtıysanız yeni açanlara da burçları konuşuyoruz. Tek tek sevgili Mine Ölmez anlatıyor bize uzun uzun ve bu hafta gerçekten çok müjdeleyici, güzel etkiler de var sevgili 12 Burcu'ya. Şimdi Aslan ve Yükselen Aslanları konuşacağız. Bakalım Aslanları dedi ki Mine Ölmez programın başında. En şanslı burç siz olabilirsiniz.
13: Evet.
12: Bunları yıldızlarda da görüyoruz. Aşkta, parada, sağlıkta. Kariyerde 4'er ve 5'er yıldız, özellikle aşka 5 yıldız vermişsin.
13: Evet, neden parayla kariyer alanlarını böyle tuttum? Orası biraz daha stabil alanlar. Yani başarısız, şanssız değilsiniz. Bu hafta hayatın her alanında şanslısınız. Burada hani belli konular üzerinden gittiğimiz için bazılarına 4 yıldız vermemin sebebi bu. Mesela para alanları stabil. Para alanlarını aktifleştiren bir açı yok bu hafta. Kariyer alanlarını da ciddi aktifleştiren bir açı yok. Fakat genel şansları o kadar yüksek ki bu haftanın her an her konuda şanslı diyebileceğim burçların başında aslanlar geliyor. Onu bir kere söyleyeyim.
12: Harika.
13: Neden? Çünkü bu hafta iki tane güzel açı var. Gerçekten güçlü açılar var. Hem Jüpiter, bunlar önemli. Hayatımızı, geleceğimizi ilgilendiren konular. Hem de Satürn'ün de uzun vadeli kalıcı şeyleri etkilediği için. İki tane güzel açısı, ikisi de aslanlar üzerinden dönüyor.
12: İnşallah.
13: Bir kere bu bir şans, bu bir. Uzun zamandır siz de çok çektiyseniz, ki çektiğinizi biliyorum. Özellikle geçen yıldan beri, 2025'ten beri kayıplarla, zorluklarla içlerine çok kapandılar. İnsanların gerçek yüzlerini gördüler, yalnız hissettiler. İçlerine bir döndüler yani, dışarıdan ne kadar sosyal gözükseler de içlerine döndüler. Bu hafta gerçekleşen iki tane sağlam açı var. Bu iki açı da aslanları etkiliyor.
12: Hangi
13: açıdan mesela? Şimdi öncelikle burcunuzda bulunan Mars sizi ayın başında çok yormuş olabilir. Eylül sonundan itibaren gerçekten ne yaşıyorum ben demiş olabilirsiniz. Üstünüze çok gelinmiş olabilir. Haksızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta ise o burcunuzda seyahat eden, hırslı, enerjik, maceracı gezegen, aslında yaşam enerjimizle çok ilgili olan o Mars kavga da getirir, gürültü de getirir. Bir tane aslan arkadaşım buradan çok geçmiş olsun diyorum. Dişat mesela bacağını yakmış mesela.
12: Ay, geçmiş olsun.
13: Mars böyle şeyler getirebilir, çok dikkat edin. Yanıklara, kazalara, ev kazalarına, kavgalara dikkat ediyoruz. Buna zaten dikkat etmeye devam edin. Geçen haftalardan beri sizi yoran, sıkan, çok yoruluyorum ya yeter artık delirten Mars, bu hafta sizin hayatınızda bir hani ölü toprağını üstünüzden atıp gerçekten hani yıllardır mesela atıyorum yıllardır böyle içine hiç girilmemiş bir bina düşün. Bir tane çivi çakılmamış orada, öyle düzgün bir bina ama kimse girip bakmamış. İşte o binaya bu hafta giriliyor.
12: Allah.
13: Bir yük var, bir şey var, kaldırılıp atılmayan. İşte o yük bu hafta kaldırılıp atılıyor. Bir adım var bir türlü atılmayan. İşte o adım bu hafta atılıyor. Bu hafta rüştünüzü ispat etme haftanız.
12: Müjdeli haber de alabilir mi?
13: Alabilir. Çok gayet alabilir. Zaten haber alanlarında Güneş, o iletişim alanlarında Jüpiter'le, burçlarındaki Jüpiter'le mükemmel bir açı yapıyor. Bu hafta en şanslı burcusunuz. Bak bunu kabul edin sevgiyle. Evet, diğerleri de çok şanslı. Ya şanssız burç çok az bu hafta. Şanssız kimse yok. Bazılarının zorlukları daha fazla. Gerçekten siz çok
12: daha fazla şanslısınız.
13: Ha bu hafta belki iş hayatınız, kariyer hayatınız, oralara çok odaklanmayabilirsiniz. Ya da ne bileyim para meseleleri önceliğiniz olmayabilir ya da böyle akar akar gelmeyebilir. Ama genel şansınız o kadar yüksek ki bütün mucizeleri size taşıyabilir.
12: Ay inşallah.
13: Bak abartmıyorum. Gerçeği söylüyorum.
12: Güzellik
13: şimdi neden? Geldi. Mesela bir hukuki haber bekliyorsun. Seyahat etmek istiyorsun. Taşınmak istiyorsun. Yurt içi yurt dışı bir yere yerleşmek istiyorsun. Veya işte bir eğitimle ilgili, hukukla ilgili beklediğin bir şey var. Öğrencisin, hocandan beklediğin bir haber var. Bir mutluluk, bir müjde var. Medya basın yayın alanındasın. Bir Bu haftanın haberini mesela aslan yapar. Hmm. Bu haftanın ışığını aslan saçar. Bu haftanın gözdesi aslan olur. Oh. Bu haftanın gözdesi aslan.
12: En sevdiğimiz.
13: Emeklerinin karşılığını almak. Satürn Mars üçgeni yıllardır emek emek dokuduğu şeylerin karşılığını almak. Ve şans ve fırsatın da yanında olması Güneş Jüpiter sekstili. Hepsi aslanları doğrudan etkileyen alanlar.
12: En güzel haberleri aldım.
13: Dolayısıyla aslanlar bu hafta oldukça şanslısınız. Keyfiniz, neşeniz bol olsun, yerinde olsun, onu söyleyeyim. Şimdi sözünüz etkili, adımlarınız sağlam. Geçen hafta yeter artık adalet istiyorum, haksızlıktan bıktım diyen aslanlar bu hafta çok şükür adalet yerini buldu, hak yerini buldu. Ben de hak ettiğim takdiri aldım diyebilecekler. Hayatın her alanında şans ve fırsatları açıksınız. Yakın çevrede de üzüldüğünüz şeyler varsa, çözümsüz durumlar varsa veya işte uzak akrabalar, yakın akrabalar böyle bir bulandıysanız akraba ilişkilerinde hepsinin çözümünün olabileceği ve hepsinin size güzel enerjiler getirebileceği bir haftadasınız. Onu söyleyeyim.
12: Daha ne olsun? Ağzın bal yesin mi ne? Böyle şeyler duyduğum zaman çok mutlu oluyorum.
13: Ben gerçeği söylüyorum. Siz bunları hayatınızda yaşayın inşallah.
12: Güzel açılar var. Bu güzel açıları inşallah en güzel şekilde, en müjdeli haberlerle alın. Sevgili aslanlar bu haftanın tadına çıkarın. Doya doya siz bunu hak ettiniz. Şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında bu hafta neler olup neler bitecek? Tablonuza baktığımızda yine beşer dörder yıldızları maşallah
13: var.
12: Vermişsin.
13: Güzel. Bu hafta onlar da güzel. Ama bu hafta der miyim ki Başaklar birinci sırada şanslı? Hayır. Başaklar bu hafta daha çok kariyer, iş, para konularında şanslı olabilirler. Çünkü ne zamandır borcu var ödeyemiyor, ödeyebilir. Bir takım sıkıntılar yaşıyor. Hastalıklar, zorluklar yaşıyor. Bunların üstesinden gelebilir. Özellikle sağlık sorunu ve iş sorunu yaşayan Başaklar Plüton'un da düzeye doğru gitmesiyle beraber yavaş yavaş işteki sorunlardan, yıkımlardan, işte işe gitmek istememe halinden veya mutsuzluktan, haksızlıktan arınmaya başlayacaklar. Biraz daha toparlayıcı bir dönem başlıyor. Biraz iş yerlerinde yükselen Başaklar özellikle kendinizi bir check edin bakalım. İş yerinizde bir narsiste uzun zamandır susuyor musunuz? Haksızlık yapan, manipülatif, yalancı birine, sinsi birine uzun zamandır susuyor musunuz? Bence de bir şey demeyin çünkü siz hep geleceği önceden görürsünüz ve geç anlaşılırsınız. Biliyorum kendimden. Bir şey demeyin, Allah'a havale edin. Bak Allah kadar güzel ceza veren yok. O kadar güzel ceza veriyor ki ben bugüne kadar hep görüp keyiflenmişimdir.
12: Yani. Geliyor mu o ilahi
13: adalet? Zalimin zulmü gelir. Belasını bulur. Böyle bir şey yapın. Allah'ım bunu sana havale ediyorum deyin. Bunun gerçek yüzünü ortaya çıkardın. Gerçekten bu haftadan sonra iş yerinizdeki o manipülatif kişiler kimlerse ya da sizi işe küstüren, çalışmaya küstüren kimlerse onlar ortaya çıkacak. Çalışanlarınız, çalışma hayatınız, iş arkadaşlarınız arasında böyle bir hani durumlar olabilir. Aynı zamanda bir sağlık sorununuz varsa, kafayı çok takıyorsanız, keşke şundan bir kurtulsam dediğiniz bir probleminiz varsa yavaş yavaş onunla ilgili bir tedavi, bir çözüm sürecine doğru gidiyor olabilirsiniz. İnşallah. Bu anlamda şanslısınız. En çok hangi konuda şanslar? Parayla ilgili konularda. Neden? Çünkü para alanlarında hem Güneş Jüpiter sekstili hem Mars Satürn üçgeni bu iki açıyı da para, alacak, verecek, borçlar, krediler, miraslar, nafaka hem gelen para hem de ortak paralar veya ödemelerle ilgili alandan alıyorlar. Bu da demek oluyor ki parayla ilgili bir yolunuzu açacak durumla karşılaşabilirsiniz. Kafanızda ne zamandır üzüldüğünüz bir sorun varsa ona bir çözüm bulabilirsiniz. Diyelim ki bir borç çıktı, bir ceza çıktı. Hemen panik olmayın. Gidin ve onu yapılandırmaya veya onunla ilgili ödeme planınızı yapmaya bakın. Ödeme planı yapmak, bir borcu yapılandırmak, bir yükten kurtulmak veya işte bir ameliyat olmanız gerekiyor. Ne zamandır gecikti veya işte yaptırmadınız, önemsemediniz ilerledi. Bu hafta onları da halledip, şifalanıp kurtulma ve arınma ihtimaliniz son derece yüksek. Bu hafta aşk durumları daha stabil. İlişkiler. Stabil demek ne demek? Mevcut durum olduğu gibi devam edebilir demek. İyi. Ama bu hafta parada ve sağlıkla ilgili konularda şifalanma ve iyileşme zamanındalar. Kariyerleri ve gelecek planlarıyla ilgili de olumsuz bir durum yok. Çünkü ne de olsa tepe noktalarında Uranüs var. Bu değişkenlikleri getirebilir. Özellikle iki senedir iş hayatınız bir türlü oturmuyorsa, nereye ait olduğunuzu bilemiyorsanız, bir zikzak çiziyorsanız ya da iki işi birden yapmaya başladıysanız bunlar tesadüf değil. Başaklar, size tavsiyem şu. Özgür çalışma sistemi kurmaya çalışın. Yani
12: nasıl?
13: Tepesinde Uranüs, 6. evinde, iş evinde Plüton. Yani bu ikisi sana diyor ki öyle bir sistem oluştur ki her zaman her yerde işini yapabilesin ve yanlış yerlere kadim bir bağlılık geliştirme.
12: Bağımsız ol diyor.
13: Biraz bağımsız ol. Yani bağımsız olmaktan korkma, özgürleşmekten korkma. Teknolojiyi de mutlaka işine kat. Plüton ve Uranüs, Kova ve İkizler etkisi. Teknolojiyi de mutlaka işine kat. Eski usullerle ilerlersen işin kötü gider. Yeni usullere ayak uydur ve gerçekten birazcık bağımsız olmaktan korkma. Ya bu işi bırakırsam 30 yıldır çalışıyorum, 20 yıldır çalışıyorum ama hakkımı da alamıyorum. Beni sömürüyorlar biliyorum ama korkuyorum deme. Gerçekten sağlam bir plan yap tabii ki. ve özgürleşmeye doğru git. Seni kurtaracak olan şey belki
12: kendi
13: de bu.
12: Kendi işini de kurabilir o zaman.
13: Kendi belki. İşini de kurabilir. Özgür bir işte yapmaya başlayabilir. İki işte birden çalışmaya başlayabilir. Hı-hı. Mesela kendini garantiye almak istediğin mesleğini bırakmak istemiyorsun ya da işini. Hı-hı. Ama bir yandan da bir hayalin var içinde yanıp tutuşan. Korkma. Korkma. Planlarını Hı-hı. doğru yap. Sene sonuna doğru bir harekete geçmeye başla. Gerçekten senin için çok çalışacağın, çok yorulacağın ama karşılığını alacağın bir dönem
12: Başak için
13: yakında.
12: Zaten bunlar uzak şeyler değil, değil mi?
13: Evet.
12: Çalışmayı sever. Zaten bol bol çalışıyor. Ve güzelliklerle inşallah Başakları bulsun. Sevgili Başaklara bol şans, mutluluk, her şeyin en güzelini diliyorum. Canı gönülden. Şimdi geldik sevgili terazilere ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında neler oluyor?
13: Gayet
12: geçen hafta
13: iyi.
12: Bir yeni ayımız vardı terazide. Onlar nasıl etkilendi acaba? Baktığımız zaman tabloda zaten beşer yıldızlar havada uçuşuyor maşallah.
13: Benim gördüğüm yeni ay terazileri biraz zorlananları gördüm. Hmm. İşte mide bulantısı olan, hasta olanı gördüm, huysuzlaşanı gördüm. Bazen öyle etkiler olabiliyor. Çünkü burcunuzda bir yeni ay gerçekleşti. Ay teraziler, güneş teraziler, yükselen teraziler hepsi bunu hissetmiştir ve etkilenmiştir. Yeni ay sizin gözünüzü açmış olabilir bazı konularda. Belki birkaç gündür kendinizi huzursuz hissediyorsanız da hiç korkmayın. Bu hafta ay büyüme fazına geçiyor. Ve yeni ayın size ne getirdiğini anlayamadığınız bir şey olduysa, kendinizle ilgili bir karar vermeniz gerektiyse, önünüzü göremiyorsanız yavaş yavaş ay büyümeye doğru gittikçe yeni ayın, o bir tohum ya yeni ay, açıldıkça nereye doğru gittiğini, gidişatını görmeye başlarsınız. Geçen hafta gergin geçmiş olabilir. Ekim ayı genel olarak gergin başlamış, öyle geçmiş olabilir. Ama bu hafta teraziler için oldukça avantajlı bir hafta.
12: Harika.
13: Öncelikle burcunuzda seyahat eden güneş ile şans ve bolluk gezegeni Jüpiter arasında, hele de 11. evinizden yükselen teraziler özellikle, çok güzel bir etkileşim alıyorsunuz. Bu ne demek? Hayallerimi gerçekleştirmek, hayatın her alanında şanslı olmak, iyi şans eviniz çünkü burası.
12: Ne güzel.
13: Kendimle ilgili, hayatımla ilgili, geleceğimle ilgili güzel haberler, güzel yatırımlar, güzel dokunuşlara şahit olmak, birilerinden gelen şans, fırsat, destekleri almak, iyimser bir iyileşme süreci, iyicil bir iyileşme süreci. Kendi içinizde böyle daha iyimserliğe, iyiliğe, iyicilliğe giden bir enerji var. Ne zamandır canınızı sıkan, sizi yoran dostlar, arkadaşlar, ilişkiler varsa uzlaşma fırsatı olabilir. Gerçekten dengelenme, barışçıl bir enerji var. Barış da imzalanabilir. Mesela işte küstüğünüz, kırıldığınız, darıldığınız kişilerle barış imzalayabilirsiniz. Aranızda böyle soğukluk varsa onlar gidebilir. Parayla ilgili terazilere kötü bir hafta değil, güzel bir hafta. Haftaya zaten para konularına odaklı olarak başlıyorlar. Alacağınız bir para varsa, hakkınız yendiyse veya işte beklediğiniz bir para varsa bunlar elinize geçmeye başlayabilir.
12: Terfi bekleyen varsa mesela ya da işte parasal
13: terfi
12: anlamda
13: terfi için çok bir şey diyemem çünkü kariyer bu hafta kariyer alanlarından çok ciddi bir etkileşimleri yok. Ama yine de maddi olarak güzel fırsatlarla karşılaşabilirler. Bunun için de iş başlangıcı veya işten gelen gelirler de dahil olabileceği için dolaylı yoldan öyle bir şey olabilir evet hayatlarında diye düşünüyorum. Sağlık konusu da gayet güzel bu hafta. İlişkiler de gayet güzel bu hafta. Niye? Çünkü ilişki alanlarında Satürn var. Mars ise onların 11. evlerinde. Bu da şu anlama geliyor. Bu arada benim mesela boşanma aşamasında olan terazi yükselen terazi, güneş terazi yükselen terazi bir arkadaşım var. Uzun yıllardır ayrılmak istiyordu. Haklı sebepleri vardı. Mesela ondan şey haberi aldım. Artık ayrılıyoruz dedi. Hiç dedi gözünün yaşına bakmıyorum dedi. Çünkü her şeyi kendi yapıyordu zaten. Kadıncağızın. Mesela o ayrılmak istediğini
12: hayırlı
13: söyledi.
12: Haber.
13: Ona hayırlı haber. Çünkü o 6 yıldır ayrılmak istiyor zaten. Mesela böyleleri varsa bunların da
12: Allah
13: yeter
12: kurtarsın.
13: Bitsin, kurtulmak istiyorum diyenlerin kurtulabileceği. Çünkü 7. evlerinde Satürn var. Satürn boşsa eğer, hayatta kimse yoksa sorumluluk almasını gerektirir. Veya ilişkide bir zorluk döneminden geçirir. Yükselen teraziler 7. evimizden Satürn geçiyor. Güneş teraziler, Satürn güneşinizin karşısında. Bu sizi hayatınızda otorite gördüğünüz insanlarla karşı karşıya getirir. Uğraştırır. Yalnızım yıllardır, evleneceğin insan da gelebilir ama kolay olmayabilir. Ona uyum sağlamak, o ciddiyeti yakalamak, o emeği vermek, o sorumluluğu almak kolay olmayabilir. Ben bu sorumluluğu aldım, evlendim ama mutsuzum diyen teraziler bu hafta eşleriyle, partnerleriyle bu konuyu masaya yatırsınlar. Çok güzel. Hatta size şöyle söyleyeyim, çarşamba gününü değerlendirebilirsiniz. Perşembe gününü değerlendirebilirsiniz. Alın karşısına konuşun, bir yemeğe çıkın konuşun. Eğer flört etmeyi bıraktıysanız, ilişki içinde iyice böyle atıl olduysa bir şeyler, kalkın mesela bir yemek daveti, bir şey zaten tam teraziye göre süsleneyim gideyim.
12: Sever değil mi?
13: Bir masada oturayım da eşimle, sevgilimle neyse şu konuyu masaya yatırayım.
12: Evet.
13: Çözüm üretebileceğiniz bir
12: yani
13: hafta.
12: Yani sıkıntılarını da anlatabilsin.
13: Anlatabilsin.
12: Sorunun ne
13: bu
12: varsa
13: ilişkide. Bu hafta görünür olmaktan, konuşmaktan, kendini ifade etmekten kaçınma. Net ol, Güzel konuş, güzel ifadede bulun. Kendini geri planda tutmamalısın bu hafta. Bir kere onu söyleyeyim. Ve ilişkilerinde bir sorun varsa çözebilirsin. İlişkilerin daha iyiye gideceği bir adım atılabilir. Partnerin hayatındaki bir kolaylık sana da yansıyabilir. Partnerin ince davranışları, bir şeylerin kafasına dank etmesi seni de olumlu etkileyebilir. İlişkiler anlamında ne sonuç almak istiyorsan, bak ne sonuç almak istiyorsan, onunla ilgili gereken cesareti Mars ve şansı Jüpiter tam da iyi şans evinde buluyorsun. Bu hafta sen gerçekten iyi gidiyorsun. Sakın içine kapanma. Maşallah. Haklı olduğun konuda geri adım atma ve bu hafta çevrenden, ailenden tebrikler, destekler, yanımdalar ya, beni de bırakmamışlar. Bak, beni de sevenim var diyeceğin bir enerji var. Şans seninle hayatım. Ama doğru biliyor musun? Mesela ben geçen hafta işte bir terazi arkadaşıma doğum günüydü.

0: ona da mesela bir böyle güzellik yapacağım. Mesela böyle hissedebilirsiniz. Ya biri beni düşünüyor, biri beni seviyor.
1: Ne güzel.
0: Hissedebilirsiniz.
1: Birine sevgisini çok güzel gösterir. Bak,
0: ben öyleyim.
1: Hediyeleşme verir, gönlü geniş
0: çünkü insan. Sevmediğimi
1: de
0: çok güzel gösteriyor.
1: Evet, onlar... Ama sevdiğini de çok güzel gösteriyorsun.
0: Benim kadar güzel seven yok. Bak, imzamı atıyorum, şu ülkede benim kadar güzel seven yoktur. Ben çok
1: sevgi
0: güzel severim.
1: Kadını, aşk kadını.
0: Çok sevgi kadınıyım ben. Bir kediyi, bir çiçeği, bir insanı. En
1: bize
0: güzel ben severim.
1: Biz de sevelim. Ha. En güzel şekilde hepimiz en güzelini sevelim. Ve şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akrepler neler yaşıyorsunuz bu hafta? Akrebin zehri kimi sokacak?
0: Panzehir olur inşallah.
1: İnşallah. Akrepte 5 yıldızı kariyerini almışlar. Bak.
0: Ne lafım olabilir benim? Daha bir de Merkür Retrosu geliyor. Daha bir de Boğa Dolunay'ı geliyor. Daha bir de Güneş Plüton kareleri geliyor. Ben ne diyeyim size? Siz başımın üstünde yeriniz var. Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok, 12 burcu da çok seviyorum bu arada. Ben 12 burçtan da hepsinden arkadaşlarım var. Ben kiminle ne yapılacağını bildiğim için hepsiyle anlaşırım.
1: Hepsiyle anlaşırsın.
0: İkizlerle,
1: tabii.
0: Yaylarla gezeceksin.
1: Nabza göre.
0: Tamam mı? Efendim, akreple eğleneceksin. Akreple sırrını, hayatını, derinliğini paylaşacaksın. Akrep sağlam dost. Hı-hı. Akrep öyle bir gölge dostu yani. Böyle tepende, gölgesinde sana yeter. Dolayısıyla kimle ne yapacağınızı bilirseniz 12 burcun 12'si de mükemmel. Hepsini çok seviyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi akrep. Zaten zorluklar çekiyorsun. Bu hafta Venüs Retrosu'nun etkileri tabii ki devam ediyor. Haftaya akrepteyken başladık. Bu ne demek? Kendimle ilgili, hayatımla ilgili, geleceğimle ilgili, fiziksel görünüşümle ilgili odaklı başlıyorum. Hmm. İşte bu hafta neye önem veriyorum? Kendimle ilgili işte bir cilt bakımı randevusu alabilirim. Detoks yapabilirim. Hafta başına itibaren uzun zamandır kendimi ihmal ediyorsam bununla ilgili harekete geçebilirim. Bugünlerde bu iki gün giyim kuşam, alışverişler yapabilirim. Bir şekilde kendime yatırım yapabilirim. Ya da annem, ablam, sevdiğim kişiler kimlerse onlara odaklanacağım demek. Eğer ay bir burçtan geçerken hani benim burcumdan geçiyorsa, yükselenimden geçiyorsa ya da ayımın üzerinde, ay burcumuzda ay dönüşüm oluyorsa bu ne demek biliyor musunuz? Sizinle ilgili önemli bir dönem yaşanıyor. İki günlük de olsa.
1: Ha.
0: Şu anda mesela yükselen akrepler ve akrepler ve ay akrepler. Bu iki gün sizin için çok önemli. Çünkü ay akrepte başlıyoruz. Duygusal mısınız? Romantik misiniz? Kullanıldığınızı, kandırıldığınızı, yanıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Sizde bir sömürüye mi? Yani keşke böyle yapmasaydım. Gerçekten benden çok şey gitti dediğiniz bir şey mi var?
1: Hmm.
0: Hafta başında bunlara çok fokuslanabilir.
1: Bir şey
0: bunlara
1: mi fark
0: çok
1: edecek kendini?
0: Fark eder zaten. Yani onların daha fark edecek çok şey olacak da. Merkür Retrosu da geliyor. Fark etmediyse fark eder. Ya da ben niye kendime değer vermiyorum ya? Ben niye hep kendimden veriyorum diyebilirler. Hmm. Ha bir de şu var. Eğer sömüren bir akrep etkili kişi ise, yalan söyleyen, kandıran birisi ise o da yine önemli olaylarla, önemli aydınlanmalarla karşılaşabilir. Hı-hı. Akrepler bu haftaya kendinize önem vererek başlıyorsunuz. Öyle değilse de öyle başlayın.
1: Hı-hı.
0: Cilt bakımınızı yaptırın. Ay akrep, Venüs akrep, evet yaptırabilirsiniz. Bu ciddi bir şey değildir. Ufak tefek dokunuşlarınız varsa
1: şımartın
0: onları yaptırabilirsiniz.
1: Kendinizi
0: şımartabilirsiniz. Hamamdır, saunadır, böyle bir temizlenmek, arınma günü. Mükemmel. Doktor randevularınız, sağlık tahlilleriniz, bunları ihmal etmeyin. Almanız gereken takviyeler varsa doktorunuza danışın, o takviyelerinizi almayı ihmal etmeyin. Bunun açısından son derece güzel. Aşk hayatınız Venüs Retrosu olduğu için iddialı konuşamayız.
1: Hmm.
0: Kimi hakkını alır bu dönemde, iade alır. Kimisi de ilişkisinin berbatlığına şahit olur. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Herkes kendi içinde bunu yaşar.
1: Evet.
0: Veya işte ailevi sorunlarınız varsa eşiniz, partneriniz size destek verdiğini gösterebilir. Mesela şey diyen akrepler de olacak. Ya ben bu adamı ya da bu kadını hiç beni duymuyor, görmüyor sanıyordum. Aslında beni fark ediyormuş ya. Yani. Benle ilgileniyormuş da. Demek ki bazı konularda sabrı tükenmiş. Bunu da fark
1: güzel
0: edebilirler. Bu böyle. Bu hafta şanslı olduğunuz konular. Birincisi kariyer konusunda oldukça şanslısınız. Hı. İş konusunda oldukça şanslısınız. Sizin de hayatınızda arkanızdan ayağınızı kaydıranlar olduysa, kulis yapanlar olduysa, işinize çomak sokanlar, ekmeğinizle oynayanlar, sizi devirmeye çalışanlar olduysa bu hafta onların tam tersine devrildiği haberlerini alabilirsiniz.
1: Allah Allah.
0: Bu hafta düşmanlarınızın gerçekten ilmek ilmek ördüğü kötülüklerin nasıl da başlarına geçtiğini görebilirsiniz. Demek ki her şeyin bir vakti varmış dedirtebilir bu hafta size. Sizin de bir sırrınız, korktuğunuz bir şey varsa, bir hastalığınız varsa, ailenize bir hastanız varsa, şu iş ne olacak Allah'ım diye sizi uyutmayan bir şey varsa bu hafta onunla ilgili bir cesarete gelip
1: İnşallah
0: bir kurtuluş, bir arınma, bir rahatlama
1: İnşallah
0: yaşayabilirsiniz.
1: Evet.
0: Güneş 12. evinde yükselen akreplerin bu da biraz içe kapanma dönemidir. Sağlıkla uğraştırır, bir sürü bir şeyler zorluklarla uğraştırır. Ama Jüpiter'in öyle güzel bir desteği var ki tepeden. Yani için için korktuğunuz, kaygılandığınız, ilişkiniz mi, kalbiniz mi kırıldı her neyse Hı-hı. oraya bir aydınlık doğabilir. Bu çok güzel. İş hayatınızda bir bereketlenme, Hı-hı. yeni bir iş girişimi, bir şeye atlama, atılma, cesaret etme durumunuz olabilir. Çalışanlarınızın, çalışma

0: arkadaşlarınızın desteğini de görebilirsiniz. Köstek olanlar bir tarafta, destek olanlar bir tarafta gibi düşünün. Dediğim gibi korktuğunuz, üzüldüğünüz, sıkıntı ettiğiniz bir şey varsa ondan kurtulma ihtimali de çok yüksek. Normalde Güneş 12. evimizden geçerken, ki her burcun, her yükselen burca göre bunun bir zamanı var. Hepimizin bir hastalığının arttığı, içe kapandığı iki dönem vardır yılda.
1: Evet.
0: Her yükselen
1: yani
0: burca
1: her
0: göre.
1: Her yıl 12. eve gelir mi Güneş?
0: Gelir tabii. Gelir. 6. evden geçerken, 12. evden geçerken buralarda dolunaylar, yeni aylar olur. O zamanlarda biz sağlık konularında kaygılarımız, düşmanlıklar, içe dönmeler, kulisler, dedikodular duyarız. Bu hep olur. Ama bu geçici. Buna rağmen bu hafta gerçekten yıkılan, dökülen her şeyi toparlayabilirsin. Kendi hayatında, kendinle ilgili veya ilişkilerine ilgili.
1: Daha ne olsun? Toparlama dönemi sevgili akrepler için, yapılandırma dönemi. İnşallah her şey hayrınıza işlesin. En yüksek hayrınıza ne olacaksa o olsun sevgili akrepler. Güzel uyanışlar, güzel farkındalıklar diliyorum size de. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayları neler bekliyor bu hafta. Bu kadar güzel etkiler varken, bunu da yani müjdesini veriyorum ya, çok seviniyorum. Güzel etkileri söylemek, insanlara ışık olmak valla bize nasip oldu. Mineciğim, ağzına yüreğine sağlık. Yaylar için baktığımız zaman tablonuza yine aşkta, kariyerde 5 yıldız, parada ve sağlıkta 4 yıldız vermişsin.
0: Neden ona garanti edemedik? Para alanlarından böyle çok güçlü bir etkileşimleri yok. Sağlık konusunda özellikle yükseleniniz yaysa Venüs Akrep'te 12. evde retro. Önümüzdeki haftalarda 6. evinizde bir dolunay vesaire, sağlığınıza dikkat edin sevgili yaylar. Sağlığı asla ihmal etmiyorsunuz. Kilo sorununuz varsa, tansiyonunuz varsa, yemeğiyle ilgili bir bozukluğunuz varsa, özellikle yükselen yayları. Ya şey çok enteresan. Benim eniştemin yükselen ikizler, tamam mı? Kendi yengeç. İkizler yay hattında hem tiroidleri etkileyen hem de ete bağlı, işte çok et yemeye, çok et tüketmeye vesaire bağlı rahatsızlıkların artabileceği bir dönem.
1: But mu oldu?
0: Onun gibi bir şey oldu. Ben dedim ki ona, sen dedim kırmızı eti bırak enişte dedim. Bak 6. evimde şöyle böyle. Nereden bildi ya o kadarında ya falan diyormuş şimdi ablam. Bu şey arkadaşlar, bir plan, bir hesap. Tiroidleriniz bu dönemde hassas olabilir. Üroloji, jinekoloji, bunları ihmal etmiyorsunuz. Bak hiçbirimiz ihmal etmemeliyiz Venüs Akrep'te retro. 12 burç, 12 milyar insan, kimse neyse kimse ihmal etmeyecek. Venüs Akrep'te retro çünkü. Akrep zamanı buraları ihmal etme. Ama bazı burçlar için bu biraz daha ön planda. Mesela bunlardan bir tanesi de yükselen yaylar. Bunlar biraz daha bu bölgeleri korumalı, dikkat etmeli. Hormonlar, genel hormon değerlendirmeleri, sağlık testleriniz, psikolojik sıkıntılarınız, bunları ihmal etmiyorsunuz. Yayları nasıl görüyorum biliyor musun?
1: Nasıl?
0: İçi yıkık, virane, ah kaygılarla dolu. İşte belki çocuklarını düşünüyor, belki eşini, sevgilisini düşünüyor, belki ihanet yaşadı, onu düşünüyor. Belki bir kayıp verdi, ona üzülüyor, bilmiyorum. 12. evde Venüs retro akrep, yani birilerine için için diş biliyor olabilir, kızıyor olabilir, gıcık kapıyor olabilir filan filan. Ya da işte haksızlığa uğradığını, kıskanıldığının farkındadır ama çok böyle yüze çıkmak istemiyor olabilir. Özellikle ben ya, yükselen yayları bir, sağlığınızı birinci plana alıyorsunuz. Boş insanlara emek vermiyorsunuz. Psikolojik bir sıkıntınız varsa terapi almak için daha güzel bir zaman olamazdı. Kendinizi çözmek için tam zaman. Hatta ben yay yetkililere şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Jung'un bu arketipleri var. Onu alın okuyun. Kırmızı kitabı alabilirsiniz. Biraz ağırdır ama daha basit de araştırabilirsiniz. O arketipleri bir okuyun. Jung'un yazılarını bir okuyun. Bu dönemde size çok iyi gelebilir ve çok güzel farkındalığınızı açabilir. Tam zamanı bak. Bundan daha iyi bir zaman hiçbir zaman olamazdı yani. Bu kadar
1: terapi
0: iyi bir
1: dönemi.
0: Zaman. Terapi dönemi. Ve yaylara şunu söyleyeceğim. Özellikle ahlakına güvenmediğiniz ama işte arkadaşım 20 yıldır tanıyorum falan dediğiniz, bunlardan uzak durun. Dost görünen düşmanlara dikkat edin. Kadınlardan, özellikle kadın arkadaşlarınızdan güven vermeyen, içinizi sıkıntıyla dolduran bunlardan özellikle sakınmanız lazım. Kıskançlık, ikinci insanlar, sizi haset edenler, gıcık kapanlar ama öyle değil gibi görünenler, bunlara çok dikkat edin. Ve doğru insanlarla. Arkadaşlar bazen ben şuna inanırım hep. Siz kötü biri olmayabilirsiniz. Ama kötü birine iyilik yapmanız da bir kötülüktür. Kötü biriyle arkadaş olmanız da bir kötülüktür. Tamam mı? Şeytana hizmet etmiyorum. Şeytanın önüne ikramda bulunursan, yemek verirsen, kahve içirirsen şeytana hizmet etmiş olursun. Ben onun gibi değilim. Ama sen onu mutlu ediyorsun, onunla muhabbet ediyorsun. Onun yaptıklarının da bir cezası olmamalı. Mesela eşini aldatıyor, arkadaşlarına yalan söylüyor, kötü şeyler yapıyor, kötü alışkanlıkları var. Ama o benim arkadaşım. Diyeceksin ki arkadaşının karşısına geçip, ben senin bu halini ve sen benim bu arkadaşlığımı hak etmiyorsun.
1: Ben de ona inanmıyorum. Yani arkadaşım deyip de bütün kötülüklerini görmezden gelip arkadaşlık, evet ama yok, sana uyması lazım
0: bu türlerin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben tanıyorum böyle 30 yıl arkadaşlığı bitmeyen insanlar, biliyorum. Hepsinin birbirlerinde kirli çamaşırları var.
1: O yüzden
0: bir tanesi
1: bitmiyor
0: bile
1: belki
0: geri
1: attı.
0: O yüzden bitmiyor. Tabii. Sonra mesela sen bakıyorsun o kirliliklerden rahatsız oluyorsun. Diyorsun ki burası bana göre değil.

0: İşte dost olmayı bilmiyorsun da yok sen arkadaşlık böyle bir şey değil de. Kardeşim ama yaptıklarınızı doğru bulmuyorum. Yani
1: Evet.
0: benim size bir minnetim de yok. Hadi güle güle ben buradan kalkıyorum. Bu böyle bir şey değil. Dostluk edepli insanlarla yapılır.
1: Evet. Ömür boyu o mezara gider o söylediği
0: Akrep,
1: neyse.
0: bu
1: Ama nerede?
0: söylediklerimi laf diye söylemiyorum. Arkanı kolla. Doğru insanlarla dost ol. Bak yanlış insan seni de kendi gittiği çukura götürür. Karga nereye götürür? Çöplüğe. Bülbül nereye götürür? Gül bahçesine. Bülbüllerle arkadaş ol. Tamam mı? Bir de kafanıza çok kurmayın. Bunun dışında ne konuda şanslı? Aşkta şanslısınız. Çocuklarla ilgili konularda problemleriniz varsa, kaygılarınız varsa şanslısınız. Bu dönemde çocuğu olan yaylar şunu diyebilirler. İyi ki doğurmuşum ya. Evet çok zorlandım. Çok yalnız kaldım. Ama iyi ki
1: İyi
0: doğurmuşum.
1: ki
0: Veya bir
1: doğurmuşum.
0: ilişkileri var. Ayrıl barış ayrıl barış yaptılar. Sonunda işte ayrılmadı. İyi ki ayrılmamışız ya. Bak zor günümde buhranda olduğum, beni kimse anlamaz sandığım bir dönemde çocuğum beni anlıyor, sevgilim beni anlıyor diyecekleri bir durum olabilir bu hafta. Ve Güneş 11. evlerinde, Jüpiter 9. evlerinde ikisi de çok güçlü alanlar. Bir tanesi ilahi bir alan, manevi bir alan. Bir tanesi de iyi şans evi. Dolayısıyla bu hafta uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, özellikle eğitim, çocuğunuzun eğitimi, hukuki bir haber bekliyorsanız, uzaklardan bir haber bekliyorsanız, bir seyahate çıkmak istiyorsanız bu anlamda son derece güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak da şansınız oldukça açık. İyi şans evinizdeki bu etkileşim size çok şükür ya ben o kadar üzüldüğüme de değmedi diyeceğiniz güzel bir haber
1: İnşallah.
0: getirebilir.
1: Mesela vize başvurularını yapabilirler mi bu dönem?
0: Valla ben geçen sefer mecbur kaldık. Ertedik. Mesela Merkür Retrosu'na yaptım. Dedim ki ay nasıl oldu
1: E
0: bakalım.
1: çıktı mı?
0: E
1: E
0: çıktı. Güzel
1: çıktı.
0: gittim gezdim geldim. Hiç de sorun olmadı.
1: Evet.
0: Yani zaten gidip de oraya yerleşmeyi düşünmüyorsanız sorun yok. Ama kalıcı bir şey düşünüyorsanız retrolara denk getirmeyin.
1: Peki. Sevgili yaylar dedin ya iyi ki çocuğu doğurmuşum. İyi ki bu sevdiğimle devam etmişim yolumuza. Yani iyi kilerinizin çoğalacağı, yükseleceği bir hafta diliyorum sevgili yaylara. En güzel dileklerimi gönderiyorum size. Ve şimdi geldik sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Bakalım oğlakları neler bekliyor bu hafta? En çok hangi alanlardan parlıyorsunuz? Tabii ki de yine kariyer. Şaşırdık
0: Kariyerde
1: mı?
0: parlıyorlar. Ama genel
1: Şaşırma Hanım.
0: parada da şanslılar bence.
1: E güzel. Dörder
0: Sağlıkta da
1: yıldız.
0: çok şükür diyelim. Ama özellikle kariyer. Niye? Çünkü tepelerinde Güneş, Jüpiter'le sekstil açıda. Hem de aile, emlak konularında da şanslılar. Onu da belirtmek isterim. Burada seçenekler olmadığı için tabii yazamıyoruz. Oğlaklar da bu hafta son derece şanslı bence. Çünkü oğlaklar, bak ne diyorum? En yaralı olduğun konuları bile iyileştirebilir. Umutla yürüyebilirsin.
1: Ne güzel.
0: Mesela ailede bir enkaz var, bir acı var, bir haksızlık var, bir küskünlük var, dargınlık var. Toparlanabilir. Ailede bir toparlanma. Ama bu toparlanma şöyle bir toparlanma değil. Mesela bir aile içerisinde çok büyük bir haksızlığa uğradınız. Kardeşiniz, Allah vermesin ama var öyle insanlar biliyorsunuz. Aileden birisi size çok büyük haksızlık yaptı. Şunu fark edebilir. Ya onu belki affedemeyebilirim ama o benim kardeşim. Ona yaptığım bir şeyi, ona kendimi kullandırıyor gibi değil de böylesi doğru olacak. Ben şey diyorum, Allah rızası için yap. Hani
1: Kardeşti
0: iyi bir
1: sonuçta,
0: ben
1: evet.
0: başka türlüsünü bilmediğim için yapıyorum. Duygusu onlara bir serinlik verebilir. Yani kullanılıyorum duygusundan çıkıp ben üstüme düşeni yapıyorum. Bugüne kadar da üstüme düşeni yaptım. Duygusu yerleşebilir. Oğlaklar eğer özellikle aile içinde sömürüldüğünüzü düşünüyorsanız, hep kullanılan, hep birilerine yetişmeye çalışan kişi siz olduysanız genelde de öyle oluyor.
1: Tabii.
0: Şunu deyin bu hafta diyemediyseniz de çünkü böyle bir açı var. Ben bunu ben olduğum için yaptım. Belki onlar bana yapmayacaktı. Belki kardeşimin eline benim elime geçen fırsatlar var olsa geçse de bana yapmayacaktı. Ama ben böyle biriyim. Ben yaparım. Ben yaparım ve her zaman da yaptım.
1: Kendine yakışanı yap
0: Ben
1: yine.
0: kendime yakışanı yaptım. Duygusu onlara bir ferahlık verebilir. Ailede bir enkazı, bir problemi, bir sorunu kaldırabilirler. Ailede ciddi problemi, hastalığı, zorluğu olan ve üzüntü veren biri varsa onunla ilgili bir iyileşme, bir cesaret, bir atılım gelebilir.
1: İnşallah.
0: Devam etmeyen bir inşaat, yarım kalmış bir iş, yarım kalmış bir tadilat varsa bu tamamlanabilir. Ev, yuva, aile, hane, emlak, kiracı, ev sahibi ilişkileri. Bunların hepsi tatlıya bağlanabilir, düzlüğe çıkabilir. Kariyer hayatınızda size müthiş gelir getirecek, bak müthiş dedim. Çok güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Daha önce kazanmadığınız kadar para vadeden, tabii yine iki kere düşünüyoruz, garantimizi alıyoruz. Para vadeden veya iş yerinizde sizi genişletecek, ferahlatacak, iş hayatınızda sizi başarıya ulaştıracak çok güzel bir haber alabilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Bir
1: Yeni bir
0: fırsatla.
1: fırsat.
0: Evet, tam olarak kariyerlerindeki şansın sebebi bu. Aşk hayatları kötü değil bu arada. Mars çıktı gitti, o kurtuldular o sıkıntıdan. Aşk hayatları biraz böyle kıskançlıklı, tutkuluklu falan filan olabilir ama ciddi bir sorun olmayan akrepler stabil. Onda kötülük yok. Ama kariyer çok iyi bu hafta.
1: Evet.
0: Kariyer hayatları ve aile hayatlarında düzenlemeler açısından çok şanslılar. Borçları varsa yapılandırabilirler. İşte gelirlerin artmasını istiyorlarsa bir fırsatla karşı.

0: yaklaşabilirler. Hem ailede bir şeyleri düzeltmek, hem geleceğiyle ilgili kaygıların gitmesi, hem de güzel bir iş ve kariyer fırsatıyla karşılaşması, patronlarından, büyüklerinden, otorite gördüğü kişilerden, özellikle aile büyüklerinden destek alması çok çok olası.
1: Yine bu fırsatı iyi böyle bir gözetsin, baksın, şartları okusun, öyle mi girsin bu
0: Her
1: işe?
0: zaman bunu zaten hep yapın. Ama arkadaşlar, ben hiçbir şey yapmayın demek istemem, ama özellikle Venüs ve Merkür retrosu varken, Mars retrosu varken çok iyi dikkat ederek girin o işe. Yani çok dikkat edin. Fuzuli şeyler yapmamaya çalışın. Yani dikkat etmeniz lazım. Ama gelen fırsatta tepilmez, bir şey diyemem. Yine de altyapısını iyi araştırın. Kendinizi güvenceye alın. Bir de ben şuna çok inanıyorum ya. Mesela bir ev bakarken bile, diyelim ki bir yere taşıyacaksın, ev bakıyorsun. Eğer böyle kalbin açıksa, temizse, zaten Allah sana o olmaması gereken yeri asla nasip etmiyor.
1: Kesinlikle. Ay ben bunu
0: Sonra
1: çok
0: diyorsun ki,
1: yaşadım.
0: ay iyi ki orayı tutmamışım da.
1: Başta üzülüyorsun. Ay bu ev
0: Vay.
1: olmadı, niye olmadı? Bazen ev sahibi sana vermiyor, biliyor musun? Yok diyor, vermiyorum sana. Sen üzülüyorsun. Aa, niye?
0: Üzülme, üzülme.
1: Sebepsiz. Sonra daha
0: Çünkü
1: iyi bir ev.
0: bak, şunu düşünen birisi yarı yolda kalmaz. Ha, boş insanlar vardır. Ruhunu şeytana satanlar da var. Bak, ona çok okeyim ben. Ruhunu gerçekten filmlerde vardı böyle, ruh emiciler.
1: Evet.
0: Küçükken izlerdik böyle, ruhunu çaldı, gençliğini çaldı, işte şeytana ruhunu sat. Çok inanıyorum, var öyle insanlar. Onlara bir şey olmuyor sanıyorsunuz ya. Olmaz tabii, o şeytanla anlaşmış zaten. Ama kalbi açık insan her zaman uyarıları alıyor. Allah onu hep koruyor. Şuna
1: Evet.
0: inanıyorsan, mumun sebebi ne? Sen pürüpaksın, hiç günahsızsın diye değil. Senin bir inancın var. O da şu: Allah beni korur. Bunda da bir hayır vardır. Şu laf ağzından çıkıyor mu senin? Vardır bunda da bir hayır. Fazla da kendimi üzmeyeyim diyor musun sen? Sen işte layıksın, çünkü anlamışsın sen.
1: Evet.
0: Biz gök açılarını da böyle alıyoruz. Mesela şimdi bu hafta ben mükemmel şeyler anlattım. Ama hiç kendini yetiştirmeyen, komşunun kızından, oğlundan, bilmem neyinden başka bir dedikodudan başka bir şey düşünmeyen insanlara geçerli olacak mı bunlar, bu iyilikler? Olsa da anlamayacak ki.
1: Yani.
0: Yani nereye kadar sen, farkındalığınız ne kadar yüksekse, göksel açılar maksimum seviyede sizi olumlu etkiliyor.
1: O temiz enerji
0: Ben daha
1: yansıyor
0: çocuk
1: zaten.
0: yaşlarımda mesela, her dolunayda mutlaka bir skandal yaşardım böyle ergenlik çağımda. Bakıyorum mesela geçmişe, hep böyle bir olay, ay dolunay geliyor yine falan derdim. Sonra dolunay bana hayırla, uğurla, bereketle gelmeye
1: Yani.
0: başladı. Çünkü farkındalık seviyene göre yaşarsın. Nasıl ki birinci sınıf öğrencisine üniversite sınav sorusu gelmeyecekse, üniversitede okuyan birine de birinci sınıfın sınav sorusu gelmeyecek.
1: Yani.
0: Şu göksel açıları kendi kalitene, kaderine, görgüne göre alırsın.
1: Yani güzel bak, hayatta güzellikler seni
0: Ha.
1: bulsun. En güzel şekilde o farkındalığı
0: Ha.
1: arttırmak hepimize inşallah
0: Annem gibi,
1: nasip
0: ha.
1: olsun. Ha? Oğlak
0: Ha.
1: zaten bunu çok güzel idrak edecek akıl var maşallah Oğlak'ta. Her şeyin en güzelini en iyi şekilde inşa edecek bir burç. Oğlaklara da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan. Ve şimdi geldik sevgili Kova ve
0: Keşke
1: yükselen
0: oğlak
1: kovalara.
0: olsaydım. Şimdi hemen zengin olurdum ha.
1: Öyle mi
0: Oğlak var
1: diyorsun?
0: ya.
1: Oğlak eninde
0: Çok
1: sonunda zengin
0: akıllı.
1: olur bence.
0: Benim ayım aslan
1: Ama
0: Müslüm'dür.
1: sabretmesi lazım. Çok Satürn'ü
0: Ben
1: şey ya, çok
0: saçarak gidiyorum.
1: sabır.
0: Babam da öylemiş beni. Böyle yürürken eve gelene kadar üstündekine birine. Elini. Vallahi eve böyle annem kaç kere atletle gelmiş adam. Ben de
1: Allah
0: öyleyim.
1: Allah.
0: Çocukluğumdan beri bir şey istiyor, al bunu. Bir şey bulamazsam şalımı. Bir şey bulamazsam bir şey. Böyleyim ben,
1: Ama sana da Allah
0: Allah'ım.
1: o yüzden veriyor. O
0: Veriyor
1: anlamda
0: çok şükür.
1: veriyor.
0: Hiç
1: Tabii
0: dadar
1: ki
0: da
1: de.
0: koymadı ama. Yani
1: İnşallah.
0: biraz şeylik var bende. Saçma var.
1: O da güzel
0: Özellikle
1: hayatım.
0: kedi
1: Vallahi
0: mamalarına
1: ben
0: giden paraları.
1: melek kedilere verdiğin o mama paraları gerçekten Allah kabul
0: Helal
1: etsin.
0: olsun,
1: Helal
0: helal olsun,
1: olsun, ne
0: hoş
1: güzel.
0: olsun. Hep olsun, hep verelim.
1: Güzellikler sana geri dönsün. Tüm iyilik yapanlara inşallah temiz kalbimizin ekmeğini yiyelim.
0: Amin.
1: Allah'ım bizi duy. Vallahi içimizden geldi. Bugün böyle bir dua ettik ha. İnşallah.
0: Amin.
1: Amin ha. Vallahi sevgili kovalar sizdeyiz. Bu dualar
0: Evet.
1: inşallah size de geçerli olur. Aşkta 5 yıldız, sağlıkta 5 yıldız, kariyer ve parada 4 yıldız.
0: Daha özgür, daha cesur, haklılığını çok daha yüksek sesle, büyük harflerle ifade edebileceğin bir süreçtesin. Yükselen kovalar ve kova etkililer, bu hafta cesaretiniz artıyor. Birincisi, eğer sorunlu ilişkiniz varsa kolay bitirirsiniz. Düzeltilmesini istiyorsanız ilişkinizde, ortak işlerinizde bir şeylerin kolay düzeltirsiniz. Partnerinizle güç, kuvvet, bir neyle anlaşmak istiyorsanız, ayrılıkta mı anlaşmak istiyorsun? Kolay anlaşırsın. İlişkiyi düzeltmek mi istiyorsun? Kolay düzeltirsin. Bu hafta senin haftan. Baksana söylüyorum. Sen de bu haftanın gerçekten dolaylı da olsa çok şanslı burçlarındansın, onu söyleyeyim.
1: Güzel.
0: Birincisi, ilişkilerde var olan sorunların iyileşme zamanı. Plüton düzeliyor. Çok uzun zaman. Şöyle bir son 5-5,5 ayına falan bir bak. 5,5-6 ayına. Çok içsel sorgulama yaptın mı? Çok yıkıldın mı? Çok bunaldın mı? Çok mu derin düşündün? Bazı şeyleri, karanlıkları gördün de üstüne mi bile gitmek istemedin? Neler yaşadın bilemiyorum. Ama bu hafta itibariyle artık şey gibi düşün, hani çok güçlü bir karakterdin ama biraz geri çekilmiştin. Şimdi gücünle, kuvvetinle, karizmanla her şeyden önce karizmanla ön plana çıkmaya başlıyorsun. Ve yıkıldığın yerlerden, kırıldığın yerlerden çiçek açmaya başlayabilirsin. Bu hafta senin bu anlamda çok şanslısın.
1: Harika.
0: İlişkin bozuksa düzeltebilirsin. Bitsin istiyorsan bitirebilirsin. İyileşme enerjisi çok güçlü. Mesela partneriyle yurt dışına gitmek isteyen, yurt içinde şehir değiştirmek isteyen veya partnerinden ne zamandır uzak olan kovalar varsa bir yakınlaşma, kucaklaşma, kavuşma olabilir. Bazıları evlilikle ilgili planlamalar, hazırlıklar yapabilirler. Hukuki süreçleri olanlar, eğitimle ilgili süreçleri olanlar, uluslararası iş ve ilişkiler, vize, pasaport bilmem ne bu konularda sıkıntıları olanlar. Bunların hepsinin iyi haberler alabileceği bir dönemden bahsediyor olabiliriz. Partnerinizle yapmak istediğiniz özellikle bir hayaliniz. Partnerinizle vermek istediğiniz özellikle bir karar. Bak yine söylüyorum. Olumlu bir karar sizin açınızdan. Fakat bu ayrılık için de olabilir bir kurtuluş. Evliliği iyileştirmek için de olabilir. Beraber bir yerlere gitmek için de olabilir. Bir anlaşma var, bir uzlaşma var. Ama burada bir özgürleşme enerjisi de var. Dolayısıyla ne olmasını istiyorsanız en yüksek hayrınıza gerçekleşebilecek bir enerji var. Maşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi beraber bir şeye girişebilirsiniz. Bir işe girişebilirsiniz. Bir hukuki sürece girişebilirsiniz.
1: Partneriyle.
0: Eğitimle ilgili bir şeye girişebilirsiniz. Beraber hadi gel 3 ay şu şehirde, şu ülkede neyse gidelim eğitim alalım diyebilirsiniz. Özellikle partnerle, ortakla anlaşmak, bir şeyler yapmak ya da anlaşmalı ayrılalım artık dersiniz kolayca oluverir yıllardır olmayan şey. Diğer işte çocukların velayeti bende kalsın diyordunuz. Mesela alamıyordunuz. Çocuklarınızın velayetini kolayca alabilirsiniz. Bu anlamda çok şanslısınız. Kovalar ne zamandır akrabadan akrepten çekiyor. Oo. Akrabadan çekiyor kovalar. Kuzeninden, kardeşinden, yakınından vesaire bu koça geçmesiyle beraber Satürn'ün yakın çevre ilişkileri onları çok zorladı. Çok yordu ve yıprattı. Bazıları yakınlarıyla küsmüş darılmış bile olabilir çoktan. Komşularıyla küsmüş darılmış bile olabilir çoktan. Hatta etrafındakilerden bıktığı için çoktan uzaklaşma yoluna girmiş de olabilirler. Fakat bu hafta yakın çevrenizde sizi ne kadar kızdırsalar da sinirlendirseler de onlarla hani kerhen hani böyle nasıl diyeyim bana bulaşmasın da bir hani şu işi toparlayalım. Samimi olmadan işte eskisi gibi kendimi sömürtmeden işte kullandırmadan.
1: Diplomatik bir şekilde.
0: Ben bununla diplomatik bir görüşeyim de bu işi halledeyim. Veya işte yıkılmış virane olmuş yakın çevre ilişkileri. Araya bir aracı girebilir, sizi bir araya getirebilir. Toparlayıcı olabilir. Yakınlarınızla da böyle bir toparlayıcı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ama sonuç olarak bu hafta kendinizi göstermekten kaçınmayın. Şansınızın açık olduğunu bilin. Başarıya giden yolda desteklendiğinizi bilin. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklar ve yakın çevre ilişkilerinde ne zamandır sizi bağırtan, kızdıran, sizi sizden eden, aynaya baktığınızda kendinizi tanımanızı güçleştiren kişilerden bu hafta bir
1: özgürleşme.
0: Evet ya, kurtulması da varmış bunun. Veya yıllardır alamadığın velayet davası, yıllardır kazanamadığın bir dava, bir şey. Oh be! Ya da miras davası. Bak parayla ilgili de. Bu arada parayla ilgili de şanslı kovalar.
1: Öyle
0: onu
1: mi?
0: Söyleyeyim. Evet.
1: Geliyor mu paralar?
0: Gelebilir. Bu hafta her şeyi düzenleyebilir. İşini, hayatını, yarım kalan işlerini, güvenmediği insanların işte sana güvenmiyorum artık ama bu beni etkilemiyor diyebilir. Çok rahat edecekler. Sakın görünür olmaktan, doğru düşündüğünüz, emin olduğunuz fikirlerinizi ifade etmekten kaçınmayın.
1: Vallahi harika söyledin. Yani aslında kovanın istediği oluyor bu hafta ve gayet kolaylıkla da bunu yapacak.
0: Çözebilir.
1: Çözecek.
0: Yeter ki gerilmeyin. Gerilmeden her şeyi çözebilirsiniz bu hafta.
1: Harika. Kovalara da bol şans diliyorum. En güzel bir şekilde yaşayın inşallah. Bu haftayı huzurla, mutlulukla geçirin. Ve şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Bakalım balıkcağızlarımız neler yaşıyor. Canım balıklar. İşler çözülüyor diyor Mine. Bak aşk 4 yıldız, para 5 yıldız, sağlık 5 yıldız, kariyerde 4 yıldız. Ne oluyor? Neler yaşıyor balık?
0: Aşk hayatları yine kötü değil. Stabil. Hani aşk hayatları birinci planda değil yine bu hafta. Onu söyleyeyim ondan dolayı. Bu hafta birinci planda olan konular kesinlikle öncelikle para ve sağlık konuları. Buralarda bir iyileşmeler var. Yükseleniniz balıksa Plüton 12. evimizden geçiyor zaten. Burada bir hani düz harekete doğru gitmesiyle beraber yavaş yavaş özellikle tansiyon, vücut dengeniz, zararlı alışkanlıklarınız, sizi üzen bazı olumsuz durumlarınız varsa bunlarla ilgili bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Sağlığınızı daha düzeltmek, daha iyi bir hale getirmek adına artık adımlarınızı atabilirsiniz. Sinsi bir düşman nihayet kendini açık edebilir. Bu sinsi düşman sizin kendinize yaptığınız bir kötülük, bir zararlı alışkanlık, bir kendinize yaptığınız bir ihanet de olabilir. Ha artık bunu yapmamalıyım duygusu. Ya da aylardır özellikle son 5,5-6 aydır kafanıza çok taktığınız, niye öyle oldu, niye böyle oldu, vay niye şöyle oldu, vay ben çok üzüldüm, vay niye. Bunları diyorsanız eğer burada böyle küllerinizden yeniden doğabilirsiniz. Sizi üzen, canınızı yakan konularda küllerinizden yeniden doğabilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Bu bir. İkincisi Parayla ilgili bir beklentiniz varsa ya da beklentiniz yoksa elinize para geçebilir. Borçlar, ödemeler, krediler, bu tür konularda da çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İş bulamayanlar, iş arayanlar, iş yerinde mobbing ya da zorluklar yaşayanlar bu hafta güçlü birinden destek alabilirler. Yani veya işte patronlarından takdir alabilir mesela. Diyebilir ki ya sen çok çalıştın, gerçekten aferin sana, kendini çok iyi yetiştirdin. Bu hafta işte hak ettikleri, parada hak ettikleri şeyleri almaya balık burçları çok çok yakında.
1: İnşallah.
0: Eğer iş arıyorsanız güzel bir iş denk gelirse altyapısını iyi araştırın. Kendinizi güvenceye alarak gayet işe girebilirsiniz. Para kazanmaya başlayabilirsiniz. İş hayatınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz. Parayla ilgili beklentileriniz varsa da yoksa da elinize gerçekten para geçebilir. İşte işbirlikleri olabilir. Birileri size gel şu işi de yap diyebilir. Yanıma gel beraber bir şeyler yapalım da diyebilir. Bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Mevcut işinizden az kazanıyorsanız mesela size daha iyi gelir getirecek bir ek işe başlayabilirsiniz. Ek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Miras, nafaka, tazminat veya bir yerde takılı kalan bir alacağınız varsa bu hafta onu almanız daha kolay olabilir. Ve bu hafta korktuğunuz, değil mi? Nasıl diyeyim? Geçmişte atlattığınız bazı tehlikeler, korkular, sağlık problemleri varsa bunları böyle çok kafaya takıyorsanız bunlarla ilgili bir ferahlama ve iyileşme yaşayabilirsiniz. Kaybetme korkusu yaşadığınız ya da kaybettiğiniz için çok üzüldüğünüz şeylerle ilgili de bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Özellikle iş, para ve hani babamın bir duası var, her zaman söyler bunu böyle her şeyde, özellikle biri vefat edince çok söyler veya çok söylediği bir şey. Ben bunu çocukken çok anlamıyordum, o kadar doğru ki. Allah seni korktuğundan kurtarsın.
1: Amin.
0: Allah seni korktuğundan emin kılsın. Balıklar bu hafta inşallah tabii bu enerjiyi yaşayabilirler. Korktukları bir şeyden, kaygılandıkları bir şeyden emin olma, huzura erme duygusunu yaşayabilirler.
1: İnşallah. Sevgili balıklar, en güzel şekilde inşallah bu haftayı geçirin. Güzel mutluluklar sizi bulsun. Kalbinizin ekmeğini yiyeceğiniz bir hafta olsun. Ve o zaman bu hafta genel olarak yine birkaç ipucu verir misin tüm 12 burca Mineciğim?
0: Bu hafta özellikle arkadaşlar Perşembe günü, Çarşamba günü, bugünlerde güzel enerjilerde olun. Hafta sonunu güzel planlı geçirin. Hafta sonu böyle lay lay lom geçirmeyin, bayağı planlı geçirin. Güzel enerjilerde olun. Bu güzel enerjileri heba etmeyin. Unutmayın, kendiniz hakkında en çok ne düşünür, ne konuşur, ne tekrar ederseniz ona dönüşürsünüz. Ne yerseniz, ne içerseniz, kimlerle oturursanız ona dönüşürsünüz. Çok ekmek yersen ekmek gibi olursun. Kötü insanlarla oturursan sen de onlara benzersin. İnsanın insana kokusu siner. Bu güzel haftayı gerçekten kendiniz için doğru kararlar vererek geçirmeye bakın. Boşa geçirmeyin. Bu hafta bir şans etkisi var hepimizi saracak olan. O da size bulsun umarım.
1: İnşallah şans bizi bulsun Mineciğim. Allah ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben su gibi aktı.
1: Su gibi aktı çünkü güzel şeylerden bahsettik. Ama Mine Ömer diyor ki önümüzdeki haftalarda biraz daha çetrefil, zorlu olabilir. Bu haftanın kıymetini
0: bilir. Ben gelecek hafta gelmiyorum Aslı. Şimdiden söyleyeyim.
1: Asla kabul etmiyorum.
0: Sen anlatacaksın burçları.
1: Yok, ben
0: üzerime
1: atma.
0: Ben gelip burada oturacağım, hepsini sen anlatacaksın.
1: Yok, hayatım üzerime atma. Senden güzel haberler inşallah her daim. İyi insanların, iyi kalpli insanların zaten hayatında hep olumlu şeyler inşallah Allah'ın izniyle oluyor. Bu hafta da böyle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Güzel haberlerle bize mutluluk saçtın Mineciğim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek ümidiyle diyorum.
0: Görüşürüz.
1: Ve şimdi sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Spiritüel yaşam koçu bizlerle birlikte Kemale İbrahim Ova. Eğer sıkıntılarınız varsa, çözülemiyorsa, uzun süredir hep aynı sorunları yaşıyorsanız belki bunun başka bir çözümü vardır. Şimdi onu konuşacağız. Buyursunlar.
2: İnsanların hedeflerine doğru yürürken yaşadıkları engeller neler? Neden kendimize iyi gelmeyen ilişkilerden çıkmakta zorlanırız? Hayatımızda tekrar eden olumsuzlukların nedeni nedir? Çok çalışan ama maddi olarak istediği noktaya gelemeyen kişiler nerede hata yapıyor? Bilinçaltı ve bilinç aynı şey mi? Bilinçaltının hayatımıza etkisi nedir? Spiritüel yaşam koçu Kemale İbrahimova canlı yayında anlatacak. Az sonra.
1: Çok sevgili spiritüel yaşam koçu Kemale İbrahimova bizlerle birlikte. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Kemal
3: hoş bulduk Aslan.
1: Nasılsınız?
3: İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bugün böyle biraz enerjilerden bahsedeceğiz. Biraz insanların hayatı doğruya doğru gitmiyorsa. Mesela çok aslında niyeti temiz, halis, iyi bir şeyler olsun diyor. Yıllarca emek veriyor. Bu bir işe olabilir, bir ilişkiye olabilir. Ama hep önüne bir engel çıkıyor. Hep engeller dış taraftan, dışarıdan gelen engellerle karşılaşıyorsa. Bunun sebebi ne olabilir?
3: Öncelikle herkesi selamlıyorum. 25 senedir bu yaşam koçluğu, spiritüel yaşam koçluğu yolunda ilerliyorum. Ve hep bunu gördüm. İnsanlar, farkında olan insanlar bize geliyorlar Aslı Hanım. Uyanışta olan insanlar. Bu ne demektir? Yani bu 5D demek sadece telefonlara, başka frekanslara ait değil. Bize de aitti. Çünkü yerin bir titreşimi var, frekansı var. Her şey titreşimdir, her şey enerjidir. Ve insanların da bir frekansı olduğu için yer gezegeninin frekansına uygun olmalıyız biz. İşte o uygun olmadıkta, yer frekansının çıktığı bir zamanda bizim de titreşimimiz çıkmaz ise biz orada batıp kalıyoruz. Ne anlamda?
1: Evet.
3: Geri gidiyoruz. İleri değil. Yani bizim bütün auramız, enerji titreşimiz, düşünce tarzımız, bunlar hepsinin duyguların bile titreşimi var.
1: Yani titreşim yüksek, enerjiniz yüksek
3: enerji
1: olduğunda.
3: Enerji yükseldikçe, eğer senin de enerjin yükselmiyorsa, o zaman geride kalıyorsun. Bu bize çok ağır şeylere mal olabilir. Mesela nedir? İşlerimizde, güçlerimizde, sağlığımızda, ilişkilerimizde, sevgi işlerimizde, finansal gücümüzü engellemeye başlıyor.
1: Niye peki yükselmiyor
3: insanlar
1: enerji?
3: İnsanlar o zaman bize geliyorlar. Çünkü fark ediyorlar. Bütün değişim fark etmeden başlar. Ya bir insan eğer hayatındaki gidişatın durgunluğunu fark etmiyorsa, burada bu işin merkezinde bu durgunluğun, bu engellerin merkezinde ben diye anlamıyorsa bir şey olmaz. O anladığı an bize geliyor. Bunlar bir iş insanları, bunlar gerçekten eğitim almış, kendine yatırım yapmak isteyen, kendine iyi bakan, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii
1: farkındalığı
3: ki,
1: yüksek olan diyorsunuz.
3: Aynen öyle.
1: Diyelim ki gerçekten enerjisini yükseltemiyor kişi.
3: Evet.
1: Yani diyor ki ben her şey yolunda, başkalarının enerjisi yüksek. Ben yükseltemiyorum. Neden yükseltemez insan enerjisini?
3: Neden insanlar enerjilerini kaybediyorlar ve yükseltemiyorlar? İki konu var burada. Önce biz nedenini buluyoruz. Neden bu engeller çıkıyor? Neden frekansınızı istiyorum ama yapamıyorum Kemal Hanım? Çünkü orada nedenler buluyoruz. Nedenleri açıklıyorum. İnsanların enerjisini yükseltmesine engel olan nedenleri açıklıyorum.
1: Neler olabilir
3: burada
1: mesela?
3: Her şeyin başı bizim mental tarafımızdır. Düşünce kalıplarımızdır. O bilinç altında kaydolan anne hamileliğinden, atalarımızdan, ruhun önceki deneyimlerinden gelen inanç kalıpları. İnanç derken dini anlamda demiyoruz biz.
1: Evet.
3: Düşünce inanç kalıpları. Yanlış kalıplar bizi yanlış yola götürüyor. Ve bunlar çok önemlidir. Bizim hayatımızda bilinçaltının Aslı Hanım çok çok rolü
1: nedir
3: var.
1: Nedir bilinçaltı? Hep konuşuluyor
3: İşte bilinçaltı gerçekten nedir? Bilinçaltı ile bilinci insanlar karıştırıyorlar. Bakın insan dört boyutlu bir varlıktır. Ruh, beden, bilinç ve bilinçaltı. Ruh bizim bir auramız, bizi bedenimizi çevreleyen yedi katman enerjik bedendir. Bizim özümüz odur. Yani hiç ölmeyen ruh, aura yedi katman bir enerjidir. Ve bizi yaşatan odur. Fiziksel beden yemekle içmekle, auramız ise yaşam frekansıyla.
1: Ruhumuz.
3: Yaradan'ın ruhumuza gönderdiği, ölüm anına kadar kesintisiz aldığı bir enerjiyle yaşıyoruz. Peki bu enerji, eğer ki kesintisiz geliyorsa biz onu nasıl alıyoruz? İşte çakralar vasıtasıyla, enerji merkezleri vasıtasıyla alıyoruz. Ve bu enerjide kesinti olursa an itibariyle insanların hayatında problem başlar ve enerji düşmeye başlar.
1: Çakralar mı düğümleniyor?
3: Tabii ki. Tıkanıklık olabilir. Bu enerji akışında neden tıkanıklık var? Öncelikle onu bulmamız lazım. Çünkü bir ağaca eğer güneş gelmiyorsa saralmaya başlar ya. İnsanın da aurası, onu yaşatan biyoenerjisi, yaşam enerjisi derken bu eğer kısıtlı geliyorsa biz kısıtlı yaşıyoruz. İşte birinci enerji düşüklüğün ilk nedeni bu. İkinci zihnimizde, ben zihnimize, beynimize baca diyorum.
1: Baca
3: eğer kurumlarla dolusa tutmaz ya, tütmez.
1: Evet.
3: Yani çıkmaz iyicesine. Ve biz onu temizlemekle, yani toksik düşüncelerden kendimizi arındırmakla enerjimizi çıkarabiliriz.
1: Yani kötü düşüncelerden uzak olduğumuz zaman ancak enerjimiz yükselir.
3: Ama Aslı Hanım, bu o kadar çiğnenilmiş bir söz ki ben artık, yani kimseye pozitif düşün, kendini sev, aynaya bak, ben güzelim, ben şuyum.
1: İşe yaramaz mı?
3: Demiyorum. İşe yaramıyor. Neden yaramıyor? İşe yarıyor tabii. Çok güzel bir metot. Ama ve lakin senin kalıp, düşünce kalıpların eğer negatif ve engelleme varsa, sen onu dediğin an geri dönecek.
1: Yani ben aynaya bakıp ben çok iyiyim, kendimi çok seviyorum ama içimden sevmiyorsam ve buna inanmışsam hiçbir faydası olmaz.
3: Evet, bu olumlamaları biz de veriyoruz ama ve lakin öncelikle onları engelleyen, sizin zihninize kaydetmesine engel olan negatif düşünceleri yardım ediyoruz.
1: Evet.
3: Yani insanlar kendileri bilerek negatif düşünmezler.
1: Yok.
3: Bunların bir nedeni var. Ben emretmiyorum bu ya da kimseyi yargılamıyorum. Git pozitif değil, pozitif düşün. Niye negatif düşünüyorsun? Asla. Çünkü 25 senelik tecrübeme dayanarak bunun mümkün olmadığını adım gibi değil eminim.
1: Mi? Çünkü çocukluktan geliyor bu yaralar.
3: Çok yani güzel. Çocukluktan gelen.
1: Sevgi görmemiş, kıymet görmemiş, o kadar inanmış ki kıymetsiz olduğuna.
3: Bilinçsiz olarak çocukluktan gelen işte bu olumsuz hadiselerden çıkan negatif kayıtlar eğer zihinde varsa, işte zihin budur. İyi dokundunuz. Bilinç nedir? Hatırladığın, bildiğin hafıza. Bilinçaltı bilmediğin ama bilinçaltında kaydı olan kayıtlar. Bu bizim ta ruhlar aleminde yarandığımız günden bugüne kadar olan kayıtlar.
1: Yani bu değiştirebiliriz değil mi?
3: Değiştirebiliriz tabii ama değiştirmek için bulmamız lazım.
1: Evet.
3: Yani bilinçaltının farkı bilinçten budur. Bilincin altı, orada ne var biz bilmiyoruz. Ama neyin olduğunu ben söyleyeyim. Anne karnından, hamileliğinden aldığımız negatif işte kayıtlar. Mesela bu nedir? Korkular. Bizim kronik korkularımıza neden olan en büyük nüans bilinçaltımızdaki negatif korkular sanki kronikleşmiş. Mesela örnek veriyorum.
1: Tabii.
3: Bizi anlasın diye insanlar. Mesela hamile bir kadın
1: evet,
3: deprem yaşıyorsa o bebek doğduktan sonra kronik korku yaşamaz mı? Bir.
1: Yaşar diyorsunuz.
3: Atalarımdan tabii yaşar, emin olarak söylüyorum. Çünkü 25 senedir bu işin içinde olduğum için emin olduğum şeyler konuşuyorum. İşte burada yardım etmemiz lazım. Sadece git pozitif düşün. Yok deprem olmaz, yok korkma değil. O kaydı şifalandırmak lazım. Şifa derken biz doktor değiliz tabii. Bedenle konuşmuyoruz. Bedene ait o bir tedavidir. Ve atalardan gelme eğer negatif kayıtlar varsa. Dolayısıyla aslanım bilinçaltı bir topraktır. Düşünce ve kelimelerimiz, konuşmalarımız da bir tohumdur. Oraya nasıl tohum ekersin onu da biçersin ve karma da budur. Yani her şey dolayısıyla bizim elimizde. Her bütün problemin merkezinde kendimizi gördüğümüz an güzel andır.
1: Biz ne
3: değişim
1: yapıyoruz?
3: Değişim buradan başlar. Enerjimizi yükseltmek adına yola çıkıyoruz ya.
1: Evet.
3: Tamam sen bunu kendin yapamıyorsun. İyi bir uzmana git. Ama yardım al ve nasıl değişeceğini göreceksin. Ben bunu yani 25 senedir gördük, çaresiz hiçbir durum yok. Yeter ki farkında ol,
1: evet,
3: kabullen ve çöz. Bu benim motomdur.
1: Yani sen farkına varacaksın. Biz bazen mesela
3: öyle,
1: dışarıdan bize engel olan kişiler olabilir, durumlar olabilir. Hep onları suçlamayı seçiyoruz. Ya
3: aynen,
1: işte eşim yüzünden böyle oldu.
3: Öyle.
1: Çocuklarım yüzünden öyle oldu, şöyle oldu. Siz diyorsunuz ki kendinizle başlayın.
3: Evet.
1: Önce kendinizi değiştirin. Biz kendimiz değişirsek dünyamız değişir mi?
3: Tabii ki. Bakın dünyayı değişmek istersen kendini değiş. Şimdi bana gelen danışanlarımdan bazıları soruyor. Kemal Hanım şimdi ben şunları değiştirsek işte bu olumsuzluklar eşim de bana karşı değişir mi? Eşimin de şu karakterinde bu kişiliğinde. Hayır. Bir kere spiritüel yaşam koçları karakter değişmez. Size yardımcı olur. Öncelikle siz kapıyı açacaksınız ki birisi gelip sana yardım etsin. Sizin eğer böyle yok ben şöyle ben böyle inatla bu yoldaysanız tabii ki kimse yardım edemez. Çünkü bizler yardımcıyız. Çözen aslında sizsiniz. Çözüm nedir? Farkında olup kabullenip durumu ve çözüm yoluna girmek. Yani farkında olmadan olmuyor. Biliyor musunuz Aslı Hanım? Herkesin bir gölge tarafı var. Işık tarafı bir gölge tarafı. Farkında olup başarıya ne zaman ulaşıyoruz? Gölge tarafımızı pozitife çevirmek.
1: Bazen kendimize çünkü o prangaları kendimiz
3: evet,
1: takıyoruz.
3: Evet tabii ki.
1: Kimse
3: yani
1: değil.
3: Benim söylemem istediğim her şey insanın kendi elinde. Bakın ben Türkiye 40 yaşımda geldim.
1: Evet.
3: Davet aldım geldim.
1: Nereden geldiniz?
3: Ben Azerbaycan'a.
1: Çok selamlar sevgiler buradan
3: biliyor,
1: Azerbaycan'a da.
3: Sağ olun. Çok sağ olun. Yani o an beni o kadar geri çeken oldu ki kendi ailem, kendi sülalem bin tane bahane uydurdular. Yok ne işim var ne. Ya ben Allah'ın yoluyla geldim bura. Ben o çağrışı, o daveti aldım, hissettim. Yani Yaradan'la bir bağ kurmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
3: Herkes yani bu öyle anormal bir şey değil. Bağ kurmak sadece birilerine ait değil. Namaz kılanda da biz, secdeye gidende de en güzel bağ orada. Niye? Bakın, altıncı çakra basiret gözümüzdür. İki kaşın ortasında üçüncü göz dediğimiz.
1: Evet.
3: Evet. Bu hakikati gören gözümüz.
1: Altıncı çakra mı bu?
3: Evet, altıncı çakra.
1: Bunu secdeye götürüyoruz alnımızı.
3: Orada neden namazda bu var, bunu anlatıyorum. Hı-hı. Her toprağa başımızı koyanda gözümüz açılıyor. Hı-hı. Toprak, ana toprak. Neden diyoruz? O toprak bizim toprak olarak negatifi alıyor. Hı-hı. Gözümüzü açıyor, basiretimiz açılıyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna gerçekten samimi şekilde insan değerlendirmeli. Evet. Ve hayatına onu yönlendirmeli.
1: Kesinlikle.
3: Sürekli başkalarını suçlamakla bir yere gelemeyiz, varamayız. Hı hı. Mesela toksik insanlar diyoruz. Bu toksik insanlar sürekli şikayet eder.
1: Zehirli insanlar.
3: Hiç nedir bu? Yani zehirli derken o kendini zehirliyor. Hı. Ne demektir bu? Yani bu insanlar sürekli şikayet etmeyi seçmiş. Hı hı. Ben mesela çok yakın insanlarım biliyor. Kendimden örnek vereceğim. Yaşadığım hiçbir problemi dert etmemeye çalışıyorum Aslı Hanım.
1: Maşallah, nasıl başarıyorsunuz bunu?
3: Başarıyorum çünkü artık bu, nasıl diyeyim, başarmak yoluna
1: çıktım. Dert etmemek nasıl bir şey?
3: Dert etmemek.
1: Bir sorun var mesela ama
3: o kadar
1: dert
3: mutlu
1: etmiyorsunuz.
3: Oluyorsunuz ki her şeyi Allah'a havale edip de, bu bir derstir ama bu bir tepkisizlik durumu değil. Hı-hı. O çok düşük bir frekanstır. Ne yapalım, kaderim böyle. Ben hayır, kesinlikle. Hı-hı. Siz yaşadığınız problemleri problem olarak değil, ders olarak gördüğünüz an zaten düzeliyor her şey. Hmm. Frekans yükseliyor dedik ya.
1: Frekans
3: nasıl
1: yükseliyor?
3: Evet, çünkü orada bir sıçrama başlıyor. Bir hayatınla ilgili bir sorguya çekiyorsun kendini ve verdiğin cevaplar çok önemli. Hmm. Çünkü yaşadığımız hiçbir problem boşuna değil.
1: Bazen uzun
3: derstir.
1: Yıllar mesela çok sıkıntı
3: ama
1: çekiyor.
3: Ama sıkıntı
1: kişi
3: niye uzun
1: bekliyor,
3: yıllar?
1: Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bir anda bir dank ediyor.
3: Beklemeyeceksin arkadaş. Şu beklenti senin ömrünü alır. Hı. Zaman çok değil yani. Hı hı. Onun için beklemeye girmek, Aslı gelip kurtaracak, Kemal'e gelip kurtaracak. Hayır, sen kurtaracaksın, hı, kendini. Ama burada yaşadığın dersler, problemleri ders gibi algıladığında, hı hı, yoksa sürekli ben baksızım, ben şansızım, para bize gelmez, paranın gözü çıkar.
1: Bunları
3: ya arkadaşım, para bir enerjidir. Şahsen ben paraya kendi emeğimin eş değer olarak, tabii ki helal kazancı olan insanlara söylüyoruz. Evet. Senin aldığın ücret senin eş değerindir. Emeğinin eş değeri ve bu çok çok çok saygı duyulacak bir şeydir.
1: Değer vermek lazım. Parayı
3: değer vermek lazım.
1: Lazım.
3: Tabii para bir enerjidir. Değer, evet, vermek, sevmek. Parayla nasıl bir iletişim kuracaksın? Nasıl harcayacaksın? Ayağını yorganına göre mi uzatıyorsun? Hmm. Yoksa komşun bu telefonu aldı, bende mi? Hayır, bakacaksın. Senin gelirinle giderini ölçeceksin. Onun için bazı insanlar sürekli zengin insanları, güzel, başarılı zengin insanları yargılamayacaksın. Kendini onlarla kıyaslamayacaksın. Hmm. Çok güzel hedefler koyup da başarıyla oraya gideceksin. Ama bu yolda evrenin kurallarını bozmayacaksın. Ha. Hak yemeyeceksin, hakkını yedirtmeyeceksin.
1: Evrenin kuralları var.
3: Tabii
1: o kuralına
3: ki,
1: göre
3: tabii,
1: oynamamız lazım.
3: Evrenin öyle bir kurallar var ki, Yaradan'ın gönderdiği kitapların, peygamberlerimizin hayatları nedir? Kural odur işte. Hı-hı. Ona uygun yaşamak sonucunda benim gibi problem olduğunda da Elif gibi dik durup onu çözmeye çalışıyorum.
1: Peki para bize nasıl gelir? Para nasıl gelecek mesela?
3: Para neşeli, huzurlu, çakraları açık, zihni temiz insana paşa paşa gelir.
1: Öyle
3: ben
1: mi?
3: Ben size söyleyeyim.
1: Çakralar açık.
3: Tabii, para çakrası, harekete geçme çakrası, enerji depomuz üçüncü çakra. Hmm. Mesela insanlar der ya, yıldızım düşük. Arkadaş, bu yıldız nerede biliyor musunuz?
1: Nerede
3: göbeğin,
1: bu yıldız?
3: Göbek deliğinin üstünde, üç parmak üstünde.
1: Evet.
3: Ve bakın, bu yıldız nedir? Çok doğru bir kelime. Ama insanlar bunun açıklamasını bilmeden konuşuyorlar. Hmm. Ki hocam, bana diyorlar ki yıldızın düşük. Öyle bir şey yok. Hmm. Yıldızı düşük, frekans düşük ne demektir? Üzerinizde bir olumsuz etki var. Dışarıdan gelen bir
1: nazar
3: olumsuz
1: olabilir mi?
3: Nazar olabilir. Bunu çok da konuşma, bilmiyorum konuşabilir miyiz ama evet, olumsuz düşünceler, hmm, olumsuz enerjiler, atalardan gelme bazı problemler. Bunların hepsini çözeceksiniz ki işte enerjiniz çıksın.
1: Göbek çakrası mı oluyor?
3: Göbek
1: bu?
3: Çakrası, üçüncü çakra, harekete geçme çakrası. Örnek vermeye çok seviyorum.
1: Evet.
3: Biz bir arabayız, depomuz boş. Nasıl, hmm, gideceksin? Üçüncü çakra tıkalı olursa plan, proje, her şey var. Ama başarılı da bir insansın ama yürüyemiyorsun.
1: Benzin mi?
3: Kazanıyorsun, elinde para tutmuyorsun. Ayın sonunu getiremiyorsun. borçlardan kurtaramıyorsun. Bana iş insanları geliyor Aslı Hanım. Evet. Diyor ki Kemal Hanım, öncelikle neden yok, nedenini buluyoruz. Hı-hı. İlk çalışmamız böyledir. Önce nedeni bulacaksın. Bu neden senin aurandaki olumsuz bir enerjiden mi? Çakralardaki enerji akışındaki tıkanıklıktan mı? Hı-hı. Baca kirli mi? Fiziksel bedeni banyo yaparak herkes temizliyor ama Allah aşkına şu auranızı, ruhunuzu, zihninizi, bacayı ne zaman temizlediniz?
1: Şu aurayı bir temizleyelim Kemal Hanım.
3: Temizleyelim.
1: Hemen şu an mesela hangi tüyoları verebilirsiniz aura temizlemek
3: bakın,
1: için?
3: Bakın şimdi insanlar kendileri başardığı kadar uzmana gelir. Çünkü bu çok ciddi bir iştir. Bana verilen sorularda da hocam söyleyin biz yapalım. Ama onda biz niye bu kadar eğitim aldık? Bunların ciddi eğitimleri var. Hı hı. Yani herkes bu ağır, olumsuz enerjilerden kendisini kurtaramayabilir. Neden? Frekans düşük olursa insan kendine de yardım edemez. Hı. Ben 500 artı frekansına girerek o çalışmalarıma başlıyorum. Oraya gelemesem ben bile yapamam onu, sonuç alamam. Hı hı. Onun için bu işin ciddi uzmanlarına müracaat etmek lazım.
1: O zaman birazdan aura temizliği, nasıl frekansımızı yükseltiriz bunları konuşacağız. Sevgili Kemal İbrahim
3: Ovalı'ya çok güzel tüyolar vereceğim.
1: Kısa bir aranın ardından güzel tüyolarla buradayız. Bizden ayrılmayın.
4: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeleri.
5: Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
7: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
8: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
10: Daha daha ne var?
11: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
12: Bellona, Bellona.
13: Damla?
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Uçan dağrı gibi. Hmm. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
18: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
20: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
21: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: İçinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Bu pasta aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmış.

0: Donanmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
7: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
8: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
13: Bayer'den.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
14: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
15: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
16: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Metro yine tıklım tıklım.
8: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
9: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
10: Pasta yapmışlar.
11: Aa, 25. yıl.
10: Yani artık küslük olmaz.
11: Access'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
10: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan şıp para.
12: Access 25 yaşında.
13: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
14: Letam, İstanbul Karakul. Kuryo Collection by Hilton.

0: Spiritüel yaşam koçu Kemale İbrahimova ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, enerjileri konuşuyoruz. Nasıl daha enerjik, daha hayata böyle sevinçle, mutlulukla bakabileceğimizi konuşuyoruz. Bununla ilgili tüyoları var sevgili Kemale
1: evet.
0: Hanım'ın. Alalım o tüyoları, nasıl
1: tabii
0: daha
1: ki
0: mutlu oluruz?
1: Şimdi öncelikle söylediğim gibi insanlar enerji akışları doğru düzgün oldukta, zihinlerinde negatif düşünceleri olmadıkta enerji yükselişine hazırız. Saat başı hemen yapabilecekleri bir tüyo veriyorum.
0: Evet.
1: Her saat başı elinizi tümüs bezine koyup şöyle sivazlayarak mesela aferin Kemal'e, aferin Kemal'e kendini ödüllendireceksin. İşte bu enerjiyi ama inanarak yapacaksınız. Gözünüzü kapatacaksınız. Aferin Aslı, aferin Aslı.
0: Hangi konuda mesela?
1: Aslı.
0: Önemli değil hangi konu?
1: Önemli değil.
0: Evet.
1: Genellikle sen kendini, bu bir egoistik beğenme değil. Bu enerjini yükseltmek tüyosu. Siz bunu gözü kapalı inanarak yapıyorsunuz ve
0: evet,
1: ellerdeki enerji sizin, çünkü iman tahtamız burada ya, canımız. Yani ruhun tam merkezine enerji veriyorsunuz.
0: Aferin dedik.
1: Evet, dediniz. Sonra mümkün mertebe denizle temas. Ormanlarımızda güzel ağaçlar, mesela bazı ağaçlar enerji verir, bazı ağaçlar bize negatif, olumsuz enerjiyi alır.
0: Ya.
1: Enerji alan söğüt ağacı olabilir, kestane olabilir. Enerji veren meşe ağacı, ihlamur olabilir, çam ağaçları olabilir. Benim Instagram sayfamda var, metodu da göstermişim nasıl yapılacak. Çünkü ormandaki ağaçların bize verdiği o güzel enerji bizim gerçekten bir sakinlik veriyor, bir enerjimizi temizliyor. Mesela denize girmeniz şart değil. Denizin kenarında oturup denizin kokusunu almak bile bir arındırma.
0: Öyle
1: Çünkü
0: mi?
1: Orada ozon var. Evet. Denizin kokusu, çünkü deniz tuzla karışık bir sudur. Su da arındırıcıdır, tuz da arındırıcıdır. Bunu da söyleyeyim. Mesela ben çok sirke duydum.
0: Evet.
1: Ben sirke kullandırtmıyorum.
0: Neden?
1: Kullanmıyorum. Çünkü sirke insan eliyle yapılmış bir şeydir. Tuz ise topraktandır. Sirkenin çok özelliği var. Peygamber Efendimiz'e söylemiş. Onu ben girmiyorum. İşte onu doktorlarımız, diyetisyenlerimiz bilir. O bilgi var bende ama kendime kalsın. Ama kaya tuzu arınmada, olumsuz enerjilerden, mesela
0: Nasıl kullanalım?
1: her banyo yaptığınızda mesela bir bardak suya iki tane yemek kaşığı veyahut da fazla bir suya kaya tuzu koyup ılık, ama sıcak su negatif enerji, olumsuz enerjiler temizlemez. Ilık suya koyacaksınız. Tam banyonuzu yaptıktan sonra başınızdan dökeceksiniz. Ama dinimizde de niyet çok önemli. Niyet
0: Allah
1: edeceksiniz.
0: Allah.
1: Auramdaki olumsuz enerjilerden kendimi arındırıyorum. Her sabah esmaların, ama hepsini, esmaları tek tek okumak taraftarı değilim ben. 5 dakika zamanınızı alacak. Mesela ben sabah kalktım, okudum, geldim. Ayet-el Kürsü bizim enerjimizi koruyan, işte yıldızımızın düşük olmasına engel olan en büyük, bizim zaten dinimiz bir şifadır.
0: Tabii ki.
1: Bunları kullanalım. Ve toksik insanlardan, sürekli şikayet eden insanlardan uzak duralım. Kimseyle kendimizi kıyaslamayalım asla.
0: Evet.
1: Çünkü herkese verilen Yaradan tarafındandır.
0: Vallahi.
1: Sen onu yargılarken, kıyaslarken haşa estağfurullah, Allah'a kıyasla, Allah'ı yargılamış olursun.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Kemal İbrahimova. Güzel tüyoları aldık, güzel temaslar ettik. İnşallah enerjimiz bundan sonra
1: i̇nşallah,
0: daha yüksek olsun.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle diyorum.
1: Sağ
0: sevgili seyirciler, biz yarın yine buluşuyoruz. Yarın sabah saat 9'da Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.
1: Amin.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika, dop dolu bir haftaya giriş yapıyoruz. Muazzam bir hafta olsun hem sizler için hem bizler için. Sizlere neler neler anlatacağım, neler neler paylaşacağım, hepsi az sonra. Biliyorsunuz ki Serpil.com'la birlikte hafta sonu muazzam bir Alanya gezisi yaptık. Çünkü orada çok güzel 5.si düzenlenen Uluslararası Tropikal Meyve Festivali vardı. Bütün tropikal meyveleri aldık, sizler için İstanbul'a getirdik. Ve orada neler mi yaşadık, hepsini birlikte izleyeceğiz. Ama öncesinde günün menüsünü birlikte belirliyoruz efendim. Bakalım mı neler yapacağız?
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Özenle hazırlanan iç harçla doldurulan tavuğun fırında piştikçe dışının kızarıp içinin yumuşacık kaldığı, aroması ve gösterişli sunumuyla sofralarda fark yaratan nefis bir ana yemek. Tavuklu fırın dolma. Közlenmiş domateslerin yoğun ve hafif isimimsi aromasının makarnayla buluştuğu, sosuyla her lokmaya lezzet katan, sıcak sıcak servis edilen iştah açıcı bir makarna. Köz domatesli makarna. Yumuşacık mercimeklerin, karamelize soğanın hafif tatlı ve yoğun aromasıyla buluştuğu, sıcacık içimiyle içi ısıtan, zengin ve dolgun lezzetli bir çorba. Karamelize soğanlı mercimek çorbası. Erzincan mutfağının geleneksel lezzetlerinden, yöreye özgü hamurun özenle hazırlanıp pişirilmesiyle elde edilen, sade ve doyurucu yapısıyla sofralarda yerini alan yöresel bir lezzet. Erzincan yöresinin gloru. İncecik ve çıtır milföy hamurunun taze şeftalinin aromasıyla buluştuğu, fırında piştikçe altın rengine dönen ve şık görünümüyle sofralara yakışan nefis bir tatlı. Şeftali taçlı milföy. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Efendim selam. Selam. Merhaba dostum. İşte iyiyim valla, ne olsun. Sıfır uyku. Yoğun çalışma.
2: Olsun.
0: Hafta 7, biz 7.
2: Hafta 7, biz 8 çalışıyoruz. Olsun. Sağ
0: gerçekten
2: olsun.
0: Şunu söylemek istiyorum. Bize iyi gelen neymiş biliyor musunuz? Biz aslında Serpil'le dün birazcık böyle sohbet etme fırsatı bulduk alandaki workshop'umuz bittikten sonra. Bize iyi gelen sizlersiniz.
2: Kesinlikle.
0: Yani altını çizerekten söylüyorum. İnşallah Nida o hanımefendilerin görüntüsünü böyle ekrana ayarladık mı bilmiyorum ama bir güzel böyle izdiham vardı ki yani anlatamam biliyor musun yani.
2: Şey oluyor, karşının yüksek enerjisi, bir de pozitif enerjisini alıyorsun ya. Dolayısıyla
0: nasıl seviyorlar, o çekiyor, bu yansıyor, itiyor, o şey yapıyor Nermin Hanım. Yani amaç, evet biz orada sahnede çok güzel lezzetler hazırladık ama amaç onları yemek değil. Amaç bizimle sadece bir kare çekilmek. Evet. Ve gerçekten çoluk çocuk, böyle küçücük 3 yaşındaki çocuk da geliyor, 5 yaşındaki çocuk da geliyor. 70-80 yaşındaki amcamız da oradaydı, elini öptüm. Yani o kadar muazzam dakikalara eşlik ettik ki burada ilk başta efendim çok kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Alanya gibi güzel bir ilçemize bizi davet ettiği için. Akabinde Sevda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sevda Hanım muazzam bir şekilde bizi sağ olsun ağırladı. Yanında Zeynep Hanım, yani ismini sayamadığım o kadar çok ekip arkadaşımız vardı ki orada bizleri ağırlayan, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Biz Alanya'dan çok memnun olduk. Biz Sevda Hanım çok razıyız. Belediye başkanımızdan da aynı şekilde.
2: Başkan yardımcılarımız.
0: Osman Bey sağ olsun. Ve başkan yardımcılarımız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten başkan yardımcımız.

0: Murat Bey'le de sahnede çok güzel bir workshop yaptık. Daha ne olsun efendim, Alanya'da güzel izler aldık geldik.
1: Çıkarsız sevgi değil mi?
0: Evet, bir tarifi sayayım, ondan sonra versek daha keyifli olur. Bir tarifi vereyim. Görüntüler birazdan sizlerle olacak. Anlatıyoruz, o yüzden bir tık kaybolma. Tavuklu fırın dolma yapacağız efendim. Yanlış duymadınız. Tavuklu fırın dolma. 7-8 adet dolmalık biberimiz var. İç harcı için 2 adet tavuk göğsü, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı domates sosu, tuz, karabiber. Biberlerin kapakları için ise domates efendim. Evet. Sosunda 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, 1 tatlı kaşığı sumak. Sıcak su sunumu için süzme yoğurt. Kolyemiz vardı. Görüntü başta duruyor. Kolyemizi bugün veriyoruz artık Serpil'im. Hatta sen seç bugün böyle yorumların arasından. Şanslı kişiyi Serpil seçsin. Güzel hediyemizi gönderelim.
1: Hadi bakalım,
0: ben
1: inşallah.
0: Ben unutmam Serpil. Verdiğim hiçbir şey unutmam.
1: Yok, evet, ama bizim bir şey oldu ya, ondan böyle kaçtı. Ben de şey yapmam.
0: Aynen öyle. Efendim, evet, çok yorulduk ama çok güzel enerji depoladığımız için şu an çok iyi hissediyoruz. Ve açık ve net söylemem gerekirse, dediğim gibi bizleri sizler besliyorsunuz. Gerçekten başka bir şey söylemeye gerek yok. Bizler sizin o güzel enerjinizle, sevginizle besleniyoruz. Tarifleri çok hoş buluyorsunuz.
1: Evet.
0: Birçok stand gezdik. Girişimci hanımefendilerin standına uğradık Alanya'da. Günümüzü kolaylaştırıyorsunuz diyor. Biz çalışan kadınlarız diyorlar. Ve bugün de çalışan kadınlara efsane bir dolmalı tavuk yapıyoruz. Yani yanlış görmediniz, tavuk göğsünü iyice ısıttım. Tavamın içerisine aldım. Burada tavuğun bir miktar sotelenecek efendim. Serpil tabana soğanlarımı doğruyor ve şöyle bir harmanlıyoruz. Sen nasıl hissettin Serpil?
1: Ya ben bir kere şey Nermin, Alanya'yı zaten çok seviyoruz. Birkaç kere Nermin'le gitmişliğimiz var.
0: İlk Tropical senesinde biz oradaydık. Beşinci yılında da yine biz oradayız.
1: Dolayısıyla tropikal meyve cenneti. Zaten muzda galiba Alanya muz.
0: Evet.
1: İhracatında Türkiye'de bir numara.
0: Çok şükür, evet.
1: Dolayısıyla tropikal meyve cenneti, insanları çok sıcak.
0: Duymuyorum.
1: Tıpkı şehrin sıcaklığı gibi. Hala insanlar denize giriyor. Gittik 30-31 derece sıcak ve şey var, çıkarsız sevgi. Hiçbir çıkar yok Nermin. Bu çıkarsız sevgi de, evet, beni bazen böyle şey yapıyor.
0: Değil mi?
1: Şaşkınlığa sürüklüyor. Diyorsun ki.
0: Bir de biliyorsun inanılmaz böyle, ya diyorum ya, bakıyorum hani Serpil, ben yani bir dakika durmadık.
1: Asla. Alana girmekle başlıyor.
0: Evet. Bu arada keçi boynuzu da biliyorsun coğrafi işareti almış.
1: Çok önemli.
0: Oranın keçi boynuzu. Bakar mısınız efendim? Sahnenin güzelliği. Çok kıymetli vekilimiz efendim, kendisiyle Murat Bey'le sahnede yemek yapma fırsatı bulduk. Diyorum ya, Sevda Hanım, çok kıymetli belediye başkanımız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Alanya'mız cennet. Harika bir ilçe. İnsanları muazzam.
1: Çok.
0: Çok görgülü, çok misafirperver, çok nazik. Anlata anlata bitiremem Alanya'mı. Serpil'le bir içimiz gitti, denize giremedik.
1: Yetiştiremedik.
0: Deniz çok güzeldi.
1: Bizim şimdi pazartesi.
0: Baksana.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Valla ilgi alaka çok iyiydi. Biz Beyaz TV ailesi olarak orada olmaktan çok mutluluk duyduk. Buradan gerçekten Beyaz TV yöneticilerime de çok teşekkür ediyorum. Onların da vesilesiyle ekranlarda 7 yıldır olmanın gururunu yaşadık. Çok canlı şükür. Yayın olarak çok yayınlanan. İlgi alaka muazzamdı. Evet evet oynadık. Bak.
1: Enerji patlaması.
0: Ellerimizle için dağıttık herkese. Bak bak Serpil'e bak. Bana bak. Ellerimize tepsiler. Efendim çok güzeldi. Gerçekten.
1: Bana tadı damağımızda kaldı diyebiliriz bence.
0: Kaldık. Kaldık. 3 gün yetmedi bize.
1: Yetmiyor biliyor musunuz? Böyle o samimiyeti, o enerjiyi alıyorsunuz ya. Yorgunluk nedir bilmiyorsunuz. Aynen, bilmiyoruz. Öyle.

0: Düğündüğümüz gün akşam 11'e geçiyordu vardık. Sonra yemek yiyip 12'yi 1'i geçiyordu yatmaya gittik ama.
1: Sabah bomba kalktık.
0: Evet.
1: Şimdi efendim şöyle tavuğumuzu açtık. Ortasına bakın tavuk güzelce kızardı. Şimdi yavaş yavaş serpilim. Yağımızı veriyoruz, tamam mı?
0: Lütfen.
1: Mis gibi tavuk kendini çeke çeke pişirmeye devam edecek. Yağımızı verdikten sonra yağ da orada erirken domates ve biber salçasını alacağım.
0: Soğan alayım sana ben bu arada?
1: Olur, soğanı da birazdan alacağım.
0: Bol soğan. Şöyle. İçinde pirinç yok bu dolmanın, biliyor musun Ermin?
1: Çok enteresan, çok lezzetli evet. Ve çok pratik bir dolma olacak. Ana yemek aslında bu.
0: Kesinlikle.
1: Dolmada demeyelim.
0: Kesinlikle.
1: Tam bir ana yemek aslında. Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız şu an size harika bir ana yemek.
0: Bu arada diyet yapanlara da bu çok şey olacak.
1: Değil mi? Proteinli
0: bir ana yemek.
1: Efendim burada soğanımız güzelce karamelize olurken bizler de dolmalarımızı temizlemek için oraya geçiyoruz. Misafirimiz gelmiş.
0: Misafirimiz mi geliyor?
1: Gelmiş dolmalarımızın yanında. Şöyle. Hemen onu böyle yaptım.
0: Ya işte böyle hava bir sıcak bir soğuk ya işte.
1: Kaçıyorlar
0: maalesef
1: içeriye.
0: Evet, sinek.
1: Şöyle bir harmanlama yapıyorum. Çok özür dilerim, biraz boğazım gıcış yapıyor ama iyiyim elhamdülillah. Şöyle.
0: Hava bir açıyor bir kapatıyor.
1: Evet, bakın bayağı bir suyunu saldı soğan. Ben burada... Aman yarabbim.
0: Zaten.
1: Dikkat etsin.
0: Yok, onlar senin değil. Onları sonra finalde şey yapacağım.
1: Şey geldi de.
0: Yok yok.
1: Şöyle buraya koymuştum, bunu da alıyorum o zaman.
0: Tamam, onu da al. Bunlar senin. Onları susunda.
1: Çok pardon. Üşüttük herhalde biraz. Şöyle.
0: Hızlı hava değişimi çarptı.
1: Ben oraya gittiğimizde olduk ya.
0: Şey çünkü. Niye biliyor musun? Buradan gittik. 19-18 derece sıcaklıkla oraya bir gittik. 31 derece sıcak fakat hissedilen maşallah maşallah.
1: 40 derece vardı bence cumartesi, özellikle pazar günü. Salçamı da açtım. Üzerine domates sosumu ekliyorum. Dolmamın iç harcını hazırlıyoruz ilk etapta. Dolmamın iç harcını hazırlarken karabiber ve tuzunu da içerisine ekleyeceğim.
0: Sana yetişeceğim şimdi.
1: Birazcık biberlerimi de kavuracağım. O esnada da tuzumu, karabiberimi koyayım. Dolmalarıma geçeceğim.
0: Sence çok güzel bir dolma olmayacak mı?
1: Bu çok farklı bir ana yemek.
0: Evet.
1: Gerçekten çok farklı.
0: Akşam ana yemeği.
1: Dolmaları fırında hiç pişirdiniz mi? Yemek olarak bilmiyorum ama inanılmaz bir lezzet oluyor. Dolma kendi kendine kızarıyor ya. Çok güzel, farklı bir görsel de sunuyor.
0: Bir de bizim normalde dışarıda her şeyimiz de pişmiş gelecek. Biberimizin içine.
1: Yalnız Alanya'mızın S pastasına ne demeli?
0: Allah'ım 3 gün boyunca o pastadan yedin Ermin. S pasta.
1: Kıyır kıyır bir lezzet. Ya dedim ne oluyor dedim. Bu nasıl bir şey dedim. O kadar güzel ki.
0: Ay.
1: Çayın yanına, kahvenin yanına var mı? Var mı S pasta? Bir
0: hele
1: de kurabiye diyemiyorsun onlara. S pasta diyeceksin.
0: Tabii öyle kurabiye olur mu? S pasta.
1: Aynen. Bu arada Feride Hanım'a da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bizleri çok güzel ağırladılar. O kadar güzel ağırladılar ki düğün sofrasına oturduk Feride Hanım'ın da.
0: Feride Hanım ve arkadaşları.
1: Aynen öyle. Efendim burada birazcık dolmalarımı böyle kırmaktansa kesmeyi tercih ettim. Çünkü üzerine domates koyacağım. Şöyle içlerini o yüzden çıkarttırmadık, yayında gösterelim diye. Şöyle bakın, şöyle incecik geliyorum. Bu kenarlarında iç harcımı atarım, sıkıntı yok. Şöyle aldım. Bakın. Bu dolmada böyle sıçrıyor Serpil.
0: Sıçırsın, bir şey olmaz. Ben kestik ama biliyorsun.
1: Biliyorum biliyorum.
0: O yüzden
1: şöyle,
0: yapıyorum.
1: Ben narin davranıyorum aslında.
0: Şimdi Nermin'im ben buraya...
1: Aynen, biberleri de sen oraya gönder. Ben her şeyini koymuştum zaten. Bir biberi kalmıştı. Onu da ekliyoruz. Bir yandan da dolmaları şöyle bastırarak değil, bir bıçak atarak içini çıkartıyorum. Bu arada biz TRT'de program yaparken şunun kızartmasını yapmıştık, hatırlıyor musun?
0: Aa, tempura sosuyla.
1: Bak, her şeyi unuturum ama böyle bazı şeyleri unutmuyorum. Çünkü bunu bu şekilde yemenin tadını bilemezsiniz dediği gibi bir tempura.

0: çukura sos yapmıştık. Böyle bulamaç. Bandır bandır. Ona batırıp yağda kızartmıştık. Hem biliyorsunuz ki çekirdekleri inanılmaz vitamin değeri yüksek olan kısmı yiyorsunuz böyle.
1: Bir de şeyi vardı, altında sosu vardı diye hatırlıyorum ama
0: yani sıfır atıp
1: sosu.
0: Hatta ben şimdi şey yapayım, vakit kalırsa Serpil'in bunları yapalım.
1: Sana sey kurabiye yaptıracağım pasta.
0: Aynen.
1: Kurabiye değil, affedersiniz, pasta.
0: Şöyle şuraya atayım gene de. Çünkü bunlar bakın sıfır atık olmayacak kadar lezzetli
1: değerli
0: kısmı.
1: Ve kıymetli.
0: Gerçekten o. Sağlık açısından da çok önemli. Bakın Serpil ne yapıyor?
1: Hafiften. Bütün
0: çekirdeklerini hafiften alıyor.
1: Rahat tempura sosunu tutsun diye. Ama lütfen bunu bir gün deneyin. Sonra.
0: Yani bizde vakit kalırsa bugün yapacağız. Kalmazsa buzluğa atacağız.
1: Hele o sarı biberler var ya, Kaliforniyalar, sarı şişkolar, kırmızı şişkolar, kapya biberler. Onların etrafı daha etli etli ya. Daha güzel oluyor. Böyle ısırıyorsun, maşallah leblebi gibi ye.
0: Ekranı açanlar diyecek ki şimdi niye ayırdınız onları kenara? Bakın Serpil elinde şu an dolmalık biberlerimi ayırıyor. Çünkü ben onları kızartıp yemek istiyorum. Hatta şu içindeki çekirdekleri de atmayacağım, bahçeme gömeceğim. Güzel güzel dolmalık biberlerim çıksın Serpil.
1: Pide yapayım diyorsun.
0: Apartmanın bahçesine artık. Kendi bahçemiz yok ama.
1: Olsun Meryem'im, ne yapalım. Kısmet olur inşallah bir gün.
0: O ben şimdi anlamadım Serpil'im. Herkes bahçelendi ve biz bahçelenemedik.
1: Olsun. Bize de kısmet olur bir gün be.
0: Bakın Serpil hepsinin çekirdeğini hafiften döktü. Ve böyle bir ayırdık. Eğer vakit kalırsa bugün göstereceğim. Kalmazsa başka gün muhakkak göstereceğim. TRT 1 zamanında sıfır atık projesine destek veriyoruz biz. Yani düşünün 2018'den beri, ki onun öncesi de var. Biz her zaman evdeki malzemeleri değerlendirme taraftarıyız. En güzel kısmıdır biberin. Asla atılmaması gereken vitamin değerinin çok ciddi kaliteli olduğu bir kısım. Buraya bir tempura sos yapıyorsunuz. O tempura sostan sonra kızartıyorsunuz sadece. Sonra da nasıl atıştırmalık gibi böyle Serpil çak çak çak yiyorsun.
1: Ben de şuraları hemen.
0: Bakın görüyor musunuz? Serpil de hemen benim o üstteki kısımlarımı aldı. Yani amacımız burada her şeyi değerlendiriyor olmak. Çekirdeklerini de bahçemize atacağız. Güzel güzel dolmalıklarımız çıksın. Çünkü şeyimiz çok sağlıklı, sebzemiz. Çok güzel yani gelen sebzemiz.
1: Kütür kütür çıtır çıtır. Bu arada ben salonları yapıyorken şeyin altını hiç kısmıyorum Nermin. Hafif suyunu alsın. Çeksin.
0: Evet, ben de onun için dolmalarımı burada detaylı bir şekilde izleyicimle paylaşıyorum Serpil'im. İyice çeksin o, dediğin gibi acele de etmeyelim.
1: Ama şunu ne olur yabana atmayın. Nermin'in söylediği gibi kırmızı kapya, sarı, yeşil hiç fark
0: çok
1: etmez.
0: Güzel. Yani yiyince benim ne demek istediğimi anlayacaksınız.
1: O zaman
0: biliyor
1: çok iyi anlayacaksınız.
0: Yemeden ben ne kadar anlatsam gerçekten boş.
1: Ama denemenizi tavsiye ediyoruz şimdi.
0: Bir de bir araştırın. Çok ciddi şey var. Böyle.
1: Hadi bakalım. Ben şimdi oraları halledeceğim. Sen orayı bana bırak.
0: Ben alayım hayatım. Şöyle.
1: Şunları sadece iyi yıkamak gerekiyor buraları. Onun dışında mis.
0: Ve gerçekten dünyanın en pratik tarifini yapıyoruz şu an. Hem bunları da değerlendireceğiz. Güzel böyle minicik bir sodalı modalı böyle birazcık unlu
1: yumurtalı
0: bir kızartabilirsek ilk yarı sizlere denk getirelim. Ay Serpil bu çok güzel oldu.
1: Sen onu hazırlıyor iken, dolduruyor iken kaşıkla.
0: Bakar mısınız ya? Ben bunu alıyor kaçıyorum Serpil.
1: Tamam, ben gidip şey yapabilirim sana hemen. İlla da göstereceğim.
0: Sürpriz dersen tarif yapalım mı onu?
1: Tamam,
0: hemen şimdi.
1: Okay, tamam.
0: Ben doldurana kadar sen malzemeleri hazırla. Bak böyleyiz
1: sıcak,
0: işte benim. Benim sağ kolumla. Vallahi sağ kolum. Şöyle alıyorum. Bak bak bak. Hemen dolduruyorum. Çok doldurmamaya özen gösteriyorum. Zaten domatesi de koyacağım. Ama baş kısmını özellikle kıymetli izleyenler yuvarlak kestiğim için doldurması da çok kolay oluyor. Eğer dolma gibi çıkarsaydım, daha küçük kısım olsaydı biraz zorlanırdınız. Ama böyle bakın. Hop. Mis. Sana çok güzel bir ana yemek yapıyorum Serpil.
1: Lütfen.
0: Sana çok güzel bir yemeğim var. Şimdi bakın orada iki tane yumurta kırıyoruz. Bu sürpriz bir tarif. Ekrana da yazabilirsiniz Nida. Ekrana da yazabilirsiniz. Bu çok sürpriz bir tarif oldu şu an. Menüde olmayan bir tarif. Sıfır atık projesine destek veriyoruz. Buradan gerçekten söylüyorum. Sıfır atık projesine destek bir tarif.

0: Dolmanın şu kısımlarını atmıyoruz ve bu kısımların çekirdeklerini aldıktan sonra güzel bir tempura sos yapıyoruz. 2 adet yumurta, biraz un, efendim tuz ve toz biberle çırparak bir
1: bu en klasiği. Bu arada siz
0: soda ekleyebilirsiniz, yoğurt koyabilirsiniz.
1: Şekilleri lezzetlendirmek istiyorsanız mutlaka koyun ne canınız istiyorsa.
0: Evet.
1: Bakın. Biz size şu an çok klasik.
0: Yani bir sıfır atık 5 dakikada çıkabiliyor yani.
1: Yeter ki iste. Valla.
0: Nereden geldin sen, ben bilmiyorum.
1: Evet, o bir
0: ki.
1: Şey. Ben ona şimdi çok ne yapacağım biliyor musun?
0: Minik bekle. Bir şey ama beni rahatsız etti yemeğimize bekle, girecek diye.
1: Hocam bundan çok hoşlanmayacaksın belki ama yapmam lazım ki kovalamam.
0: Böyle minik minik bir şey ama beni rahatsız
1: Çelimsiz.
0: Ediyor.
1: Şimdi yani buraya.
0: Stüdyomuzda kaçak var.
1: O ne biliyor musun? Bizim bu canlı çiçeklerden geliyor herhalde.
0: Evet evet. Evet bakın yumurtayı kırdık. Ne
1: bir
0: koyduk?
1: Bir su bardağı soda. Su koydum. Soda da olur. Çok güzel olur. Ama ben şu an böyle
0: soda
1: yaptım.
0: Soda onu kabartır. Suyla da yapabilirsiniz yoksa. Dolmalık biber yapacaksınız. Bugün değerlendirebilirsiniz hanımlar. Bakın şimdi. Tuzunu ekledi. Toz biberini ekliyor. Ununu koydu ve şimdi ben oraya geçeceğim. Bakın nasıl bir görseli olacak. Aman yarabbim. Sıfır.
1: Bu arada temiz olduğu için hiç yıkama ihtiyacı bile hissetmiyorum.
0: Tabii temiz canım.
1: Buna hepsini sarımsak yıkadık. Yakışır mı? Çok güzel olur.
0: Güzel olur. Şöyle.
1: Geldi mi o? İyi geldi bence.
0: Evet gitti. Hı?
1: Dedim ya sana çok çelimsiz.
0: Gelmiyor bana doğru. Hmm. Ay nasıl koktu içindeki tavuklu harç. İsterseniz böyle bu dolmaların içine doldurmadan kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur.
1: Ben böyle çok beklemeli yemeklerde hemen yemeyeceksem lazım. Kaşarı tercih etmiyorum. Niye bilmiyorum.
0: Donuyor çünkü
1: çok
0: içinde.
1: Çok hoşuma gitmiyor.
0: Ama böyle kaşarı koyup fırına o şekilde de gönderebilirsiniz.
1: Gayet
0: de
1: keyifli olur.
0: Güzel olur. Evet. Bu harcım burada dursun. Bunu bizler yeriz efendim. Ben hemen elime bir su tuttum. Ve bir tava alıp geliyorum oraya.
1: İstiyor. Bir kaşık daha.
0: Sosumu sıcak suyla biraz açalım mı?
1: Daha güzel olur. Çünkü Nermin her
0: şöyle
1: şeyimiz...
0: Şöyle yapalım çünkü tor topak kalmasın.
1: Her şeyimiz çok güzel pişti. Sadece biberimizi kızarttık.
0: Bir şey de burada kızartmak istedim biberimi.
1: İstiyor
0: biraz
1: hala.
0: Biraz da derin.
1: Bence.
0: Şöyle.
1: Seni alabilirim artık.
0: Çok azıcık bir ya.
1: Benim için mi hazırladın?
0: Evet.
1: Kendine mi şey sos?
0: Sana hazırladım bunu.
1: Canımsın benim.
0: Bunu sana hazırladım. Benim sosumu burada yapacağım. O biraz derin olsun benim sıçramasın. Çok hafif yağ koydum biberlerimin üstü için.
1: Bence iyi sence?
0: Şöyle koydum. Çok iyi.
1: Ne?
0: İyi. Çok unu da olmasın.
1: Tuzu da çok güzel. Hı-hı.
0: Buraya da domates salçamı ekledim. Birazdan biraz sıcak su ekleyeceğim. Bir de burada sumağı var. Sumağını ilave edeceğiz. Bunları da sadece serpil.
1: Nermin at onu şeyin içine. Sana maşa vereyim.
0: Toz
1: içine.
0: Biber vermiş bak.
1: Evet evet.
0: Domatesleri de doğrayacağız. Kapak
1: ben onu
0: yapacağız.
1: Halledeceğim. Sana maşa vereyim. Hiç elini de kirletmeden yağın içine gönderirsin hocam onları. Mis.
0: Vallahi çok güzel oldu. Dün Ayhan Bey'le de tanışmak nasip oldu.
1: Evet, Ayhan Sicimoğlu değil mi?
0: Sicimoğlu, Ayhan Sicimoğlu beyefendi. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bize 2 dakikada öyle tarifler verdi ki.
1: 2 dakikada 2 tane tarif aldık.
0: Gerçekten kendimizi şanslı hissettiğimiz dakikalardan biriydi. Kıymetli büyüklerimizle aynı mutfağı, aynı tezgahı, kıymetli şeflerimizle aynı ortamı paylaşıyor olmanın İnanılmaz bir hazzı var, anlatamam size. Çünkü ben Serpil de öyle. Biz bilgiye açız efendim. Yani ne verirsek, bilsek de dinleyip oradan kendimizin üstüne düşen payını çıkarmayı çok iyi biliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Çok önemli.
1: Ya bir de üstattan öğrenecek mevzu bitmez yani. Gerçekten bitmiyor.
0: Bakın şöyle.
1: Bu arada domates koymak zorunda değilsiniz.

0: Biz böyle yaptık ama siz kapakları da koyabilirsiniz ama biz kapakları kızartmayı tercih ettik.
1: Evet. Şu an benim yağım kızardı. Ben biraz daha burayı ayarlıyorum.
0: Sen orayı istersen bırak bana git şeylerini.
1: Şöyle burada kabak. Bu güzelce erisin. Sumağı birazdan ekleyeceğim. Şimdi bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlış görmediniz. Bu bir sürpriz tarif efendim.
0: Vallahi hiç düşünmedik böyle bir bak, şey bu arada. Hiç.
1: Bu bir sürpriz tarif. Sıfır atık
0: doğaçlama
1: tarifi.
0: Doğaçlama gelişiyor orada.
1: Şöyle. Dolmaların üst kısmını bıçak yardımıyla alıp çekirdeklerinden ayırdık. Çekirdekleri bahçeye tohum. Üst kapak kısmı da ağzımıza layık.
0: Bir şey olacak. Meze.
1: Çok güzel bir meze evet. Zemine yoğurtlu bir karışım yapabilirsiniz.
0: O yoğurda da bir çimdik taze nane doğrayın.
1: Evet.
0: Azıcık da sarımsak. Oh oh. Tam ağzınıza layık olacak.
1: Bakar şimdi mısınız benim ponçiklerime Serpil'in deyimiyle?
0: Bence daha da olur mu? İkinciye atarız onu biz. Çok güzel oldu ama.
1: Oh oh oh. Yerim seni, yerim.
0: Ekranın karşısına geçince.
1: Buraya da sumağı koyuyorum.
0: Nermin'in ilham perileri geliyor.
1: Ya biz şimdi hep önem veriyoruz ya. Aklımız aslında hep güzel tüketimi göstermekte. Serpil'imin.
0: En doğrusunu değil mi? Örnek olmak adına.
1: Aynen öyle. En doğrusunu ve en güzelini yapabiliyor olmak için aslında böyle ilham perilerimiz geldiğinde sizlerle paylaşıyoruz efendim. Bunu böyle tutuyorsun ucundan hop sadece sapı kalıyor. Hop yani. Tarifin anlatımı daha iyi olamazdı. Hop.
0: Vallahi öyle. Şimdi bakar yerken mısın? Göreceksiniz. Böyle
1: günün ikinci tarifi bu oldu.
0: Çerez.
1: Ne koyduk efendim ekranın yeni açanlar için? Dolmalık biberlerimizi çekirdeklerden ayırıp güzelce kenara aldı Serpil'im. Ben de dedim ki hemen dedim Serpil ona bir sos yapalım. Sağ olsun beni kırmadı. 2 adet yumurta, 1 su bardağına yakın su, 4-5 yemek kaşığı kadar un, biraz tuz, biraz toz biber ve sonrasında biberlerimizi kızartmak için yağ ihtiyacımız vardı. Çünkü biberlerimizin şu iç kısmı inanılmaz vitamin değeri yüksek ve gerçekten atılmaması gereken kısım. Biz de sıfır atığa destek bir tarif olarak ekrana hemen şipşak getirdik. Serpil'de hemen domateslerimi ben biberlerimi doldurmuştum. Domateslerime kapak yaptı. Ben de hemen orada sumaklı işte salçalı bir sos hazırladım. Ve sonrasında Serpil şimdi onları fırına gönderebiliyoruz. Evet. Ve günün üçüncü tarifi diyoruz efendim. Çünkü araya bir ikinci tarif sıkıştırdık.
0: Biz bunu bugün hiç saklamayacağız kağıt altında. Çünkü her şey pişmiş. Sadece biberin pişmesini bekliyoruz aslında değil mi?
1: Evet.
0: Böyle lezzetler birbirine geçsin. Öyle. Dolayısıyla ben kaçtım.
1: Üçüncü tarifimiz için şeftali taçlı bir milföy hazırlayacağız efendim. Ay. Bu da yine lezzet olarak çok güzel bir lezzet olacak. Ben şöyle şunları şuraya çıkartayım.
0: Yakaladım seni.
1: Allah'ım.
0: Hadi selametle.
1: Serpil koku nasıl bu lokmalarımızdan?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten
1: biraz olsun senle tadalım izleyicimiz görsün nasıl
0: bayılırım
1: yendiğini de.
0: Lütfen bunu deneyin. Balık gibi ya böyle hop hop hop yutuyorsunuz. Ben şimdi tatlımı alayım geleyim Nermin'im.
1: Duymuyorum. Hayal meyal geliyor sesiniz. Bilginiz olsun. Sarımsaklı bir sos güzel olur. Evet. Oo. Efendim şu kızaranları alıyoruz. Hem de zararlı hale dönüştürmemek için. Zaten çok ince bir sos yani. Hemen kızarıyor değil mi Serpikon?
0: Şuraya bakar mısın? Buradan yuvarlandı. Düştü geldi buna kapak gibi.
1: Ne güzel düşmüş ama.
0: Vallahi usturuplu düştü.
1: Mesela şu sosu atmayın. Bununla da başka şeyi panileyebilirsiniz. Patlıcanınızı, kabağınızı. Değil mi Serpil'im?
0: Onda hepsi olur. Bizde şey var Nermin, kabak var. Biz onun reklam arasında kabağı da yapabiliriz.
1: Yapalım.
0: Atır veririz.
1: Tamam
0: güzel
1: bu
0: olur.
1: Dursun burada. Değerlendirelim.
0: Yumurtalı yumurtalı bir sos o.
1: Çünkü çok güzel yaptın 2 dakikada. Maşallah.
0: Şimdi.
1: Bak lokum.
0: Şeftali sosum için. Ben bunu buradan alayım. Bu hiç karışmasın bize.
1: Bir tık gelenle erken gidebilir miyiz? Hem de malzemeyi sayıp gitmiş oluruz. Güzel olur. Yok yok. Bir su. Tık. Çünkü bu tarifim tamamını şeyde görmek istiyorum. Ekranda. Güzel bir tarif.
0: Tarçın. Kreması için. Şöyle. Görseli inanılmaz. Allah'ım utandırma lütfen. O kadar güzel bir tatlı yapacağız ki şimdi.
1: Günün en lezzetli anı gerçekten.

0: Gerçekten bambaşka bir boyuta taşıyacak.
1: Kesinlikle.
0: İsmi zaten kendisini ele veriyor. Şeftali taçlı milföy. Kıymetli izleyenler. Şeftaliden bir taç yapacağız. Hatta şimdi milföyleri bence tepsiye verebiliriz. Sonrası ama çok sert. Biraz yumuşatmak gerekebilir.
1: Şöyle. Ama bizim içimizi görecek o, biliyor musun?
0: Görür mü? Tamam.
1: Evet, çok da güzel görecek.
0: Şöyle. Kaç tane yapmayı planlıyoruz?
1: Bir
0: 12 ha. tane, 2, 4, 6.
1: Ama iki kat yapacağım.
0: 8.
1: Sen de buranınsın.
0: 10. Hepsini değerlendireceğiz. 10-12 adet milföy yaprağımız var kıymetli izleyenlerimiz. Sapronlar yanmasın. 4-5 adet şeftali. Yarım çay bardağı su, bir su bardağı şeker, bir adet limon suyu ve kabuğu, bir tatlı kaşığı tarçın kremasında 3 su bardağı süt, bir adet yumurta, bir su bardağı şeker, 3 yemek başlayalım mı kaşığı nişasta, kremasında bir paket vanilya, üzerine şeftali, sunumunda pudra şekeri, bal. Biz milföyleri fırına verelim. Şöyle sonrasında da döneceğim size.
1: Şeftalilerimizi bir haşlayacağız suya sokup. Hemen o evrede.
0: Dönüşte yapalım mı?
1: Hangisini?
0: Bunu. Yoksa fırına göndermiş olalım mı?
1: Ay bilemedim, şu an çok hızlı sordun. Olur, ikisi de olur. Hemen keselim yumurta beyazını ben. Alayım, yapıştıralım.
0: Şöyle yapalım efendim. Biz hiç acele etmeyelim. Dönüşte direkt bu tarifle girelim. Hem de sürpriz olsun. Çünkü bunun önemli kısmı şu an yapacağımız kaçımız.
1: Okey, tamam.
0: Geliyoruz efendim. Çok kısa zaten aramız. Sonra buradayız.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyu Collection by Hilton.
4: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak. Benim o, benim o, benim o.
1: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
2: O sen sen benim o der misin? Benimle benim o yer.
3: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
4: Hangisini deniyorsunuz?
5: Acı.
6: Acı.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona,
3: Bellona. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
5: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
12: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temps İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
13: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
14: evet efendim, çok kısa bir ara dedik ve hemen döndük. Şimdi bu kısmı kaçırmanızı istemedik açıkçası. Biz çoğunu yaptık. Şu yumurta akını önce...
15: Dur yakaladım. Yakaladım, annesi gel. Sen niye kaçtın?
14: Tam şey bırak orayı, ben peşeteyi alacağım. Şöyle fırçayla sürüyoruz. Dedim ki tam ne kadar güzel tertemiz yaptık, buraya nazar ettim. Benim nazar etme hızım.
15: Bir şey olmaz.
14: Şöyle bakın, iki katlı bir şekilde tepsiye koyduk.
15: Bile.
14: Hemen şöyle geldim. Yumurta akını sürüyorum. İki kat milföyü muhakkak burada böyle güzelce bir tarafını yumurta akıyla destekleyip yapıştırıyorum. Gördüğünüz üzere şöyle ve fırın tepsimize serpileceğim alıyoruz.
15: Evet, gönder.
14: Bakın fazla fazla yaptık. Ama bunların yine serpil bir püf noktası var. İzleyicimizle paylaşmamız gereken.
15: Şimdi
14: hangisini alalım?
15: Şimdi ben sana şunları vermeyi planlıyorum.
14: Şimdi bakın 6 tane, 6, 8, 10, 11 tane 2 kattan oluşmuş.
15: Özlemin vurdu için öldür meselesi.
14: Bunlar çatlar mı fırında dedim?
15: Hayır tabii ki de, bunları koyar mıyım?
14: Aynen. Tam ortasına şöyle. Sence şöyle, evet.
15: Bence o güzel olacak ona. Çökertelim onu. Ben de bununla çökerteyim.
14: Bakayım.
15: Güçlüyüm. Bakar mısın nasıl çökertelim?
14: Evet. Birazcık hatta büyüteceğim.
15: Neyi?
14: Çukuru. Orta kısmı dolsun. Evet.
15: Sen rahat ol. Ben onu dolduracağım, küstüreceğim onu.
14: Şöyle... Isıya dayanıklı.
15: Ay çok onarcım bastırıyorum.
14: Minik ya. Fırın kapları kullanabiliriz.
15: Kabın var mı başka? İkimizin de birer tane eksik oldu. Görüyor musun Nermin'im? Şurada.
14: Gördüm sen.
15: Dur. Dur. Bırakır mıyım?
14: Bırakmazsın.
15: Bırakmazsın. İşte bırakmam. Doldur tatlım.
14: Bakın. Sonrasında aynı bir tart yapar gibi... Onu kabarmaması için
15: fulleyelim, ağırlık olsun.
14: Oraya nohut koyuyoruz ki ağırlık yapsın. Çok farklı. Bakın gerçekten aşama aşama izlemelisiniz. İlk etapta zeminini oluşturuyoruz. Sonrasında efendim lezzet

0: bir iç harcını yapacağız. Ama şeftali sosu içinde kaynar su kullanıp güzelce ne yapacağız? Şeftalilerini kabuktan ayıracağız.
1: Ne yapmayı planlıyorum şu an biliyor musun? Fikrim geldi.
0: Gene mi geldi?
1: Geldi. Geldi.
0: Karışma diyorsun.
1: Karışma benden eminim.
0: Tamam.
1: Neyi planladım biliyor musun?
0: Şöyle bastırıyorum.
1: Dedim ki benimkiler de yuvarlak olsun Ermin ya.
0: Aa, bir şey olmadı, olmadı. Hard diye ses gelmediği sürece sıkıntı yok. Evet, Serp Lora yuvarlak yapsın. Ben hemen geliyorum.
1: Şöyle nasıl iki tepsi yaptık biz bunu. Bari görselleri şey olsun. Bir tık farklı olsun dedim. Şu anda benim de geldi perilerim. Böyle. Kulaklarını hafif alıyorum. Ki milföyü de küstürmemem lazım. Birazdan böyle güzelce şişip buralarını açsın ve ağzımıza layık olsun. Değil mi aktüel? Bak birazdan sen görsene özel iki kat şey yapıyorum. Hiç üşenmedim. Dedim aktüel hafta sonu özlemiştir dedim. Tatlı dedim. Bu tatlı olacak zaten.
0: Çıktım geldim.
1: Tatlı da var mı diyor Nermin hala.
0: Tatlı yok sana bugün.
1: Aa, tatlı da var mı diyor. Ayol tatlı.
0: Yalnız biberlerimin yoğurt sosuyla buluştuğu efsane görseli de ekranda gösterelim mi? Biberlerin sapını da değerlendirir misin Nermin Öztürk? Değerlendiririz Serpil Kök.
1: Hadi bakalım.
0: Mis gibi.
1: Gidiyoruz. Bu tamam. Senin.
0: Gel getir.
1: Bu benim.
0: Şimdi efendim önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına milföyleri veriyoruz. Kabarmaması için ortalarına kase, üstlerine efendim.
1: Şey ister miydi sence? Yumurta sarısı ister miydi?
0: Yok yok.
1: İstemez miyiz?
0: Bunu pudra şekeri falan böyle üstüne hoş.
1: Saklayacağım onu aynen. Şimdi değil mi?
0: İki dolmamız devrilmiş. Niye devrilmiş anlamadım.
1: Ay yavrum dayanamadı.
0: Kendilerini salmışlar.
1: Casibesine dayanamadı.
0: Bu hamurlardan da çıtır çubuklar yapabilirsiniz. Atmak yok. Şimdi efendim sos yapmaya geldi sıra. Biz sosu hazırlarken şeftalimizin ya da nektarimizin kabuklarının soyulmasını istiyoruz. Çizik atmaya gerek var mı?
1: Yok yani bir tane istiyorsan böyle
0: kolay kalksın
1: alt kısmına,
0: diye.
1: Alt kısmına at gitsin.
0: Şöyle koyuyoruz efendim.
1: Çok kısa.
0: Böyle hemen almak istiyoruz onları sonrasında. Sadece kabuk soymak için yapıyoruz ki ziyan olmasın. Yine burada da kabuğunun çok fazla kayıp durumuna geçmemesi için bunu yapmayı planlıyoruz. Ve burada şeftalin bir miktar kaynar suda haşlandıktan sonra buzlu bir suyla buluşturacağım onu. Şöyle bir kaşık yardımıyla.
1: Bu arada Nermin iki tane de bizim sosumuz var.
0: Çok şöyle, ayrı iki tane efsane sos yapacağız.
1: Yani bu tatlımız var ya.
0: Gerçekten buradan yukarı.
1: Lezzeti ve görseliyle hepimiz etkileyecek.
0: Aynen. Şeftali orada.
1: Şurada doldurup geliyorum sana.
0: Tamam. Haşlanırken ben de hemen muhallebili karışımına geçiyorum. Şöyle.
1: Beyazı evet beyaz atabiliriz. Şeye şeftaliye ben yetişeceğim
0: bu
1: sana.
0: Bu kat kat olacak efendim. Zeminde şeftali sosu, üstünde beyazı. Onun da üstünde böyle güzel şeftalileri
1: olacak. Niş parçası gibi.
0: Yani sunum deyince bal ve pudra şekeriyle taşlanacak bir nokta var. Biz efendim hemen inşallah istediğimiz gibi olursa tabii görseli. Bir de o sıkıntımız var. Nişastayı tenceremin içerisine aldım. Bence biraz daha durabilirler. Sertmiş bizim sofra.
1: Öbürlerini de alabilirim aslında biliyor musun?
0: Çok güzel kokuyor.
1: Öbür şeftalilerimi de
0: vereyim
1: alabilirim.
0: Vereyim mi? Hı-hı. Vanilyayı koydum.
1: Sen ver bana.
0: Gönderiyorum.
1: Bu ilk üçü bu tarafta tutacağım şimdi
0: al
1: ben.
0: Al bakalım.
1: Hop. Allah'ım nasıl güzel değil mi? Üstüne bak çilli çilli Nermin. Çilli çilli.
0: Evet. Ekranı görüyorlardır. Şimdi şey diyorlardır. Aa şeftali mi haşlıyorsunuz? Neden haşladığımızdan bahsedelim.
1: Çok güzel haşlanmış.
0: Hem kabuğunun çok ince soyulmasını istiyoruz yani görmemek adına. Hem de buzlu suya aldıktan sonra onu öldürmemek adına bir şoklama yöntemi yapacağız. Yani burada ayrılmayın. Milföyleri iki kat yaptık. Ortalarına minik kaseler koyup nohutla birlikte ağırlaştırdık. İki kat pişerken milföy yukarı kalkacak. Ortaları çukur kalacak. Şimdi ise yine bu milföy tatlı.

0: Yılbaz'a özel bir sos yapıyoruz. Nişastamız, ondan sonra mis gibi vanilyamızı aldım. Şekerimizi içerisine ekliyoruz. Aslında çok yumuşak bir muhallebi yapıyoruz Serpil. İzleyicim şu an yumurta akını da görecek, bir şoka girecek. Evet, yumurta akı da tatlımızın içinde var.
1: O da kreması.
0: Şöyle alıyorum. Ben anlamadım hocam seni. Şöyle sütü ekliyorum. Güzelce çırpmaya devam ediyorum. Kremayı birazdan ekleyeceğim ki kesilmesin. Bugün benim yumurta aklarıyla bir imtihanım var.
1: Olsun, şey değil. Bu arada bir tanesi...
0: Oynuyor. Şöyle bir tanesi.
1: Bir tanesinin beyazını biz aldık.
0: Bakın.
1: Milföylerimizi yapıştırmakta kullandık.
0: Şöyle sapsarı, özellikle de bu işlemi ocağa almadan yapıyoruz Serpil. Yumurta aklarımız yumurta gibi pişmesin. Biz burada onun yoğunluğundan faydalanmak istiyoruz. Şeftaliler gayet güzel. Fokur fokur şimdi kaynıyor. Kremayı birazdan ekleyeceğim ki hem de tatlı kesmesin kendini. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Bakayım sen.
0: Şekerim, yumurtalarım
1: soyulabiliyor. Evet. Son bir dakika içinde bunu alıyorum, bu üçlüyü.
0: Aynen. Çok da hoş, güzel bir püf noktasıdır. Ekranı yeni açanlar, birazdan kolye hediyemiz vardı. Pırlanta, laboratuvar pırlantası. Efendim neredeyse birebir, yani o kadar şık bir kolye.
1: Birebir sertifikası bile var.
0: Sertifikası da var. Onu bir izleyicime birazdan yorumlardan seçip hediye edeceğiz. Başta tutturduk. Efendim iki kişiye çok kıymetli sponsorumuzdan bir ronda hediyemiz var. Nida, onu da başa tutturur musun? Altına
1: gönderdim.
0: Yorum yapsınlar. Serpil, cuma günü verdik çünkü.
1: B12 Max.
0: Evet, onu iki tane verdik. Sen de yorum yapmışsın, gördüm yorumunu.
1: Yaparım.
0: Efendim iki kişiye de ronda var. Onu da başa tutturuyor Nida. Yorumları yapın. Onu da açıklayacağız.
1: Bak, çekilişi burada yapacaksın ya.
0: Evet, tek koşulumuz
1: çıkarsa,
0: takip.
1: Tamam, çıkarsa ben alırım.
0: Takip ettin mi bütün hesapları?
1: Ettim.
0: Yoksa patlarsın.
1: Ettim.
0: Yani hepsi.
1: Ettim, yorumumu yaptın.
0: Firmamı ettin, beni ettin, seni ettin. Hepinize evet ediyorsun. Tamam.
1: Tamam.
0: O zaman.
1: Ay, etiket mi yapmadım acaba?
0: Etiket yapmadım mı? Bir şey etiket yapman lazım. Özlem hemen etiket yaptı Serpil'den.
1: Yapmadım galiba.
0: Kendinden tamam yapacak Özlem.
1: Yok, o yorumu bir daha yapamaz şimdi. Gitti, kaç
0: altına
1: gün oldu?
0: Altına yapabilirsin.
1: Daha yapabiliyor muyum?
0: Tabii, altına bir daha
1: düzenle. Benim gibi unutmayın siz de.
0: Unuttuysanız yapın.
1: Geçmiş olsun o zaman.
0: Efendim burada güzel bir çanak hazırlıyoruz. Taçlı falan, yani böyle görsel, ekran, misler gibi tropikal bir meyve şeftalimizle efendim. Çok seviyorum şeftaliyi, nektariyi. Benim favori lezzetlerimden bir tanesidir. Bakın, suya attığımız için incecik kabuğundan ayrılıyor. Hiçbir şekilde içinde posası kalmıyor.
1: Bir de içini pişirmiyoruz zaten.
0: Bir de içini de pişirmiyoruz. Hatta şöyle bir geleyim Serpil'ime bir bakayım. Bak, görüyor musunuz? Hop. Bak, görüyor musun?
1: Ay, o patates gibi su işte.
0: Oo, şunun inceliğine bak. Daha iyisi yok.
1: Şu anda kayısı.
0: Aynen öyle. Daha iyisi yok. Buzlu su da onu şoklattı Serpil'im.
1: Pişmesine
0: mis
1: son
0: gibi
1: verdik.
0: Pişmesine son verdik. Karartmadık, yormadık. Allah'ım bak. Bak.
1: Tırnak olmayınca tutamıyorum.
0: Evet. Çok güzel oldu.
1: Ay parçası ya, vurum.
0: Şöyle koydum size.
1: Onları bir çevireceğim. Onlar daha bekleyecek. Bunları şeye kullanacağım Nermin.
0: Muhallebi tutması. Çok harikulade kolaylıkta soyulma yapıyor bak.
1: Evet.
0: Evet, böyle birazcık daha bunları haşlayalım ki güzelce yumuşasın. Ben şimdi diğer tencerenin malzemelerini koyuyorum. Orada efendim şimdi Serpil'den şeftalileri de alacağım.
1: Bunları aslında ben zaten sana vereceğim için.
0: Aynen.
1: Hemen küp küp doğrayabilirim.
0: Şurada bakın şekerim var. Ekşi olsun, böyle birazcık mayoş lezzet versin limon kabuğu ve aroması. Mis gibi tarçını var Serpil ya. Tarçın çok yakışıyor, biliyorsun değil mi?
1: Verdin mi hepsini? Evet.
0: Evet.
1: Bana bir tık fazla gibi geldi o da.
0: Tarçın mı?
1: Evet.
0: Malzeme çok ya.
1: Şeftalimin önüne geçecek diye bir korktum.
0: Şöyle.
1: Şimdi ben seni bekliyorum limon, diğerleri için de ama.
0: Bu da şeftalimle buluşacak. Burada da muhallebi, burada da üzerine kapak yapacağımız şeftalilerimiz.

0: Bakalım ne yapıyor Serpil? Soydu, soyduktan sonra. Şimdi bu kışa yakın şeftaliler çok ciddi bütünleşir içindeki çekirdeğiyle. Hatta zor çıkartırsınız.
1: Hayır, bir de
0: hiç önemli değil ama biz bunu zaten küp küp kullanacağız.
1: Bu arada bakın gördünüz mü, bunu pişirmedik işte biz. Çekirdeğinden zor çıkarıyorum yemin ederim.
0: Ona rağmen değil mi?
1: Tabii, durdurduk çünkü.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim ama gerçekten şimdi hakkını yemeyiz. Ben hep düşünüyorum, mutfakta malzeme çok önemli. Benim aldığım işte sayısızca sebze, ondan sonra kullandığımız meyve, hepsi sizler için özenle seçiliyor. Hani böyle gidelim ucuzundan alalım, günümüzü kurtarsın, asla değil. Çok kıymetli Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum meyve ve sebzelerimiz için. Hiç üşenmeden her pazartesi kapımızda, mis gibi. Bakar mısın şeftaliyi yemekten? Nasıl şeftalimizin tadı?
1: Hay, onu da mı verdiniz?
0: Verdik. Nasıl şeftalinin tadı?
1: Yemen lazım.
0: Bence Hasan Bey'e teşekkür edelim.
1: Hasan Bey'in valla emeklerine sağlık.
0: Mis harika gibi geliyor bize. Hiç yorulmuyoruz.
1: Gıdalarımız geliyor kendisinden. Sanki şunları almamız lazım Nermin'im.
0: Bunları alayım ben senin için.
1: Bir attırsana Jeniko.
0: Buzlu suya. Diğerlerine
1: burası sana
0: atıyorum.
1: Hazır. Ay, renginin güzel.
0: Hemen onu da alıyorum şimdi, muhallebimin kremasını verip.
1: Gün batımı gibi renge bak Nermin.
0: Niye açtınız bunları? Ne var ki diyecek olanlara da hemen cevabım var. Kabuğumuz yan olmasını istemedim. Bir tık kıvamı bulsun istedim. O yüzden incecik, sıfır atık denecek kadar bir kabuk çıkardım. Şeftaliler de Serpil Hanım da doğrandı. Ben şu an kremam oldukça başarılı. İçinde yumurta aklarıyla pişti. Görüyorsunuz rengini, kremasıyla buluşturuyorum.
1: Anne.
0: Kremayı da son anda koymamın nedeni hem muhallebimin daha akışkan ve parlak olması, hem de kremam pişerken yorulmasın, kesilmesin istedim. Serpil annem diye soyuyor şeftalilerini.
1: Vallahi tuttum, bak bak, kendini patates sandı yavrum. Bak.
0: Ben de buralarımı toparlayayım.
1: Tırnağımı tutamıyorum.
0: Çok böyle malzeme gözüküyor ama bakın evde de böyledir. Aşamalı bir tatlı veya tarif yapıyorsanız önemli olan evdeki malzemeler. Biz burada mesela kilolarca çikolata kullanmadık. Kilolarca sizi yoracak ekstra bir şey koymadık Serpil. İzleyicilerimize bak bunu da altını çizelim. Hani çok malzemeyi görüp de çok malzeme harcıyormuşuz gibi bir görüntü çıksın istemem açıkçası.
1: Hayır, evet, kesinlikle o konuda çıkmıyor. Şöyle, biz sadece...
0: Bu ceylan gözü oldu ya, bunu kapatıyorum.
1: Size çok klasik tarifler yapmamak adına böyle yapıyoruz. Siz onun beyazını koymayabilirsiniz, muhallebisinin. Ya da işte şeftalili muhallebisini tekrar koymayabilirsiniz.
0: Duruyor. Evet, aldım ve geldim. Götür, getir.
1: Şimdi geliyorum sana, dur. Açma.
0: Şeftalimi koyacağım içine.
1: Evet. Ama daha sana diğerini soymadım.
0: Bir şeye bakmam lazım.
1: Evet, bak.
0: Ay, yüzüm yandı.
1: Nasıl?
0: Vallahi olmuşlar, ben sana diyeyim.
1: Zaten içi pişmişti. Eğer diyorsan ki oldu, al canım benim.
0: Olmuş çünkü çok yansın istemiyorum
1: yok,
0: kabuğu.
1: Yok,
0: yavaş düşeceğine ayağını dolandı.
1: Ayağını dolandı.
0: Ayağını dolandı bak. Merakın ayağına dolandı. Allah böyle dolandırır. Allah. Ben dedikten sonra çat. Bence çok büyük konuşma. Konuşma. Bence büyük konuşma. Bir gün çat diye.
1: Düş istemeyiz tabii ki de.
0: İstemediğim için söylüyorum zaten. Bakar mısınız? Bakar mısınız?
1: Nermin'im şuraya bak, püreni veriyorum senin.
0: Bana bu yeterli yani, zaten.
1: Onu vereceğim zaten, şunu da sıyıracağım. Ki rahat çalış.
0: Diğer tarafı alayım ki.
1: Rahat rahat diyorsun.
0: Güzel pembeleşsin. Ay çok güzel olmuşlar ama yerim ben.
1: Şişmişler mi annesi?
0: Evet, evet.
1: Ben buraya bu doğradığım şeftalilerimi koyayım. Nermin de burayı halledecek.

0: Bunları ne yapacağız?
1: Bakın ortasının bakalım. Çukurları oluşuyor. Çünkü oraya biz çok lezzetli iki tane
0: İstersen sosu. İstersen bir ters düz yapalım mı?
1: Ha?
0: Onu. İyi mi?
1: İyi iyi. Ha. Yok, bastırdım biraz daha üstüne.
0: Oh.
1: Serpil bana sosumu attıysa ben attım. Buradan pişirebilirim
0: artık. Onları böyle gelişi güzel. Hafif küp. Doğradım Nermin'im. Şu an bakar mısın lütfen?
1: Çok canım çekti.
0: Şunu ama bak bu rengini
1: sen yerken de canım
0: bıçakla
1: çekti.
0: Soysaydım şu kırmızılıklar yok olacak Nermin. Bakar mısın Allah aşkına?
1: Şu an diyorum pırıl ya pırıl. Sıfıra yakın bir atık yaptık.
0: Şöyle şu kadar kabuk. Başka hiçbir şey yok.
1: Kabuktan başka hiçbir şey yok yani. Hep diyorum ya, bazı şeyleri hedef alarak ilerlediğimizde mesela üşenmiyoruz bile. O güzel biber saplarını çöpe atmaya kıyamadığınız
0: için. Göstermedin değil mi onları?
1: Şipşak yayında Serpil'i içine bir tempura sos yapıp sizlerin önüne sunduk. Yani çok zor değil. Şuradan istemek yeterli efendim.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hani ben bunu yapamam aman kim uğraşacak demeyin.
0: Şimdi ben böyle bir tahtamı şöyle temiz peçetemle temiz aldım. Sana ne hazırlıyorum biliyor musun?
1: Benim her şeyim şu an hazır.
0: Kapaklarını hazırlıyorum aslında senin.
1: Bir sosum kaldı.
0: Evet, o pişene
1: birazcık
0: kadar.
1: Birazcık çektireceğim. Evet, sen bana kapaklarımı yaparsan ben şimdi de tatlılarımın birini alacağım.
0: İnce bir işçilik istiyorum Nermin. Sen de planlama yapmamız
1: evet.
0: Lazım. Şimdi.
1: Şimdi buradan çok bizim kapağımız geniş değil.
0: Değil mi?
1: Aynen küçük.
0: Ha, kaç çıkarayım sence?
1: Yani sen buradan bence 4 tane çıkarırsın. Bak 4, 8,
0: 16.
1: Bunlardan da 3'er tane yapabilirsin. 12 tane ya bizim.
0: O zaman şöyle yapayım.
1: Mesela şu kısmı alalım bir.
0: 4'te birini.
1: Evet. Bismillah deyip daldırdık.
0: Haydi canım benim.
1: Onun orada o kapağını alalım.
0: Hazır seni bekliyorum. Büyük mü oldu gene de?
1: Yok gayet güzel bence. Birazcık da üstünü kapatsın Serpil'im. O kenarlarına tane çıkacak bana.
0: Tıraşlayabilirim onu.
1: Yani burada şeftali büyük olduğu için, milföyünde çekirdeği de sert olduğu için zaten çıkartamayacaktık. Bu yöntemle, haşlama tekniğiyle yapmaya çalıştık. Şuradan mesela şöyle
0: bırak
1: bir
0: beni.
1: Tane. Bak ayrılıyor.
0: Konuşuyorum şeftaliyle. Bırak beni.
1: Ayrıl benden de.
0: Bırak.
1: Bakın ayırdık.
0: Beni sevdi bırakmıyor.
1: Sonra geliyorum buradan. Bak.
0: Nermin 3 çıkıyor canım benim.
1: Aynen. Ama yetecek 12 tanemize.
0: Şimdi bunlar burada bir dursun. Ben buna şimdi
1: gördünüz mü? Oho! Yerim yerim
0: bal mısın
1: yerim.
0: Mübarek.
1: Tadayım mı? Çok canım çekti.
0: Lütfen
1: vallahi,
0: tat.
1: Göz hakkı. Siz de yiyin.
0: Size de şifa olsun.
1: Çok lezzetli bir Serpil.
0: Çok dibine daldırmadan bunu alacağım ki bak çok güzel kapak olacak.
1: Yanmasın.
0: O kaynıyor şey de.
1: O birazcık çektireceğim o yüzden kaynatıyorum.
0: Evet evet.
1: Bak Serpil'inkileri de yukarı aldım ya hemen pembeleşti. Ama şu taraf benim için kafi çok karartmak istemiyorum.
0: Bunu
1: o yüzden alıyorum.
0: Ya? Nermin'im.
1: Ne yavrum?
0: Şeftali pürende şey yok muydu?
1: Hatta şöyle döndüreyim mi? Bence gerek yok her yeri pişmiş valla. Gerek yok. Kapat, kapatsana zahmet. Hadi düşmezsin ya kapat. Kapat. Kapağı niye açık bıraktın? Fırını.
2: Kesmedi ne yapayım?
1: Evet. Boş ver sen benim dediğimi yap kazanırsın. Tatlı var bak işin sonunda. Üretmen sana tatlı veremeyeceğine göre.
0: Kesinlikle. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Onu azıcık daha nişasta koymalı mıyım? Olayımızı hızlandırmak adına.
1: Bunda hiç nişasta yoktu zaten.
0: Dur ben şimdi geliyorum.
1: Birazcık şunu... ben de onu düşündüm koyabiliriz dedim.
0: İyi iyi. Ye ye.
1: Bak yiyeyim değil mi?
0: Tabii.
1: Enerjim
0: bu arada bunları atmayacağım çöpe.
1: Boğazlarım şişecek.
0: Kenarları etti etti vallahi. Daha atar mıyım ben onu atmam. Şunu da ye. Şurada dursun o.
1: Efendim. Anlatıyorum.
0: Heh.
1: Ekranı yeni açanlar
0: anlat,
1: için
0: anlat.
1: Burada tavuk harçlı bir dolma yaptık. İçinde çok güzel tavuğumuzu lezzetlendirdik. Güzelce kızarttık, kavurduk. Ama dolmaların kapaklarını da ziyan etmeyelim dedik. Tempura sosuyla efendim yağda kızarttık. Peki tempura sosunun içinde ne mi var? Nermin Öztürk anlatıyor. 2 adet yumurta, 1 su bardağına yakın su. Çok fazla koymasanız olur. Yarım su bardağından biraz fazla. 4-5 yemek kaşığı tepeleme un. Tuz, toz biber. Güzelce çırpıldı efendim. Çekirdeklerinden ayrılmış dolma kapaklarımızı içerisine koyduk. Kızgın yağda kızarttık. Bir meze olarak masaya getirdik.

0: Ama diğer yandaki tavuklu harç normal bir tavuk sote gibi hazırlandı. Tereyağıyla, biberiyle, domatesiyle, sosuyla lezzetlendi. Dolmalık biberlerin ağzı zaten açılmıştı. Kapak olarak da üstüne efendim güzelce domates koyduk. Diğer mefhüm de pişmiş, onu da çıkarıyorum.
1: Sen onu çıkarana kadar Nermin, ben burada yarım çay bardağı suya nişastayı açtım. Hmm. Çünkü bu sosumu ben
0: şeftali
1: biraz...
0: Şeftali sosumuzda nişasta yoktu, yazmıyordu.

0: kuran suyunu alayım ki milföyümü yumuşatmasın.
1: Bir de rengi.
0: Sizler ekrandaki tarife birazcık eklesinler, evet. Serpil'im. Yarım su bardağına.
1: İki tatlı kaşığı. Nişasta.
0: Nişasta.
1: Bak rengim de böyle pırıl pırıl oldu. Tamam. Sarı kırmızı rengi çıktı ortaya. Harikasın. Gün batımı.
0: Bunu da ekranda göstermiş olduk izleyiciye. İki sıkma poşetini alsak mı?
1: Daha rahat çalışırız. Hı-hı. Evet, kesinlikle.
0: Ben de öyle düşündüm.
1: Ben şimdi gidiyorum.
0: Ben de diğer milföyümü alayım ki çok güzel kızardı.
1: Kaynadı ve ben bunu kapattım.
0: Şimdi elim yanıyor bunlarda böyle yapayım.
1: İki poşet.
0: Yanmasın. Çok zayıf. On parmağında bu marifet ya düşe. Ayağına dolanacak. Ayağına dolanacak, karışma. Serpil Hanım.
1: Ovallerimiz de benim güzel oldu. Aman bak şişko şişko. Benim gibi. Tut tatlım şimdi hemen bunları.
0: Benim gibi oldu diyor ya.
1: Seyirip seyirip gönderelim.
0: Serpil Hanım olacak. Altını görmesinler Serpil Hanım.
1: Ben de. Sen çok yaklaşıyorsun. Bana yaklaşma.
0: Yaklaşmıyorum sana. Onu ben yerim. Hiç zahmet etmez. Yerime daha.
1: Diyorsun.
0: Yerim ben onu. Bir zor bir şeydi sadece.
1: Tamam o sende. Şimdi.
0: Hop. Oh, çok sıcak ama elimiz yanacak biraz.
1: Şu an tatlımızın.
0: Hemen geliyorum.
1: Mizan plasını hop hop hazırladık. Hop bağladım. Diye bitecek şimdi.
0: Hop. Şimdi pasta yaparken de böyle
1: bir hazırlığını yapacağım.
0: Hareketler vardır efendim. Tamam biz şu an artistik hareketler.
1: Şöyle yaparsan.
0: Sen altını çekme hocam, orası sende.
1: Uzak dur, yakma ellerini.
0: Şöyle evet. Evet. Evet.
1: Özlem bunlardan çantamda var, onları getirdim hatırlatırsan.
0: Tamam.
1: Giderken
0: şimdi ben,
1: götürmüştüm.
0: Serpil Hanım şeftaliyi, ben kremasını. Bakın doyum has safhada olacak bir tatlı yani. Gözümün doyduğunu burada görüntüden anlayacağım.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Belki canım yanacak, elim yanacak ama size o görüntüyü, o mutluluğu ekranda hissettireceğim.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şu nohutları atar mıyız? Asla atmayız.
0: Kavrulmuş nohut çünkü ziyan bunu, olmasın.
1: Hayır, bir de tekrar kullanma şeyimiz çok var. Bu tarz tartolet vesaire, onlar da mutlaka...
0: İçi temtemizdi.
1: Hay.
0: Serpil Hanım çok bastırmış, yapışmış.
1: Çıkıyor çıkıyor, sıcak ya. Biraz milföyünü az yapıyor önce bir. Hı-hı. Ama sonra çıkıyor.
0: Oh.
1: Şimdi. Hı-hı. Bir tane sana ayırdım. Ama çok sıcak. Bunu hemen niye yaptık ki? Seninki biraz soğumuştu.
0: Yine bak. Ya yemin ederim üstüne vazife olmayan, ellerini yakmada bir numarasın. Yazık yazık. Bir de bana diyorsun.
1: Şu bir tane bize kalsın. Kalıbımız olacak. Bunu atayım.
0: Kız sıcak.
1: Evet sıcak. Doğru
0: söylüyorsun. Sıcak annem, sıcak kurban oldu. Ama
1: işte canı tez olunca insanın öyle oluyor.
0: Ciddi tez. Şimdiki de tez ama gerek yok.
1: Büyüksü biraz daha galiba kaçtı. Ayarı kaçtı.
0: Ama benim elim
1: ayarlıyor. Şimdi Nermin'im ben burada şeftalimi ilk atayım.
0: Ama yanacağız. Allah hayırlı etsin.
1: Bir şey olmaz ya. Rabbim yakmasın Nermin ya. Yakmasın. Sebze meyve yakmış nedir ki ya. Gönder aşağı. Şu kadar vereyim ki kont... Trol! Sen de kalsın.
0: Kaldı bende. Kontrol bende, gönder.
1: Dur.
0: Gönder.
1: Dur. Hiç şey yapma. Gönder. Yüksekten tutacağım.
0: Çok koyma, krema koyacağım. Ay, bismillah.
1: Senin üstünü... kapatman bana yeter. Yana yana da çalışmazsın kardeşim.
0: Evet evet evet. Dur.
1: Tamam bırak. Tamam bırak.
0: Bırakamıyorum. Hadi.
1: Yok o yere böyle tutarız.
0: O benim olsun bol. Aciz, bir şarkı gönderin, aciyi sevmek olur mu yani? Her şeyi benden istiyorsunuz. Hem DJ'lik yapayım hem yemek yapayım. Değil mi Serpil'im? Aa yandım.
1: Niye bu kadar kendimizi kastırdık? Bir fikrim var mı?
0: Bilmiyorum. Yandım sadece.
1: Temiz peçete geleceğim.
0: O sonra yakarsın. Gel bunları dök.
1: Ya bırak ama çok bir şey
0: sonra
1: yok.
0: Sonra yaparız. Böyle havalandırıyorum birazcık.
1: Gerek yok. Vermeyin.
0: Sıcak sıcak yapmayın. Biraz soğutun siz evde. Biz canlı yayındayız aşkım. O yüzden
1: size
0: böyle oluyor.
1: Size yetişecek diye.
0: Siz normal tatlışlarım

0: Azıcık soğutun, ara karıştırın, üstü kaymak tutmasın. Mis. Vallahi mis. Oh. Yandık. Gerçekten.
1: Yasak galiba şeyde.
0: Bilmiyorum.
1: Karışma. Yasak.
0: Öyle münasip gör demek ki. Şöyle güzelce döküyoruz. Gayet iyi. Şimdi bana geldi. Kurtuldun sen, hadi geçmiş olsun.
1: Darısı başına.
0: Hop.
1: Şunları
0: belli
1: da.
0: Bir süre sonra yanmaya da alışıyorsun efendim.
1: Aha, aldım.
0: Ellerin içi yana yana da çalışabiliyorsun. Serpil.
1: Canım.
0: Kup versene iki tane. Altlı üstü şunları gönderelim.
1: Tamam, buraya koy onları. Sen şimdi hiç elini yakma ben gelene kadar.
0: Alıştı kız.
1: Bıraktım diyorsun, akışına diyorsun.
0: Bu da alıştı artık. Yani insan demek ki her şey alışıyor yani. Allah yakmasın. Allah yakmasın. Önemli bir sınav.
1: Ay.
0: Acıyı sevmek olur mu bizdeki durum?
1: Bu oyun yetişmiyor.
0: Zeminde bence krema koyalım. Ortaya şeftali, üstüne yine krema.
1: Ortada şeftali kalsın.
0: Evet.
1: Benimkisi çok. Sen bilirsin. Tamam, koy.

0: ondan. Ellerimi gör. Cezalı yüz cetvel yemiş gibiyim.
1: Değil mi öyle?
0: Bak.
1: Biliyorum biliyorum. Benim de aynı durum ya
0: böyle. Acıyı sevmek olur mu? Tam burada devreye girdi. Ay bu çok kişisel oldu ama. En baştakine gönder yeter.
1: Evet.
0: Allah Allah. Niye böyle olmuş ki bu?
1: Ay. Şimdi. Nermin'im. Balımız pudra şekerimiz. Bitti mi? Bitmedi. Akşam masanızın starı geliyor.
0: Star kim?
1: Onları vermeyeceğim bu arada. Sen böyle yapmışsın. Çok güzel olmuş. Ah bu ne?
0: Ne vermiyor? İşte onu söylüyorum deminden beri sana.
1: Dedim ben de. Şöyle kenarda kalsın şimdi.
0: Tamam.
1: Bu varken Nermin, bunlar varken onu hiç göremiyorum şu an. Görmüyor. Gözlerim görmüyor.
0: Bal tutan parmağını yalar.
1: Şimdi. Ballı, fırça ve pudra şekerin.
0: Ama alalım.
1: Hı-hı.
0: Ya da bunu vereyim.
1: Olur hangisini istersen.
0: Benim ya da bunu vereyim etmez. Bu daha sert.
1: Hı? Tamam.
0: Hadi bir şimdi, tane spatula alıyorum geliyorum üstüne.
1: Nermin'im sanki bu benim yuvarlakların ağzı bir büyük. Şunu sen al.
0: Bir geliyorum.
1: Bunu da ben.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yapma böyle şeyler. Dikkat et kaçıyor elinden.
0: Kaçmadı benim.
1: Hı. Bastırma bastırma.
0: Bastırmasam kayacak. Çok özenince böyle oluyor bunun. İyi oluyor buna. Gönder diyorum. Stres olma diyorum. Stres yapma kendin diyorum.
1: Hiç stres yapmıyorum.
0: Relax.
1: Sen onu büyükleri koy ben bunu buraya
0: gireyim. Relax. Daha büyük kalmadı onu koy.
1: Ay. Yavrum o kadar güzel oldu ki böyle elimden kayıyor resmen.
0: Ama emek, emek nasıl bir görüntü?
1: Şimdi bitti mi?
0: Reji, reji yani ne diyeyim? Elimiz yana yana. Elimiz yana yana yaptık ama yaptık. Şimdi, İzleyicime istediğim görüntüyü verdin mi Serpil?
1: Kesinlikle verdik.
0: Olay bitti mi?
1: Daha bitmedi.
0: Bitmez. Biz bitti demeden bitmez.
1: Şimdi bunun buralarına böyle bal sürüyorum ıslakken. Bekliyorken kararmasın parlak
0: restoran
1: parlak.
0: Restoran usulü bak gerçekten pırıl pırıl. Bir kafeye gittin. Görüntüsünü beğendiğin bir görsel istedin.
1: Aslında
0: ve
1: görsel.
0: O esnada tam olarak Nermin bu tatlı çıktı karşınıza. Dediniz ki aa bunu Nermin Nefes Mutfağı'ndan çalmışlar.
1: Evet Nermin'im gönder.
0: Bitti daha var mı?
1: Hayır, var gel. Senin pudra şekerin duruyor.
0: Tamam ben bunları değerlendireceğim o küçük kuplarımda da.
1: Daha sana veririm ben o. Şey kısım çekirdekli kısımları duruyor şeyde.
0: Şimdi pudra şekerini mi göndereceğim? Geliyorum.
1: Aa hocam lütfen. Geliyorum. Sanki ona bir ölç şeyini...

0: cam kap oluyor gibi.
1: Neyi?
0: Üstlerine saklayacağız ya.
1: Olmaz ki.
0: Hadi olur şeftali mu? Saklayabilir sanki hissettim olur, gibi. Olur. Saklıyor.
1: Ne oldu? Ne diyorsun?
0: Kim diyor? Ne diyor?
1: Üstüne nane istiyorlar.
0: Oldu. Oldu.
1: Yanar dönerle bir nane söz.
0: Canım benim. Sen evde bunu böyle tarifi ben sana atacağım WhatsApp'tan. Sen nane koy tatlım.
1: Hayatın aşkı sana yapsın o naneyi.
0: İyi dedi. Ay öpesim geldi.
1: Senin... Naneyi yemiş. Öp beni. Naneyi yemiş o. Bu zaten doğuştan yemiş.
0: Hep de bizde şey. Koy istersen şöyle. Ha? Koyalım mı? Alması zor olur.
1: Zor olur.
0: Ama bıçakla almam lazım Nermin, kirlenmesin. Ver pudrayı Nermin, ver.
1: Verdim.
0: Bıçağımın ucuyla hop hop alıvereceğim.
1: Ya Rabbil Alemin, ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun.
0: Nasıl?
1: Bu akıl, bu şey fazla bize. Bu akıl biraz bize fazla.
0: Hocam biraz da.
1: Bu akıl biraz fazla bize.
0: Bu akılla çok yaşamayız mı?
1: Çok yaşamayız biz.
0: Dur.
1: Birazcık yapamayacağım, yapamıyorum kadınlarından olman lazım. Ya. Her şeyi yaparsan erkek seni böyle bir şey soru ciddiye almıyor. Ama yapamazsan gitsin elektrik faturasını da ödesin, su faturasını da ödesin oluyor. Oldu. Marketi de yapsın, çarşıyı da yapsın diyor.
0: Oldu.
1: Sonra senle ben.
0: Tabii. Her şeye dille düdük gibi koşuyoruz.
1: Dille düdük kimin lafı? Güzelmiş. Dilli düdük. Bak mesela Özüm Aslan markete gitmiyordu evde. Böyle kadın olacaksın. Marketi kocan yapacak. Beli ağrıyor kadının.
0: Bak.
1: Beli ağrıyor kadının. Değil mi Özlem? Onunla mı uğraşacaksın?
0: Nermin şimdi bak. Ben ona desem ki bana domates al, orta halli böyle desem.
1: Bilmez ya da kuru ki kadın.
0: Alır bilmez. Bana gelir kafam gibi şeyler.
1: Ama gitmiyor kadın.
0: Sonra sinir gelir bana.
1: Kadın markete gitmiyor. Akıllı.
0: Yok ben giderim abi. Boş ver ya. Ben yapamam.
1: Yapma
0: beni
1: böyle.
0: Beni Allah ıslah etsin.
1: Ya yapma böyle. Bu akıl bize fazla dedim ya. Ben zaten evde kaldım. Ben sen bu... de Allah'tan birisi almış zamanında. İşte,
0: ya Allah'tan.
1: Ay. Yoksa sen de benim gibi.
0: Nohutlarımız soğuyunca poşete alalım onları. Tart ve turtalarda kullanırız nohutlarımızı.
1: Şimdi bak. Fazla güzel değil mi? Yani fazla güzelsin ya bana. Fazla güzelsin hocam.
0: Kurban olsunlar ona verene bakarsın.
1: Vallahi bak fazla güzel ya. Yani.
0: Masanın. Günün starı değil mi sence?
1: Bence çekmelisin bak. Yani. Fazla güzel ekrandan, televizyondan.
0: Ben alıp gidiyorum. Gidiyorum. Bu tarafa gidiyorum Nermin.
1: Bence
0: taşınıyorum
1: git.
0: Yani.
1: Al git. Al. Bırak gidip. Beni. Burada ben hayatımın aşkını gibi. Bulmuşum.
0: Bir aşk yaşıyorsun.
1: Hayatımın aşkıyla bu birlikte olmuşum burada ben.
0: Gün
1: bırak ya.
0: Gibi. Nermin bak. Trakya'dan gün batıyor.
1: Allah.
0: Doğudan doğduğu hali rengi değil mi? Allah'a sen.
1: Maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah der Kıpır. Misin? Dilini
0: maşallah.
1: Bir ısır.
0: Maşallah maşallah.
1: Şeftalilerimi onun üstüne koyabilirsin.
0: Dur onu bırakacağım. Diğer yemeğe gidiyorum Nermin. Vakit kalmadı ben misafir bunlar, kapıda.
1: Bunlarla böyle bir ayrı aşk yaşadım yani.
0: Hep misafir sevdiğim. Kapıda aşkım.
1: Hiçbir şey ziyan etmedik. Bugün çok güzel bir yayın. Maşallah pazartesi enerjisi. O kadar yorgunuz ama gene de dinciz. Ayaktayız. Sevgi pıtırcıyız.
0: Ne olur
1: efendim
0: siz,
1: sizi Erzincan'a götürüyorum.
0: Siz soğutun yapın.
1: Erzincan'ın eşsiz neyini yapıyoruz? Gıllorunu hazırlıyoruz.
0: Nermin, bu arada ne olur izleyicilerimize şey söyleyelim. Biz bunları siz görün diye böyle sıcak ve ılıkken pudra şekerini falan verdik ya. Siz soğutun öyle verin. O kadar güzel kalacak ki.
1: Annem
0: biz yayın sonrasında masa silme tekrar konusunda
1: çok hassastı. Ben böyle söyleyeyim size. Kaç dakika var hiçbir anı dakikada söylemiyorsunuz.
0: Aa rahat olun.
1: Kaç? Gelmiyor. Sesleri de gelmiyor. Ben inancımı yüksek tutayım diyorum olmuyor.
0: Hı, bir tane daha var. Onu da alıyorum.
1: Kaç dakikamız var?
0: Çok dakikam var Nermin devam.
1: Hı? Bezimi de yıkayayım o zaman. Silmeye başlayayım. Bayram temizliği yapayım ben. Ne yapayım?
0: Sen hakkı yap. Oh. Şimdi. Sen de burada bekle tatlım.
1: Hı.
0: Ay, burada hazır olsun ki ben masaya taşırım misafir gelmeden bunları.
1: Tamam sen getir malzemeyi ben temizliği yaptım.
0: Hemen geldim.
1: Getir temizliği yaptım ben getir.
0: Ay tahtamı yıkamazsam.
1: Sildim.
0: Aa, aldı başını gidiyor. Bezimi sürme oraya.
1: Yok kenarlarını aldım ha, sadece
0: sürme,
1: mermerini.
0: Sürme gene sürme boş.
1: Yok aldım.
0: Kızın alamadı.
1: Mutfağımız orası. Heh. Bak annemin istediği gibi sildim ama. Elimi yıkayayım.
0: Sunucu hızını alamamıştı.
1: Gıllora geçeyim.
0: Evet.
1: Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Böyle kaç yaşındaydım? 15 yaşında falanım yani. Bayram temizliği yapıyoruz. Annemin bir huyu var.

0: vardı. Cam temizliğinde köpük, önce yok durusu, sonra köpük, sonra durusu, sonra kurulama. Yani bir cam Serpil yarım gün gidiyordu. Bak,
1: Aa, hiç gelemem öyle bir
0: durusu,
1: şey.
0: köpük, durusu, durusu önce bir kirini almak için.
1: Ha.
0: Sonra da kurulama.
1: Aa, olmaz öyle şey. Cam.
0: Kapılarda da aynısını yapardı. Önce köpük, sonra durusu, sonra kurulama.
1: Aa, olmaz.
0: Kurulamadan annem bunu beğenmezdi.
1: Yok öyle şey
0: Bir günde
1: yapmıyor.
0: ben tutmuşum bizi böyle siliyor. Evet, şuradan bir vurdu. O gün o gündür yani. Bir musibet bin nasihattan indir.
1: Diyorsun ki çat diye.
0: Böyle böyle silerim o günden sonra. Yani.
1: Ama olmaz zaten aksisi.
0: Bir musibet bin nasihattan iyidir
1: demiş. İyidir
0: demiştik.
1: iyidir. Ben de senin
0: burnum
1: mümkün
0: kaşınıyor.
1: öyle.
0: Annem de derdi ki benim de yumruğum kaşınıyor. Şu an benim burnum kaşınıyor Serpil.
1: Bak söylüyorum sana şey. Hiç sevmem öyle. Bezi de böyle avucuna dolduracaksın, sıkacaksın.
0: Böyle,
1: böyle foştur foş foş foş foş.
0: Erzincan yöresine gidiyoruz efendim. Glor hazırlıyoruz. Ben bu köfteyi çok severim. Çok da yöresel, çok da lezzetli bir köftedir. Az malzeme, öz iş çıkaran bir
1: Lezzetli.
0: görsele şahitlik edeceksiniz. 2 su bardağı köftelik ince bulgur, sıcak su, tuz ve kimyon efendim. Pişirmek için sıcak su, üzeri için bir kase yoğurt, bir diş sarımsak, tuz. Sunumda tereyağı, kollarımı
1: Köftelik, bulgur,
0: sıvıyorum. Evet, anladım ben seni. Anladım.
1: Konuşamadım. Konuşamadım.
0: Konuşma bana.
1: Bulgur,
0: Sen
1: köfte,
0: bana
1: tepsi.
0: anlat, ben anlatırım.
1: Şimdi ben seni bekler iken şurada tenceremin altına bir içimlik su koyayım ki o
0: Koydum.
1: ısınsın.
0: Başlayalım mı?
1: Hazırlansın.
0: Bunu ekledim.
1: Lütfen. Tavamı da alayım.
0: Bak.
1: Yağımızı
0: Gördün mü?
1: yakarız.
0: İçinde yumurta yok. İçinde bunun tutulacak bir şey yok. Nasıl
1: Ama lezzeti
0: lezzetli
1: çok
0: olacak?
1: güzel ya. Görsel 10 numara 5 yıldız.
0: Tuz ve kimyon.
1: Bak bak bak bak.
0: Kimyon mideyi sindirimi kolaylaştırır.
1: Bulgurun kankasıdır.
0: Bulgurun kankası, kolu. Biz dün avokadoyu da koyduk.
1: Aa,
0: Kimyon.
1: ama nasıl
0: Yalnız
1: güzeldi.
0: başkan vekilimiz bayıldı Murat Bey. Dedi ki sindirimi de kolaylaştırır. Zaten hani beyefendi eczacıymış ya.
1: Ekmeğe sürülebilir çikolata kıvamında oldu.
0: Serpil, çok enteresan değil mi? Yağ yok, bir şey yok. Biz bunu nasıl köfte haline dönüştüreceğiz? Biraz su isteyeceğim
1: O senin
0: sadece.
1: ellerinde canım benim be. Sen yapacaksın,
0: Ben
1: ben sana
0: sana yaparım
1: inanıyorum.
0: hayatım, öyle olmaz ki.
1: Bak gör nasıl olacak. Bak
0: Bak.
1: izle.
0: Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Çiğ köfte tepsisini şey yapınca da içime bir İbrahim Tatlıses kaçıyor. Allah Allah Allah, bu nasıl
1: Ne diyorsun?
0: gülmek? İnsan değil ki, sanki bir melek. Gönder.
1: Şimdi hocam sen ona ver onu. Çok
0: Ben
1: enteresan.
0: yağını. Yumurta yok.
1: Un tutacak şimdi onu, ipek gibi.
0: Allah Allah, Allah Allah. İçime İbrahim Tatlıses kaçtı.
1: Ona ne versem,
0: Aa.
1: ne versem diye
0: Şu
1: düşünüyorum.
0: naziklerime bakar mısınız? Çok kibar
1: Ay
0: oldular.
1: parçası yavrum.
0: Ay parçası. Ay evet, ay parçası
1: Anne
0: diyebiliriz.
1: eteğinin. Ponçiği oldu onlar.
0: An,
1: Ponçik
0: an, an, an, annesinin. Evet.
1: Ağlayın dostlar.
0: Bunu birazcık yoğuracaksınız. Yoğururken de üşenmeyeceksiniz. Dikkat
1: Sanki
0: edeceksiniz.
1: onu istiyor daha, değil mi?
0: Unu da vereceksiniz. Gerekli miktarda suyunu da vereceksiniz. O yüzden vermeye devam ediyorum.
1: Gönder hocam, gönder. Şimdi.
0: O onu sıkacak.
1: Hoppa.
0: Eski Erzincan gelini olarak
1: De.
0: bilirim bunları. Serpil'e gelen şeyler.
1: İlham pelerim geldi.
0: Nermin'e geldi bir şeyler diye. İçinden içinden.
1: İyi mi senin için o su? Vermeli miyim sana?
0: Vermelisin. Ben susuz yaşayamam
1: Yok
0: biliyorsun.
1: yok.
0: Asla
1: Şimdi.
0: takılarım yemeğe girmiyor. Bak sakın bunu bana yazmayın. Özellikle söylüyorum. Tertemiz kısacık tırnaklarım. Oh.
1: Bu da hazır. Ben gideyim şeyi de hazırlayayım. Nermin. Onu nasıl bir kapta yapacağımı bilemedim bu arada, biliyor musun? Şey sunumunu. Şuna versek. Ona ötekine versem. Vay.
0: Gloru hazırlarken ne zorlanmışlardır
1: Bunu
0: bulguru unu yedirmek.
1: saklayacağım şimdi.
0: Ezerek. Ay çok
1: Bak
0: sıcak.
1: nasıl gördün, bulgurun açılıyor. Açıldıkça birbirlerine şey yapıyorlar. Tutunuyor.

0: var. Benden mu? Kaçar mı? Ben biliyordum zaten de. Kaçar. Nasıl stres yapıyorsun?
1: Kaçar mı benden?
0: Şimdi şuraya bir de.
1: Bakın hamur vallahi olmaya başladı.
0: İçli köfteyi olur.
1: Başladı. Ben gidiyorum. Siz de arkamdan gelin hanımlar.
0: Hele temizliğin olduğu gün yani pazartesi.
1: Alanya'nın kıymetli hanımefendileri şu an kesin ekrandadır. Selam, kime gönderecektik? Bir sürü isim vardı, hepsini unuttum.
0: Aa, Nuran'ı anladım mı? Ay, güzel bir şey.
1: Kitap için gelmişti, perde arkasını almıştık. Bir tane o vardı.
0: Fatma Hanım da o.
1: O Fatma Hanım mıydı?
0: Evet, o Fatma Hanım.
1: Fatma bir tane Hanım'a de selam. Bir tane
0: bütün tariflerimizi böyle kitapçık yapmış kendine. Yazmış koymuş. Çünkü şey diyor, görüntülü telefon kullanamıyorum.
1: Fatma Soylu tariflerimize.
0: Evet evet, onu söylüyorum.
1: Evet.
0: Değil mi? Görüntülü evet. Telefon kullanamadığı
1: kullanamıyormuş.
0: Için çekemiyor. Hepsini yazıyor.
1: Hepsini yazıyor. Defterim var dedi. Nasıl dedi, imzalatmaya getirmem. Kızına demiş ki götürmezsen hakkımı helal etmem demiş.
0: Ay evet demiş ya.
1: Vallahi demiş. Kızcağız da getirmiş sağ olsun.
0: İki gün geldiler vallahi.
1: Bir tane şey, de.
0: Zeynep Hanım'ın ekibinden vardı ya.
1: Nur Hanım'dı galiba.
0: Nur muydu onun adı?
1: Gülşah mıydı?
0: Gülşah Hanım'ı zaten söyledik. Gülşah Hanım da evet başka.
1: Zeynep Hanım dedik. Sevda Hanım dedik. Hatırladın bir tane mı? Böyle tatlış bir hanımefendi vardı. Söylemeseniz de olur. Yarın ekran başında olacağım dedi. Ama
0: iyi mi oldu?
1: Kafa
0: unuttum.
1: Benden, benim kafa ondan.
0: Vallahi. Hakkını helal et. Ama biz seni çok öpüyoruz burada.
1: Nereye sıkayım bunları?
0: Tepsini kenarına koy, geliyorum ben. Bunu niye şey vermedik ki?
1: Bakın şimdi görüyor musunuz? Kıvam sakız gibi olduğunda sihirli ellerin arasında şekillenmeye başlar köfteniz. Bu da efsane bir glor tarifi olduğu için unun, tuzun, kimyonun özdeşleşmesi lazım. Yöreye has bir lezzet yaparken ekranda her zaman söylediğim bir şey var.
0: Aslında
1: her türlü şekilde aslında şaşmadan
0: gayret ediyoruz.
1: Bütün malzemelerini birebir kullanarak babaannelerden, anneannelerden gördüğümüz gibi efendim mutfağa yansıtıyoruz. Ve bu sabır içinde ekranda bizimle 2 saat kalan izleyicime de ayrıyeten teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Ve kolyemi birazdan açıklayacağım. Size ara ara öyle güzel hediyeler gelecek. Benim pırlantalarım. Ekran başındaki pırlantalarım.
0: Gelsin öyle hediyeler. Gelsin, bekliyoruz yani.
1: Tabii. Sen en başta yorum yapıyorsun. Bir tanesi yazmış izleyicimizden, demiş ki tepemiz bize kalsın bu sefer demiş.
0: Ya öyle mi demiş?
1: Öyle demiş. Sana çıkarsa ona ver.
0: Tamam be.
1: tamam
0: valla.
1: Sana çıkarsa ona ver Serpil.
0: Tamam. Sen. Ben görmedim onu.
1: Bak böyle gönlümüz açık.
0: Ne yapayım olsun.
1: Pek istemeye geldin ama.
0: Gönüllü. Buraya mı?
1: Evet.
0: Ha yok yok, buraya gönüllü geldim. Niye gönüllüsün? Şey var değil. Şaka yapıyoruz. Sanki hiç öyle bir şey yok.
1: Ay sıradaki tarifimiz ne?
0: Ha, rahat ol. Misafir kapıya dayandı.
1: Karamelize soğanlı bir mercimek çorbası yapacağım. Ay. Serpil'im. Hayatında böyle bir çorba içmedin.
0: Müdürüm ben.
1: O güne duyurulur.
0: Hafif.
1: Ama elimin altına geldin. Sanki mi bilinçli yapıyorsun? Ben güzel yapamayayım diye mi yapıyorsun?
0: Evet. Kıskanıyorum seni. Kıskanıyorum.
1: Eğitim yani. De değiliz ama. Eğitiler kıskanır ya birbirini. Aha. Çok gördüm biliyor musun? Yaşadım. Vallahi bizzat yaşadım.
0: Bende de vardı.
1: Değil mi? Aa. Niye böyle oluyor acaba?
0: Ne bileyim.
1: Allah'tan bir tane görümceğim ben.
0: Ben de bir görümceğim.
1: Ben de bir tanesi.
0: Ama kurban olsun, ben gelinlerimi de çok severim.
1: Ben de seviyorum. Hepsini çünkü ayrı ayrı seviyorum.
0: Onlar benim kardeşlerimi gerçekten mutlu ediyor değil mi?
1: Ben hiç görümcelik yapmadım. Yapmam. Çünkü zor bir şey yani. Kalp kırmak çok kolay aslında. Hani dilinin kemiği yoktur. Çok dikkat ederim ağzımdan çıkacak her cümleye, her sözcüğe. Hiç kötü sözcük çıkarmadım onlara valla. Yapmışsam da afola olabiliyor insanlık hali ama yapmadım yani.
0: Bir de isteye yapmadım diyorsun.
1: Hatırlamadım. Hiçbir zaman.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şey.
1: Hiç karışmam. Kardeşlerimle mutlu olsunlar, abimlerle. Yeter. Ben ortancayım zaten.
0: Tam olarak onu istiyoruz canım biz de.
1: Tabii canım.
0: Yoksa ben neyse yani görümce olarak ben ne isterim ki başka?
1: Değil mi?
0: Kardeşim mutlu olsun.
1: Böyle işte.
0: Hayatta bir de babacığım var.
1: Sıkma yaparken böyle oluyor.
0: Saygı da duyuyorsun.
1: Dedikodu.
0: Öper başıma koyarım.
1: Bitti.
0: Severken evet. De yavrum diye
1: evet,
0: severim.
1: Anne babama saygı duydukları sürece zaten başımın çok çok çok üstünde değerleri var zaten.

0: Tabii ben de aynıyım çünkü ben de çok saygı bilir Serpil yani gelinliğimi yapan bir kadınım yani.
1: Vallahi geyişe gibi.
0: Asla laf söylemem. Kaynanama, kayınpederime asla hep saygılıyımdır ama işte olmayınca olmuyor bazen. Yapacak bir şey yok. Zorlamadık hayat. 20 yıl zorladık sonra.
1: Ay götürme.
0: İnceldiği yerden koptu Serpil'im.
1: Götürme beni.
0: Ne yapayım?
1: Senin tombulları biraz küçülteceğim.
0: Ne yapayım böyle işte benim ya, de işim.
1: Bazen kısmet. Yapabilecek bir şey kalmıyor ona. Yapabilecek bir şey kalmıyor. Şartlarına zorlamamak.
0: Ama 40 yaşından sonra değil güncelleme mi? Geliyor Serpil.
1: En iyi aktüel biliyor bunu.
0: Güncelleme geliyor 40 yaşından sonra insana.
1: Diyorsun.
0: Güncelleme geldi bana.
1: Rabbim.
0: Oh senin haline var.
1: Dur ahirette. Şunları birkaç.
0: 60'tan sonra ahirette. Al hayırlı edin.
1: Yok anam yok yap böyle şey. Ben hep sana söylüyorum canım arkadaşım. Kaç yıllık iş arkadaşımız.
0: Artık maaşın da kalmaz.
1: Valla.
0: Verecek. Bir de. Alacak verecek kalmaz. Ne yaparsa. Büyüklerim... Nenfes mutfağda yazın yok. Açık edersin.
1: Büyüklerimiz de şey yapıyor biliyorsun. Diyor ki hani. Bundan sonra. Allah'ın hakkı. Mevzular işte biliyorsun.
0: Allah'ım.
1: Şimdi seninkileri niye küfürtüyorum diye sor. Çoğalsınlar diye Nami.
0: Biliyorum sen az sevmezsin.
1: Tabii.
0: Bakın efendim şu görsele bakar mısınız? Nasıl hamurunu tutturmuşum.
1: Söyle güzel güzel.
0: Söyle bak.
1: Bak
0: söyle.
1: Seni söylüyorum. Kötü olsa söylerim biliyorsun. Ağzımı tutamıyorum ben.
0: Eski Erzincan geline yakışır olmuş mu?
1: Olmuş. Yapmış mıydın bundan önce?
0: Yapıyordu bot tereyağıyla. Görüyordum. Gözüm gördü böyle. Gözüm gördü. Elimi yaptığını iyi beğenirim.
1: Elimin yaptığım diyorsun ağzım beğenir.
0: Ağzım beğenir.
1: Hey, tabii. Tatlı
0: kaynanası.
1: Nurlar için dersin.
0: Rahmetli.
1: Valla.
0: Kız
1: bazen.
0: Bu da büyük kanka.
1: At at gönder. Şey yapardı diyorum ya hep söylerim bunu. Bak hiç çekinmem. Çünkü doğru bak. Söylüyorum yalan söylemiyorum.
0: Elimin yaptığını ağzım beğenir de evet. Almıyor.
1: Hı. Bazen şey derler derdi kayınpederim. Kezban Hanım bunun tadı şey
0: 15
1: olmuş.
0: 15 dakika diğer tarife geçiyoruz.
1: Şey ah yeter. Elimin yaptığını ağzım beğenir benim.
0: Efendim sıradaki tarifimiz karamelize soğanlı mercimek çorbası yapacağız. Yanlış duymadınız. Biz karamelize soğana bayılırız derken bayıldığımızı daha önce söylemiştik. Serpil Koray'ı toplarken Nayminko arkadan size mercimeğini getiriyor. Ama Serpil 15 dakika var daha makarna var Serpil.
1: Ben de makarnayı mı almalıyım?
0: Ay almalıyız.
1: Yalan.
0: Almalıyız.
1: Ben de gidip bakarız. Sen kendi tarifine getir ben kendi.
0: Ben bugün birazcık yorucu tarifler böyle el oyaladı bize o şef tarif falan filan ama sanat. Sanat eseri. Bak.
1: Şimdi.
0: Ay parçası Serpil'in deyim.
1: Merminim. Ben şimdi köftelerimizi bunu alırız. Biz ilk sıcağı çıkar sonra veririz.
0: Aynen sen patlıcanı getir.
1: Ben gideyim.
0: Şöyle. Şeye, yarısını sana bırakıyorum buranın. Yarısını ben böyle geçiririm. Sen benim evime
1: bölüşelim.
0: Gel. Tamam. Önce çünkü bununla başlıyoruz.
1: Bu şimdi.
0: Karamelize soğanlı mercimek çorbasında 1,5 su bardağı kırmızı mercimek güzelce yıkanıp suda bekletildi, şişildi. 1 adet soğan demişiz ama 2 adet soğan konulmuş bayağı böyle okkalım. Onu güzel karamelize edeceğiz diye. 2 adet. 1 adet havuç, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz. Burada soğanlar fazla oldu. Ve tavuk suyuyla bu tarafını ayarlıyoruz. Şöyle bu tarafa 2 adet soğan.
1: Bu da benim.
0: 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı şeker.
1: Destek atıyorum sana.
0: Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber ve nane. Bu da bu tarafın. Bu tereyağı da bu tarafın. Okay. Tamam. Ayarladım.
1: Karamelize ben oradayım.
0: Tamam, orasını sana verdim. Ben de bu tarafa geçtim. Çorba tencerem bu mudur?
1: Evet. İyi değil mi? İyi bence iyi.
0: Çok iyi. Açıyorum ocağımın altına. O soğanı ben minik doğrayacağım.
1: Evet evet. Zaten senin havuçlarına da küçücük yapalım ki çekeceğiz yani.
0: Tamam sen bana oradan soğanı gönderirsin. Ben havucu rendeleyeyim mi doğrayayım mı?
1: Yo yo incecik ben onları doğrayacağım.
0: Ben doğrayayım tamam.
1: Sen soğanı da çünkü onlar blenderdan geçecek seninkiler.
0: Tamam buyurun.
1: Şimdi.
0: Blender'dan geçecekse hiç uğraşmayalım.
1: İşte ince yapacağım. Aha, hemen şey olsun
0: büyük,
1: temiz.
0: Büyük yapalım. Ben de bunu doğrayayım elimde.
1: Ben hallederim sana. Yorma kendimi.
0: Böyle bekleyeyim mi? Alışkın değilim ben böyle beklemeye.
1: Ben hemen geliyorum. Sen yağını...
0: O şeye bence. Değil mi?
1: Ben şimdi ayarlayacağım sana.
0: Şöyle.

0: Benim tavam iyice ısınsın ki sana yetişeyim. Şimdi canımın içi şu. Ay kenarı gel. Bu senin soğanın.
1: Sosunda sadece yağ var, evet.
0: Bak soğanını yağ verdim. Taraf.
1: Evet, o benim için kafi.
0: Büyüklüğü küçüklüğüne ne olur takılmayın.
1: Yanında buraya veriyorum.
0: Çünkü robottan geçireceğiz. Asıl.
1: Kaç dakika var? Tuzumu buraya ekliyorum. Ve şöyle diğer yağımı da buraya koyuyorum. Yana yana karamelize olmasını istiyorum burada.
0: Gönder hocam sen onu.
1: Bu arada burada glor gördüğünüz üzere. Biraz daha suyun üstüne.
0: Ama istiyor mu diyorsun?
1: Evet evet, şişmesini.
0: Arkaya istedim. Gidersek şeyi hızlandıracağım çünkü. Buraya bu soğanı da veriyorum. Nermin. Sonrasında karamelize soğanım oluyor iken. Bunu hallettim. Hemen havucu yetiştireceğim sana.
1: Bunu böyle koydum. Bunu hemen karıştırıyorum. Birazcık karamelize yapmak için bol soğan tercih ettik. Bu çorbaya çok yakışıyor. Bilginiz evet. Olsun. Sadece yağ ile birlikte kızartıyoruz. Diğer tarafta efendim güzel bir soğanı kavuruyoruz. Havuçları içine koyacağız. Bence yeterli, daha soğana gerek yok.
0: Yok yapmayacağım, soğan
1: da geldi. Şekeri de ben soğanımın içerisine almak istiyorum, karamelize ettiğim tarafa.
0: Ben de çorbama.
1: Bakın şöyle. Oh mis gibi efendim. Her zaman söylediğim bir şey var. Burada dikkat etmemiz gereken nokta soğanının güzelce yanmış olması. Mercimeği zaten şişirdik. Bir taraftan da Erzincan'ın glorunu hazırlıyoruz. Sadece un, bulgur ve görmüş olduğunuz üzere tuz, kimyonla yoğurmuş olduğumuz bir karışım var. Bence oldu artık. Gayet de başarılı duruyor. Zaten şişirmiştik. Sadece tuzun ununu pişirmek sence istedik. Tuz güzel de koydum bayağı ama içine, iç harcına. Burada da efendim yine bu direkt karamelize olan soğanımızla buluşacak. Burada lezzetlenecek ama baharatları biraz daha soğan yandıktan sonra koymak istiyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü biliyorsunuz ki maalesef soğan kavrulurken baharatlar acıyacak şekilde yanabilir. Acı olmasını istemiyoruz. Böyle ben hemen burada yeşil mercimeğini ekliyorum.
0: Kırmızı mercimeğimizi.
1: Ay kırmızı mercimeğimizi ekliyorum. Hep kırmızı kullanmaya. Yeşil mercimek dedim. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine tavuk suyumu misler gibi veriyorum. Ve makarnama geçiyorum.
0: Dur ben alacağım onları.
1: Tamam bebeğim. Şöyle bir hızlandırma yapmak istiyorum izniniz olursa. Hanımlar, bu ocakta savaş vardır biliyorsunuz, misafir geleceği
0: şuna
1: zaman.
0: Şuna köfteleri rica etsem çıkarabilir miyiz? Biraz soğusun
1: rica
0: diye.
1: Rica ettiğin için düşünebilirim.
0: Tamam tatlım.
1: Düşünürken karar verdim, çıkartabiliriz.
0: Biliyorsun ki o sırada verdim kararı. Şimdi.
1: Neden çıkartıyoruz? Suyu süzülsün istiyoruz.
0: Bir de sıcağı böyle
1: bakın,
0: giderse.
1: Yoğurdumu bozmasın direkt. Evet. Koyarsam yoğurdum bozulur. Bakın gayet glorum kıvamında pişmiş, lezzetlenmiş. İstediğim kıvamda, istediğim görsele hakim olduğum bir lezzet cümbüşü şu an yaşıyoruz mutfakta. Bütün sunumlarım aşkla yapıldı. Ne kadar belli. Şu beni çekeceğini şunları çek. İzleyicim görsün. Hocam bak şu benim sağ tarafımın ne kadar kuvvetli olduğunu, değil mi Serpil'im?
0: Ay tabii ki.
1: Sağ orası tarafıma bakar mısın? Yani bugün şiirler okundu.
0: Konuşuyorken
1: de. Nefes mutfağına. Ne kadar bir dolu dolu program hazırladık bugüne Serpil'im.
0: Vallahi.
1: Valla bu yorgunlukla mis. Demek ki biz dinlenmek iyi gelmiyor bize. Biz hep çalışalım.
0: Yani
1: ama enerjimiz depolandık izleyiciyle. Ben sana
0: çalışalım
1: söyleyeyim.
0: Da. Bizi, ya şey var.
1: Bizi coşturan onlar oldu bak.
0: Kesinlikle
1: konuda.
0: Öyle.
1: Hiç mütevazi olamayacağım. O sarılmaları, o konuşmaları, o muhabbetleri, sohbetleri. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim.
0: Ay acaba şu tencereye mi alsam rahat rahat?
1: Getir Serpil, artık son 10 dakika.
0: Rahat ol, arkana yaslan.
1: Şimdi senle bir maraton yapıyoruz. 10 dakikada o domatesleri nasıl pişireceğiz, sadece onu düşünüyorum bebeğim.
0: Sana yerleşelim, çorban seni bekleyecek zaten.
1: Çorba orada.

0: Vermedim çünkü.
1: Tamam.
0: Ondan bulamazsın canım.
1: Şimdi domatesleri ortadan ikiye ama sayayım. 3 bir paket makarna, 4 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kekik, 1 çay bardağı krema, 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi. Hanımlar, hazır mıyız?
0: Bu baharat kiminler mi?
1: Beyler küsmesin, hazırız. En son buna koyacağım bebeğim.
0: Ha öyle mi, ona mı koyacaksın?
1: En son. Ha, yanmasın diye tuzunu verdim sıra.
0: Ben şeye atacaktım biraz çorbaya da, tamam okey, hiç sıkıntı yok.
1: En son orada ona vereceğim. Başlıyorum buna koymaya Serpil'im.
0: Gönder gönder, evet domatesler bir pişsin ki.
1: Böyle.
0: Geri kalan çünkü her şeyimiz.
1: Yağ koyuyorum.
0: Hazır ve nazır bir
1: yapışmasın.
0: Şekilde.
1: Yapışmasın. Ve domateslerimi şöyle koyuyorum.
0: Hatta istersen böyle şey yapsana Nermin, daha hızlı şey olsun. İkinci bir halkayı da sırtından. Gönder. Çünkü şey hani vakit açısından. Yoksa iki de gayet keyifli olur. Olur mu annem? Soğudun mu sen? Hı-hı. Ay çok güzel oldu bu.
1: Ha incelt dedin. Ben de kabuklarına şey attım. Çizik.
0: Ha yok yok. Şey yapacağız ya. Hı-hı. Bu da buranın. Herkes kendi eşinin dostunun etrafına toplansın dedim.
1: Aynen abi. İyi ya.
0: Şimdi onlar pişer iken.
1: Tamam.
0: Çünkü bunun her şeyi hazır. Neredeyse hazır yani.
1: Bunun kapağını ben kapatayım.
0: İster misin? Al.
1: Şöyle.
0: Bu çorbamın. Çorbamın olunca.
1: Makarnada ne yapmak istediğimizden birazcık bahsedeyim. Serpil orada soğanlarımı kavururken.
0: Evet evet, o kendi kendine.
1: Ben de burada efendim makarnanın sosundan bahsedeceğim. Şimdi biz burada makarnamızı önden haşladık kıymetli izleyenler. Yumuşacık al dente şekline getirdik. Çok fazla bu tarz makarnaları, soslu makarnaları şey yapmayın hiçbir şekilde. Domateslemeyin. Sadece soğanı, buradaki domatesin üstündeki kabuğunu aldıktan sonra baharatlarıyla lezzetlendirerek ekrana vereceğiz. Yani birazcık bekletiyorum burada. Yani şöyle söyleyeyim. 3-5 dakika kadar beklemesi bizim için yeterli.
0: Görsel çok.
1: Ondan sonra
0: evet.
1: 10 numarayız biz. 10 numarayız diyor. Ben anladım.
0: Görselin çok güzeldi.
1: Şöyle
0: beyaz beyaz
1: güzelce karıştırıyoruz ve doruklarda olan bir görsel şölen.
0: Hayır sen niye bize mobbing uyguluyorsun ki hocam?
1: Hayır siz 10 numarasınız diyor.
0: Ha öyle mi? Ay canım canım.
1: Halil Hoca gidiyor gidiyor götürüyor. Ay. Taşları götürüyor.
0: Bak burada duruyor. Buraya, buraya bıraktım.
1: Bugün sana tatlı vermiyorum. Ayağına dolandı.
0: Sen sunucuma 25 dakika cevap verir misin?
1: Sen buna 25 dakika cevap ver. Ayağına dolandı.
0: Abartma Selia.
1: Dolandı mı ayağına?
0: Dolandı.
1: Dolandı.
0: O şey geliyor.
1: Şimdi Serpil biraz hızlandırıyoruz. 4 dakika kaldı.
0: Sunumlara geçelim.
1: Ama o makarnayı göstermek istiyorum.
0: Ama göster.

0: Şimdi un. Biz hızlandırıyoruz. Sizler domatesi pamuk gibi pişirin.
1: Kesinlikle.
0: İyice yumuşayınca bak zaten şuradan serpişimi tutacak kalkıyor. Bak. Görüyor musunuz kabuğunu? 2 saniye içinde o kabuk tencereden ayrılıyor. Üzerine bolca baharat, işte kekik, karabiber, pul biber, tuz ve sarımsakla efendim tavan yaptırdığımız dakikalar. Ben çok heyecanlıyım bugün için.
1: Sen evet, sunumları.
0: Bugün ben artık nereden başlasam bilmiyorum ama.
1: Neresini istiyorsan.
0: Şunu dile getirmek istiyorum. Bazı şeyler yaşanmaz. Böyle ortaya top top koymak istiyorum bunu.
1: Bence gelişi güzel.
0: Aynen. Böyle.
1: Koluna dikkat et Nermi.
0: Tamam Serpil.com.
1: Seni şey yapacak, bandıracak.
0: Şöyle.
1: Ay tereyağımın altını yakayım dur.
0: Hiçbir zaman hayatta yapamam demeyin. Hayatta yapamam.

0: yapamam dediğiniz her şeyle sınanırsınız. Ama Allah bana o gücü kuvveti verirse ben o işin içinden de sıyrılırım derseniz Allah size vermiş olduğu o güçle yapamayacağınız hiçbir şey olmadığının farkına zaten varacaksınız. Ben bunu büyüklük olması adına söylemiyorum. Yaşamış ve tecrübe etmiş bir hemcinsiniz. Kadınlara gelsin burada. Biraz feministlik ruhlarım kabarmış durumda. Değil mi Serpil? Yapamam dediğin her şeyle sınanmaz mısın?
1: Sınanırsın, bir de orada pes etmeyeceksin işte ya.
0: Yapacağım. Yani her halükarda sen bu işin içinden çıkacaksın. Sen mükemmel bir kadınsın. Dolmayı nereye vereceğiz?
1: Ay.
0: Buna mı münasip gördünüz?
1: Onu münasip bulduk. Onu tamam. Münasip bulduk.
0: Münasip bu mudur?
1: Şeyi de şimdi iki ayrı kaba almak istiyorum. Dikkat
0: aldım.
1: Et.
0: Ben ve seninle buluşmak istiyorum. Çünkü Serpil bana birazdan yağma verecek. O yağımı cozlatacağım size.
1: Ne istiyorsun? Kaşık, benim kaşıkla al.
0: Şunu alayım.
1: Böyle hani şeyinden tutmak daha kolay olur diye düşünüyorum.
0: Bak görüyor musun?
1: İstersen.
0: Ver onu da şekil.
1: Şimdi seni bekliyorum. Yağım
0: şöyle
1: yağsın.
0: Başlıyorum. Dolmayı dizin. Ama o makarnayı göstermem lazım. Serpil, hızlandırıyoruz.
1: Şu an çok moralim bozuldu.
0: Bozulmasın moralin. Bir bız bız yapsak ya. Bizim bız tabii. Bızımız var. Tenceremiz de çizilmiyor. Şöyle. Allah'ım. Omuz omuza verin canlarım. Tamam mı? Omuz omuza. Birbirinizi her zaman destekleyin.
1: Ben bunu bız bızlayacağım abi.
0: Bu hayatta hiçbir şey yanılmaz. Sizin evde vaktiniz varsa bız bıza gerek yok. Bizim gerçekten şu an tatlıyla çok aşırı neşir olduğumuz için.
1: O da değiyordu ama Nermin'im ne yapayım?
0: Ama değdi. Ben de hiç pişman değilim. Beni bunu hiç... yaptığınızdan pişman mısınız diye sorarsanız değilim.
1: Beni hiç. Evet. Ay, güzel oluyor Nermin'im.
0: Değil mi?
1: Beni.
0: Neyim? Neyimi? Evet. Şöyle. Bunları böyle omuz omuza verdirdim. Zemine zaten suyundan koyacağım için tabağımın kirlenmesini çok göz ardı ettim. Çünkü zeminde bolca o kalan suyundan da ekleyeceğim. Böyle ekmeğini özellikle bana seven bir tayfa var. Ben de o tayfadayım. Ekmeğini bana bir dakika uzatma aldık mı alamaz mıyız? Ben duymuyorum şu an. Evet. Serpil Hanım ne yaptığından şimdi bahsedecek hemen. Ben de geliyorum kıymetli Beyaz TV ailem. Şöyle bakın, domates aslında rondodan geçmesine gerek kalmayacak kadar tencerede yumuşatacaksınız.
1: Gönder.
0: Ve şöyle domates orada sotelendi. Makarna için atsana. Ben burada bunu veriyorum.
1: Hemen kaşarını gönderdim.
0: Efendim bakın, kaşar girdi tencerenin içerisine, kreması girdi. Şöyle bir harmanlarken efendim baharatlarla coşturuyoruz. Burada soğanın üstüne diğer baharatlar geliyor. Lezzet ikiye katlandı dorukta. Makarna yumuşacık pamuk kıvamda sosuyla buluşuyor. Dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında mercimeği rondodan geçirip sosuyla buluşturuyoruz. Bu güzellikleri sofraya taşıyoruz. Bizler sizin için sofra kuruyoruz. Muazzam bir sofra, kolyeyi açıklıyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
4: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Her alışverişte %5 geri ödeme, hızlı ve ücretsiz kargo, seni tanıyan VIP müşteri hizmetleri ve çok daha fazlası. Karaca uygulaması, Karaca'nın en büyük mağazası.
7: Cepte Karaca var mı?
8: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
9: Mutluluk

0: Derince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
1: Kaç kaç oldu?
0: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
2: Sadece durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
5: Bu salı binde Head & Shoulders şampuan çeşitleri 189 lira. Genivili bebek bezi çeşitleri 419 lira.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Bu adamların ne dini hassasiyeti var, ne utanması var, ne ahlakı var. Bir insan Osmanlı olmaktan, Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar ya? Sormak istiyorum, siz kimin tohumusunuz? Biz özellikle mazlum coğrafyaların umudu olur hale gelmişiz. Siz ne yaptınız ya?
8: Biliyorsunuz bazı beyanatlar veriyor, ifadesini yeniliyor. Şimdi çok çarpıcı bir iddia var.
7: İsterlerse kavga etsinler, isterlerse öpüşsünler, barışsınlar. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Buradaki aslında bizi ilgilendiren en önemli mevzu şu. Bunlar ülke yönetebiliyor.
9: İçinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
12: Metro yine tıklım tıklım.
13: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
14: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
15: Damla bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
19: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
19: Hiç gerek yok, Piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
19: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
9: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygun.

0: fiyatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Araba sütlenmek ister geldi.
3: Bu yumurtalar

0: gibi. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
1: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona,
7: Bellona. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
8: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Üç kalp
1: bir arada. Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
2: Hangisini deniyorsunuz?
3: Acı.
4: Acı.
1: Popeyes. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
11: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
10: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
13: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
7: Daha daha ne var?
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
9: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
10: Musullu küçük ev aletleri. Alanda.

Evet efendim, görüntü yine efsane, gayet şık. Harika bir sofrayla pazartesiye giriş yapalım dedik. Gerçekten güzel bir enerjiyle başladık. Ne kadar yorgun da olsak bu güzellikleri size sunabilmek adına biz sizden önce tabii 7-7.30'da burada oluyoruz. Bir toplantı yapıyoruz ve bütünlük aslında bizler için çok önemli. Masadaki görselin istediğimiz gibi çıkarmak çok önemli. Kesinlikle. Bazen mesela daha böyle pilimiz düşmüş oluyor. Neden? Çünkü tam istediğimiz gibi olmuyor. Ama bugün enerji yine çok güzel. Umarım

0: köftesi.
1: Karamelize
0: soğanlı mercimek çorbası lokum tadında. Tencere içerisinde domates soslu özel kremalı bir makarnamız. Tavuklarımızın içeri, dolmalarımızın içinde tavuklu çanaklarımız. Bu tatlılarımız ekstradan böyle sürpriz tatlı olarak da çıktı. Ve burada da dolma sıfır atık tarifimize en uygun dolma köklerimiz. Bizler elimizden geldiğince ekranda çok güzel farklı sunumlar yapmaya çalıştık. 7 çeşit tarifle de ekranınızda şu an karşınızdayız. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Birbirinden lezzetli tariflerle yarın saat 11'de yine sizlerleyiz. Bu ekranda bizi yalnız bırakmayın. Allah'a emanetsiniz. Kolyeyi açıklamadım biliyorum ama şimdi sosyal medyada paylaşıyorum. Çok özür dilerim.

0: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
1: bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Güllü cinayetinin karar davası cuma günü görüldü. Ekibimiz duruşmada yaşananları an be an aktardı.
1: Dünkü ses kaydında Malkata'yı aç gelsin oynasın, aç aç aç diyen Tuğya'nın bu ses kaydını da verdiniz o zaman. Bugün
2: inanılmaz bir delil. Bakın, olağanüstü bir delil. Bu delil zaten dosyanın içerisindeydi ve bizim baştan beri iddiamızı öyle destekledi ki Sultan Nur Ulu'nun da bu suçun bir parçası olma ihtimalini ayyuka çıkardı diyebilirim. Mahkemeye delil olarak da savunmalarımızı birlikte sunduk bu delil.
1: Mahkeme başlamak üzere arkadaşlar. Şu an Tuğyan içeri getirildi. Tuğyan içeri getirildi.

ve o sırada Tuğberk içeri giriyor. Yanından geçerken arkasından uzun uzun Tuğberk'i seyrediyor Tuğyan. Tuğberk hiç Tuğyan'la göz göze gelmeden, ona hiç bakmadan önünden geçerek yerine oturdu. Burada en dikkat çekici nokta, Tuğberk Tuğyan'a hiç bakmıyor. Tuğyan'a gereksiz bir karalama kampanyası başladığını söylüyor.

0: Müşteri olarak söylüyor. Merve Hanım konuşmaya devam ediyor. Avukat Merve, bir hususa daha değineyim. Yüksek miktarda alkol kullanımı kaza ve düşme tehlikesi barındırır. Bu ihtimaller de var. Güllü Hanım belki de diyor, camdan bir şey attığı için ona hadi görüşürüz dedi. Yani bir cismi pencereden gönderirken ayağa kaymış olamaz mı?
1: Türkiye'nin beklediği karar çıktı. Büyük haberi ilk kez canlı yayında Esra Ezmeci duyurdu.
0: Biliyorsunuz bir yılı aşkın süredir konuştuğumuz Güllü davasında karar açıklandı. Tuğyan annesini kasten tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi tabii bu konu bizim sevindiğimiz bir şey değil. Ama en sevindiğimiz şey adaletin yerini bulması. Çünkü bir seneyi aşkın süredir delillerle, birçok kişiyle konuşarak, birçok belgelerle tabii ki adaletimizin, yürüyen sistemimizin yanında bizler de destekçi olmaya çalıştık. Ve şu an aslında günlerdir beklediğimiz sonuç açıklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kasten tasarlayarak annesini öldürmekten. Hocam ne diyorsun?
2: Mahkeme adaletli bir şekilde kararını verdi. Hı hı. Tabii üzücü bir durum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani bir insanın annesine bu şekilde kasten öldürmesi vicdanları bayağı yaraladı.
3: Gerçekten delilleri, maddi delilleri, suçun işlendiğine ilişkin olarak maddi delilleri ortaya çıkardık. Ve bugün itibariyle tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi bu sevinilecek bir karar değil ama gerçekleşmesi arzu edilen adaletin tecelli ettiğini görmek gerçekten bu sevindirici bir tavır.
1: Tuğya'nın mahkumiyeti Güllü hayranlarını sevince boğdu. Tüm ülke duruşmayı ve sonrasında yaşananları yeni baştan da takip etti.
4: Ben bugün buraya geldim bir umutla, bir umut dedim, bir umut dua ettim, çoluk çocuğumla geldim. Adalet yerini buldu, Güllü ablam rahat uyuyacak. Güllü ablam rahat uyuyacak.
5: Bir anneye yapılan bu zulmü, bu vahşeti biz kaldıramadık, kanımız kaldırmadı. Adalete çok teşekkür ediyoruz. Hakimlerimize, savcılarımıza, heyetimize.
6: Sonuçtan çok mutluyuz. Şahsım adına da çok mutluyum Esra Hanım. Artık devam edecek davalar herhalde zannedersem. Sultan içinde soruşturma açıldı bildiğim kadarıyla. Onun takipçisi olacağız. Hepimizin verdiği emeklerin sonucunu bugün aldık. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum.
3: Yani burada gerçekten yani bu kararı bekleyen bence binler değil. Burada sadece görünen yüzü. Evlerinde televizyonun, telefonun başında insanlar, bence milyonlarca insan bu kararı bekliyordu. Dediğim gibi bu kararın özelliği şu. Üst oynayan annesini tasarlayarak öldürdüğüne kanaat getirdi mahkeme. Bizim delillerimizi ve iddianamedeki delilleri yeterli buldu. Ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi ve bunda bir indirim uygulamadı. Bunun özelliği şu, ağırlaştırılmış hapis cezasını normal hapis cezasını, ömür boyu hapis cezasına çevirmedi. Dolayısıyla bir 30 yıl tabii zor şartlarda cezaevinde geçirecek, bu suçun karşındaki cezada bu.

soya, seni kim doğurdu? Seni kim bu hale, bu yaşa? Hani bu iyi ya da kötü. Yakıştı mı şimdi çocuğum? Ama bu dünya sana kalmayacak.

0: Fark etmez, hesaplaşırız. Dünya küçük, karşılaşırız. Ya bu dünyada ya öbür dünyada.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakul, Kurye Collection by Hilton.

0: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
1: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
2: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Jumbo 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 9.999 lira yerine 4.999 lira itti. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir. Diğerleri kaçmasın.
4: Cepte Karaca var mı?
5: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok. Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
14: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
15: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
16: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Sadece durulada.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
8: Damla. Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Metro yine tıklım tıklım.
1: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
2: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Stash labneyi.
5: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
7: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
8: Bu adamların ne dini hassasiyeti var, ne utanması var, ne ahlakı var. Bir insan Osmanlı olmaktan, Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar ya? Sormak istiyorum, siz kimin tohumunuzsunuz? Biz özellikle mazlum coğrafyaların umudu olur hale gelmişiz. Siz ne yaptınız ya?
9: Biliyorsunuz bazı beyanatlar veriyor, ifadesini yeniliyor. Şimdi çok çarpıcı bir iddia var.
8: İsterlerse kavga etsinler, isterlerse öpüşsünler, barışsınlar. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Buradaki aslında bizi ilgilendiren en önemli mevzu şu. Bunlar ülke yönetebiliyor.

0: günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Damla? Bence çok
3: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
12: Dene, sana da çıkar.
11: Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Metro yine tıklım tıklım.
3: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
5: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
6: Araba sterlingsler geldi.
7: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
8: Ben bu yıldızlarla makar yapıp havalı ol diyorum.
9: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzü. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
10: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
11: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
12: Bellona, Bellona.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
14: Hesap kur.
13: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
18: BİM, BİM, kalbimde benim BİM, BİM.
19: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artisi var.
20: Bu tavuk aşmış.
21: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
22: Damla önce çok eğlendim.
23: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
24: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
23: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
25: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
26: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Tam, İstanbul Karakol, Kuyo Collection by Hilton.
27: Essai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
28: Güllü davasında karar çıktı.
29: Duyan annesini kasten tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
28: O gecenin tek tanığıydı. Duyan itirafıyla mahkum oldu.
29: Duyan annesini kalçasının altından kaldırarak aşağı mı attı?
30: Evet. Vicdansız olduğunu düşünüyorum. O benim annem.
28: Her şeyin konuşulacağı canlı yayın.
29: Televizyon
31: önümü açar mısınız?
29: Bu kadar sürecek bu sessizlik.
28: Sultan karardan sonra ne yaptı?
32: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
30: Açıkçası ilk düşündüğüm şey...
28: Sultan canlı yayında az sonra...

0: olsun, güzel bir gün olsun, keyfiniz yerinde olsun, neşeniz bol olsun inşallah. Güzel bir haftaya başladık, enerjimiz yüksek değil mi?
1: Evet.
0: Sizler de beyaz giydiniz, yeni başlangıçlara anlatan bir renk aslında beyaz. Evet, nasılsınız hocam? Gururlusunuz galiba.
2: Yani evet, mutluyuz, gururluyuz.
0: Hasan Hoca'ya bir alkışla. Hasan Hoca'mız bugün özel tıraş doğmuş, saatler olmuştu.
2: Sağ ol.
0: Evet, kendini de hazırlamış çünkü keyfiniz iyi.
2: Gerçekten keyfimiz iyi. Dediğim gibi yani gerçekleşmesi arzu edilen adaletin tecelli ettiğini görmek bizim için çok onur vericiydi. Darısı diğer davaların başına.
0: Sultan hoş geldin.
3: Hoş buldum, merhaba.
0: Merhabalar. Sen nasılsın? Senin keyfin iyi mi?
3: Daha iyiyim. Yani gerçekten Hasan hocamızın da dediği gibi adaletin yerini bulmuş olması beni de hem vicdanen hem de gönülden olarak o kadar rahatlattı ki size asla bunu tarif edemem, anlatamam yani.
0: Peki sen ne bekliyordun bu davadan ve senin için ne olmuş oldu?
3: Adaletin gerçekleşeceğini biliyordum. İlk günden beri her zaman dedim, savcılarımıza, hakimlerimize güvenelim. Hep de güvendim. Sonuçta bizi yanıltmadı.
0: Detaylı hepsini konuşacağız. Erol Bey, merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş
0: nasılsınız?
4: İyi, sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Siz nasıl hissediyorsunuz?
4: Şimdi tabii ki ülkenin gündemine mal olmuş olan bir olaydı bu. Tabii yani mahkemenin kararı kesin karar olmamakla birlikte biz her zaman yine masumiyet karinesine vurgu yapmak istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi ben olayın tasarlama kısmında hiçbir zaman olmadım. Çünkü ani ve depresif bir hareket nedeniyle böyle bir eylemin gerçekleştiğini düşündüm. Ve hala ben o noktadayım. Ama adalet yine de yerini buldu yani.
0: Yani sizce Tuğyan bunu tasarlamadan mı yaptı?
4: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü tasarlamış olsa zaten en azından sultanın yanında bunu yapmazdı. Sultanın olmadığı bir yerde veya evde kendisi annesiyle baş başa kaldığı bir ortamda yapabilirdi. Dolayısıyla sultanın orada olması bence tasarlama kısmının olmadığını düşündürüyor.
0: Olmadığını. Ama Hasan hocam siz farklı düşünüyorsunuz.
2: Ben farklı düşünüyorum tabii. Ben yani mahkemede de bunu söyledim. Evet, dediğiniz gibi eğer tasarlama olmuş olsaydı sultanın olmadığı bir tabii dönemde yapması lazımdı. Ki sultanın haberi olmamış olsaydı. Bana göre sultan haberi vardı. Dolayısıyla bu tasarlamanın bir parçasıydı diye mahkemede bir sorun yaptı. Yani şöyle, evet, gerçekten bir tasarlama olması için, tasarlanmış olarak bu cinayetin işlenmesi için sultan oradaysa sultanın da bu planlamadan haberinin olması gerekir diye düşündüm. Burada mahkemede de izah ettim, daha önce de izah ettim. Yani burada sultanın aleyhine lehine değil söylemek istediklerim. Söylemek istedim. Sultanın bir yargılama geçirmesi gerekiyordu.
0: Siz yargılama geçirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunları konuşacağız ama zaten Erol Bey de konuşacaktır. Sultan da kendi fikirlerini söyleyecek. Çünkü sultanı aslında Tuya'nın avukatı Merve Hanım da senin için sana bir şeyler söyledi. Ona da cevap vermek istiyorsundur herhalde. Senin için telekulak sultan dedi. Ve aslında senin bazı şeyleri bildiğini ima etti. Onları geçeceğiz ama tabii Çınarcık halkı da karara çok sevindi. Çünkü Güllü severler aslında gerçekten Güllü'nün kanı yerde kalmasını istiyordu ve birçok insan gerçekten Tuğyan'ı bu işi yaptığına inanıyordu ve günlerce mahkeme salonlarının önünde ya da sosyal medyada ya da farklı platformlar kurarak bu davanın destekçisi oldular. Bir bakalım, onlar biliyorsunuz daha dava cuma günü oldu ama Merve Hanım sonrasında avukata açıklama yaptı. Bu son değil, istinafta her şey değişecek
2: muhakkak
0: gibi. Ama bununla da ilgili açıklamanız olacak. Bir Çınarcık halkını görelim.

0: Tuğyan Ülkem Gülter bir üst süre karşı işlenen cinayet yani annesini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldı. Bizler de yeniden Esra Ezmeci ile yeni baştan ekip olarak Çınarcık'tayız. Gül'ün yaşadığı şehirdeyiz. Peki Çınarcık halkı bu karar hakkında ne söylüyor?
1: Vallahi çok üzgünüz. Gül Hanım çok iyiydi. O Tuğyan bizim kafeye gelip daha küçücüktü. Çiğ börek falan yiyordu. Hiç ummadık öyle bir şey yapacağını. Esra Ezmeci'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu işin peşini bırakmadı. Sağ olsun, var olsun. Adalet yerini buldu.
2: İnanın ki yani o kadar çok sevindik ki. Zaten böyle bir karar bekliyorduk biz. Çünkü yani bütün herkes bunu biliyordu burada. Hayırlısı olsun. Evet, adalet hak yerini buldu.
3: Adalet yerini buldu diyorum. Yani bir anneye yapılacak şey değil. Ben şahsıma çok üzüldüm bir anne olarak.
4: Adalet yerini buldu. Herkes cezasını çekecek. Esra Hanım'a da teşekkür ediyoruz bu olayı meydana çıkardığı için. Bu kadar mücadele verdiği için.
5: Öncelikle Allah rahmet eylesin. Bir yanda üzüldük kızı çıkması için. Bir yanda da sevindik. Kanı yerde kalmadı katilin çıkması için. Bir senedir gelen muhabir arkadaşlar var burada. Kendi evleri gibi burada ağırladık. Gerçekten büyük emek verdiler. Gece gündüz dedektif gibi hakikaten sokak sokak, daire daire, çatı çatı araştırma yaptılar, çalıştılar. Teşekkür ederiz.
6: Sonuç doğrudur. Mahkeme sonuçta değilse demek ki doğrudur. Sizler çok uğraştınız. Aylarca, günlerce, haftalarca emeğinize sağlık.
7: Bizim istediğimiz sonuç buydu zaten. Adalet yerini buldu. Esra Hanım'ın zaten bu konuda emeği çok fazla. Hiç bırakmadı bu konuyu. Herkes bıraksa bile o hiç bırakmadı. Hasan Hoca'yı çok tebrik ediyorum. Hakan Hocamıza ayrıyeten ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Beyaz TV ekibine de ayrıyeten tek tek hepinizin emeğine sağlık diliyorum.
8: Hem adaletim yerini buldu. Ama bu konuda Esra Ezmeci gerçekten çok emek verdi. Çok uğraştı. Onun ekibi olsun, kendi olsun gayet başarılıydı. Teşekkür ederiz buradan. Adalete de güvendik. Ona da teşekkür ederiz.

Ya başta ben pek inanmamıştım onun yaptığını ama dediğimiz gibi adalet yerini buldu. Esra Ezmeci'ye çok teşekkür ediyorum buradan. Çünkü gerçekten bu işin arkasını hiç bırakmadı. Ve siz de çok güzel çalıştınız. Her zaman buradaydınız. İşi takip ettiniz. Gerçekten bu adaletin bulmasında en büyük pay sizin ve Esra Ezmeci'nindir. Yine teşekkür ediyorum Çınarcık halkı adına ve kendi adıma. Gitme.

0: Biz de çok teşekkür ederiz Çınarcık halkına. Evet, bir ekip çalışması. Bizler de elimizden geldiği kadar arkasında durmaya çalıştık. Şimdi tabii izleyicilerin büyük bir kısmı tabii Tuğyan içeri girdi diye mutlu. Çünkü gerçekten inandılar. Tabii kanıtlarla, delillerle, bu bir inanç değil aslında. İnanç olmuyor. İnanç belki bazen elle tutulur bir şey olmayınca da bir şeye inanabiliriz, ama bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Tabii ki hakimler, savcılar bu tarz kararları verirken elle tutulur delillere baktılar ve böyle bir karar verildi. Bunu özellikle söylemek lazım. Ne televizyon yayını dedi diye, ne sosyal medya dedi diye kimse ömür boyu ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaz. Bunu öncelikle söyleyelim. Çünkü öyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Sanki sosyal medyada konuşulduğunda da o yüzden cezaevine girmiş gibi, öyle bir şey yok. Çok etkili maddi deliller var. Öyle değil mi hocam?
1: Kesinlikle, ama işte karşı taraf vekilinin bu noktada savunmalarının birçoğunda zaten yargılamalar televizyon programında Esra İzmeci'de veya da sosyal medyada yapıldı. Kararlar verildi vesaire gibisinden şeyler söylenir. Yani hiçbir mahkeme, hiçbir savcılık sosyal medya veya da televizyon programlarına göre bir karar vermez. Elindeki delillere göre karar verir. Sadece bu programın, Esra İzmeci'nin, yeni başkanın katkısı, insanların bir şekilde rahat delillerin elinde bulunan her şeyi sunmaları, tanıklıklarını beyan etmeleri için inanılmaz bir vesile oldu. Zaten iddianameye baktığınızda iddianameye giren delillerin birçoğu zaten Esra İzmeci'yle yeni baştandan direkt savcılığa intikal ettirilmiş deliller, ki ben bunu mahkemede savunmada söyledim. Yani tek tek, ama gerçekten yargılama burada yapıldı, sosyal medyada yapıldı demek mahkemelere ağır bir hakarettir. Dolayısıyla kesinlikle kabul edilir değildir.
0: Şimdi tabii burada Sultan'la da ilgili fikir yürütenler var. Bazıları Sultan'ın da bu işin içinde olduğunu düşünüyor. Bazıları diyor ki ama mahkeme böyle olmadığına karar verdi, değil mi? Bunu bir teyit edelim. Önce size sorayım Erol Bey.
2: Yani şimdi zaten özellikle TÜBİTAK'tan gelen raporlar, Adli Tıp'tan ve Cinayet Büro ekiplerinden gelen personellerin ekip çalışması, zaten bu tek başına, yani bir tanesinin yapmış olduğu çalışma olayları bütün çıplaklığıyla ortaya koymuyor. Bütün verileri bir araya topladıklarında yapılan analizler ve tetkikler sonucunda Sultan'ın bu olaya dahilinin, en küçük bir dahilinin olmadığı yönünde. Dolayısıyla burada mahkemenin kararında ben yani kovuşturma ve soruşturma aşamalarında herhangi bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Zaten Sultan da dahil olmadığı için hakkında takipsiz kararı verilmiştir ve bu takipsiz kararı da kesinleşmiştir. Biz Sultan'ın masum olduğuna kalben inanıyoruz.
0: Sultan, sana da sorayım, hem de izleyicilerimiz de izlerken, çünkü onlar da tabii senin de dahil olduğunu düşünen ve neden sustuğunu için sana kızgın olan birçok da kişi var. Tekrardan sormak istiyorum. Neden sustuğunu bir kez daha soracağım. Bir de sen gerçekten, sence sana göre tamamen masum muysun, yoksa farklı bir süreçte farklı şekilde davranabilir miydin?
3: Şöyle, öncelikle neden sustuğumu açıklayayım. İnsanların benimle ilgili kaçırdığı çok önemli bir detay var. Ben 24 yaşındayım. Hayatımda, zaten herkesin hayatında ilk defa başına, belki bir kere başına gelebilecek bir şey. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Nasıl hareket etmem gerektiğini bilmiyordum. Korkuyordum. Tehdit ve baskı altındaydım, ki ben hala tehdit ve baskı altındayım.
0: Hala derken ne demek?
3: Şöyle, TikTok'ta bir takım kişilerle belli bir takım anlaşmalar yapılmış.
0: TikTok'ta belli anlaşmalar
3: Tabii.
0: yapıldı.
3: Bu anlaşmaların sonucunda şu anda benim üstüme bir takım algı operasyonları yapılıyor. Bu algı operasyonları ile birlikte de beni tehdit ediyorlar. Hatta ben mahkemeden kısa bir süre önce, Sultan o ifadeni değiştireceksin, yoksa sana neler yapacağım, izle ve gör şeklinde tehdit edildim.
0: Kim
3: Canlı
0: tarafından?
3: yayında. İsim vermem şu an doğru olur mu bilmiyorum. Verebilir miyim
2: İsim
3: isim?
2: vermiyor.
0: Canlı yayında tehdit. Peki kim bunu

0: onlarla anlaşmış bu kişilerle?
1: Ya şöyle söyleyeyim, dediğim gibi isim vermem doğru olmaz.
0: Yani kim
1: Zamanında
0: derken Tuğya'nın tarafı mı anlaşmış?
1: evet, çünkü zamanında bu kişi onların suçlu olduğuna inanıyordu. Adliyenin önünde naralar atıyordu, sevinç çığlıkları atıyordu. Bugün de suçsuz diye yayınlarda ağlıyor. Ve beni
0: Suçsuz diye mi ağlıyor?
1: evet. Ve beni tehdit ediyor, bana hakaretler ediyor, küfürler ediyor, bağırıyor.
0: Bunların biri
1: İfademi
0: tarafından yönlendirildiğini
1: tabii
0: düşünüyorsun.
1: ki de.
0: Zaten bu arada tekrardan söyleyelim. TikTok yayınlarında insanları tehdit etmek, insanların kişisel haklarına saldırmak, onların görsellerini kullanmak ve tehditle ilgili bir şey yapılıyorsa şu an çok büyük yaptırımları var ve çok büyük bir suç. Bunu söyleyeyim. Kimse bu kişiyi zaten Erol Bey
2: Tabii
0: herhalde
2: tabii.
0: savcılığa şikayette
2: Evet.
0: bulunmuştur. Ben kimden bahsettiğinizi anladım. O kişi hakkında ben de suç duyurusunda bulundum savcılığa. Bence kendisi de çok normal bir insan değil. Ben öyle düşünüyorum birazcık da. Devam ederse de evet yayınlarımızı kullanıyorlar. Telif atmak yetmez. Zaten hepsini avukatlarımıza veriyoruz. Kendisi de zaten devletimiz TikTok hakkında artık gereğini yapıyor. Siz de demek ki Tetmeli Hanım'dan bahsettiğinizi düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet anladım.
2: Esra
0: Evet.
2: Hanım, ama yani sadece vatandaşın bu TikTok'taki yayınlarla baş etmesi mümkün değil. Yani devletin de bu konuda bir düzenleme yapmasına ihtiyaç var. Yani ben her zaman yayınlarda söylüyorum. Özellikle yani toplumun önüne insanları koyan insanlar belli bir birikim, eğitim, tecrübe, deneyim, bir şeylerin sahibi olması lazım. Şimdi bilimsel ve eğitimsel olarak gelişimini tamamlamamış olan insanlar gidiyor TikTok açıyorlar bir tane sayfa. Ondan sonra veriyorlar, veriştiriyor yani.
0: Evet.
2: Dolayısıyla yani itibar suikastı çok oluyor. Yani biraz da devletin bu konuda bu tür yapılarla mücadele etmesi
0: Evet.
2: gerektiğine
0: Zaten
2: inanıyorum.
0: ama
2: Çünkü
0: gerçekten çok fazla
2: devlet
0: şey yapıyor.
2: vatandaşın mal güvenliğini, can güvenliğini, hukuk güvenliğini sağlamak zorunda değil midir yani? O
0: Ama
2: sebepten dolayı ben
0: şöyle bir şey söylemek lazım. Bunlar çok global uygulamalar olduğu için gerçekten çok kolay değil. Ya tamamen kapatacaksınız ya da içeride bir anlaşma yapmanız gerekiyor ve bu anlaşmaları uygulamak çok kolay değil. Çok uğraşlar sonucu bu anlaşmaları oldu ve şu an gerçekten birçok hesap kapanıyor ve gerçekten yargılama süreci başlıyor. Çoğu TikTok kullanıcısı şu an cezaevinde. Gerisi onlara da sıra gelecek. Merak etmeyin. Çok önemli bir şey izlettireceğim. Sultan senin de izlemeni istiyorum. Özellikle Tuğya'nın son mahkemede Cuma günü en son söyledikleri orada sana da bir şeyler söylüyor. Bir onu izleyelim.
3: Öncelikle üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanılan bir kazadır. Annemin düşme anını görmedim. Görmüş olsaydım tutardım. Bizim annemle tartışmalarımız olsa bile biz anne kızdık. Ben en yakın arkadaşımı kaybettim. Bugün burada sanık sıfatıyla bulunsam da ben mağdurum. İftiraya uğradım. Bu iftirayı anlamlandıramıyorum. Sultana kötü günlerinde destek oldum. Benim katil olduğumu görmüşse neden olay anında hiçbir şey söylemedi? Neden olay anında benimle aynı ifadeyi verdi? Ben katil olan birinin yanında 3,5 ay duramam. Bütün bu iftira Ferdi Aydın tarafından etkilenildiği için atıldığını düşünüyorum. Tanıklar korktukları için bu şekilde ifade vermişlerdir. Ben kamuoyunda
0: Sorun yani bu sonuçta onun ifadesine ve kendini savunmasına göre söyleyeceğim. Sen korktuğun için mi Tuğyan'a onun deyimiyle iftira attın?
1: birincisi savunmalarında dikkatimi çeken şey sürekli işte neden Ferdi Aydın'a, neden Ferdi Aydın'a. Ben Ferdi Aydın'a bir itirafta bulunmadım. Ben doğruları Ferdi Aydın'a anlatmadım. Ben doğruları kolluk kuvvetlerimize ve savcılarımıza kendimi güvenli hissettiğim anda anlattım. Yani benim gidip doğruları anlattığım kişi Ferdi Aydın ya da başka birisi değil de kolluk kuvvetlerimiz ve savcılarımızdı.
0: Peki onların iddiasıyla Ferdi Aydın ya da başka biri seni korkuttu, o yüzden bu şekilde ifade vermiş olabilir misin?
1: Hayır.
0: Onun söylediği gibi bir şey yok.
1: Hayır.
0: Buyurun hocam.
4: Ama şöyle, mesela benim de üstüne basa basa durduğum bir konunun üzerine Tuğyan da durdu. Farkındaysan diyor ki madem ben attım niye olay anında bir tepki vermedi? Bak
1: Tabii.
4: onu bak Tuğyan da söylüyor. Diyor ki neden tepki vermedi? Biz zaten duruşmada da söyledik. Doğruyu söylüyor. Ama eksik söylüyor diye söyledik özellikle.

0: tabii ki kendisi bu konuyla ilgili olarak gereğini söyleyecektir. Biz de söylemeye devam edeceğiz ama doğruyu söylüyorum. Çünkü gerçekten Tuğyan'a böyle iftira atmasını gerektirecek bir husumet yok aralarında. Yok. Ama eksik
1: Neden
0: söylediğini
1: tepki
0: düşünüyorum.
1: vermedin
0: Neden
1: diyorsun?
0: tepki
1: Bir
0: vermediğini
1: cevap
0: mesela
1: ver
0: o
1: bana.
0: da söylüyor.
1: Evet,
0: Tuğyan da
1: sorumlu.
0: söylüyor.
1: Tabii neden tepki vermedim? Öncelikle ne yapacağımı bilmiyordum. Şimdi evet oraya polisler
0: Özür diliyorum,
1: geldi
0: araya
1: ama
0: girebilir miyim? Ne
1: tabii ki.
0: yapacağını bilemezsin bu durumda. Refleks verirsin zaten. Kimse ne
1: Evet.
0: yapacağını bilmez. Buyurun
1: Evet.
0: lütfen.
1: İlk anda şok geçirdim. Evet, ilk anda şok geçirdim. Ben zaten çok abartı tepkilerle yaşayan bir insan değilim. Ki ilk verdiğim tepki orada ah an diye bir tepkim var. Kaldım yani. Bununla da sosyal medyada çok dalga geçiyorlar ama dediğim gibi ben yüksek tepkiler veren bir insan zaten değilim. Sonrasında da ne yapmam gerektiğini bilemedim. O an ben hiç korkuyorum çünkü şöyle bir detay da var. Siz de burada beni anlarsınız diye düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim. Ben mülakat kesinlikle hatırlamıyorum. Hastanede verdiğimiz ifadeyi biz yan yana iki sedyede yan yana bir o konuşuyor bir ben konuşuyor şeklinde verildi. Hani o arada 40 dakikalık şey öyle bir şey yok. Bunu hastanenin kamera kayıtlarına da baksalar görürler. Orada tanık olan kişilere sorsalar da bilirsiniz. Hatta Kervan abiye de sorabilirsiniz. O da oradaydı çünkü o da çok iyi biliyor bunu. Oradaki korkum endişem de şuydu. Şimdi o kızı ben o an söylesem desem ki o yaptı. Şimdi ben bunları düşünmek zorundayım. Evet orada çok kötü bir olay yaşandı ama ben kendimi de düşünmek zorundayım. Ben orada dönsem o yaptı desem. O da dese ki hayır o yaptı.
0: Şimdi bak
1: İlk
0: burada
1: aşamada...
0: menfaat, bak burada şimdi bak korunması gereken menfaat nedir? Erol Bey de bilir, meslektaşımız. Burada korunması gereken bir menfaat senin zarar görüp görmeme ihtimalin değil. Orada birisi birini itti, hem de öz annesini. Şimdi korunması gereken menfaat burada artık yerdekinin hakkı. Bak
1: Ama
0: sen
1: benim
0: kendini bir şekilde izah edemem korkusuyla o daha büyük menfaatle ilgili doğruyu söyleyemezsen o zaman seninle ilgili soru işaretleri artmaya başlar. Çünkü orada artık sen kendi menfaatini ön plana koyamazsın. Ben ne yapacağım? Acaba ucu bana değer mi? Olayın hemen anında yapacağın koruman gereken ilk yerdeki can çekişen, belki de ölmek üzere olan, belki de ölen.
1: Ama benim açımdan da
0: Ama bak şöyle
1: düşünün.
0: bak.
1: Şöyle yok çok özür dilerim bunu söylemek istiyorum. Benim açımdan da düşünün. Sonuçta o kızı ve bana inanmayabilirlerdi o gece.
0: Nereden biliyorsun? Biz hepimiz
1: Ama
0: inanırdık
1: işte
0: sana.
1: bilmiyorum.
0: Hepimiz
1: Ama o
0: inanırdık.
1: gece bana
0: Herkes inanırdı
1: inanmayabilirlerdi.
0: sana.
1: Evet.
0: Bak şöyle bağırsaydın, ne yaptın deseydin.
1: Ama bana
0: Bitmiş daha.
1: inanmasalardı şu...
0: Kayıt var. Kayıt
1: Ama
0: var.
1: ben onların
0: Kamera
1: evinde
0: var.
1: nerede
0: Ses
1: kamera
0: var.
1: olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben
0: Ses
1: o
0: var.
1: detaya da girmek istiyorum.
0: Apartmanın
1: Biraz konuşma
0: girişinde
1: hocam o
0: var.
1: da. Evet.
0: Var. Kayıt da var
1: Ama
0: yani.
1: ben onların evinde ve apartmanında nerede kamera var, nerede kamera yok bunları bilmiyorum. Şimdi bana o gece inanmasalardı örnek veriyorum. Sonuçta kızı. İnanmasalardı bu sefer tutuklanmayacaktı. Ve bana da zarar verebilirdi. Annesine acımayan bir insan bana acır mı?
2: Ne zarar verirdi Sultan? En çok hangi zarardan korktun?
1: Şimdi yaptığı şeyi ben
0: Aynısını.
1: aynısını
2: Söyle.
1: belki bana da yapabilirdi.
2: Seni de hani camdan aşağı mı atardı?
1: Farklı bir şekilde belki bana da farklı bir zarar verebilirdi. Yani ben bunları düşünmek zorundayım. Çünkü benim önümde, arkamda beni koruyacak ailemden ya da çevremden hiç kimse yoktu. Ben Yalova'da tek başıma yalnız yaşayan bir kızım. Benim sadece bir anneannem var. Anneannem de çok yaşlı bir kadın ve beni nereye kadar koruyabilir? Kim? Şöyle de bir detay var. Yani düşünsenize bu kız dediğim gibi annesine acımıyor. Bana acır mı? Acımaz tabii ki de acımaz. Ben orada kendimi gerçekten bunu ben açık yüreklilikle söylüyorum. Ben kendimi korumaya çalıştım. Çünkü kendimi de korumak
0: Kendini korumaya
1: zorundaydım.
0: çalışmaya başladığın an neresiydi?
1: İlk dakika.
0: İlk
1: Çünkü
0: attığını gördüğün andan itibaren kendimi o korkuyu yaşadın mı içinde? İlk
1: tabii ki
0: yani
1: de.
0: bacakların altından tuttu, kaldırdı, itti ve
1: Zaten
0: buna şahit oldun. Ah
2: arkadaşlar bir
0: an
2: dakika
0: dedin.
2: ben bir araya
0: Ah
2: gireceğim.
0: an dedin.
2: Konsantre olamıyorum. Sultan senden bir şey rica edeceğim.
1: Tabii ki.
2: Üzerindeki kıyafet açık olarak gözüküyor ve biz yakın çekim alamıyormuşuz. Sultan üstünü
1: Bir ceket
2: değiştirebilir miyiz?
1: alayım tabii
2: Evet.
1: ki.
2: Şimdi ben hiç dikkatimi veremedim ki siz hep böyle yapıyorsunuz. Sadece kızı kafa olarak görüyorum.
1: Tabii tabii
2: Sen
1: bir
2: yanlış
1: ceket
2: anlaşılma.
1: alayım
2: Evet
1: üstüme.
2: lütfen bir alın Sultan'ı.
0: Yani Erol Bey de ben bunu özellikle...
2: Öyle değil aslında. İçinde atlet var. Bir şey yok. Yani sürekli rahatsızlık veriyorsunuz.

0: Evet.
1: Yani şeyi de mesela Erol Bey de çok konuşmuştur. O korku nereden başladı meslektaşım? Yani çünkü anladınız benim ne demek istediğimi. O menfaatler nerede üste onunki çıktı? Nerede o telaşı? İlk attığı andan itibaren kendini düşünmeye başlaması normal mi sizce?
2: Mesela burada 3 kişi bunlar. Yani bunun 4. kişisi yok.
1: Yok.
2: Belki herhangi bir tepki göstermesi halinde zaten annesini atmış. Bunu gören tek kişi var.
1: Bu.
2: Çünkü gördüğünü gördü yani. Tuğyan.
1: Göz göze geldi.
2: Evet, göz göze geldi. Tuttu bunu da attı. Annemle ikisi intihar etti dedi. Ne yapabilir?
0: Yani sultan attı dedi.
2: Zaten.
0: Hocam şunu hep konuşmak istiyorum. Mesela ne olurdu? Diyelim ben diğer korkularından bir şeyle konuşmak istiyorum. O an Tuğyan deseydi ki bunun attığını söyleyince. Şimdi bunu da hep konuşalım. İzleyicilerimiz bunu da merak edenler var. Şöyle deseydi Tuğyan. Hayır o itti. Ne olurdu?
1: Şimdi şöyle, hayır o ittiye çok itibar edilmezdi. Niye biliyor musunuz? Şu
0: ama
1: an itibar.
0: Şimdi karşınızda kendini yerden yere atan bir kız var. Çok iyi numara yapıyor ya.
1: Bir yılın sonunda da.
0: Bir yıl değil. Başta deseydi diyorum.
1: Bakın sıkıntı yaşayabilirdi. Soruşturma makamları
0: evet, şüpheli, merak
1: şüpheli sıfatıyla alırlardı ama hayır o bana iftira atıyor. Ve bizim programda olduğu gibi Güzünler, Seraplar, Muteberler, Çağrılar, Bircanlar ortaya çıktığında bu kıza iftira attığı ortaya çıkar. Bir de suçu gizlemeye çalıştığı için ayrıca bir ceza yerdi.
2: Hasan Hocam şu da var. Yani Tuğyan sadece sultanın beyanına dayanarak ceza almadı. Çünkü sultanın beyanı diğer delilleri destekler mahiyette olduğu tabii için ceza aldı. Çünkü ortada bir sürü biliyorsunuz yani adli tıp raporları vesaire bunların hepsi takdiri delildir yani.
1: Raporlar,
2: tanık beyanıyla desteklenmediği müddetçe artık yani bir somut delilden bahsedemiyoruz. Ama alınan analizler, paylaşmış olduğu yazışmalar, tanıklara söylemiş olduğu beyanlar bunların hepsini bir araya getiriyorsun. Üstüne de sultanın beyanını
1: ama
2: koyduğun
1: yine
2: zaman
1: de, yine de, olay yine, somutlaşmış yine de, oluyor. Yine de, yine de yani Erol Bey yine de yani sultanda eksik bir şey var. İnanın eksik bir şey.
3: Bir şey
1: bakın,
3: söyleyebilir
1: inanın
3: miyim bu
1: eksik
3: arada?
1: Bir şey var. Bakın bunu bakın,
0: nedir eksik? Açık konuşun hocam.
1: Hissiyatımla söylemiyorum. Dosya içerisindeki o oluşan resim
2: değil de, hani delille şey yap. Çünkü zaten deliller sultanın en küçük bir dahilin olmadığını gösteriyor.
0: Erol Bey diyor ki hocam şey, öyle yapalım.
2: Düşme
0: şimdi
2: anındaki,
0: avukat olarak ben o kadar bilemem. Ben de buyur, kendi fikrimi söyleyeceğim ama Erol Bey diyor ki bilgisi olduğuna dair delille konuşun değil mi? Öyle mi söylüyorsun?
2: Yani hani bir şey iddia ediyorsan zaten bizim kanunlarımız açık. Müdde iddiasını ispatla mesuldür. Hukuk delile bakar. Şayet diyelim ki ilk duruşmayı gördük. İkinci duruşmada biz yoktuk. İlk duruşmada eğer hakim delillere bakmayıp delillerle bağlı kalmasaydı Tuğyan'ı tahliye edebilirdi o gözyaşları karşısında. Ama hakim delilleri değerlendirdi.
1: Eksiklikle ilgili bir şey söyledim. Sultan bir şey söyleyecektin. Ne diyecektin?
3: Şunu söyleyecektim. Belki de ilk gece bu şekilde olmuş olsaydı, sizin dediğiniz gibi olmuş olsaydı. Şimdi birincisi ben Bircan'la yaptığı konuşmaları bilmiyorum. Çağrı'yla yaptığı konuşmaları bilmiyorum. Bunların hiçbirisini bilmiyorum. Yani dolayısıyla böyle şeylerin ortaya çıkabileceğini bilmiyorum. Belki de çıkıp konuşmayacaklardı bile o zaman. Ki bu konuşmaları da bilmiyorum. Hani o yüzden bunlar ortaya çıkar.
1: Doğru ihtimalle belki de hiçbiri konuşmayacaktı. Bilemiyoruz. Elimizde ne olduğunu da bilmiyorduk. Evet.
3: Yani o yüzden dediğim gibi evet çok haklısınız. Düşünmem gerekiyor ama insan olarak aynaya baktığınızda herkes kendini de düşünmek zorunda değil mi bir noktada? Kendi sağlığını, kendi geleceğini, kendi özgürlüğünü, kendi hayati risklerini.
0: Şöyle bir ben Tuğyan'ın devamını tabii, bir bitirmek tabii istiyorum. Devam edelim. Bir şey söyleyecek misiniz arkadaşlar kulağıma? Bir şey söylediniz galiba. Devam edelim.
4: Bu şekilde ifade vermişlerdir. Ben kamuoyunda ve sosyal medyada anne katili olarak yaftalandım. Annemi kaybetmenin acısını taşırken kendimi anlatmak zorunda kalmam konusunda çok zorlanıyorum. Bütün delilleriyle değerlendirilmesini istiyorum. Ben adalete inanıyorum. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Ne kadar ceza alırsam alayım, kızımın bu lekeyi taşımasını istemiyorum.
0: Şimdi tabii burada özellikle sana da diyor ki neden sultan baştan konuşmadı? Neden benim yanımda kaldı? Neden benim gözyaşlarımı sildi? Neden bana dostluk yaptı?
3: Ne yapabilirdim ilk başta? Dediğim gibi az önce bunları açıkladım zaten. Ki diyorum ya yine söylüyorum. Ben kendimi kollukta gerçekten güvende hissettiğim anda bütün doğruları anlattım. Çünkü kendimi en güvenli hissettiğim, devletin beni en güvenli alanına aldığı an o andı. Hı hı. Ben de ondan sonrasında beklemeden her şeyi anlattım zaten. Hı hı.
0: Peki evinde kaldığın, Tuğyan'dan ayrı kaldığın anlar vardı. O anlarda gidip bir savcılığa ya da emniyete ifadeni vermeyi veya itiraf etmeyi düşündün mü?
3: Tabii ki de düşündüm. Bununla ilgili zaten yapmış olduğum bir konuşma da var. Siz de bu konuşmayı biliyorsunuz. Hı hı. Ama orada karşımdaki kişi bir hukukçu olarak bana bunun şu anda doğru olmayacağını söylediği için.
0: Ha, avukata bir Burçay'a söylediğin zamanı
3: tabii
0: söylüyorsun.
3: Ki. Ben yine aynı şekilde kendimi düşünerek bunu nasıl yapmam gerektiğini karşımdaki kişiye soruyorum. Hı hı. O da bana o anda bunun doğru olmayacağını söylüyor. O ilk konuşma değildi zaten, o telefon konuşması ilk konuşma değildi. Dinlerken de anlamışsınızdır. Hı hı. Öncesinde de bir konuşma oldu yani. Ben zaten dayanamadığımı sürekli dile getiriyordum. Sürekli olarak dile getiriyordum yani. Hatta bununla ilgili yine bir ses kaydı çıkmış hatırlarsanız. Ben bana sesini yükseltme diyorum.
1: Evet, üstten alıyorsun.
3: Evet. Evet, çünkü artık dayanamıyordum, tahammül edemiyordum.
0: Şimdi Sultan, bizim bildiğimiz aslında iki tane Sultan var. Şu anlamda iki tane diyorum. Ben şimdi kişilik analizi de yani psikolog olarak da bir analiz yapmak istiyorum. Normalde seni gördüğümde hani izleyicilerimiz de bu anlamda yorum yapabilir. Sadece ben psikologum diye ben yapmayayım. Sizler de çok iyi insan analiz ediyorsunuz. Şunu mesela gördüğümde hani bir tarafın çok tatlı, sevimli, böyle korkak gerçekten, cesur olmayan, sessiz bir tarafın var. Ama diğer tarafın çok zeki, akıllı, ses çıkaran, hakkını koruyan, gerektiği yerde de cevabını veren sultan. Şimdi bu da insanlarda o zaman şüphe uyandırıyor. Sen hangi sultansın?
3: Şöyle, ben asla salak bir insan değilim. Ben kesinlikle gerçekten zeki bir kız olduğumu düşünüyorum. Hani bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben asla salak bir insan değilim. Hakkımı koruma kısmına da gelince, ben insanlarla fiziksel olarak bir takım tartışmalara giremem. Hı hı. Ama mesela siz de fark ettiyseniz bazı konuşmaları telefondan daha rahat yapabiliyordum.
0: Evet, daha çıkışmalarını görüyorduk.
3: Evet, çünkü o an yanımda değil ve o an bana fiziksel olarak bir zarar veremeyeceğini biliyorum. Ben konuşma becerime güvenen bir insanım çünkü. Hı hı. Yani evet, bunu yapabilirim telefonda, ama yüz yüzeyken karşımdaki kişi, ben ona o şekilde tepki verdiğimde bana fiziksel olarak saldırırsa ben orada karşılık veremem.
0: Hı hı. Fiziksel olarak saldırırsa karşılık veremem. Bir kesimde galiba bunu kim söylemişti arkadaşlar, ben belki kişiyi hatırlamıyorsam bana hatırlatın, senin Tuğyan'la özellikle bir erkek Gökhan üzerinden bir kıskançlığın ve hasetliğin olduğu içinde, ha, Merve Hanım söylemişti avukatı. Yani senin bu anlamda Tuğyan'a karşı bir kıskançlığın olduğu için de iftira attığını söylediler. Bu anlamda aranızda Tuğyan'la bir çekişme var mıydı?
3: Şöyle anlatayım. Bunu Tuğyan ifadesinde geçirmiş diye biliyorum. 5 yıl önce diye. 5 yıl önce ben Yalova'ya yeni taşınmıştım. Ne Gökhan'ı tanıyordum ne de Tuğyan'ı tanıyordum. Her ikisini tanımıyordum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hı hı. Zaten yalan söylediğinin bir kanıtı zamanları yanlış söylemesidir. Hı hı. Onun dışında benim Gökhan'la aramdaki arkadaşlıkta asla ve asla böyle bir şey olmadı. Bunu Gökhan'a da sorabilirsiniz. Hı hı. Kesinlikle aramızda böyle bir durum söz konusu olmadı. Ki Gökhan yaşça benden de büyük bir insan bu arada. Hı
0: hı. Tuğyan senden kaç yaş büyük?
3: Tuğyan 28 yaşında diye biliyorum.
0: Sen 24 yaşındasın. Ben... Tuğyan'la 4 yaş var.
3: Evet.
0: Yani Gökhan'la olmuş Tuğyan sonuçta. Ya Gökhan ama... çok yaşlı mı? O kadar yaşlı değil sanki.
3: Yani yine de aramızda bir yaş farkı var. Yani bilmiyorum, benim için normal bir yaş farkı değil, öyle söyleyeyim. Hı hı. O zaman. Onun dışında evet, Gökhan bu arada çok iyi bir insan. Onunla güzel bir arkadaşlığım oldu. Ama arkadaşlığım, hı hı, oldu. Onun dışında herhangi hiçbir şey olmadı. Hı hı. Yani bunu da benim Gökhan'la tanıştığım günden beri mesajlarımız telefonumda durur. Hep birbirimize kanka diye hitap etmişizdir. Bu arada Gökhan'ı Tuğyan'ı tanımadan önce tanıyordum. Bunu da belirtmek isterim.
0: Hı hı. Hani, Tuğyan'dan önce tanışıyorsun Gökhan'la.
3: Tabii ki, tabii ki.
0: Hı hı.
3: Yani zaten benim Gökhan'la aramda öyle bir şey olmuş olsa ya da olacak olsa Tuğyan'ı Gökhan'ın yanında tanıdım.
0: Hı hı.
3: Zaten Gökhan beni Tuğyan'la neden tanıştırsın böyle bir durumda?
0: Peki ben şunu da çok merak ediyorum. Burada söylediğinde annemle arkadaş gibiyiz. Şimdi burada sizin videolarınızı da yayınladık. Hani bu hep birlikte olan Güllü Hanım'ın da olduğu. Sanki orada baktığımızda Tuğyan aslında annesiyle normal bir hayat düzeni yaşıyor. Sen de oradasın. İşte anne işte yemek yiyeceksek sofra, yemeyeceksek sofrayı toplayacağım. Kızı orada. Yani şimdi bizim bu gördüğümüz kamera kayıtlarına bakarsak onlar gerçekten normal hayat düzenlerinde miydi?
3: Evet, bundan daha önce de bahsetmiştim ya, ben bir aylık ya da bir buçuk aylık gibi bir süreç, en fazla iki aydır o eve ara ara gelip giden bir insanım. Devamlı orada kalan birisi değildim. Ve ben daha önce de dediğim gibi ben onların herhangi büyük bir tartışmalarına, kavgalarına, bunlara şahit olmadım. Şunu da söyleyebilirim. Eğer ben böyle bir şeye şahit olmuş olsaydım ben arkadaşımı uyarırdım. Derdim ki annene bu şekilde davranma. Çünkü ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim de tabii ki annemle tartıştığım zamanlar oldu annem hayattayken. Ama ben sonrasında o kadar üzüldüm ki annemin kalbini kırdığım her an benim aklıma geldiğinde ben bununla ilgili çok suçluluk duygusu çektim. Herhangi bir arkadaşımla konuştuğumda da bu hangisi olduğu fark etmez. İşte hani annemle tartıştık diye bana dert yakındığında ben hep şu cümleyi kurarım. Bunu da bütün arkadaşlarım doğrular. Ya kanka hani olsun annen, bir gün üzülürsün, yapma, sen yine de onun kalbini kırma, gelir geçer. Bunları söyleyen bir insanım. Hı hı. Bütün arkadaşlarıma.
0: O zaman sen aslında yanında annesini atan bir arkadaşın olduğunda daha da büyük tepki göstermeliydin diye bekliyoruz.
3: Tabii ki de yalnız kaldığımız zamanlarda zaten tepki gösteriyordum. Hı hı. Ama onun dışında ilk başta doğruları anlatmadığım ve nasıl anlatacağımı bilmediğim için insan içinde aynı şeyi yapamıyordum.
0: Peki şunu sorayım, tepki gösteriyorsun ya Tuğyan'a. Atıyorum yani sen neden böyle bir şey yaptın ya da nasıl tepki gösteriyorsan. Ne diyor Tuğya?
3: İşte çocukluk travmalarını anlatıyordu. Hiç bana böyle, hatta ben de ona cevaben şunu diyordum. Ya sen madem bu kadar rahatsızdın, madem bu kadar nefret ediyordun, o zaman gitseydin, kaç yaşında kızsın, kendine bir ev tutsaydın, ayrı yaşasaydın, işine gücüne gitseydin. Ki ona şunu bile söyledim, senin çocuğuna dahi senin annen bakıyordu dedim. Sana da senin annen bakıyordu ya dedim. Hı hı. Hiçbir tepki vermiyordu, oturuyordu, telefonuyla oynuyordu.
0: Bu normal değil mi yani? Ya kızacak ya seni tehdit etmesi beklenir. Sen de bu konuyu kapat, bir daha açarsan sen de benimle birlikte işte gidersin bu yola.
3: Tabii bunları zaten söylüyordu. Ama bazen de böyle kale almıyordu. Şey duymazdan geliyordu. Tabii hocam, bazen buyurun. Ağlıyordu.
1: Sultan, ilk ne zaman dedin? Ya ne yaptın sen? İlk ne zaman dedin? Bak ilk ne yaptın sen? Ya niye böyle bir şey yaptığını ilk ne zaman söyledin?
3: İlk cenazeden döndük. O an işte ilk yalnız kaldığımız bir an vardı ya, daha önce de bahsetmiştim.
1: Taziyedesiniz.
3: Evet evet, ben yanarsam seni de yakarım dediği bir an. O an dedim, ya dedim sen ne yaptın? Hani ne oluyor? Gözlerimin içine bakarak dedi ki ben yanarsam seni de yakarım. O an zaten hani şey yapamıyorsunuz, nasıl anlatayım bunun.
0: Sen ne cevap verdin Sultan?
3: Hiçbir şey cevap veremedim ki. Hiçbir şey.
1: Sonra hiç konuşmadınız mı peki?
3: Sonrasında çok yalnız kalmadık o dönem, onu belirtmek istiyorum. Sonrasında beni Hülya abla kendi evine götürdü. Hatta Hülya abla yani sağ olsun, gerçekten sağ olsun. Dedi ki ablacığım gel sen burada uyu, hani biraz da kendine gel dedi. Hiç dedi iyi gözükmüyorsun dedi. Bana şunu da söyledi. Benim tanıdığım Tuğyan bunu yapmıştır Sultan dedi. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ama şimdi ben Hülya ablaya söylesem Hülya abla beni ne kadar koruyabilir? Hülya ablanın elinden ne gelebilir? Sonuçta Hülya abla bir hukukçu değil, bir polis değil. İşte ne bileyim bir savcı değil, bir hakim değil. O da sıradan bir vatandaş. Yok abla dedim. Uyumak istediğimi söyledim. Uyudum, hatta uyurken de uykumda böyle titriyormuşum. Titriyormuşum.
0: Evet, bunu söyledi bu arada şeyde bize, kendisi anlattı uyurken titriyordu diye.
3: Sonra ertesi gün yine işte taziyedeyiz akşama kadar. Ben Hülya ablanın yanında oturuyorum bu arada hep. Taziyedeyiz. Akşam beni Hülya abla tekrar evine götürdü. Gece 1.30 falandı sanırım. Geldiler, beni aldılar. İstanbul'a götürdüler, avukatın yanına gideceğiz diye. Hatta Hülya abla dedi ki ya götürmeyin dedi, gecenin bu saatinde niye yola çıkıyorsunuz dedi. Daha hani erken bir saatte çıkarsınız. Yok dediler işte geceden gidelim, trafik oluyor İstanbul falan. Ben de dedim bu saatte gitmeyelim falan ama ısrarla geldiler, beni oradan aldılar. Götürdüler İstanbul'a. İstanbul'dayız.
0: Peki Tuğberk'in bu acelesini neye bağlıyorsun? Mesela şimdi Tuğberk'in sana hiç soru sormamasını, ablasına hiç soru sormamasını, annesi için hiç ağlamamasını ama mahkemede kardeşi müebbet hapis, ablası müebbet hapis cezası alınca hüngür hüngür ağlamasını neye bağlıyorsun?
3: Neye
0: bir kere Güllü için görmedik bu ağlamayı da.
3: Bence ablasını çok iyi tanıyordu. Çünkü kardeş kardeşi tanır. Ve onların da sıkça kullandığı bir söz et tırnaktan ayrılmaz. Bence ablasının belki de biliyordu, belki de bilmiyordu. Bilmiyorum. Hani bunun için net bir yorum yapmak doğru olmaz. Ya da tahmin ediyordu ve ablasını korumak istemiş olabilir diye yorumluyorum.
0: Yani aslında Tuğberk ablasının annesini attığını bir şekilde tahmin ettiği için sormadı. Çünkü cevabını bildiğimiz soruları sormayız biz. Değil mi? Ablasını barıştıran da o, aynı evin içine sokan da o, ablasının öfkeli olduğunu bilen de o, annesini kaç kere dövdüğünü de bilen o. Ve sürekli verdiği her ifade ablasını korumaya yönelikti.
3: Ve bunu onu suçlayıcı bir açıdan asla söylemiyorum
0: bu arada.
3: Yok,
0: ben kendi kişisel fikrimi de işin içine katıyorum. Sadece senin fikrini değil. Ben çünkü düşündüğüm, bir insanın bana annesinin ölümüyle ilgili hiç soru sormaması normal gelmiyor. Hiç ağlamaması normal gelmiyor. Sadece ha öldüyse biz gerisine bakalım, paralar işte telif hakları bilmem ne. Sadece buna odaklanması da normal gelmiyor. Annesi için hiç ağlamayıp mahkemede kardeşi ifade verirken ya da kardeşin müebbet hapis cezası aldığında ağlaması da mantıklı gelmiyor. Katile mi ağladın? Annene ağlasaydın keşke birazcık da biz de. Ya ne kadar üzüldü çocuk deseydin. Hepimize bağırdın çağırdın. İşte biz acımızı yaşayamıyoruz. Sizin yüzünüzden dedin suçladın. Yani tabii ki de Tuğberk bu konuda suçludur değildir demiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Maalesef Güllü Hanım'ın doğurduğu iki çocuk da onu yeteri sevmemişler yani. Sevmemişler. Yani öyle düşünmek yani sormaması bile yeterlidir mi? Hasan Hocam ne düşünüyorsunuz? Kim annesinin ölümünü bu kadar sorması? Bir de orada ağladın da tamam ağladın hani üzüldük yine normalde dedik de. Anne ne ağlasaydın biraz?
1: Tabii yani şöyle sorması lazım. En başta sorması gereken karakter bu. Yani ben hatta bununla ilgili şunu söyledim. Olayın hemen akabinde arkanızda ben varım, arkanızda ordu var şeklindeki bir söylem. Hiç de normal bir söylem değil. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Belki de bu kız itti bilemezsin. Çünkü bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Belki de ikisi bir oldu gitti. Belki de kaza geçirdi. Belki de
0: hayır, sultana da sormuyor.
1: Canına kıydı. Yani hiçbir şey bilmemekle ilgili bir gayret sarf etmesi normal değil zaten. Öyle değil mi? Dolayısıyla hatta bununla ilgili olarak şeyin de bir beyanı var. Kervan'ın yan yana geliyorlar abi bunlar Çiğdem, senle ilgili Tuğyan, Yağız yan yana geliyorlar.
3: Evet, evet.
1: Beni dışlıyorlar. Suçu bana atacaklar diye Kervan'la bir şey konuşmuşsun.
3: Tabii sürekli odaya giriyorlar. Kendi aralarında bir takım konuşmalar yapıyorlar. Tabii ben bu konuşmaların içeriğini bilmiyorum ve çok da tuhaf geliyor. Şimdi
1: atıyorum, ama seni almıyorlar ortamın içerisine.
3: Mutfakta oturuyoruz. Bir anda üçü kalkıp gidiyorlar. Sen burada otur diyorlar. Bir odaya giriyorlar. Konuşuyorlar bir şeyler. Ama sen burada otur diyorlar bana. Şimdi benim aklımda canlanan da
1: şöyle, evde
3: bir de Bircan ablanın söylediği geliyor burada aklıma, çok özür dilerim. Bundan öncesinde Bircan abla da bana diyor ki Tuğyan bana dedi ki diyor. Ben Tuğyan'a dedim ki diyor, pardon çok özür dilerim. Ben Tuğyan'a dedim ki bu olay senin üstüne kalırsa bu safın üstüne atarsın dedim seni göstererek diyor.
0: Evet Bircan bunu söyledi.
3: O da bana abla bir dakika bile düşünmem dedi diyor. Şimdi buradan diyeceksiniz ki hani o zaman neden söylemedin? Çünkü bunu bir Can Hanım söylemiş gördüm. Orada da şöyle bir durum giriyor. Yine araya diyorum ya, kızı ya bana inanmazlarsa
0: diye düşündüm. Birkaç izleyicimizin ben sorularına bakıyorum. Şimdi şunu sormuşlar. Sen bir yerde onu bulsanız arkadaşlar. Bipolar ve borderline'dan bahsediyorsun. Sen onu Tuğyan için mi söyledin?
3: Ya bunun hakkında bir konuşma geçiyordu.
0: Evet.
3: Bununla ilgili mahkemede de sanırım bir şeyler söylemişler.
1: Senin hakkında.
0: Senin için evet. Borderline dediler. Ama sen bir konuşmada orada sanırım Makgözü Güllü Hanım'ın karşınızda. Diyorsun ki bu da bipolar borderline söyledim ona gibi. Bir baksana o konuşmada ne söylüyorsun tam olarak. Hazır mı? Yoksa?
5: Ahmet diyor. Kötü düşünme. Bak ben hep kötü düşündüm. Hep böyle şey yapmak için oldu. Hiç bilmiyorum. Bak, her zaman seçmen daha çok vardı.

0: Bedeli olmayacak. Bir de şükredin değil mi? Her zaman hayatta bedelin bedeli var. Ne kadar ağır bir yer.
1: Sahibim varken
0: sahibim varken bir şey. Evet, ben de öyle. Babam da olsun. Ben babam varken babasını büyüdüm.
2: Şimdi burada baktığımızda hani Tuya'nı göstererek borderline, hani ben ona söyledim gibi bir şey söylüyorsun. Ne diyorsun burada?
3: Konuşmanın içeriğini tam olarak hatırlamamakla birlikte yanlış hatırlamıyorsam ailevi şeylerden açıldığında ben o dönem babamla ilgili bir problem yaşamıştım. Hı-hı. Yine kaza daha sonra. Ondan bahsediyordum. Ve babamla sık sık da biraz problemler yaşadığımız için, annemi de kaybettiğim için ben kendimi çok boşlukta hissettim ve bir psikiyatristle görüşmeye başladım. Annemi kaybettiğimden beri ara ara bir psikiyatristle görüşüyordum. İsim vermem doğru olmaz. Programdan sonra size de gösterebilirim. Siz ilaçları tanırsınız. Bana antidepresan için, yani şöyle söyleyeyim, depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç verildi. Biz de bu ilacın içeriğine baktığımızda, bu bazı ilaçlarla birlikte depresyon tedavisinde de kullanılabiliyormuş, bipolar için de kullanılabiliyormuş, borderline için de kullanılabiliyormuş. Biz bunu öncesinde kendi aramızda konuştuk. Sonra bipoları ve borderline'ı araştırmaya başladık. Ben araştırmayı çok seven bir insanım bu arada. Hani okumayı ve araştırmayı çok seven bir insanım. Tuya'na da hatta sende bence borderline var diye söylemiştim. Burada tam olarak ondan mı bahsediyorum bilmiyorum ama ilacın içeriğinden de bahsediyor olabilirim.
2: Hı hı. Peki sen neden Tuya'na, çünkü ben de ilk konuşmalarda tabii Tuya'nı tanımıyordum ama borderline kişilik bozukluğu olduğunu düşündüm Tuya'nda. Tanımıyordum ama benim kişisel fikrim, hani başkalarından baktığımda öyle. Sen niye borderline olduğunu düşündün? Bu arada izleyicilerimize anlatalım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama borderline uçlarda yaşayan, duygu durumunu uçlarda yaşayan insanlar demek. Ama bipolardan ayırt etmek lazım. Borderline bir kişilik bozukluğu ve kısa dönemler içerisinde yükseliyor. Mesela aşk anlamında yükselebilir, farklı anlamlarda çok birine yükselirken, çok sevgi duyarken bir gün sonra sizden nefret edebilir ve sizin için kötülükler yapabilir. Diğer davranış şekilleri kendine zarar verme ya da başkalarına zarar verme davranışları olabilir. Genelde uçlarda yaşayan demek. Bipolar ise dönemsel iniş çıkışları olan, yani 3 ay depresyona giriyor, sonra mutsuz oluyor. Sonrasında 3 ay geçiyor ve diğer 3 ay mani çok yükseliyor, çok mutlu oluyor. Fütursuzca hareketlerde bulunuyor. Ama bipoları ayırt edelim. Çünkü bipolar uzun dönemsel bu duyguları yaşaması. Borderline ise anlık bir gün, iki günde o insana karşı ya da arkadaşlarına karşı, özellikle aşk yaşadığı ya da aile üyelerine karşı duygularının sürekli yükselip alçalması anlamına geliyor. Ben de bu tarz kişilik bozukluğu olabilir demiştim. Sen neden borderline olabileceğini düşündün?
3: Ben neden borderline olabileceğini düşündüm. Tuya'nın size sarılırken, çok severken bir anda sizinle düşman olabilir. Ama 5 saniye sonra da tekrar size sarılabilir. Ama ben bunu en çok Kervan abi üzerinden, hatta geçmişte de gördüğüm yine ilişkileri üzerinden yorumladım. Bir insanın bir insana aşık olması, sevmesi, bunlar çok güzel şeyler. Asla buna hiçbir lafım yok ama ben sizinle yaptığımız daha önce bir programda da söylemiştim. Aşk olduğunu düşünmüyorum diye.
2: Kervan'la arasında aşk olduğunu düşünmüyorsun Tuya'nın arasında.
3: Kesinlikle, ben bunun bir takıntı olduğunu düşünüyorum. O kadar yüksek ki çünkü. Bir gün bakıyorum böyle hani çok yüksek, yüksek, yüksek, yüksek. Aralarında küçücük bir tartışma yaşanıyor. Dünyanın en kötü insanı ilan ediyor bir anda onu, ama bir yandan da onunla barışmak için çok büyük çabalar sarf ediyor. Hani hem onunla kavga ediyor, 5 saniye sonra da onunla barışabilmek için çok büyük çabalar sarf ediyor. Hani ben de dedim ki bu bana normal gelmedi. O dönemde araştırdığım için ben öyle düşünmüştüm onun hakkında.
2: Sen aslında orada onun borderline olabileceğini düşünüyorsun
3: orada
2: ve söylüyorsun.
3: Orada tam olarak o konuşmamı bilmiyorum ama benim ilacımdan da bahsediyor olabiliriz. Ama dediğim gibi benim kesinlikle böyle bir tanım yok.
2: Merve Hanım da bu arada senin borderline olduğunu söyledi.
3: Size hastane kayıtlarımı da gösterebilirim. Kullandığım ilaçları da gösterebilirim.
4: Bir teşhisi yok mu borderline diye bir teşhis?
3: Hayır hayır hayır, kesinlikle öyle
4: bir
3: şey yok.
4: Sana verilen bu depresyonla ilgili annenin rahmetli, hı-hı, olmasından sonra verilen ilaçlar borderline olduğun için değil, sadece depresyon tedavisi
3: tabii
4: için
3: ki,
4: verilen
3: tabii
4: ilaçlar.
3: Tabii ki çok ağır ilaçlar da değil bu arada. Kesinlikle size programdan sonra telefonumda.
2: Ha, bir bakayım ben, anlarım
3: zaten. Eynebızımda kayıtlı her şeyimi gösterebilirim. Kesinlikle öyle bir durumum yok.
4: Hı hı. Evet, duruşmada aslında borderline kişilik bozukluğu için

0: daha önceki celselerde doğruyu söylemediğine ilişkin başka bir savlar üretmişlerdi. Bu duruşmada da borderline kişilik bozukluğuna sahip olduğundan dem
1: Ben
0: vurdular.
1: hiç ben onun
0: Ama ben
1: borderline.
0: de mesela ben de şu yayını kendilerine sordum. Dedim ki bakın yani savunmamda özellikle belirttim. Evet tanığın bir kişilik bozukluğuna sahip olduğu ve bu nedenle uçlarda yaşadığı ve yalan söylediğinden bahisle hareket ediyorsunuz. Olaydan tam 10 gün önce gibi 10 gün önce mutfakta makyöz ile yapılan bir görüşme sırasında tanık size borderline diyor. Ama siz buna itiraz etmiyorsunuz. Hani borderline'di o zaman deseydiniz ya sensin o borderline. Şey diye için söylemiyorum. Sensin o kişilik bozukluğu
1: Benim
0: olan.
1: kişisel fikrim olarak bence Tuğyan'da o kişilik bu. Yani tanı
0: Yani
1: koymak doğru bir şey
0: kendisine
1: değil
0: bu
1: ama bence
0: yayındaki
1: var. Sultan'da yok. Sadece Sultan sen de zeki olduğun için iyi yalan söylüyorsun. Senin için öyle bir şey
2: nasıl?
1: söylüyor. Şimdi sen ilk dönem çok iyi yalan söyledin ya.
2: Tabii ki ilk zaman ama ben yalan söylemek de zorundaydım ve bu yalanları da inanın ki tek başıma söylemiyordum. Arka planda beni yönlendirenler de vardı. Tamam ben o an belki biraz süslemek
1: Çünkü bak bu
2: zorundaydım
1: da zor
2: ama.
1: bir şey. Şimdi bunu gelelim. Bu kadar süre boyunca herkes senin üzerine geliyor. Herkes seninle sana yani stres veriyor, seni tehdit ediyor. Sana karşı bir yoğun baskı var ve aynı istikrarlı bir şekilde aynı yalanı sürdürmek de zor bir şey. Yani yalan söylemek de çok zor bir şey hocam. Sürekli.
0: Dünyanın en zor
1: Yani dünyanın
0: şeyidir.
1: en zor şeyi. O da bir zeka gerektirir. O yüzden erkekler hep yalanda yakalanıyor. Kadınlar o kadar
0: Oh,
1: yani
0: güzeldi.
1: hani böyle bir
0: Güzel
1: şeyler de var.
0: bağladınız, güzel oldu.
1: Hemen erkeklere bağlı. Şimdi o yüzden yani hani bu da bir zeka gerektiren bir şey. Tabii sistematik arkasını doldurman gerekiyor. Bir yalanını unutursan öbürünü bağdaştıramazsın. Yakalanırsın. Şimdi bu kişilerin yani şimdi Sultan'la Tuğyan aynı şeyi söylediler. Bu kadar uzun zaman boyunca. Zaten Sultan şunu unutma. İnsanlar sana inanmamasının en büyük sebebi bu kadar uzun süre aynı şeyi söylemiş olman. Yoksa şu anki duruşun ya da senin kişiliğine bakarak, yaşadıklarına bakarak değil. Hani bu kadar annesini öldürmüş biriyle aynı şeyi söylemiş olman insanların güvenini sarsıyor. Şimdi Merve senin için neler söyledi avukat
0: Esma
1: Merve Hanım?
0: o şeye geçmeden ben bir şey
1: Tabii buyurun hocam.
0: sorabilir miyim?
1: Tabii.
0: Şimdi şöyle hani Bircan'a diyor ya işte tereddüt etmeden söylerim diyor, iftira atarım diyor.
1: Tabii.
0: Eğer sultanın bu olaya dahil olmuş olsaydı bunu söylemez miydi? Neden gizlesin mesela sultan olaya dahili varsa veya sultan attı der geçer giderdi
1: Ama
0: yani.
1: sultanın dahilini söylese kendinin de katil
0: Ya
1: olduğunu
0: tabii.
1: kesin ilan eder. Ne istinafı kalır ne Yargıtay'ı.
0: Veya sultan attı da diyebilirdi.
1: Belki Yargıtay'dan sonra söyleyecektir. Bilmiyorum. Olabilir mi
0: Şöyle bu
1: hocam?
0: aşamadan sonra o şeyler artık
1: Çok
0: bence
1: artık.
0: şöyle o dediğiniz meslektaşım o dediğiniz korku olmadı mesela. Söyledi, attı, tarif etti. Ama hayır o yaptı demedi.
3: Diyemiyor
0: O
3: çünkü yok
0: yaptı
3: zaten.
0: demedi.
3: Eğer olmuş olsa
0: Veyahut da
3: zaten
0: evet
3: söylerdi.
0: beraber yaptık o da biliyordu demedi. Ya ben yanarsam seni de yakarımı görmedik. Hayır yalan söylüyor dedi sadece. Yalanla ilgili olarak da bir takım doneler öne sürdü. Biz de onun tam karşı tezleri öne sürdük. Neden doğruyu söylemiş
3: Ama deliller
0: olabilir?
3: yalan
0: Eksik
3: söylemiyor
0: de
3: yani.
0: olsa
3: Evet.
0: anladın mı? Doğrusu da o korktuğun şeyden hiçbir başına gelmedi. Demek ki
2: İşte.
0: erken de konuşabilirmişsin.
2: Ama işte az önce de söyledim ya belki erken konuşsaydım bu tanıkların hiçbirisi ortaya çıkıp da bunları söylemeyecekti belki de.
0: Bir şey daha ekleyebilir miyim? Mesela şöyle bir şeyle ilgili olarak özür dilerim Erol Bey. Mesela seninle ilgili olarak bir eleştiri de mesela tele kulak diyor. Tabii ben o tabirlerin
1: Evet.
0: hiçbirini
1: Ha,
0: kabul
1: bir
0: etmiyorum.
1: baştan
0: Tamam
1: başlayalım
0: baştan.
1: hocam. Bir
0: Tamam
1: baştan
0: tamam.
1: başlayalım. Merve Hanım diyor ki öncelikle Sultan yalancı tanıktır diyor. Sen hiç ben merak ediyorum şimdi senin için yalancı tanık diyor ya Sultan. Şimdi sonuçta sizin bir temasınız vardı. Sen hiç Merve Hanım'ı hani arayıp ya gerçekten bu kız öldürdü ve ben sustum Burç'e sus dediği için hiç böyle bir konuşmanız oldu mu?
2: İlk başında mı?
1: Ya da
2: O
1: sonrasında da
2: olaydan
1: olabilir.
2: sonrası da bana çok ulaşmak istemiş. Bir aracıyla bana söyledi. Ben de kendisine mesaj attım. O da beni ne kadar sevdiğini, ne kadar iyi olmamı istediğini, bu tarz şey, ben kafamda konduramıyorum dedi. Ben dedim ki inanmak istemediğin için abla konduramıyorsun dedim. O da beni ne kadar sevdiğini, ne kadar iyi olmamı istediğini söyledi ve ben de teşekkür ettim. Ben de kendisine aynı dileklerimi ilettim. Biz o konuşmayı o şekilde sonlandırdık. Hatta şunu söyledi. Senin de tarafı olduğun, benim de tarafı olduğum bir dosya hakkında seninle konuşmam doğru olmaz. Umarım çok iyi olursun, çok güzel hedeflerin vardı. Hepsini başarmanı canı gönülden istiyorum dedi bana. Ben de teşekkür ettim. Konuşmayı sonlandırdık.

0: sadece öncesinde bir gün yapmış olduğumuz bir tartışmada, Merve abla ile yapmış olduğumuz bir tartışmada kendisine şu cümleyi kurdum. Abla, Tuğyan'ı korumak için bana dedim zarar veriyorsun. Bunu yapma dedim. O da dedi ki Tuğyan'ı koruyacağım bir durum yok. Şu anda Tuğyan bu dosyada. Müşteki sen de tanıksın. Dolayısıyla kimseyi koruduğum bir durum yok dedi.
1: Ne
0: Bunun
1: olarak
0: üstüne
1: sana zarar veriyordu? Ne oluyordu?
0: bir konuşma yapmam gerekmişti benim. Hatta kendisine çok bahsetti. Açıklıkla söyleyebilirim.
1: Tabii.
0: Yusuf abim ve Ferdi Aydın'la ilgili bir gün bir konuşma yapılacaktı. Ben de Merve ablayı aradım. Dedim ki Yusuf abim bana seni Ferdi ile konuşturayım. Seninle konuşmak istiyor hani diyor dedim. O da bana dedi ki tabii ki Sultan konuş. Mutlaka kayıt al. Dikkatli ol. Sakin ol. Daha önce söylediği şeyler. Hatta dedi Tuğyan'a da söyleme bu konuşmayı yapacağını dedi. Şimdilik dedi ikimizin arasında kalsın. Tamam dedim. Ben bu konuşmayı yaptım. Bu kaydı aldım. Merve ablaya attım. Konuşmanın içeriğinde ne Ferdi Aydın bana bir şey diyor ne ben ona bir şey diyorum. Yani sadece onun bana tek söylediği şey şu. Sultan bak ben bunları ortaya çıkardım. Gel bana söyle işte yanında olurum seni korurum kollarım vesaire diyor. Ondan sonrası ben bu konuşmanın ses kaydını Merve ablaya attım. Bir gün halamın cenazesinde bu da mahkemede yine çok gündeme geldi. Ben halamı çok ani bir şekilde kaybettim. Yani ani şekilde derken aslında halam kanser hastasıydı ama sonuçta ölüm ne olursa olsun ani gelişiyor. Ve ben halamı kaybettiğim gün perişan oldum. Kervan abi de bir araba kiraladı. Bize bu arabayı gönderdi. Dedi ki Denizli'ye gidin. Cenazeye gidin. Biz halamın cenazesine gittik. Ya Esra Hanım bakın ben orada ağlıyorum. Çünkü halam gerçekten benim için çok kıymetli bir insandı. Babamla belki bir takım problemler yaşamış olabilirim ama ben halamı, amcalarımı çok severim. Ağlıyorum, üzgünüm. Tuğyan sürekli gelip bana diyor ki bu ses kaydı var ya diyor. Bunu Merve abla dosyaya sunmak istiyor. Ben de diyorum ki Tuğyan sonra konuşuruz ne olursun. Bana 5 dakika müsaade et. Sürekli bu şekilde benim üstüme geliyor. Hani o gün beni asla rahat bırakmadı. Ve ben günün sonunda bir patlama yaşadım. Ya dedim bırak artık beni. Bak dedim ben dayanamıyorum. Ben dedim şu anda bir acı çekiyorum. Ve dedim benim bu acıyı çekmeye hakkım yok mu? Sonra Merve ablaya aynı mesajı attım. Ya dedim bugün benim bir cenazem var ve ben üzgünüm. Sürekli neden benim üstüme geliyorsunuz? O da benim üstüme gelmediğini söyledi. Tuğya'nın o ses kaydını sunmak istediğini, bu konuyla ilgili gereken sorumluluğu kendisinin alacağını söylediğini söyledi. Ben dedim ki ben KVKK suçu işlemek istemiyorum. Ben bu ses kaydını aldım ancak herhangi bir soru, yani şu şekilde atıyorum bunu yaşadık daha önce. Benim öyle konuşmalar yapmadığım insanlar çıktılar dediler ki Sultan bana şunu söyledi, Sultan bana bunu söyledi. Bunun önüne geçmek için almış olduğum bir ses kaydıydı bu benim. Yaptığım birçok konuşmaların hepsi de o insanlara o gerçeği söylemediğimin kanıtı olsun diye almıştım. Yani zor durumda kaldığımda kullanabilmek amacıyla.
1: Bir şey çok merak ettim Sultan, araya gireceğim. Hani çok ses kaydı aldığın için hiç Tuğya'nın ses kaydını aldın mı?
0: Evet evet aldım. Onu da anlatacağım. Böyle bir tartışma yaşandı orada. Ben de bunun sonucunda hatta dedim ki Tuğyan dedi sorumluluğu alacağını söylüyor dedi. Ben de dedim ki ama dedim sonuçta konuşan kişi benim. Ve dedim o gün o orada değil. Nasıl bunun sorumluluğunu alabilir? Buradan hani dedim ki Tuğyan'ı korumak için bana zarar veriyorsun abla yapma gibisinden bir konuşma yapmıştık. Hatta bayağı da yüksek tartıştık. Sonrasında ben özür dilemek zorunda kaldım tabii ki. Ses kaydıyla ilgili de evet ben Tuğyan'ın bir kere ses kaydını
1: Tuğya'nın ses
0: aldım.
1: kaydında ne var?
0: Bir gün beni aradı. Yanında insanlar var ve ağlıyor. Bilinçli yapılan bir ağlama olduğunun çok farkındayım. Ben de öyle olunca telefonumdan video kayıt başlattım. Ağlıyor. Ben annemi çok özledim falan diyor. Ben de diyorum ki yapmasaydın o zaman neden yaptın böyle bir şey diyorum. O da sessiz kalıyor. Zaten sessiz kalmak da bir İkrar değil midir? Sonra ya dedim seninle daha fazla konuşmayacağım dedim. Yüzüne kapattım telefonu, kaydı sonlandırdım. Ancak şöyle bir durum yaşandı. Bu kayıt sonrasında benim telefonumda çıkmadı. Ve sonra ben yine bir takım kişilerden öğrendim ki Tuğyan birilerinin yanında ya Sultan'ın telefonunda çok fazla ses kaydı var. Benim bunları silmem gerekiyor demiş.
1: Senin telefonundan mı sildi?
0: Büyük ihtimalle yani ben
2: Nasıl silmiştir
1: nasıl?
2: senin telefonun?
0: şimdi telefonum duruyor.
1: Evet.
0: Atıyorum lavaboya gidiyorum.
1: Biliyor mu şifresini?
0: Tuğyan benim telefonlarımın şifresini bilmediği zaman bana sürekli

0: laf söyledin, ne bu telefonun şifresi, kimle konuştun? Benim insanlarla konuştuğum dakikalara bakıp
1: niye sevgilisi yakan... misin canım, ona ne senin telefon şifresi?
0: Olaydan sonra, öncesinde böyle bir şey yoktu.
1: Diğer ses verdiklerini nasıl silmedi diğerlerini?
0: Diğerleri çünkü onun aleyhine olan şeyler değil yani.
1: Var ya, Burça ile konuştun ya.
0: Onu belki de görememiştir. Çünkü telefonumda o kadar çok ses kaydı var ki. Onlar hep ses kaydı olarak alıyordum. Sadece o konuşmaya gözükmesi için video kayıt olarak çekmiştim.
1: O video kaydı silmiş yani.
0: Telefonumdan çıkmadı ve ben bunu telefonumdan çıkmamasına şok oldum. Çok şaşırdım. İlk ben bunu kolluktayken söyledim, dedim ki hatta benim telefonumda böyle bir ses kaydı var dedim. Onlar da telefonumu açtılar, hemen baktılar, bulamadık.
1: Hı hı.
0: Bulamadık, sonrasında ben eve geçtiğimde artık ev hapsindeyken.
1: Çok önemli bir şeymiş bu aslında.
0: Tabii tabii, ben öğreniyorum.
1: Keşke
0: ki.
1: Keşke hemen başkasına atsaydın.
0: Ya o dönem kimseye söylememiştim ya, kime atabilirdim yani, kimseye söylemediğim
2: Burçe.
0: için.
2: Avukatım zaten anlattın ya.
1: Anlattığın kişileri atabilirdin.
2: Gibi.
0: Düşünemedim ama zaten o kişilerin yanında bu konuşmayı yaptığında.
1: Ama senin
0: yine
1: iki
0: belki...
1: telefonun yok mu Sultan?
0: Evet evet, iki tane telefonum
1: İkisine
0: var.
1: İkisine de mi bakıyor?
0: Tabii ki.
1: Niye iki telefonun var senin?
0: Benim kendi kullandığım telefonum yurt dışı. Diğeri de eski telefonum. Telefonum kapandığında hattımı çıkarıp eski telefonuma takıp ondan aramalarımı gerçekleştirip, hani o kapalı yılbaşın, çok özür dilerim, yılbaşında yenileniyor ya. Kapalı kaldığı sürede diğer telefonumu kullanıp yılbaşına yenilendi, tekrar yeni telefonuma takmak için
1: yani
0: eski
1: iki
0: telefonumu.
1: Telefonunu da sürekli kontrol ediyordu, öyle mi?
0: Tabii ki tabii ki.
1: İyi, diğer ses kayıtlarını görmedi o zaman.
0: Ya dediğim gibi onlar o kadar fazlaydı ki. O bence benim zaten Burç ablayla böyle bir konuşma yaptığımı da düşünmüyordu.
1: Ay, bu kadar tedirgin insan olaydan sonraki tüm ses kayıtlarına bakar diye düşündüm.
0: İşte dediğim gibi çok fazla, belki o kadarına vakti bile olmamıştır. Bizde o ses kaydını zaten çok tesadüf bulundu telefonumun içinde.
1: Yani keşke şöyle bir şey olsaydı, mesela soruyorsun ya neden attın anneni? Öyle bir şeyde ses kaydı alınsaydı, yani neden attın anneni
0: Ama
1: dedin
0: işte
1: de.
0: Şöyle bir ses kaydı da var benim elimde. Bu, bana bunu söyleyen kişi yine belki hukuka aykırı ama ben, o kişi bana bunu söylediğinde ben bunu ses kaydı almak zorundaydım. Ve o kişi bana bunu söylerken ben bunu sonrasında tekrar ona sorup, ya böyle, çünkü ilk başta bunu söyleyeceğini bilmiyordum. Sonrasında ya böyle miydi, böyle mi dedi diye ona sorarak ses kaydı aldım.
1: Ne diyor orada?
0: Diyor ki işte sen yoktun diyor, bir gün hani biz beraberdik. Senin telefonunda çok fazla ses kaydı olduğunu ve bunu bir şekilde silmesi gerektiğini söyledi diyor. Ben diyorum ki sonrasında bunu, çünkü bunu bana söyledi ya, o an bilmediğim için bu kaydı almadım. Sonrasında yine o kişiyi arayıp, ya gerçekten böyle mi yaptı, ya tam olarak ne demişti diye sorarak bu ses kaydını aldım. Bu belki suç olabilir ama ben
1: Peki
0: bunu,
1: o kişi görmüş mü Tuğya'nın senin ses
0: onu
1: kayıtlarını alıp
0: görmemiş
1: silin?
0: ama silmem gerekiyor dediğini duymuş.
1: Hı hı. Hı
0: Yani bu durumda zaten demek ki benim telefonumda bunu görüp silmiştir.
1: hı.
0: Ben ikinci mahkemede yoktum, olsaydım bunu Merve Hanım'a söyleyebilirdim yani.
1: Ses
2: Ya zaten
1: kayıtlarını
2: Merve Hanım
1: siliyordu.
2: Zaten o dönem vekaletini almış. Kervanım var vekalet.
0: Evet,
2: Senin
0: evet.
2: var. Bir canım var. O dönem müvekkili olan ve aralarındaki yazışmaların birçoğunda mahkemeye delil olarak sundu. Bence doğru bir şey değil.
1: Hı.
2: Hukuk tekniği açısından doğru bir şey değil. Peki ben senden şunu öğrenmek istiyorum. Avukat Burçan Hanım'a gönderdiğim bir mesaj var. Onun için yakmayacağım kendimi. Yeter artık hayatım, özgürlüğüm. Böyle genel genel konuşmuşsun. Burçan Hanım'a olayı detaylı anlattın mı? Aynı bize anlattığın gibi.
0: Tabii bu konuşma zaten sonrasında yapılan bir konuşmaydı.
2: Yani o konuşmanda şeyi göremiyoruz Esra Hanım. Yani bak böyle tuttu, böyle attı,
1: Yok,
2: şöyle düştü.
1: detayları vermiyor.
2: Düşüşteki rolünü de anlatma. Ben sadece yanmak istemiyorum diyorsun. Genel bir serzeniş var. Siz Burç Hanım'a, avukatınıza tam olarak anlattınız mı olayın
0: Yani şu
2: oluşunu?
0: şekilde anlattım. Abla dedim, bunu Tuğyan yaptı. Ben bunu anlatmak istiyorum. Çok korkuyorum. Senden de bana akıl vermeni istiyorum dedim. O da benimle güzel bir şekilde konuştu. Hani o anki süreçte dedi ki, o da bir avukat ve hukukçu olarak dedi ki, şu an belki Sultan bu süreçte dedi bunları söylemen, bilmiyorum ablacığım dedi. Ne kadar doğru olur dedi. Neyle karşılaşırsın dedi. Karşılaşacağın şeyleri de öngöremiyorum dedi. O yüzden biraz bana da zaman ver. Durumu gözlemleyelim. Doğru zamanda zaten söyledi ki, o günkü ses kaydında da biliyorsunuz. Diyor ki eğer böyle bir şey başına gelirse zaten direkt söyleyeceksin. ama o da biraz durumu gözlemlemek istedi.
2: Peki,
0: bana
2: Burç'a Turyan'a söylemiş midir sence?
0: Bilmiyorum ya, benim çünkü Burç Hanım ile yaptığım konuşma.
2: Burçen'in asıl avukatı, sonradan tanıştılar Sultan'da. Sizce avukatına söylemiş midir?
0: Yani şunu
2: Sultan
0: biliyorum.
2: Sultan bana böyle böyle anlatıyor, sen atmışsın gibi.
1: Söylemiş olabilir bence.
0: Şimdi aralarındaki konuşmaları dediğim gibi ben bilemiyorum, bilemem. Ben söyledim ama o söyledim, söylemedim bilmiyorum.
2: O konuşmadan sonra Tuğyan'a sana tavrı değişti mi?
0: O konuşmadan sonra bana tavrı değişti. Ya zaten o dönem ben onu artık o kadar sinirliydim ki ona. Hatta Çiğdem abla da mahkemede bir şey anlattı hatırlarsanız. Nişantaşı ile ilgili. Aynen. Ben yolda da ona sinirleniyorum, diyorum ki yeter artık, istemiyorum, hani sürekli başıma bir bela açıyorsun gibisinden sinirleniyorum. Çiğdem abla da orada bana soruyor, ancak ben ona da güvenip söyleyemem çünkü onun tam olarak nerede durduğunu bilmiyorum. Olayın gerçekleştiği gecenin sabah oluyor ve tekrar akşam oluyor, taziye evindeyiz. Tuyan ortaya çıkıp kendince anlatmak istediği şeyi anlatırken Çiğdem abla şöyle bir şey yaptı, Tuyan'ı böyle yanaklarından tutup, ablacığım belki de dedi senin görmediğin bir anda o yapmıştır deyip böyle herkesin içinde.
1: Senin görmediğin bir anda o yapmıştır dedi Çiğdem.
0: Evet, belki de dedi senin görmediğin bir anda o yapmıştır deyip bir anda herkesin içinde okları bana çevirdi.
1: Sen ne yaptın?
0: Ben şok içinde kaldım. O da yok abla işte ne, o önümdeydi zaten, o öyle bir şey yapsa dedi ben onu peşinden atarım, bilmiyor musun falan dedi. Sonra zaten bunun üstüne Hülya abla dedi ki Sultan hadi gidelim ablacığım. Aldı beni götürdü onun
1: üstüne.
0: Şimdi
1: tabii bakın
0: zaten.
1: Burada enteresan bir anekdot var aslında. Çiğdem aslında belki Sultan atmıştır diyor. Ama o diyor ki aman o olsa ben onu aşağı atardım diyor. Hemen tepkisini gösteriyor. Aslında bir nevi orada şunu gösteriyor sana. Yani hani sana bir suç atılmasını ancak ben engellerim gibi de bir alttan tabii, mesaj
0: tabii.
1: veriyor.
0: Tabii ki evet, bunu orada ben algıladım zaten. Ben bunun farkındayım. Çünkü orada okların bana nasıl yöneltildiğinin de farkındayım. Bir sürü insan var içeride. Ve bir anda bana böyle bir şey yöneltiliyor. Ve ben orada hatta şöyle bir tepki verdim. Ya abla dedim, sen ne diyorsun? Ben niye böyle bir şey yapayım dedim. O da bana döndü, şöyle bir şey söyledi. Kızım dedi, size dedi lezbiyen diyorlar dedi, ona alınmıyorsun da buna mı alınıyorsun? Ben dedim ki sen iyi misin ya dedim, aynı şey mi dedim.
1: Kim dedi bunu?
0: Çiğdem abla söyledi. Ya dedim aynı şey mi dedim.
1: Bu ne biçim şey ya?
0: Aynı Aa, şey mi
1: bir
0: ya
1: dakika,
0: dedim.
1: Size işte cinsel yöneliminiz farklı diyorlar, ona alınmıyorsun buna alınıyorsun. Sen öbürüne katil diyorsun, annesini aşağı attı diyorsun. Öbürüne tövbe yarabbim sen, neyse bir şey de demeyeceğim, kendisine de insanlar bakmadan konuşuyorlar ya.
0: İşte o yüzden böyle çok absürt olaylar yaşadığım için ben orada gerçekten bir çıkmazın içinde kaldım yani.
3: Yani neden dolayı yalan söylediğini anlayabiliyoruz değil mi?
2: Şöyle izah ediyor kendisini. Tabii ki hocam yine de bu konularla ilgili olarak teknik olarak ben yine de o dedi yani ne yapacağımı bilmiyordum. İlk andaki tepkisi benim için çok değerli. O tepkide evet ah an diye bir tepki veriyor. Ama insani anlamda diyorum ki oradaki artık verilen tepki içgüdüsel bir tepki, hayvani bir tepki. İnsan düşünce veyahut da atıyorum akıl bir tarafa gidip o bedenin vermiş olduğu bir refleks, ses tutmaya çalışma. Mesela Tuyan'la ilgili olarak da duruşmada söylediğim şey, yani farkındalık mesafesindeyken bir metrelik mesafeden tutmaya çalışmamış olması da benim, o hayvani tepkiden kaynaklı yani.
1: Benim tepkiden daha çok aklıma takılan başka bir şey var. Tuyan nasıl senden bu kadar emin oluyor? Mesela bu benim aklıma çok takılıyor. Şimdi sen birinin yanında anneni atacaksın. Bu nasıl bu kız susacak? Belki de aşağı inecek, bağıracak, cıyacak. Yani bu,
2: bu risk satın alınacak bir risk midir?
1: Ama bu kız...
2: Böyle bir olayda.
1: Ya nasıl alınır işte? Ben bunu, benim en çok anlamadığım bu. Bravo. Yani onu da Erol Bey size de sorayım, zaten... Sultan'a da sorayım. Yani bu kız şimdi ömür boyu hapis yatma riskini nasıl alıyor ve Sultan'a hiçbir şey söylemeden onun yanında atıveriyor. Hiç konuşmuyor. Nasıl tabii. olur bu mesela? Belki bu kız ciyak ciyak, bu kız annesini attı, yardım edin diyecek.
0: Ya ben bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Olaydan öncesinde ben daha sonradan tabii ki bunu algılıyorum. Ufak ufak şeylerle benim korkup korkmayacağımı ölçmüş zaten.
1: Olaydan önce ölçmüş.
2: Bunları anlat bakalım.
1: Şimdi bu nasıl ölçmüş?
0: Nasıl ölçmüş? Mesela bir olay oluyor. Bana diyor ki işte ya diyor işte şu sana şunu söylerse, bunları olaydan çok bağımsız konular olduğu için burada anlatmak istemiyorum. ben korkuyorum, ağlıyorum ya o kişi bana bunu söylerse ben
1: yani
0: ne
1: sana
0: yapacağım?
1: Bir iftira atılır sana.
0: Evet evet bir durumla ilgili.
1: Ne yaparsın
0: ilgili.
1: Diyor.
0: Ne yaparsın diyor. Ben korkuyorum, ağlıyorum, hatta işte yanındayım ya. Böyle geceleri uyanıyorum. Ona böyle diyorum ki kanka kalksana. Ya diyorum acaba gerçekten bana öyle bir şey söyler mi? Söylerse ben ne yapacağım diye soruyorum. O da bana yapıyor. Yani Sultancığım bilmiyorum. Kanka söyleyebilir şimdi. Çok zor kendini kanıtlamam bu durumda diyor. Arkasını dönüyor yatıyor ve ben sabaha kadar oturup ağlıyorum.
1: Bu ama hiç bu olayla alakası yok. Başka
0: hiçbir
1: olaylarla
0: olayla alakası
1: ilgisi.
0: Yok. Evet başka bir olayla ilgili. Hani benim orada korkup korkmayacağımı ölçmüş zaten öncesinde.
1: Şimdi tabii ki de Tuğya'nın bir tanığa ihtiyacı yani vardı. Çünkü tek başına olsa daha negatif bir durumda olma ihtimali hemen yükselirdi. Çünkü bir tanık olur ve yok kendi kayıp düştü dese hemen elini güçlendirecek, hemen kaza denilecek. Ama bunu hiç söylemeden yapabilmek çok büyük cesaret, çok büyük bir risk.
2: Bakın bu risk satın alınamaz. Şöyle, eğer ki Sultan orada olmamış olsaydı yine bu olay bir kaza gibi görünebilirdi. En azından ispatlanamazdı yani ne olursa olsun. Çünkü eski kayıtlarda ben annemi öldüreceğim beyanı tek başına bir ceza için yeterli değil. Sultan karakteri burada olayı anlattığı için. Şu olabilir yani Sultan olmasa evet bizim elimiz bu kadar kuvvetli olmayabilirdi Sultan olmamış olsaydı. Şimdi Sultan'ı daha önce korkutmuş olabilir mi? Mal, mülk, para, pul bunları bir tarafa bırakalım. Bunun için kabul etmez insan böyle bir şey. Seni korktun ya olaydan sonra korktun konuşamadın. Olaydan önce seni korkutmuş ve tehdit etmiş olabilir mi? Eksik konuyla, anlattığın
1: yani
2: şey bu
1: yani olaydan
2: olabilir.
1: Önce söyledi
2: ben bunu
1: yapacağına.
2: Yapacağım sen de tanık olacaksın yoksa sana da aynısını yaşatırım. Olaydan önce diyorum. Sana bir korkuyu ve bu tehdidi olaydan önce yapmış olabilir mi?
0: Yok bu konuyla ilgili değil dediğim gibi şu an onu anlatmam doğru olmaz. Başka şeyleri ilgilendiren
2: üstü
0: bir durum
2: kapalı anlat
0: için.
2: Korkunu anlamaya çalışmaya çalışıyorum gerçekten.
0: Ya şöyle söyleyeyim bir arkadaşımla yaşadığım bir olayın neticesinde bana o arkadaşımın bir konuda suçlu olduğunu ki aslında ortada böyle bir suç da yokmuş bu arada bunu da sonradan öğreniyorum. Ve bunu benim üstüme farklı bir şekilde yıkabileceğini söyledi. Hatta ben o dönem işte bazı arkadaşlarımı arıyorum ya diyorum böyle böyleymiş diyorum ya böyle bir şey yaparsa ben ne yapacağım falan diye soruyorum. Özellikle ona sürekli böyle diyorum ya geceleri uykumdan uyanıyorum.
1: Bu suçu kim yıkacak senin üstüne?
0: Ya başka bir arkadaşımla ilgili yaşanan bir şeyden ama öyle bir suç da yokmuş bu arada ortada.
2: Seni manipüle ediyor aslında.
0: Tabii tabii bu da onun benim gerçeğini öğrenemeyeceğimi düşündüğü bir şey olduğu için bana söylemiş olduğu bir şeymiş. Soruyorum ya diyorum işte olursa ne yapacağım şöyle böyle ne bir şey oluyoruz o esnada ben korkuyorum. Bu orada belki de benim bu tarz olaylardan korktuğum kişilik yapısı olarak da ben her zaman olay olan yerlerden kaçarım ve korkarım. Gerçekten çok korkarım. Çünkü bunu daha önce de açıklamıştım. Ben tek başıma bir şeyleri başarmak ve tek başıma hayatta kalmak zorunda olan bir kızım. Olay olan yerlerde bulunmam. Ve her zaman da kendimi korumaya çalışırım. O
1: peki
0: yüzden
1: olay olan yerlerde bulunmuyorsun ama çok olay çıkaran bir kızla en yakın arkadaş oldun. Normalde de geçmişte de. Şimdi bu kız en borderline diyorsun bunu anlıyorsun. Zekan gerçekten iyi yani hani bilişsel becerin de güzel. Anlıyorsun borderline öfkeli bir kız herkese saldıran bir kız. Daha önce de bir sürü vukuatları olmuş bir kız. Hani olaydan kaçarken neden bu kadar olay çıkaran biriyle arkadaş oldun?
0: Şimdi şöyle ben dediğim gibi zaten bir buçuk iki aydır bir samimiyetimiz var. Bu bir buçuk iki aydır olan samimiyetimizde de görüştüğü tek kişi zaten Kervan abiydi. O yüzden bir olay çıkma durumu yok. Yani ancak ve ancak sevgilisiyle olan tartışmaları olabilirdi. Onlar da beni ilgilendiren durumlar değil günün sonunda. Yani o yüzden ben çok olay çıkaran, devamlı birileriyle kavga eden, devamlı bir şeyler yapan bir kızla yan yana değildim ki.
1: Bilmiyordun o halini. Herkes biliyor ya.
0: Ya tabii ki Tuya'nın ama şöyle de bir
1: milleti
0: şey var.
1: Milleti bıçak çekiyormuş falan. Hani
0: o
1: çok
0: kadarını
1: anlatılıyor.
0: Bilmiyordum. O kadarını kesinlikle bu
1: çünkü
0: arada bilmiyordum.
1: Çünkü çınarcıkta herkese sordum. Yok millete bıçak çekiyor. Yasaklı madde geçmişi var. İşte küçük çocukları çevresine toplayıp işte onlarla da biraz tehdit ediyor o insanları.
3: Yasaklı madde geçmişini de bilmiyordum. Sanki uzun yıllar bir sonradan arkadaşlıkları var, bir birliktelikleri var. Yani görüşüyorlar. Yani iyi bir arkadaş olarak anılıyor. Ama çok uzun süre bir arkadaşlıkları yok yani.
1: Ama Erol Bey şimdi kızla aynı yatakta yatıyor. aynı evde kalıyor. Yakın arkadaş gibi düşünün. Şimdi ben aynı evde

0: Kaldığım yakın arkadaşına, o yaşta da anca yakın arkadaşına kalırsın gibi düşünüyorum ben.
1: Ya şöyle düşünün, tabii ki benim bu arada şu söylediğini de asla inkar edemem. Benim kötü dönemimde evet bu kız benim yanımda oldu. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Ve benim yanımda, şimdi ben insanları şu şekilde yorumlarım her zaman. Ve herkese de bunu söylüyordum bugüne kadar, yani artık biraz da bakmak da gerekiyormuş. Benim arkadaşımın derim her zaman, ben bana karşı olan yaklaşımlarına bakarım. Hani başkasıyla ne sorun yaşadın, çünkü atıyorum iki kişi bir problem yaşar. Her iki taraf da bunu kendi tarafından anlatır. Hangisini dinlerseniz o haklı gelir size. O yüzden şimdi benim arkadaşlığıma bakıyorum. Benim arkadaşım işte kaza yapıyorum yanımda. İşte hatta o dönem bana yemek yapıyor vesaire. Hani böyle
0: Sana
1: benimle
0: çok iyi
1: ilgileniyor. Tabii
0: davranıyordu.
1: bana çok iyi davranan bir arkadaşım var benim. E ben o zaman arkadaşımı dışarıdaki insanların söylediği şeye göre yargılamam
0: O
1: ki.
0: zaman sen bunu söylemişken ben de insanlara uyarayım. İnsanları dışarıda nasıl davrandığına göre yargılayın. Çünkü ne bu yani? Başka yerde ne dönme dolap mı bu insanlar? Başkasına kötü davranacak, size melek olacak. Yani bir insan borderline'sa yeri gelecek sana çok iyi davranacak. Yerin gelince de seni yerin dibine atıp çok kötü davranacağı bir gün belli. Yani o yüzden de ben hep mesela insanlara hep de önerim bu. İnsanlar dışarıda yemek yerken orada çalışanlara nasıl davranıyor, patrona nasıl davranıyor, çalışanına nasıl davranıyor, annesine nasıl davranıyor, arkadaşına nasıl davranıyor, eski eşine nasıl davranmış size. Yani bir insana çok kötü davranıp size melek olacak diye bir şey yok. O yüzden insanların başka insanlara nasıl davrandığı önemli. Bu da bir anekdot olarak ben başka insanlara vermek istedim yani.
1: Bana da çok büyük bir hayat dersi olmuş oldu zaten bu.
0: Şimdi çok önemli bir şey duyduk. Bunu mutlaka senin anlatmanı istiyorum. Şimdi bir Gülle Hanım'ın bu olay öncesinde siz odadasınız Tuğyan'la, bir şarkı çalınacak ya. Bir Malkata'yı ayarlama durumu var. Ve orada özellikle sana söylediği bazı şeyler var. Hatta avukat Merve o sesin sana ait olduğunu söyledi. Biz hani bunu Tuğyan açmış olarak söyledik. Bir orayı izleyelim, senin yorumun ne olacak?
2: Saat 1.22. Bir yıldır her yerde Güllü'nün tuvaletten çıkış görüntüsü yayınlanırken girdiği anları ilk kez yeni baştan ekibi ortaya çıkardı.

0: müzik devam ederken Sultan'dan Malkata'yı açmasını istemesi ve annesine yönelik sözleri planın parçası gibi görülüyor. Aç aç aç!
1: Herkes tamam mı? Oğlum.
2: Bu konuşmayı hatırlıyor musun Sultan?
3: Zaten ifademde Tuğya'nın bana Malkata'yı aç dediğini ben söylemiştim.
2: Hı hı.
3: Hatta Merve Hanım da bana mahkemede şöyle bir soru sordu. Orada Tuğyan sana Malkata'yı aç demiyor dedi. Malkata'yı açacağım diyor. Sen de ben açarım diyorsun.

0: dedi. Ben de konuşmaları tam olarak hatırlayamadığım için, siz de oradaydınız Hasan Hocam, bu soru aynen bu şekilde soruldu bana. Ben de konuşmaları tam olarak hatırlayamadığım için dedim ki, yani dedim o sırada benim telefonumdan şarkılar açıldığı için dedim. Malkata'yı açacağım deyince ben bunu bir talep olarak algılayıp da telefonundan açmış olabilirim dedim. Ama zaten aslında ilk ifademle doğrusunu söylemişim, bana Malkata'yı aç dedi. Ben de açtım diye. Orada bile beni manipüle etmeye, yönlendirmeye çalıştılar yani aslında.
1: Peki ben yani aslında burada bizim anladığımız, izleyicilerimiz de tekrar söylesin Sultan buradayken, benim anladığım bunun Tuğya'nın sesi bu. Yani benim kendi fikrim, sizin başka bir fikriniz varsa Esra'cığım yeni başlana yazın. Hocam size de soracağım. Bunu yani şey söylüyor. Tuğyan diyor ki Malkata açalım öyle oynasın. Benim fikrim bu. Peki orada öyle oynasın diyor ya, sanki bunu siz planlamışsınız gibi geliyor o zaman. Şimdi annesini oynatmaya çalışacağı bir söz söylüyor. Öyle oynasın. Niye tuvalete giden anneyi oynatmaya çalışıyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim, o gece şimdi Gülen'le alkollü de olduğu için, hatta öncesi şöyle bir konuşma geçti, oradan örnek vereyim.
1: Bu çok önemli bir soru. Kesilmeden cevaplayalım.
2: Ben
1: Kısa bir aradan sonra devam edelim.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcı. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
6: Letam, İstanbul Karakul. Kuryo Collection by Hilton.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
11: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok. Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Damla.
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Üç kalp bir arada.
6: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
7: Hangisini deniyorsunuz?
8: Acı.
9: Acı.
10: Popeyes.
6: Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
13: Hesap.
12: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
14: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
15: Bellona, Bellona.
16: Bu salı binde yedik piliç baget 79 lira. İçim %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
1: Damla.
0: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
18: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: mobilya fırsatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Kahvesi.
1: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Daha fazla uzatmasak mı?
3: Bence uzatalım.
4: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
5: Damla
6: bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
11: Dene, sana da çıkar.
10: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a.

0: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, Taşpınar. Eviniz için her şey var. Taşpınar.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
6: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında Züccaciye Mutfak ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz?
10: Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek.
11: Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
15: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
14: O zaman

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Evet, şimdi tabii çok önemli bir kısım burası. Çünkü Hasan hocamız da bunu delil olarak da sundu. Mahkemede delil olarak kabul edildi değil mi hocam?
7: Hangi husustu?
6: Hocam ne oldu, siz hayal dünyalarına mı girdiniz?
7: Hangi husus? Hayır, seyirciler de soruyu belki unutmuştur. Hangi husus diye.
6: Hocam neler düşünüyor? Bir söyleyin bakayım, nerelere daldınız siz?
7: Dalmadım canım, niye dalayım yani? Hangi hususu belki seyircilerimiz
6: soruyor. Malkata, malkata aradı.
7: Canım onu biz duruşmada nereye dalabilirim Esra?
6: Çok uzaklara dalmışsınız hocam, ben anlamadım ya.
7: Malka, hayır, seyirci de belki soruyu bilmediği için şöyle. Malkata ile ilgili olarak bizim... duruşmadan bir gün önce yayında paylaştığımız husus bence duruşmanın en önemli noktalarından bir tanesiydi ki mahkeme biz flash bellek içerisinde hem kendi programımızda yaptığımız ses analizini hem de ham halini zaten dosyada vardı sunduk. O dosyanın içerisine sunduğumuz şey de sanki ikisinin birlikte hareket etmiş olma ihtimalini ortaya çıkarmaya
6: çalıştık. Siz öyle dediniz bak. Tabii. Şimdi tasarlanmada değil mi aynı zamanda?
7: Tabii tasarlamanın ve planlamanın bir parçası mı diye özellikle sunmaya çalıştık. Dedi ki yani Malkata'yı açalım şimdi öyle oynasın denilen bir kısım var. Sonrasında bu nerede oluyor bu? Bu lavaboya Güllü Hanım girdikten sonra yaşanan süreçler. Orada Malkata'nın açılması bir sanki plan dahilinde gibi hissettik. Biz daha sonrasında tam da lavabodan çıkmak üzereyken, aç aç aç diye ki ben buna duruşmada aynen böyle izah ettim. Yani oradaki videoyu aynen izah ettim. Aç aç aç diye. Bir şey geliyor, telkin geliyor. Kimden geliyor? Tuğyan'dan geliyor. Kime geliyor? Sultan'a geliyor. Ne zaman geliyor? Tam da lavabodan çıkmak üzereyken. Nasıl anlarsınız bunu? Kapıdan bakarak gölgesini görürsünüz lavabo camından veya da sifon sesini duyarsınız. Yani lavabodan çıkmak üzereyken malkata açılıyor ve böyle şıklatmalar başlıyor. Dolayısıyla bu sanki odaya çekilmesi, hani diyorduk ya gel gel yapıldı Malkata ile kendisine. Evet, gerçekten Malkata şarkısının iddianamedeki ispatının o delil olduğunu ben söyledim.
6: Söylediniz. Şimdi gelelim buraya. Burada diyor ki Malkata'yı açalım şimdi öyle oynasın. Tam onu anlattırıyordum sana. Şimdi Malkata'yı açalım öyle oynasın diyor. Yani annesinin odaya girerek oynamasını planlıyor. Nasıl oldu, bir anlatır mısın?
8: Ya şöyle, o gece zaten çeşit çeşit birçok şarkı açıldı. Hani çok farklı şeylerden çok farklı şarkılar açıldı. Hatta Gülen'in hiç sevmediği bir müzik şekli de, şarkı şekli de açıldı bir ara. Hatta Gülen'le onlara da eşlik etti. Hatta Çiğdem ablayla konuşuyorlardı o sırada, dedi ki Çiğdem dedi ki siz ne dinliyorsunuz ya hani falan yaptı böyle. Abla dedi anneme baksana dedi, bu şarkıları bile dinliyor şu anda dedi, güldü. Ben de o yüzden hani o şarkıları da açtırınca, bir de bu Malkata da benim gerçekten hiç bilmediğim bir şarkı. Hayatımda ilk defa o gece duyduğum bir şarkı. Sonra bana onu aç dedi. Ben de onu açtım.
6: Yani, diğer yani şarkı... Güllü Hanım banyoya girdiğinde sana onu aç diyor.
8: Tabii diğerlerini nasıl açtıysam onu da o şekilde
6: ama
8: açtım yani.
6: Ama orada diyor ki şimdi böyle oynasın.
8: Diyorum ya, öncesinde de başka şarkılar açtı. Yani hatta şöyle söyleyeyim, Kürtçe bir şarkı açtı. Gülen'le normalde çok fazla Kürtçe şarkı dinlemezmiş, sevmezmiş. Gülen'le de eşlik etti. Diyor ki şey işte dediğim gibi o sırada Çiğdem ablayla konuşuyordu.
6: Telefonda mı konuşuyordu?
8: Tabii tabii görüntülü konuştular. Abla dedi baksana dedi annem bu şarkıya bile dedi şu an eşlik ediyor dedi. Güldüler.
6: E Çiğdem ablayla görüntülü konuşuyorsa bu kadın niye sonra Çiğdem'e bakıyor?
8: Hayır hayır Tuğyan görüntülü konuştu Çiğdem ablayla.
6: Güldü görmüyor mu?
8: Yok görmedi o sırada biz odadaydık.
6: Aha.
8: Görmedi. O salondaydı.
6: Peki yani... Tuğyan'la çok mu yakındı Çiğdem?
8: Tabii tabii.
6: Çiğdem çok yakın.
8: Çok yakınlardı.
6: Evet çok yakınlar ama Güllü'yle yakın değiller mi?
8: Ya şöyle işte dediğim gibi bunu...
6: Tamam bunu biliyorum. Aralarında duygusal bir ilişki var evet, diye iddialar var. Evet.
8: Evet bu ilişkiyi bitirmişler aralarındaki.
6: Evet.
8: Ama Tuğyan zaten Çiğdem ablayı Gülenne'den daha önce tanıyormuş. Çocukluğundan beri tanıyormuş yani. Hı hı. O yüzden onların aralarındaki ilişkiye...
6: Daha etkisi. Yakın bir ilişki. Peki yani hep şimdi... oynamaya başladınız. Hocam tabii, bir şurayı merak tabii, ediyorum. Tabii. Oynamaya başladınız ve bu kadın tuvalete girmiş. Niye onun oynayacağı şarkıyı o sırada açıyor?
8: Yani bana aç dedi ben de açtım. Ha,
6: şimdi öyle oynasın diyor ya.
8: E tamam işte hani orada bana aç de, dendi. Ben açtım onu sorgulamadım yani.
7: Lavaboya gitmeden önce oynuyor muydu? Tulumbacı parçası çalıyordu ve salonda oynuyor muydu? Oyuna devam etmek. Yoksa durmuş muydu? Sen odandaydın.
8: Yok yok Tuğyan'la biz o sırada odandaydık. Evet arada oynuyordu.
7: Şey nerede? Güllü Hanım nerede?
8: O salondaydı.
7: Salonda.
6: Biz o salonda sırada... oynamıyordu
7: bir oyun modu yok yani.
8: Bir ara salonda da oynadı. Odaya geçti.
6: Hayır Malkata'dan önce oynuyor muydunuz?
8: Tam olarak hatırlamıyorum ama bir ara oynadı. Odadayken de bir ara oynadı. Eğlencesine devam etti. Bir ara saçlarımız oynadı.
6: Malkata'dan önce ne oluyordu o odada?
8: Tulumba çalıyormuş işte ben de artık sesleri dinledim. Ya bir sene geçti tam olarak da her ince detayı hatırlayamıyorum ama dediğim gibi arada odada oynadı, hayır, güldü, eğlendi. Hayır arada geçti.
6: Malkata'dan önce o odada ne yapıyordunuz?
8: Yani tulumba çalıyordu yine eğleniyordu kendi haline.
6: Güllü için içeride miydi?
8: O salondaydı o sırada.
6: Yani Güllü ile beraber oynamıyordunuz. Peki o zaman neden Güllü'nün oynamasını planladı?
8: Yani planladınız diye bir şey yok da.
6: Planladı.
8: Ha, bilmiyorum yani. O konu hakkında hiçbir fikrim yok. Bana aç dedi. Ben de açtım. Yani ben işin tamamen hani o sırada müzik açma kısmındayım. Çünkü diğer müzikleri de yine aç, şunu aç,
6: aç diyerek sana açtırıyordu. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Daha iyisin değil mi?
1: Özür dilerim. Ne oldu bilmiyorum. Hiç böyle olmazdı bana.
0: Olması daha iyi ha. Sen de insansın. Senin de bir sınırın var.
1: Sen nereden öğrendin? Esra'ya mı gittin?
0: Esed'e gittim. Esra da oradaydı. Sordum. Bana çok kırıldı. Öyle bir baktı ki bana. Neyse.
1: İyi mi peki?
0: Allah'tan Esat yanında. Ben olamıyorum malum.
1: En zor da mı değil mi İnci? Göz göre göre canının canını yakmak.
0: Peki sen neden yaptın bunu?
1: Galiba artık gücüm yetmedi. Ben de kolayına kaçtım. Al o zaman dedim Gülben. Gör gününü. Çünkü tükendim artık. Anlatamamaktan tükendim. O ikisi. Şu hayatta en değer verdiğim iki insan tüketti beni. Ne yapsam olmuyor. Anlatamıyorum ben derdimi. Mutluyum diyemiyorum. Mutsuzum diyemiyorum. Mutlu olmanızı istiyorum diyorum. Anlamıyorlar.

çocukken hiç tenezzül etmezdi. Hep anneme bırakırdı o işi. Ne iyi polis olurdu ne kötü polis. Biz hep karakoldaydık ama o hep dışarıdaydı.

0: Anlatmak değil mi? İçini dökmek.
1: Hayır.
0: Ne o zaman güzel olan şey?
1: Hata yapmak. Yapabilmek.

0: Kimse gördü mü? Geç oldu çünkü saatte.
1: Yok yok, görmedi kimse.
0: Sağ ol abla. Biraz benimle durur musun? Aklıma hep karakol geliyor da düşünmek istemiyorum. Yani öyle konuşuruz.
1: Geç, sen geliyorum.

0: Beni nasıl bırakmışlar? Bir şey dedi mi Han?
1: Demedi.
0: Kesin gidip yalvardı o komisere. Kardeşim olmadan çıkmam ben buradan dedi. Yazık. Ben ne yaptım peki? Yine utandırdım onu.
1: Gülben kim olsa korkardı. Utanmamıştır. Onun öyle huyları yok. Bir şey olmaz.
0: Öyle deme be abla. Vallahi sen orada değildin ama ben gördüm. O kadar üzüldü ki. Yine hep yerleri o sildi biliyor musun? Ben niye böyleyim abla? Niye tutamıyorum kendimi? Niye yapıyorum istemeden her şeyi? Sırf bu değil. O kızı itmem de böyle ya. Bazen camdan dışarı bakıyorum da ben ne yaşıt kadınları görüyorum. Bir elinde torba alışverişten çıkmış. Diğer eliyle de çocuğunun elini tutuyor. Ve eve gidecekler. Belki çocuğuna ders çalıştıracak. Sonra ocağın üstüne yemeğini koyacak. Sonra süslenecek. Parfümler falan sıkacak yani. Güzel güzel giyince. Ne bileyim kocasını karşılayacak yani. Sohbet edecekler. Sofrayı hazırlayacaklar. Kadın adamın dertlerini dinleyecek belki. Çözüm bulacak falan. Gece olup da böyle yastığa başını koyduğunda mutlu bir şekilde uyuyacak sonra.

0: bilecek önemli olduğunu. Değerli olduğunu bilecek. Yorgun girse de o yatağa hep mutlu uyanacak. Biz de her gece yataklarımıza yorgun giriyoruz ama hiçbir sabah mutlu uyanamıyoruz abla. Hiç kimse için önemli olamıyoruz. Birileri için önemli olamadık hiç. Ben Esat için önemli olmak istedim. O kadar.
1: Gülben. Artık toparlaman lazım. Kendine gelmen lazım.
0: Ne?
1: Unutacaksın Esat'ı. Kafandan silip atacaksın onu artık. Lütfen.
0: Kafamda değil ki abla. Kalbimde o benim.
1: Tamam işte. Neredeyse söküp atacaksın onu oradan. Yoksa her şey daha da kötü olacak. Pişman edecekler seni sevdiğine de, böyle düşündüğüne de.
0: Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır abla. Ben de olmayacağım. Ne olursa olsun. Ben hep gurur duyacağım onu sevdiğim için.
1: Gülben. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Beni çok iyi dinle. Aşk korkunç bir hastalıktır. Tamam mı? Seni yakalar. Böyle tutar. Vurur. Çiğner, çiğner. Tükürür. Böyle yapışıp kalırsın asfalta. Tadı kaçmış sakız gibi. Anladın mı? Kalkamazsın. Üzerinden arabalar geçer. Ayaklar geçer. Kalkamazsın. Anladın mı beni?
0: Bu kadar kötü olamaz.
1: Bu kadar kötü.
0: Sen nereden bileceksin ki?
1: Biliyorum. Biliyorum işte annemden biliyorum. Çektiklerinden, çektirdiklerinden biliyorum. Söz ver bana. Unutacaksın onu. Gülben. Annem gibi mi ölmek istiyorsun? Ha? Yataklara düşüp altı bezlenip etrafında kimse kalmadan insanlara beddua ede ede mi ölmek istiyorsun? Söz ver o zaman. Seni sevmeyeni sevmeyeceksin. Kaderinde olmayandan uzak duracaksın. Söz ver. Kardeşim lütfen söz ver Gülben.

0: Tamam hadi üzülme. Sen git banyoya temizlen, ben hallederim. Sonra da senin en sevdiğin şeyi yaparız beraber. Ha?
1: Neyi?
0: Patatesli yumurta.

Senden beyaz kuşlar uçardı yüreğime. Ah çocuk, ah kadın, ah sevgili. Sözlerin aşkanım satsa da, gülüşünde onulmaz acılar gizli.

Yok. Yapmamıştır. Yok canım. Olur mu öyle şey? Bakmayacağım. Bıraktıysa bıraktı, bakmayacağım. Git evine Safiye, git evine. Bakmayacağım. Çıkar aklından, git evine. Git evine. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Tövbe estağfurullah. Saçmalama. Saçmalama.

0: Gülben bir bakar mısın?
1: Bakamam, işim var.
0: Gülben.
1: Ben onu takamam ki. Karakolda pislendi hep. Yıkamakla çıkmaz onun kiri. Zaten üstümü başımı da hep yukarı koyduk.
0: Bu benim hediyemdi ama sana.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Var. Sana bir sürprizim var.
1: Nasıl bir sürpriz?
0: Tam senlik bir sürpriz. Gel benimle.

0: Ne bu?
1: Bundan sonra kirlendi diye kıymet verdiğin şeyleri atma, tamam mı?
0: Ne yapacağım ki başka?
1: Çaresi var Gülben. Yeter ki sen iste.
0: Nasıl? Bu şimdi temizleyecek mi?
1: Mikrof falan kalmayacak. İçin rahat olsun.
0: Aa.
1: Bak hatta bunu da koyalım.
0: Aa, telefonu koyabiliyor muyuz?
1: Tabii. Artık marketten gelen paketleri de 40 defa yıkamak zorunda kalmayacaksın.
0: Ben kolyeye üzüldüm diye mi bu? Evet, seninle de yani çok üzülmüştüm. Çok sağ ol.
1: Ben aşağı iniyorum. Bitince haber ver, tamam mı?
0: Tamam.

0: Bir, düşünmeyeceğim. Bir, çelemeyecek aklıma. İzin vermeyeceğim.
1: Sen Gülben'den daha zavallısın. O bile senin kadar düşünmedi o adamı. Onun sonu değil. Senin sonun bana benzeyecek. Kaderinde yok sevilmek senin.
0: Kaderimde yok.
1: Asla kavuşamayacaksın ona.
0: Kavuşamayacağım.
1: Benim gibi...

0: Sevgisizlikten çürüyüp öleceksin. Çürüyeceğim. Kavuşamayacağım. Kavuşamayacağım. Kavuşamayacağım. Kaderimde yok, çürüyeceğim. Kaderimde yok, kavuşamayacağım.
1: Abla? Kimle konuşuyorsun sen?
0: Kimseyle.
1: Kime diyordun sen o lafları?
0: Kimseye.
1: Kime kavuşamayacakmışsın?
0: Baba sabahtan beri aç. Senin çarşaflarınla uğraşmaktan ona bir şey hazırlayamadım. Babayı aç bıraktım. Yürü çabuk. Geç.

0: Gelebilir miyim?
1: İzin mi istiyorsun artık?
0: Ya dün İnci geldi de. Karakol polis molis. İşte bir şeyler dedi. Bizde bilgisi yok. Yani biz yapmadık öyle bir şey. Bil istedim.
1: Biliyorum zaten.
0: Kim yapmış peki? Radyodan biri mi?
1: Boş ver.
0: Gülben nasıl? Çok korkmuştur değil mi?

0: Abi kızlarda ipler koptu neredeyse. Ben... Biz de öyle olalım istemem.
1: Merak etme Esat. Tek dostumu kaybetmeye hiç niyetim yok benim.
0: Sevindim buna.
1: Esra nasıl, iyi mi? Dün sendeymiş galiba.
0: Bir süre. Sonra gitti.
1: Kendi evine mi?
0: Sanmıyorum. Neyse ya. Biz arkadaş olduk zaten. Yani ben kabullendim bu durumu. Aklı istiyor ama... kalbi bir türlü almadı beni. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok.
1: Hadi gel o zaman sana şöyle acılı bir lahmacun ısmarlayayım.
0: Soğanlı ama.
1: Tamam, soğanlı.
0: Tamam ama sen de ye bu kez soğan be.
1: Yiyeceğim, tamam hadi.
0: Mızıkçılık yok ama bak.
1: Ya tamam, yiyeceğim.
0: İyi tamam, hadi bakalım.
1: Turşu da söyleyeyim mi?
0: Turşu da söyle.
2: Abla. Hı. Hani sen dedin ya kaderinde olmayan onut diye. Ben kaderimde olup olmayacağını nereden bileceğim ki?
3: Gülben sen kaç yaşındasın Gülben?
2: 33.
3: 37.
2: 37 mi?
3: 37'sin sen tabii. 37 yaşındasın.
2: Oldun mu o kadar be?
3: Allah Allah, oldum tabii. Yıllar öyle çabuk geçiyor. Ben de anlamadım.
2: Ya.
3: Bunca zamandır kavuşamadıysan kaderinde yok demektir, değil mi?
2: O zaman benim kaderimde kimse yok demek bu.
3: Ha, şunu bileydin, evet. Aynen.
2: Hayır abla. Benim daha önümde upuzun yollar var. Hayır, senin yaşında olsam neyse de. Değilim yani.
3: Gülben, bizim önümüzde uzun, çişli çarşaflar ve yıkanmayı bekleyen çamaşırlar var.
2: Hayır, fazlası var. Aşk da var. Kavuşmak da var.
3: Peki diyelim ki kavuştun o sevdiğin adama.
2: Ya.
3: Sabahları onun yanında uyanabilecek misin öyle mutlu mutlu? Ha? Odada o kokuyu açınca gözlerini adam. Üzülmeyecek misin? Kendine kızmayacak mısın? Ha? Peki o adam seni sevmeye devam edecek mi sence?

0: Aşık olunca kimse kimsenin lekesini, kirini görmez abla. Ben mesela Esat'ınkini hiç görmedim.
1: Görür Gülben. Erkekler görür. Hatta ilk onu görür. Havalı, mis kokulu kadınlara giderler onlar. Seni bırakıp giderler bir de öyle değilsen. Parfüm kokulu kadınlara kaçar giderler.
0: Esat öyle biri değil ki.
1: Öyle mi? Değil. Peki o zaman niye sen karakollara düştüğünde seni aramadı, bir sormadı, merak etmedi?
0: Hana sordu belki, ne biliyorsun?
1: Hana sorduysa da almıştır cevabını. Ondan uzak dur diye her şeyi yapmıştır o. Onun gözü dönmüş bir kere.
0: Neden gözü dönmüş ki?
1: Hani Esat'a İnce'ye karşı utandırdın diye... O da intikamını aldı tabii senden.
0: Ne yaptı? Ne yaptı dedim.
1: Gitmiş söylemiş işte. Esat'tan uzak durmak zorunda kal diye söylemiş senin.
0: Benim ne? Ne benim ne? Yukarıyı mı söylemiş? Sütüklü olduğumu mu söylemiş benim?

0: Biliyor artık. Biliyor. Biliyor.
1: Gülben. Belki de böylesi daha iyi oldu ha? Sen de umutlanmamış olursun en azından. İnsan her şeyi unutuyor. Yıllar geçiyor, unutuyorsun yani bir şekilde. Kimler kimleri unutmadı ki zaten?
0: Ben belki Esat'ı unuturum. Ama hanım bana yaptığını asla unutmayacağım.
1: Gülben, Gülben nereye iki? Gülben, patatesli yumurta yapıyoruz iki.
2: Gelmeyin peşimden. Rahat bırakın beni.
1: Gülben.

0: Alo Neriman, ben birazdan çıkıyorum. Köşede buluşalım mı?
1: Şey, ben bugün okula seninle yürüyemeyeceğim Ege.
0: Niye? Ablan arıza çıkarır diye mi? Evin önünde buluşmayacağız zaten.
1: Yok, ondan değil. Neyse, okulda görüşürüz. Ta buraya kadar gelmene gerek yoktu. Ben getirecektim zaten ödevi okula.
2: Ya şimdi okulda görürler mürürler, hocayı ispitlerler. Malum çekemeyen çok bizi. Geleyim temiz temiz alayım dedim.

0: Oh. Ege ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Sen çıkmıyor musun? Okula geç kalacaksın.
1: Çıkacağım.
0: Ama yarım saat var dersin.
1: Çıkacağım diyorum abla. Tamam, üstüme gelme.
2: Allah Allah ya.

0: Neriman.
1: Abla.
0: Ne yapıyorsun sen orada?
1: Şey, arkadaşımın defteri ödevime karışmış. Ben onu verecektim.
0: Oyalanma, ver o zaman.
1: Tamam, vereceğim şimdi.
0: Ver o zaman hadi.
2: Merhaba, Emre ben. Sınıf arkadaşıyım Neriman'ın.
0: Aman ne güzel. Hadi ver şunu, hadi oyalanma.
1: Kusura bakma.
2: Yok. Sağ ol, görüşürüz okulda.
0: Buraya gel, buraya gel.
1: Gitti işte, rahatladın mı?
0: Kes sesini, terbiyesiz. Bir de geçmiş kapının önünde inadıma yapar gibi. Ne yapıyorsun sen be?
1: Geç kalacağım.
0: Bekle, köşeyi dönsün sonra gideceksin. Sinir ettin beni be, hayret bir şey. Tamam git şimdi. Of, kes, mesafeli git. Puflayıp puflama bir de.

0: Dilben, bizim önümüzde uzun, çişli çarşaflar ve yıkanmayı bekleyen çamaşırlar var. Odada o kokuyu açınca gözlerini adam. Peki o adam seni sevmeye devam edecek mi sence? Gitmiş, söylemiş işte. Esat'tan uzak durmak zorunda kal değil, söylemiş senin.
1: Hangi adam altını ıslatan bir kadını eşliğe alır? Kimse istemeyecek seni. Düdüklüsün.
2: Bitecek artık. Bitsin bu. Bitecek artık.

0: Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yapacağım ben? Ne yaptım? Vur. Vurdum abi. Anahtarım, anahtarım düştü. Hayır, dur. Dur, dur, tamam, ne yapayım? Dur. Çık. Babam, yok, yok.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
3: Le Temp İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
4: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı süzme peyniri 195 lira. Tarabya tam yağlı kaşar peyniri 379 lira.
2: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
3: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma. Kelebek.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
5: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: ne ya? Yanık mı kokuyor?
1: Gidebiliyorsan pencerenin yanına git. Ben şimdi yardım çağıracağım.
0: Sakın kimseyi çağırma. Ölürüm de.

0: Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime. Ah çocuk, ah kadın, ah sevgili. Sözlerin aşkı anımsatsa da gülüşünde onulmaz acılar gizli.
1: Yarın 4'te aynı yerde.

0: fatura gelmiş mi diye baktım da Bayram.
1: Ben faturaları bizzat getiriyorum Safiye Hanım. Yorulmanıza gerek yok.
0: Sen bu ara dalgınsın biraz. Dedim hani gözünden falan kaçtıysa. Neyse hadi sen git siparişlerine bak hadi.
1: İyi günler Safiye Hanım.

Şimdi lan!

0: kaçamıyoruz. Yükler.
1: Gülben! Gülben içeride mi?
0: Böyle olmayacak. Anahtarı nerede bunun?
2: Anahtar, anahtar evde. Aşağıda anahtar. Benim yüzümden. Hadi. Benim yüzümden.
0: Bırak, bana bırak, bana bırak. Aa.
2: Girdi, içeri girdi. Ayakların içeri girdin. Ayakkabı, ayakkabıyla halıya, halıya, eve girdi. Halıya içeri girdi.

0: Safiye. Anahtar nerede?
1: Anahtar. Vazonun içinde. Vazon. Anahtar. Ben istemedim. O girdi. Ben... O girdi. Yere bastı. Ayakkabısıyla halıya. Ben demedim. O kendi geldi. Gülben. Gülben. Gülben. Gülben.
2: Gülben.
1: Gülben. Gülben kardeşim.
3: Çekil, çekil.
1: Gülben.

İnanmıyorum.

0: Yaşıyorum. Yaşıyorum, bir şey söyle.
1: Yaşamıyorum, itfaiye arabamız aldım.
0: Olmaz.
1: Değil mi? Hayatı tehlikeye atamayız. Ya apartmanı sıçrarsa başkalarını tehlikeye atamayız.
0: Olmaz. Olmaz.
2: Ambulans arayın, ambulans.
1: Ambulans olmaz, ambulans. Ambulans olmaz.
2: Temiz hava ihtiyacı var. Doktora arayın, ambulans arayın.
1: Söndü mü tamamen?
3: Söndü, söndü. O içeridekiler neydi öyle? Bir sürü poşet vardı. Onlar tutuşturmuş belli ki. Ya içindekiler yancı mıydı acaba?
1: Benim eşyalarımdı. Benim eşyalarımdı. Sağ olsunlar. Eşyalarımı koymama izin vermişlerdi. Yani gerçi şey olmadı, iyi olmadı ama çok özür dilerim, üzgünüm Safiye Hanım.
3: Yazık olmuş.
1: Şey, yardımların için çok teşekkürler Bayram Efendi. Çok canını tehlikeye attın. Değil mi?
0: Sağ ol, sağ ol.

0: Merak etmeyin. Kimse bir şey anlamadı. Tazısı sana kalmadı.
1: Yürüyebilir misin? Nefes al nefes. Temiz hava. İyi misin? İyi misin?
0: Beni siz mi kurtardınız?
1: Birlikte. Birlikte. Birlikte. Nefes al. Nefes al.
0: Kardeşime dokundu. Kucağına aldı.
2: Ne?
0: Elleri değdi hep.

0: Ne dediğini anlamıyorum.
1: Her yer pislik içinde, eve geldi. Bana değdi. Her şey mahvoldu, pislik içinde.
0: Şoktu abla. Düzelir, düzelir.
2: Abla, öleceğim zannettim. Hiç de bir salamadım. Bu bey kurtarmış beni, biliyor musun?
0: Ayran iç.
2: Abla, gördüler mi?
3: Yok, yok Gülban, kimse bir şey görmedi. Görmedi.
0: Aradın mı ambulansı?
2: Yok. Hayır, ben zaten gitmem. İyiyim ben, iyiyim. Çok sağ ol.
0: Mutlaka doktora görünmesi lazım.
2: Ben evde dinlenince geçer. Hiç merak etmeyin, sağ olun.
0: İyisin. Değil mi?
2: İyiyim.
0: İyisin madem. Ben de artık gideyim.
2: Bu arada hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Bu arada ben Gülben.
0: Naci.
3: Gülben, dayı basırtı düşürüyor.
2: Çok memnun oldum.
4: Hocam, çok sağ olun. İyi ki yetiştiniz.

0: Arayayım mı ambulansı?
1: Hayır. Hayır sakın Bayram, çok kızarım vallahi bak. Sen kendini görmek istiyorsan görün. Ben çok iyiyim. Hiçbir şey istemem ben.
0: Ben bir su bulayım. Kendimize gelelim.
1: Gel Bayram, gel hadi. Sağ olasın.
2: Ay sağ ol.
1: Hadi sağ olasın hadi. Gülben, sen iyi misin gerçekten?
2: İyiyim abla, iyiyim, merak etme.
1: Nasıl çıktı bu yangın?
2: Bilmiyorum ki.
1: Ben sabah attım çarşafları zaten. Senin ne işin vardı orada?
2: Ben yangının kokusunu duydum. Gidip baktım. Sonra da hatırlamıyorum gerisini. Gazdan bayılmışım ben.
1: Allah bağışladı seni bana. Vallahi.
2: Kimlendim, çok kötü oldu.
1: Tamam, sürme sürme onu çok... yüzüne sürme, kurban olayım.
3: Bunu burada net bir şekilde belirtmezsek ödemeyi gereken zamanda alabilecek miyiz peki?
4: Yok yok, konuştuk biz onu Hasan Bey'le. Hallediyoruz, merak etme.
3: Baba?
5: Kalk yerimden. Kimsin sen? Ne işin var odamda? Evrakları mı karıştırdın?
4: Hikmet amca.
5: Söyle ona hemen çıksın odamdan. Yoksa güvenliği çağırırım. Kızım, bakın buraya bir. Güvenlikten birini gönderin hemen.
0: Pardon Hikmet Bey, buyurun siz. Ben odaları karıştırmışım. Siz buyurun yerinize geçin lütfen.

0: 2020 mi? Bu tarih yanlış. Söyleyin kıza hemen düzelsin. Bu ne lakaytlık? Resmi belge bu.
1: Tabii.
2: Güven. Güven iyi misin? Merak etme, şimdi ambulans yolda.
3: Kaç defa diyeceğim, istemiyorum. Arayın gelmesin.
2: Canım benim, ciğerlerin etkilenmiş olabilir. Bir bakmaları lazım.
3: Ya abla, göndermesinler beni lütfen.
4: Ya itfaiyeyi de aramadık zaten. Arayalım bir gelsinler, baksınlar. Neden çıkmış yangın?
3: Arama.

0: Olur mu ama? Belki hala tehlike var. Belki gaz sıkışmış. Havaya uçarız, Allah korusun.
1: Hanı ara sen, hanı. Gelince halleder o. Kim aranacaksa bilirsen hanı ara. Hadi.
0: İçeride yanıcı bir şey var mı bari Safiye Hanım? Ben gidip çıkarayım.
1: Sakın. Hayır, Allah korusun. Girmesen içeri şimdi. Tehlikelidir orası. Han kim aranacaksa bilir. O halleder zaten. Hadi Gülben, hadi.
2: Bir dakika.

0: Sağ ol ama istemem. Sağ ol.
1: Biz burada dururken Gülben'i düşünmek sana kalmadı herhalde. Biz hallederiz ne gerekiyorsa. Yürü. Yürü hadi.

0: toplantı da nereden çıktı? Hazırlanamadık ki doğru dürüst.
1: Esat, sen Orhan Bey'i arar mısın? Hazırlansın, eve gideceğiz.
0: Ben eve gelmem. Toplantım var benim.
1: Sizin toplantınız iptal oldu. Yani yarına ertelendi aslında.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Tabii. Esat, sen de biliyorsun. Söylesene.
2: Evet, evet. Hikmet amca, bana da haber geldi.
1: Niye bu kadar üzüldünüz? Yarın gelirsiniz.
0: Hay Allah. Şimdi eve gitmem gerekecek. Bu hiç iyi olmadı. Neyse, siz gidin, ben kalacağım biraz daha.
1: Ama kalamazsınız burada. Bütün kapıları kilitleyecekler. Bu saatten sonra kalamazsınız ki.
0: Ben buranın sahibiyim. İster kalırım, ister uyurum. Kimse karışamaz bana. Oğlum, bu beni tanımıyor herhalde. Söyle ona kim olduğumu.
2: Hikmet amca sahibidir buranın.
1: Esat, sen bakar mısın? Bakın Hikmet Bey, burayı temizleyecek.
2: Alo.
0: Olsun, ben kalırım.
2: İnce Esat ben. Han biraz meşguldü de. Yangın mı çıktı?
1: Ne yangını?
2: Bir dakika dur.
1: Efendim?
3: Sizin üst katınızdaki o dairede yangın çıktı.
4: Merak etme ama yetiştik, söndürdük. Bir sorun yok şimdi.
1: Herkes iyi mi?
3: Gülben içerideydi.
1: Ne? İyi mi Gülben? Nerede? Nasıl? Kendinde mi şu an?
4: Yok, sakin ol. Bir şey yok. Şu an gayet iyi. Yürüyor, konuşuyor.
3: Ama tutturdu doktora gitmek istemiyorum diye.
1: Hemen geliyorum.
2: Ne oldu ya? Ciddi bir şey mi?
1: Bizim üst kattaki dairede yangın çıkmış.
0: Çöp daire mi yanmış?
2: Çöp daire mi?
1: Yok, aslında orası depoda. Babam oraya öyle söyler.
0: Gülben'le Safiye iyi miymiş?
1: İyilermiş.
0: İyi ki çöp atmaya falan gitmemişler, Allah korusun. İçerideyken olsaydı.
1: Doğru ama artık çıkmamız lazım. Hadi baba.
0: Ben şu çantayı alayım.
1: Alırız onu sonra.
2: Ben Orhan abiyi arıyorum şimdi.
3: Niye bakıyorsun abla? Pislik içinde her yer Gülben. Niye? Bastı o ayakkabılarla geldi buraya kadar. Bütün halıyı ayakkabıyla bastı. Aa, kim? Seni işte kurtaran o adam. Sana da dokundu. Yıkanman lazım. Her yeri silmemiz lazım. Bu halıyı hep silmemiz lazım bizim Gülben.
5: Abla, benim hiç halim yok ki. Nefesim bitti hep.
3: Tamam. Ben silerim. Tamam, sen yıkanırsın. Silerim her tarafı. Her şey yandı gitti Allah'ım. Gidip bakmamız lazım. Kurtarılacak ne varsa bilmemiz lazım. Bak, onları yıkayacaktık. Hep israf oldular.
5: Baba nerede? Kıyamet koptu, hiç sesi çıkmıyor. Eyvah abla. Heyecana dayanamayayım.
3: Kız sus. Ha?
5: Eyvah.
3: Allah korusun. Ay. Gülben.
5: Eyvah.
3: Gülben, Han'ı ara Gülben.
5: Abla, telefonum yok ki benim.
3: Tamam, evden ara, ev telefonunu.
5: Hayır, onu koparmış kablosunu.
3: Ay, inşallah kahretsin bayramı. Bayramı. Bayram. Bayram.
6: Gene ne oldu? Gülben iyi mi? Hanım, Gülben Hanım.
3: İyi o, iyi. Han'ı ara çabuk. Baba yok evde, çıkmış gitmiş. Çabuk ol.
6: Alo Han Bey, ya babanız evden gitmiş de Safiye Hanım da çok telaşlandı. Malum yangında olunca. Ha, yanınızda demek, tamam.
3: Neredelermiş, sor bakayım.
6: Ha, tamam, yoldasınız, anladım efendim. Tamamdır. Eve dönüyoruz dedi.
3: Daha neler gelecek kim bilir başımıza.
6: Evet ya, bu ara var bir uğursuzluk.
3: Sen kime dedin onu? Bana mı uğursuz dedin?
6: Haşa, ne alakası?

0: Var, olur mu? Benim kombi bozuldu, ondan dedim. Bir de dün çaydanlık döküldü, kılpayı kurtuldum.
1: O senin beceriksizliğindir, Bayram. Ha, şu apartmanın kapısında kilitleyiver, öyle gelen geçen giremesin içeri.
0: Gündüz vaktim kilitleyeyim.
1: Gündüz vakti de gece vakti de kilitli kalsın Bayram, tamam mı?
0: Ben bir Hanbey'e sorayım.
1: Bana bak, senin o sarı bıyıklarını bir güzel yolar, kafandan aşağı konfeti diye dökerim senin. Hana sorayımmış. Biz neyiz burada? Hadi yap dediğimi. Kitle diyorsam kitle.
2: Aa, merhaba. Yardımlarınız için tekrar çok teşekkürler. Ya iyi ki oradaydınız. Gerçekten çok sağ olun. İnci ben bu arada.
3: Naci.
2: Memnun oldum. Han. Naci Bey sayesinde ucuz atlattık bugünü. Ya, o çıkardı içeriden.
3: Öyle mi? Ödeştik desenize.
2: Nasıl yani?
3: Neyse. Cesur davranmışsınız. Teşekkür ederiz.
4: Tekrar geçmiş olsun hepimize.
2: Teşekkürler.
4: İyi günler.
2: İyi günler.
3: Baba, sen çık, geliyorum ben. Ne konuşuyordunuz onunla?
2: Adam ablanın hayatını kurtardı. Ne biçim davrandın öyle?
3: O heriften hiç hoşlanmıyorum İnci.
2: Nasıl, tanıyor musun?
3: Neriman'ın öğretmeni.
2: Ha, şu yeni gelen edebiyatçı.
3: Onunla muhatap olmanı istemiyorum. Uzak dur. Selam bile verme. Konuşma.
2: Ne diyorsun sen ya? Neden böyle söylüyorsun? Anlamıyorum.
3: Bizimkilere bakmam lazım. Konuşacağız bunu sonra. İyi olmanıza sevindim.
1: Ölüyorduk be, ölüyorduk.
3: Tamam abla, babamın yanına girme şu konuyu istersen.
1: O da zaten yüreğimizi hoplattı. Yemin ediyorum ki girdik odaya baktık. Yok, yok, kafayı yiyorduk ya. Yani boğuldu mu, yandı mı, aklımızı oynatıyorduk resmen.
3: Yahu yapma şunu. Yapma.
5: Ay, iyi ki o adam varmış. Yoksa ne olurdu ben hiç bilmiyorum.
1: O kadını zor tuttum zaten diyor. Polis çağıracağım, ambulans çağıracağım. Diyorum yok bir şey, lafta dinlemiyor. Anlatamıyoruz da. Bayram da girdi, gördü içeriği. Gerçi garibim, o bir şey görememiştir o haliyle de, yazık.
5: Görmemiştir.
3: Tabii olay yine de büyüyebilir. Polis falan gelirse.
5: Ne? Gelmesin, polis gelmesin lan. Gelmez değil mi?
1: Tamam artık. Kızın polise fobisi var artık yani, öyle deme.
3: Tamam güzelim, sakin ol. Gelmez polis, ben konuşurum. Hadi siz babamı odasına götürün. Ben de bir yukarıya çıkayım, bakayım belki onarım, tadilat falan gerekir.
1: Ne gerek var canım? Biz kendimiz hallederiz. Boyarız yeter. Sen de yardım edersin herhalde, bir zahmet. Bu adam nasıl geldi ya? Baba nasıl bulmuş şirketin yerini? Odasını sorsak gösteremez.
3: En mutlu olduğu yer orası olduğu için unutmamış, bulmuş işte belli ki.
1: Nereye bakıyorsun sen?
3: Bu adamın çocuğu var mı?
1: Hangi adamın?
3: Şu hocanın işte.
5: Evli miymiş o?
1: Ne bilelim canım biz. Allah Allah. Çok merak ediyorsan git Neriman'a sor. Hem sen niye sordun şimdi bunu?
3: Saçma sapan kuş resmi çizmiş camına.
6: Benim toplantım kaçtaydı? Bak unuttum.

0: liste yapmam lazım. Ne gitti, ne kaldı bilmem lazım benim.
1: Giden bir şey yok.
0: Nasıl yok ya? Önemliydi onlar.
1: Çişli çarşaf mı lazımdı size?
0: Bir gün temizleyecektik. Eskilerimiz buradaydı, annemden kalan.
1: Hiçbir işe yaramayan, gördüğümüzde içimizi karartan, hep kötü günleri hatırlatan her şey buradaydı, evet.
0: Sevindin mi yangına? Ha? Hatta belki de sen çıkardın. İşine geldi değil mi? Zaten kurtulmak istiyordun, hepsini toptan halledeyim dedin ha?
1: Kurtulmak mı? Evet, burası yandı ama yerine yenileri gelecek. Hiçbir zaman boşalmayacak burası. Ama bilecek kadar yakından tanıyorum seni.

0: Ege! Ege! Ya beklesene beni. Niye durmuyorsun? Sen kaçıyor musun benden? Okulda da hiç konuşmadın.
1: Yo, farkında değilim.
0: Okul çıkışı da beklemeden gitmişsin zaten.
1: Benimle yürümek istemezsin diye düşündüm.
0: Neden istemeyeyim?
1: Başka biriyle yürümek istersin diye.
0: Kimle mesela?
1: Sevdiğin biriyle mesela, hıyarın teki olan biriyle mesela.
0: Sen Emre'yi mi gördün sabah?
1: Evet, böylece beni neden ektiğini de anlamış oldum.
0: Ben seni ekmedim. O ödevi almak için gelmişti. Sen de ondan çok hoşlanmıyorsun diye çağırmadım yanımıza.
1: Çağırsan da gelmezdim zaten.
0: Sen bana çok kötü davranıyorsun kaç gündür, farkında mısın? Neden? Ne yaptım ben sana? Eğer benimle arkadaşlık etmekten sıkıldıysan mecbur değilsin.
1: Sıkılmadım. Asla da sıkılmam.
0: Derdin ne o zaman?
1: Derdim? Benim de Emre'den bir farkım yok işte. Ben de hıyarın tekiyim. Her ergen herif gibi suçsuz olana patlıyorum.
0: Emre de sen de hıyar değilsiniz. İkiniz de iyi insanlarsınız ve ben ikinizi de seviyorum.
1: Onu daha çok seviyorsun tabii.
0: Sen neden buradan vuruyorsun beni? Neden ezmeye çalışıyorsun? Sen hiç aşık olmadın mı?
1: Olmadım.
0: Olduğunda ben sana böyle davranmayacağım. Aptalmışsın gibi hissettirmeyeceğim. Sadece aptallar dalga geçer aşkla.

0: fazla. Hı. Kaç torba yandı acaba?
1: Vallahi 20-30 tane yanmıştır. Yazık, gitti çarşaflar hep. Vallahi bir laf.
2: Ya bu kız ölümden döndü, hala temizlik mi yaptırıyorsun ona? Pes artık ha.
0: Öyle deme Han. Eve yabancı girmiş.

0: girmiş. Hem de ayakkabılarıyla girmiş. Yani mecburuz.
1: Kim girmiş?
2: Adını hatırlayamadım şimdi. Yardımcı olan adam işte, neyse.
0: İşte beni kurtaran Naci. Bey. Hoca. Naci Hoca yani, o işte.
1: Bu kız bugün deterjan solumayacak. Anladın mı beni Gülben? Bırak o bezi, hadi git odana dinlen. Hadi. Hadi.

0: Kardeşin senin yüzünden yanıyordu. Sen hala onu düşün. Daha ne gelmesi lazım başınıza? Hı? Karakollar, yangınlar. Daha ne olması lazım anlaman için? Neyi? O burada durdukça bu evden felaketler eksik olmayacak. Çünkü sen verdiğin sözü tutamayacaksın.
1: Tutacağım. Tutacağım, verdiğim sözü tutacağım.
0: Tutacağım sözümü, tutacağım.

0: İlle yangın mı çıkması gerekiyordu bunu geri vermen için?
1: Hayır. Sana güvenmem gerekiyordu sadece.
0: Han. Beni kimse kurtaramasaydı. Ölseydim yani. Vicdan azabı duyar mıydı?
1: Gülben.
0: Ablam bana ne yaptığını söyledi. Ama ben bir şeyi çok merak ettim. Aynı dert onun başında da olsaydı. Yani ince sütlüklü olsaydı. Sen onu sevmekten vazgeçer miydin?

0: Ne ilgisi var şimdi?
1: Esat'a söylemişsin ya benim geceleri yatağımı ıslattığımı. Bu insanın sevgisini öldürür mü onu merak ettim.
0: Öldürmez.
1: Neden söyledin o zaman? Ne yaptı? Tiksindi mi bari benden? Acıdı mı yoksa? Ne yaptı?

bitsin istedim. Bitsin. Onlar yüzünden bitti umudum. Esat'la asla olamayacağımızı biliyorum artık. Yangın olayını biliyor mu? Beni sordu mu?

Bitti artık. Esat benim için herhangi biri bundan sonra. O telefonu da ister ver, ister verme. Arayacak kimsem yok artık benim.

0: Han? Neye bakıyorsun sen? Ne oldu?
1: Bu adam neden sürekli bizim evimize bakıyor?
0: Hangi adam?
1: Şu Neriman'ın hocası.
0: Yok canım, sana öyle gelmiştir.
1: Yok yok. Bir tuhaf bu adam. Hali tavrı da normal değil.
0: Bana bak, sakın gidip bir şey falan söyleme. Gülben'in hayatını kurtardı. Şimdi ayıp olur, nankör derler bizim de arkamızdan.
1: Mesela bak, o kadar insan dururken o koştu yardıma. Garip değil mi? Belki de bizim evi gözetlediği için gördü.
0: Yok artık, daha neler. Adamın da günahını alıyorsun, yazık ya. Ayıp valla.
1: Yani senin gibi 40 yıllık komplo teorisyeni mi söylüyor bunu? Sen niye kalktın?
0: Su içmeye kalktım. Baktım burada duruyorsun. Ona geldim ya. Hadi iyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Karaca Master Mate Chef Pro Çift Kollu Stand Mixer 6.999 lira yerine 5.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, bildirimleri aç, diğerleri kaçmasın.
2: Cepte Karaca var mı? Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Oğlum, el alemine oğluna bak. Ne kadar düzenli.
6: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canga.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: markette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
1: Bu adamların ne dini hassasiyeti var, ne utanması var, ne ahlakı var. Bir insan Osmanlı olmaktan, Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar ya? Sormak istiyorum, siz kimin tohumusunuz? Biz özellikle mazlum coğrafyaların umudu olur hale gelmişiz. Siz ne yaptınız ya?
2: Biliyorsunuz bazı beyanatlar veriyor, ifadesini yeniliyor. Şimdi çok çarpıcı bir iddia var.
1: İsterlerse kavga etsinler, isterlerse öpüşsünler, barışsınlar. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Buradaki aslında bizi ilgilendiren en önemli mevzu şu. Bunlar ülke yönetebilir.
3: İçinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana
4: ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, Piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
13: Sütaş labneyi.
14: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
15: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Taş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bu veresiye satan, hali perişan, bu peşin satan, o rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat, değil mi Hülya Hanım?
6: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
11: Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
1: Güne baş...

0: Damla
1: bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: var. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
5: Bellona, Bellona.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Daha fazla uzatmasak mı?
12: Bence uzatalım.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Bu salı binde yedik piliç baget 79 lira. İçim %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Damla
9: bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Abi toplamışsın aileyi.
12: Aile çok önemli.
13: Hadi ben kaçar.
12: Aha.
13: Arkadaşlarla buluşacağız.
14: Paran var mı?
13: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
12: Darladın ama çocuğu.
13: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
12: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
11: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
12: Biraz rahat olun kızım.
15: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Le Temp, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
16: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel, Angels Marmaris.

0: güzel. Kuş çizmiş. Bana bir şey mi demek istiyor acaba? Mesaj mı veriyor? Aşık mı oldu yoksa bana?
1: Gülben!

0: Elifciğim ne yapıyorsun ama?
1: Ama bu adam böyle. Sakalı var.
0: Sen bunu tanıyor musun?
1: Evet. Naneye süt getiren adam bu.

0: Abi, valla bana şaka dediler. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum.
1: Kim bıraktırdı bu notu sana?
0: Tanımıyorum. 200 lira verdiler, yaz koy dediler. Ben de şaka sandım.
2: Sen bizi mi yiyorsun lan? Öyle basit mi bu işler?
0: Abi benim bir günahım yok.
2: Şimdi anlarız.
0: Abi, abi vallahi yapma, bir günahım yok. Şaka sandım abi.
1: Çıkabilirsiniz.
0: Abi yapma, vallahi şaka sandım. Abi. Abi. Abi yapma. Abi şaka sandım. Abi.
1: Efendim savcı hanım.
3: Elif dosyadaki adamlardan birini tanıdı.
1: Hangisini?
3: Murat Kalaycı.
1: Tamam savcı hanım.
0: Baksana şaka. Abi. Abi yapma. Abi yapma, tamam.
2: Ne var Akif?
1: Elif'i alan adamlardan birini öğrendik.
2: Bunu alın, bir yere kapatın. Ama dikkat edin, bunu da öldürmesinler. Çay may ikram eden olursa da içmeyin.

0: Teşekkür etmenize gerek yok efendim. Görevimi yaptım.
1: Sana kim görev verdi?
0: Haini öldürmek için kimseden görev almama gerek yok.
1: Sencer'in orada olduğu bilgisini sana ulaştıran kişi kime çalışıyor biliyor musun?
0: Bilmiyorum. Kime çalışıyormuş?
1: Sencer Bey'in işbirlikçilerine. Diğer hainlere.
0: O hainler kimse söyleyin, gideyim onları da öldüreyim.
1: Sayende kim olduklarını belki de hiç öğrenemeyeceğiz. Onların kimliklerini bilen elimizdeki tek adamı öldürdün.
0: Vicdan azabı çekmektense gizli olmayı tercih ederim.
1: Bu da senin son tercihin oldu Erkan. Gizli olarak öleceksin. Bunun farkında mısın?
2: Ümraniye tarafında Mobese'ye yakalanmış. Siyah renkli bir pikap içerisinde.
0: Hangi istikamette devam ediyor?
2: Beykoz'a doğru.
0: Tamam, sağ ol. Akif, Beykoz'a.

0: Öldürme öldürme. Nereye kadar? Sıkıldım. Şurubu bırakıp nereye kaçıyorsun Manolya? Çok ayıp. Gel seninle biraz konuşalım, gel. Geç.
1: Manolya'm sakin ol. Bunların hepsi geçecek.
2: Allah senin cezanı versin İhsan.
3: Konuş. Polat Alemdar nerede? Bir psikopat siz misiniz lan?
1: Manolya'm. Manolya'm.
3: Kes lan bağırmayı. Gözün daha yok. Polat Alemdar nerede, konuş.
4: İleride çatışmışlar.

0: Zamanlamana da hastayım ha Abdüley. Kurşunlar biter, Abdüley girer.
1: Polat Alemdar'ı almayı nasıl başardın?
2: Kendi ayağıyla geldi. Hı. Alemdar akıllı adam ama bir zaafı var. Kızı.

0: kadarıyla onun zaafı sizin de zaafınız.
1: Göründüğünden daha zekisin.
0: Sonunda sizi etkilemeyi başardım galiba.
1: Eli nerede? Görmek istiyorum.
0: Ben de sizin gücünüzü arkamda görmek istiyorum.
1: Pazarlık etmeyi sevmem. Polat Alemdar'ı öldür. Ben Eli ile birlikte uçağa bindiğimde bütün gücümüzle arkanda olacağız.
0: Bunlar yuvarlak sözler. Ben bunlarla avunacak yaşı çoktan geçtim. Bana öyle bir şey gösterin ki gücünüze itaat edeyim.
1: Dünyadaki en büyük güç bilgidir. Bu da onun çok küçük bir kırıntısı.

0: Yıllarca sadık adamım diye bildiğin Savaş, Alman istihbaratına çalışıyordu. Avusturya'da gözünü kaybettiğin PKK operasyonunu sabote eden BND'ydi. Sen yıllarca PKK zannettin. Ancak gözünü alan örgütten sorumlu BND ajanıydı. Senin yerini de, operasyonun ayrıntılarını da Savaş sayesinde öğrendi.
1: Bana sadece bilgi yetmez. Bu adamı istiyorum.
0: Ben de Eli'yi istiyorum.

0: Sen kafayı mı yedin Mete? Babanın evine mi geliyorsun?
1: Efendim, biliyorsunuz ben yetimim. Sencer Bey bana tam rahmetlik babamın acısını unutturacakken kendisini de kaybettim. Büyüğüm olarak artık siz kaldınız.
0: Mete, benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Estağfurullah efendim. Kaderimizin ortak olduğunu söylüyorum.
0: Sen kimsin ki benimle aynı kaderi paylaşacaksın Mete?
1: Efendim, aynı sırlara vakıf olduğumuz için sizi kendime yakın hissediyorum. Yoksa yanılıyor muyum?
0: Beni tehdit mi ediyorsun ha?
1: Hayır efendim. Kendimi size hatırlatıyorum. Artık Sencer Bey yok. İkimiz varız. Birlikte savaşacağız.
0: Sen artık heyetin gözünde hainsin. Ve buraya gelmen beni de aynı konuma getirir.
1: Efendim, sizin istediğiniz an haini kahraman, kahramanı hain yapma gücünüz var.
0: Şu an değil Mete.

Sizden şu an hemen bir şey istemiyorum. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Başıma bir şey gelirse arkamda sizi işaret edecek çok iz kalır. O izler ilmeğin boynunuza geçirilmesi için yeterli olacaktır.

0: zaman yolundan nereye gideceğiz?
1: Kütüklerle kapatılmış. Dallarla kamufle edilmiş bir ara yol var.
0: Nerede? Nerede lan? Nerede dedim sana? Konuşsana lan! Ulan konuşmadan ölürsen. Lan! Konuş lan! Konuş!
2: Ne yapacaksın Cahit? Bir daha mı öldüreceksin?
0: Konuşsana!
3: Adam öldü. Bırak artık.
0: Konuşsana, ölme.
4: Abi ne oldu? Neden durdunuz?
2: Adam öldü Akif.

0: Poyraz neredesin?
1: Azrail'in yanındayım Aras. Senin için diyor ki gitsin Alemdar'ın kafasına sıksın ki canını alayım.
0: Baba soruyor. Poyraz benim postallarımı ne zaman getirecek? Ne diyeyim?
1: Aras tedirgin olacak bir şey yok. Ben güvenliyim. Dediğimi yap. Alemdar'ın kafasına sık.

0: Ferhat, ne oldu? Aldınız mı insan?
1: Aldık.
2: Kardeşini de aldık ama kardeşin sana çok kırgın. Niye kendisi
1: gelmedi de 3 tane çapulcu gönderdi diyor.
0: Kimsin?
2: Polat Alemdar'ı bırakmazsan kardeşinin kafasına sıkacak olan adamım.
0: Ver onu telefona.
2: Abin sonunda kardeşi olduğunu hatırladı. Meraklanmış, sesini duyacak.
3: Abi! Abi! Benim hiçbir suçum yok. Hepsi bu insanın suçu.
1: Sağ ol Cahit. Bu kıyağını unutmam.
0: Hazır almışsın, kafalarına sık. Beni kardeş katili olmaktan kurtar.

0: Murat Alemdar ayağa düşmüşsün. Senin gibi bir adam çok ayıp.
1: Ben ayağa kalkarım da. Kalkarsam siz bir daha ayaklarınızın üzerinde duramazsınız.
0: Hele bakalım nasıl kalkıyormuşsun Polat Alemdar. Merak ettim. Son yolculuğuna çıkmadan senden bir iki numara daha öğrenin. Bekliyorum. Yok yok Polat Alemdar. Senin laftan başka bir icraatın yok.
1: Polat Alemdar'ı bu defa elinden kaçırdın. Bir daha fırsatın olursa bu kadar konuşturma. Direkt kafasına sık.

0: sabahtan.
1: Cahitler ulaştı herhalde, çatışıyor.
2: Akif, ormanda yankıyı iyi hesap edebilmen lazım. Ses oradan değil, buradan. Gel.

ölürüm, önemli değil. Ama senin gitmen lazım.

0: Abi iyi misin?
1: İyiyim Abdülay. Arazı aldınız mı?
0: Kaçtı abi. Abi?
1: Cahit baban nasıl?
0: Durumunda değişiklik yok abi.
2: Usta, Poyraz nerede?
1: Poyraz öyle bir girdaba soktum ki. Poyraz girdi, Meltem olarak çıkarsa şükredecek.
0: Hangi dağa savurdun abi?
1: Kudüs'te Siyon Dağı'na savurdum Cahit. 2000 yıldan önce çıkamaz.

0: İyice çaptan düştün İhsan. Bir camı patlatamadın ya.
1: Bilmeden konuşuyorsun, kalbimi kırıyorsun benim. Evinin penceresi mi bu? Kurşun geçirmez cam bu.

0: Burada kimse yok. Çatışma izleri var.
1: Etrafı araştırın.
2: Müsaade et Araz'ı tekrar arayayım. Mutlaka bir izah vardır.
1: Senin iyiliğin için öyle olmasın umarım.

0: Poyraz, Polat Alemdar'ı elimizden kaçırdık.
1: Araz, beni iyi dinle. Sana son sözüm, Alemdar'dan intikamımı almadan ölme.
2: Neredeysen söyle. Söyle gelelim, öleceksek ölelim, beraber ölelim.
1: İntikamımızı almadan sana ölüm yok.

0: Sana ölmeden önce son bir nasihatte bulunayım. Adamlarından yapamayacakları şeyleri isteme.
1: Araz'ın Polat'ı öldüreceğinden hiç şüphem yok.
0: Buna inanmana sevindim. O zaman gönül rahatlığıyla ölebilirsin.

0: Efendim, müsait misiniz?
1: Gel Eşref. Umarım iyi haberler getirmişsindir.
0: Sencer Bey öldü.
1: Eşref, sesin hiç sevinmiş gibi gelmiyor.
0: Efendim, heyetin sizin hakkınızdaki hükmünü kaldırabilirsem o zaman sevinebileceğim.
1: Sakın. Heyette aldığınız kararın bir sebebi var. O sebep ortadan kalktı mı ki hüküm değişsin?
0: Efendim, hepimizin üzerinde büyük emeğiniz var. Böyle olması ağrıma gidiyor.
1: Eğer üzerinde bir nebze emeğim varsa sözümü dinle. Bu işi uzatmayayım. Heyetin kararı doğru. Bir an evvel uygulanması hem ülke için hem de benim için daha iyi olur.

0: Geldim canım, yanındayım.
1: Çok korktum seni kaybetmekten.
0: Artık sizi hiç yalnız bırakmayacağım.
1: Hayatta hiçbir şey beni daha mutlu edemez. Bu mutluluktan beni mahrum etme.
0: Benim için de sensiz mutluluk yok Leyla.
2: Baba? Baba?
0: Kızım!

0: Yüzün iyileşti mi artık?
1: İyileşti kızım.
0: Artık öpebilir miyim?
1: Dur bakalım, önce ben seni öpeyim sonra. Sakalların batmadı mı bu sefer?
0: Hiç batmadı. Naneyi getirmedin mi?
1: Getiremedim kızım. O daha çok küçük ya. Annesinin yanında kalması lazım.
0: Önce gelir belki. Gayet abi, sen de gördün mü naneyi?
2: Nane? Gördüm tabii, görmez miyim?
3: Şükürler olsun yarabbim.
1: Anacığım.
3: Oğlum, Polat'ım benim.
1: Nasılsın?
3: Ben iyiyim. Baban...
4: Anneciğim. Ömer baba da iyi olacak inşallah.
1: Durumu nasıl Leyla?
4: Bir değişiklik yok. Hala kendine gelmesini bekliyoruz.
3: Beni babanın yanına sokmuyorlar oğlum. Sen girsen, konuşsan, yanında olduğunu bilse, sesini duysa belki...
0: Tabii, şu kadar bir şeydi.
1: Hadi gel beraber gidelim anacığım babama.
0: Çok özledim naneyi. Keşke gidebilseydik yanına.
5: Burası kimin evi İhsan? Yoksa sen buraya...
6: Olur mu öyle şey Manolyam? Kora'dan sanatçı bir arkadaşımızın evi.
5: Bir de utanmadan beni düşüp kalktıklarının evine mi getiriyorsun?
6: Hayatım, ben Manolyam'ın kokusunu almışım bir kere. Onun üzerine başka çiçek koklayabilir miyim?

0: Bir de gizli telefon çıktı. Ver bakacağım ona. Kimleri arıyorsun?
1: Manol ya, delirtme beni. Ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin? Şuradan bir canımızı kurtaralım. Arkadaşı arıyorum, araba getirsin.

Mami ne yapıyorsun kardeş? Bana acil araba lazım. Yok lan öyle değil, temiz. Sen yola çıkınca beni bu numaradan ara. Ben sana yerimi söyleyeceğim.

0: Çıkın dışarı.
1: Abi ne yapacağız? Poyraz abinin intikamını nasıl alacağız?
0: Çıkın dedim lan! Çıkın!

Baba. Poyraz öldü. İntikamınızı alıp ben de yakında geleceğim yanınıza. Benim yüzümden öldü baba. Polat Alemdar'ı elimden kaçırmasam şimdi karşında beraber olacaktık. Samet! İçerideki patlayıcıları bir araca yükleyin. Polat Alemdar'a gidiyoruz.

baba. Elim boş gelmeyeceğim ikinizin yanına. Polat Alemdar'ı da yanımda getireceğim.

0: Abi, ben Manolya.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel bebeği.
3: Le Tam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
4: Metro yine tıklım tıklım.
5: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
6: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
7: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
9: Daha daha ne var?
10: World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile indirin.
11: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada.

0: tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yasırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Bu veresiye satan, hadi perişan, bu peşin satan, o rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan, işte o daha da rahat değil mi Hülya Hanım?
4: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
5: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
7: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı süzme peyniri 195 lira. Tarabya tam yağlı kaşar peyniri 379 lira.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
9: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı süzme peyniri 195 lira. Tarabya tam yağlı kaşar peyniri 379 lira.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Durula.
13: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.

0: fiyatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Bu veresiye satan, hali perişan, bu peşin satan, o rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat, değil mi Hülya Hanım?
2: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: marketi. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
5: O isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
15: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
16: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
17: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
16: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
17: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, piril var.
18: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
16: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
18: Yeni Piril Ultra Güç.
19: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
20: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
21: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek. Anında %10 indirim Mondi Home'da.
22: Sadece durulan.
23: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
24: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
25: Bravo valla.
26: Sen de sadece Duru'la.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
27: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
28: Bellona, Bellona.
29: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği.
30: Le Temps, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
31: Manolya. Manolya. Manolya.
0: Neredesin Manol ya?
27: Ne var? İki dakika rahat yok.
0: Sensiz iki dakikaya tahammülüm yok Manolyam.
3: Bak, gözünün nuru geldi. Ben de Elif de iyiyiz. Hep beraberiz burada. Seni bekliyoruz Ömer Bey. Bizi bekletme. Artık gel.
4: Anne, babam seni hiç bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattı mı?
3: Babam beni bugüne kadar sadece mutlu etti evladım.
4: Yine mutlu edecek anne. Hepimizi mutlu edecek. Bize dönecek.
6: Hadi anneciğim. Elif merak etmiştir. Zaten dedesini sorup duruyor.

Biliyorum. Sevdiğine, yaradanına kavuşmak en büyük arzum. Ama şu ara sana çok ihtiyacım var baba. Senin desteğin olmadan dağılır giderim. Bir daha kimse toplayamaz. Sevdiğinin hatırına bana merhamet et. Biraz daha benim yanımda kal.

0: Efendim, bu çiçeği özellikle size teslim etmemi istediler. Anlatamıyorum. Hasta olan Ömer Bey, ben çiçeği niye Polat Bey'e götürüyorum? Ama bazı insanlarımız yalakalıkta, eyyamcılıkta sınır tanımıyor.
1: Sana babamın hastalığından kimsenin haberi olmayacak demedim mi Hüsnü?
0: Efendim, teknoloji çıktı. Ne özel hayat kaldı, ne özel hayatın gizliliği. Twitter'lar, Facebook'lar havada çarpışıyor. Savaşların en tehlikelisiyle karşı karşıyayız. Korkarım bu gayri ciddilikle siber savaşı kazanma ihtimalimiz yok. Efendim, şey ne yapayım?

0: Canım, gerginsin. Bir sürü olay yaşadın. Anlıyorum. Ama şu Mami bir gelsin. Her şeyi arkada bırakacağız. Az kaldı. Kim lan o akursuz giren? Ses ver ses. Manolya'm, ne yaptın sen?
1: İhsan, abimin rolünü yapamazsan benimkini de alamazsın.
0: Araz, mesele bildiğin gibi değil.
2: Bilinmeyen ne kaldı? İnternete koymuşlar lan.
0: O tamamen karanlık.
2: Onlara geç İhsan. Karanlık'la ayrıca konuşacağım. Sen bunu bana nasıl yaparsın?
1: Abi, bir şey yaptığı yok.
2: Sen sus. İhsan konuşacak.
0: Babacığım, biz birbirimizi sevdik. Niyetimiz ciddi. Ama Manolya, abim cezaevindeyken ben dünya evine girmem dedi. Saygı duydum. Artık çıktın. Allah'ın emriyle kardeşini istiyorum.
2: İhsan, ben sana 15 yaşında kız teslim ettim. 15 yıl hapishanede yattığıma yanmadım. Kız kardeşimi bir başına bıraktığıma yandım. Ama İhsan abisinin yanında dedim. Kendimi avuttum. Sen böyle mi abilik yapıyorsun?
0: Sana karşı boynum eğik ama bil ki sevdanın önüne hiçbir şey geçmiyor. Ya bacını bana ver, nikahımızı yapıp ayıbımızı temizleyelim. Ya da kafama sık, bu ayıbı sen temizle.
3: Leyluş, naneyi görseydin o kadar tatlıydı ki. Çok üzüldüm, o da haklı tabii. Annesinden ayrılmak istemiyor.
4: Üzülme tatlım. Biz de biraz daha büyümüş bir nane bulursun.
3: Aa, doğru söylüyorsun. Biz de bir tane anne nane alalım. Yavruları olunca onlar da bizde kalır.
4: Tamam, nasıl istersen.
5: İki cadı burada oturmuş, ne konuşuyorsunuz bakalım?
4: Ne konuşacağız? Seni çekiştiriyoruz.
5: O zaman muhabbetinizi böleyim ben sizin. Kızımla biraz gezip dolaşmak istiyorum.
3: Yaşasın!
4: İyi düşünmüşsün. Biraz hava alalım.
5: Canım, sen annemle kalsan. Yalnız bırakmayalım.
4: Tamam. Siz baba kız dolaşın bakalım.
5: Gel bakalım.
6: Savcı hanım, bunu ne yapacağımı bilemedim. Polat Bey de bir şey söylemedi.
4: Ne o Hüsnü Bey?
6: Efendim, Çiçek. Polat Bey kartı aldı, çiçeği bıraktı. Hiçbir şey söylemeden odasına çekildi.
4: Nazif anne çiçekleri sever. Odasına koyun.

0: Üzülme Manolya'm. Bu dünyada eremezsek öbür dünyada ereriz Mustafa.
1: Ben insansız yaşayamam abi. Önce beni vur. Bana insanın acısını yaşatma.
0: Sen gel Manolya'm. Çekil. Manolya sen karışma.
1: Abi biz kötü bir şey yapmadık. Sana leke sürecek bir şey de yapmadık. Sadece birbirimizi sevdik.
2: Ben aşka sevdaya inanmam. Ama madem bu kadar iddialısınız, bana ispat etmeniz için bir şans vereceğim. Manolya benimle gelecek. Bir sene yüzünü bile görmeyeceksin. Bir sene sonunda eğer aynı duygularda ısrar ediyorsanız, söz, sizi kendi elimle evlendireceğim.
0: Babacığım ben bir yıl değil, bir gün bile Manolya'sız yaşayamam. Bize bu zulmü yapma. Girme aşıkların arasına. Allah çarpar.
2: Yürü Manolya.
1: Seni bekleyeceğim İhsan. Ben senden başkasına yar olmam.
0: Merak etme Manolya'm. Bu saatten sonra ben başkasına yar olmam. Seni de kimseye yar etmem.

0: ekibi sizi karalara götürecek. Hepsinin birden biletini keseceğiz.
1: İnşallah abi.
0: Hadi.
2: Nereye gidiyoruz babacığım?
3: Gidince göreceksin. Sürpriz.
2: Babacığım, sürpriz park mıydı? Bugün hiç canım istemiyor. Hadi dönelim. Annem. Mami. Seni çok özledim.
4: Oh Ali. Ben de seni çok özledim Ali. Evet Ali. Oh Ali. Baban izin verdi. Bu ay erken geldim.
1: Annen sürpriz yapmayı sever Elif'ciğim.
2: Hemen gitmeyeceksin değil mi? Ne olur bu sefer birazcık daha kal.
1: Annenin işleri çok yoğun. O da kalmak isterdi ama mümkün değil.
4: Belki bu sefer seni de birlikte götürürüm ha?
2: Biz yazın geleceğiz ki babamla Amerika'ya. Söz verdi bana.
1: Hadi Elif'ciğim. Jack seni biraz salıncağa bindirsin. Bizim annenle konuşmamız lazım. Hmm. Hadi.
4: Hadi.
1: Hadi canım.

0: Seni hayatta görmek güzel Polat.
1: Burada ne işin var senin?
0: Polat Alemdar. Poyraz seni öldürememiş ama anlaşılan sen korkudan duygularını yitirmişsin. Kızımızın hayatını kurtardığım için bana teşekkür borçlu olduğunu farkında değilsin.
1: Elif'in hayatı söz konusu olduğu için şifreyi Poyraz'a vermek zorunda kaldım. Ama bu aramızdaki anlaşmanın değişeceği anlamına gelmiyor. Bu şekilde ortaya çıkamazsın. Elif'i ancak benim izin verdiğim zamanlarda görebilirsin.
0: Kızımızı kaçıran adama hak ettiği cezayı verdim. Poyraz artık kimseye zarar veremez. Ama sen Elif'in hayatını tehlikeye attığın an anlaşma bozuldu.
1: Aramızdaki anlaşmayı bozarsan Elif'in hayatını daha büyük tehlikeye atacağının farkındasın değil mi Margaret?
0: Artık işler değişti Polat. Ben 3 sene önceki Margaret değilim. Tapınakçıların en tepedeki adamına hizmet ediyorum. Artık kimse önümde duramaz.
1: Ya sizin dünyayı şekillendirmekle ilgili fantezilerinizi dinlemeye gelmedim. Kime hizmet edersen et, beni ilgilendirmiyor. Elif'ten uzak durmaya devam edeceksin.
0: Ya Elif beni tercih ederse?
1: Elif 2 yıl önce tercihini yaptı. Seninle ben de onun iyiliği için bir anlaşma yaptık. Eğer bunların dışına çıkmaya kalkarsan, Elif için yaptığın iyilikleri dinlemem, seni Joseph'in yanına gönderirim.
0: Polat, her zamanki gibi büyük konuşuyorsun. Joseph'i gönderen sen misin ki beni onun yanına sen göndereceksin?
1: Kızım söz konusu olduğunda bir saniye bile düşünmeyeceğimden emin olabilirsin Margaret.
2: Acıktım ama ben.
0: Oha.
2: Beni düşünen kimse yok burada.
0: Kızım, babanın da benim de tek düşündüğümüz sensin. Ne yemek istersin?
2: Ninemin çorbasından istiyorum. Ama o da hastanede yapamıyor ki.
1: Elif'ciğim, Leyla sana yapar ninenin çorbasından. Hadi artık gidelim.
2: Anne sen de bizimle gel. Ninem ve dedenle tanışsan sen de çok seversin anne.
0: Siz şimdi babanla gidin kızım. Çok yakında tekrar görüşeceğiz.

0: Abdüley, uçağa bindiğinden eminim.
1: Tamam abi, Cahit takip edecek. Abi başka bir durum var. İstihbarattan aradılar. Poyraz'ın cesedi ellerindeymiş.
0: Sen de oraya git. Nerede tutuyorlarsa kendi gözlerinle gör.
2: Baba, ben yine kimseye söyleyemeyecek miyim annem gördüğümü?
0: Ben karışmıyorum o işlere Elifciğim. Margaret'la nasıl anlaştıysanız öyle.
2: Of ya. Bir daha kimseye söz vermeyeceğim.

0: duyuyor heves.
1: Senin çocuğun var mı?
0: No,
1: hayır yok.
0: Don't you ever.
1: Sakın yapma. Bir çocuk bütün hırslarını, hedeflerini, kariyerini ikinci plana atmana yetiyor.

0: Bir dokuz. Aa canım benim. Buyur abi.
1: Yaşarım, nasılsın canım? Ne yapıyorsun?
0: İyiyim abi, iyiyim.
1: Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor işler?
0: İyi, Allah'a şükür arası.
1: Her şey yolunda mı?
0: Yolunda abi.
1: Patronların nasıl?
0: İyi, patron o da iyi, Allah'a şükür.
1: Hadi işine devam et.
2: Hoş geldin Şurup abi.
1: Ne haber Nusret? O kadar davetiye gönderiyorum. Niye bugün abinin konserine gelmiyorsun?
2: Abi o asortik salonlar, kadife koltuklar filan. Bizim kirimiz pasımız kirletir oraları. Sonra senin raconun çizilmiş olur.
1: Lan oğlum, gelin ki salon kalabalık olsun. Huzur evinden adam taşıya taşıya yaşlı kalmadı.
2: Tamam abi, bir sonrakine sözüm olsun. Çocuklarla beraber oradayız.
1: O karayı da büyük kılım. Kaç kere haber saldım, gelmedi. Nerede buluruz onu?
2: Abi, kara çoban kavalından başka bir şey dinler mi? Gelmez o hiç, boşa uğraşma.
1: Lan oğlum sana ne? Gideceğim, bizzat davet edeceğim. Belki gelir. Nerelerde sen onu söyle.
2: Vallahi Zaza dayının yeğeni var, İmdat. Bu sıralar onlarla bir saz heyeti oluşturmuşlar diye duydum ama.
1: Şeref Zazaoğlu mu?
2: Evet abi.
1: Daha önceden aklıma niye gelmedi? Zaza'nın var 1500 yeni. Değil salon. Stadyum konseri veririm ben onlara. Eyvallah Nusret.
2: Eyvallah abi.
1: Lan Yaşar. Koş gel. Yaşar. Koş.
0: Geldim abi.
1: Kendine iyi bak koçum.
0: Sağ ol abi. Size.

0: Savcı hanım, görevi hızlı dönüş yapmışsın.
1: Henüz yapamadım. Vahap dosyaları getirmiş. Yavaş yavaş ısınmaya çalışıyorum.
0: Ben de zannettim ki artık mesleği bırakıp sadece benimle ilgileneceksin.
1: Seninle ilgilenenler çok.
0: O ne demek şimdi? Ben niye bilmiyorum?
1: İşinle ilgili benden sır saklamana alıştım. Ama özel hayatınla ilgili benden bir şeyler gizlemen hoş değil.
0: Sen beni takip ettin.
1: Hayır canım. Bu notu masanda unutmuşsun. Belki lazım olur diye sana getireyim dedim.
0: Boşuna zahmet etmişsin canım. Çöpe at gitsin.
1: Bana bir açıklama yapmayacak mısın Polat?
0: Sen kendi kafanda zaten bir şeyler kurmuşsun. Benim yapacağım açıklamanın seni tatmin edeceğini sanmıyorum.
1: Açıklama yapmayacak kadar vahim yani, öyle mi?
0: Seninle bu noktaya gelmemiz vahim, evet. Ben senin bana daha fazla güvendiğini zannediyordum.
1: Ben de senin bana sırrını açacak kadar güvendiğini zannediyordum Polat. Ama anlaşılan o ki ikimiz de yanılmışız.
0: Ben sana her sırrımı açacak kadar çok güveniyorum. Senden bir şey saklıyorsam zamanı gelmemiş demektir.
1: Polat, bu kadar yaşadığımız şeyden sonra bahane üretmek sana hiç yakışmıyor. Zaman ne zaman gelecek? Bana her şeyini anlatacağın bir gün gelecek mi gerçekten?
0: Çocuk gibi davranmayı bırak. Bir şey sana söylemiyorsam bu senin, benim ve sevdiklerimizin iyiliği içindir. Başka sebep arama.
1: Elif'in bile bildiği ama benim bilmemem gereken nasıl bir sırrım var acaba? Çok merak ediyorum doğrusu.
0: Elif sadece gerektiği kadarını gerektiği şekliyle biliyor.
1: Elif bu sırrı tutabiliyor, ben tutamayacağım. Ben o kadar boş boğazım yani, öyle mi?
0: Ya öyle olmadığını, benim öyle düşünmediğimi biliyorsun. Boşuna uzatma. Bu konuda zamanı gelene kadar sana hiçbir şey söylemeyeceğim.
1: Zamanı gelince beni ararsın, görüşürüz Polat.
0: Leyla. Ne sen bensiz, ne ben sensiz yapamayız. Boşuna ikimizi de yıpratma.

0: Abdullah, senin buraya kadar gelmen gerek yoktu. Biz kimlik tespitini yaptık.
1: Nerede bulunmuş Celil?
0: Otoparkta bırakmışlar Abdullah'ı.
1: Kim haber vermiş?
0: Otoparkın bekçisi görmüş, polisi aramış.

0: olsun abicim.
1: Daha intikamını almadım. Alınca verirsin taziyeni. Kafana sıkmamış olursam belki kabul ederim.

0: Doktor hanım, Hüsnü Bey sizi bizim hastaneye mi transfer etti?
1: Kötü mü etmiş?
0: Sizi görünce tedirgin oluyorum da.
1: Sizin için gelmedim Polat Bey. Kızınız için çağırdı savcı hanım.
0: Elif'in bir sıkıntısı mı var?
1: Hayır. Olan biten her şeyi bir oyun olarak algılamış. Sadece küçük bir yan etki var. Köpeğinin gitmesine çok üzülmüş. Yenisini istiyor mutlaka.

0: Abi havaalanına kadar takip ettim. Uçağa kalkana kadar da oradan ayrılmadım.
1: Uçuş protokolüne baktın mı? Uçak nereye gidiyormuş?
0: Londra'ya abi.
2: Abi Poyraz'a baktım. Öldürmüşler.
0: İlk defa bize bırakmadılar. Başkaları hallettiği için o kadar mutluyum ki neredeyse adamlara teşekkür edeceğim.
1: İkinci defa Cahit. İstiyorsan Sencer öldüren içeride. Gir ona da bir teşekkür et.
0: Abi benim kanımı ona vererek Abdüley benim yerime teşekkür etti zaten.
3: Usta ne yapacaksın?
1: Cahit, teşekkür etmemiz gerektiğini söylüyor. İçeri girince karar vereceğim artık.

0: Cahit, Erkan'ın hayatıyla oynuyorsun. Ayıp bu yaptığın.
1: Kara, sen de bilip bilmeden konuşuyorsun.
0: Erkan'ın kafasına sıkacak diye teşekkür ediyorsun.

0: alakası var? Polat abi bana laf sokuyor. Erkan'a ne yapacağını benden mi öğrenecek?
1: Kara, geçmiş olsun. Ben ona hayatını, itibarını tekrar geri vermeye çalıştım. Herif her şeyin içine edip bıraktı.

0: dostumuz Sayın Büyükelçi bana bir misyon görevlisinin benimle görüşmek istediğini söylediğinde böyle genç ve güzel bir hanımefendi beklemiyordum.
1: Ekselanslarıyla yakın dost olmanıza şaşırmadım. İkiniz de kadınlara nasıl yaklaşacağınızı iyi biliyorsunuz.
0: Sayın Büyükelçi size benim adımı vererek nezaket göstermiş. Kendisi Türkiye'deki her olayı, siyasal ve toplumsal her gelişmeyi en az benim kadar iyi bilir.
1: Alçak gönüllülük yapıyorsunuz. Ekselanslarının bilmeyip sizin bildiğiniz bazı konular olduğundan eminim. Mesela Türk devletine yön verdiği konuşulan ihtiyarlar isimli oluşum.
0: Hanımefendi, bunlar komplo teorileri. Amerikan devletini de tapınakçıların kurduğu söyleniyor.
1: Tapınakçılar değil. Sion gönüllüleri. Tapınakçılar, gönüllüleri koruyan örgütlenmenin adıdır.
0: Anlaşılan büyükelçiyle bayağı mesai yapmışsınız. Ama kendisinin hangi örgütlenme içinde olduğunu hep merak etmişimdir.
1: O da sizin için aynı şeyleri düşünüyor. Benden özel bir ricada bulundu hatta. Bir sor bakalım. Belki hoş bir kadını anlatma nezaketinde bulunur dedi.
0: Türkiye'nin en büyük meselesi bu. Devlete yön verecek derin devleti oluşturamamış olması. Herkesin amacı devlet içinde klik ele geçirip menfaat elde etmek.
1: Remzi Bey, bahsettiğimiz şeyin derin devletten çok daha derin, tarihi kökleri olan bir yapılanma olduğunu biliyorsunuz.
0: Hanımefendi, ben böyle bir şey bilmiyorum. Bilmediğim konularda da değerlendirme yapmam. Komplo teorileri benim ilgi alanım değil. Size başka hangi konuda yardımcı olabilirim?
1: Komplo teorileriyle ilgilenmeye karar verirseniz beni arayın. Size Sion gönüllüleri, Opus Dei ve CFR hakkında bildiğim her şeyi zevkle anlatırım.

0: Hadi geçmiş olsun. Ne dedin? Nasıl sıkmadı kafana?
1: Sıkmaktan beter etti. Sıksa bu kadar zoruma gitmezdi.
0: E ne oldu kardeşim? Sen de damla damla konuşuyorsun. Bir anlatsana.
1: Anlatacak bir şey yok karı. Bir daha gözüme görünme dedi.
0: Ya tamam o zaman ya. Benim kovulmadığım yer mi kaldı Erkan? Bu devlet böyledir. E Polat Alemdar da devlet gibi. Bugün kovar, yarın unutur. Öbür gün de niye ortada yoksun diye borçlu çıkartır. Şşş, bana bak.

0: Sen bizi yemiyorsun değil mi Erkan? Ha. Bak, bu çocuklar duymasın diye saklıyorsan başka bir yerde konuşalım oğlum. Ha? Bir söyle bakalım. Polat yeni bir dümen mi çeviriyor?
1: Ne dümeni kara? Dümen mümen yok. Kovdu işte.

0: Bunun burada ne işi var?
1: Haydar yaptığı yanlışın farkına vardı. Ve Sencer Bey'in tasfiyesinde bize yardımcı oldu.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
4: Letam, İstanbul Karakol. Kuryo Collection by Hilton.
5: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
6: Hadi gelsenize.
7: Dede, hadi gel.
6: Yok, sen git.
8: Ben cam petliyim, biliyor musun? Bana hava olmuş.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
9: Uçan darı gibi. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
10: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
11: Ninja Prestige Dual Brew kahve makinesi 15.999 lira yerine 9.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın.
12: Cepte Karaca var mı?
13: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
14: Bayer'den.

0: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında Züccaciye Mutfak ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
5: Bu salı binde Gedik Piliç Baget 79 lira. İçim %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım. Arabanı arabam.

0: altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
11: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
12: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
2: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
3: Çocuk giyip Heliş oynayacak.
4: Yoksa?
5: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
6: Oh be, Profilo yapmış.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM,
9: sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok. Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
15: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
14: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
16: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
17: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
18: Dene, sana da çıkar.
17: Denemesi bedava.

zamanda CİT ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsat.

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
8: Sadece durunladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
13: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
14: Bellona, Bellona.
15: Damla? Bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
18: Abi, toplamışsın aileyi.
19: Aile çok önemli.
20: Hadi ben kaçar.
19: Aha.
20: Arkadaşlarla buluşacağız.
21: Paran var mı?
20: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
19: Darladın ama çocuğu.
20: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
19: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
18: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
19: Biraz rahat olun kızım.
22: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Letam, İstanbul Karakol, Kuyo Collection by Hilton.
23: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
24: Haydar bana ve arkadaşlarına ihanet etti.
25: Polat Alemdar, Haydar hizmet etmek üzere yetiştirildiği heyete ihanet etmedi. Sencer Aksaçlı olarak ne emir verdiyse onu uyguladı.

0: Sencer'in oyunuyla gaflet ve ihanet arasında hepimiz gidip geldik. Adil Bey, Eşref, ben, hatta sen bile. O yüzden bu konulara biraz daha müsamahalı bakmalıyız.
1: Buraya bizi Haydar'ı temize çıkarmak için mi çağırdınız Faruk Bey?
0: Benim kimseyi temize çıkartmak gibi bir derdim yok. Herkes yaptığının bedelini ödeyerek temize çıkar.
2: Sencer Bey yaptıklarının bedelini ödemeden gitti.
0: Ben de sizi bunun için çağırdım. Sencer'in kurduğu oyunlara vakıf olmadığımız gibi... bu oyunları kimin üzerinden yürüttüğünü de bilmiyoruz. Bir an önce bu kaos durumundan kurtulmamız lazım.
1: Faruk Bey, bu kaostan heyeti kurtaracak irade sizsiniz. Vekil olarak duruma seyirci kalmayın.
0: Polat Alemdar, heyetin verdiği hükümler yerine getirilmedi. Sencer öldü. Adil Bey yaşıyor. Adil Bey yaşadığı sürece kaos devam edecek.
2: Ben de Faruk Bey gibi düşünüyorum. Adil Bey yaşadığı sürece gölgesi heyetin üzerinde olacaktır. Ve heyetin aldığı kararlar hep sorgulanacaktır.
1: Heyetin bundan sonra alacağı yanlış kararları ya da zafiyet durumlarını Adil Bey'in hayatta olmasına yükleyemezsiniz.
0: Polat Alemdar, heyetin kararlarını ilk sorgulamaya başlayan sen oldun. Farkında mısın? Sana bir görev verildi. Sen bile o görevi yerine getirmemek için heyeti hükmünden geri döndürmeye çalışıyorsun.
3: Oğlum şu çaya bir bak artık. Ömrümüz demlendi. Çay mı demlenmedi?
4: Kara abi, niye topladın bizi buraya? Ayrı bir klik mi kuruyoruz?
3: Evet. Ayrı bir klik kuruyorum. KK.
4: Abi, KK ne? Kara kliği mi?
3: Yok imdat. Kovulanlar kliği.
5: O zaman bana müsaade. Benim abiyle bir problemim yok.
4: İhtimali yok mu? Bir düşün. İleride belki kovulacaksın. Sen şimdiden kurucuya ol. Sonra imtiyazları kaybetme.
3: Yok. Kurucu genel başkanımız hazır. Bak. Adam orada oturmuş. Bir ağırlığı var.
6: Abi tam dalga geçecek konuyu buldun. Ben neyin sen neyin derdindesin.
3: Tamam. Ben de onu diyorum işte. Sen neyin derdindesin? Yaşıyorsun. Pusat var. İmdat var. Daha beraber iş yapacaksınız.
5: Ne iş abi?
3: Ne işi mi? Börekçi dükkanı açacağım size. Lan oğlum bir aynaya bir bak bir bak. Siz ne iş yaparsınız?
5: Abi mafya çete devre bitti. Polat abi bize yol vermez.
3: Lan oğlum ne mafyası? Mafya mı kaldı? Bizim esas en büyük mafyayla, örgütle uğraşmamız lazım. Anladın?
4: Abi hele şükür gerçekleri hatırlamaya başladın.
7: İmdat dayı, kapıda biri var seni soruyor.
4: Kimmiş?
7: Şurupmuş.
4: Ne şurubu lan?
3: Öksürük şurubu, öksürük. Hatta verem şurubu, kanser şurubu.
7: Ne yapayım abi?
3: Ne yapacaksın oğlum? Yok de işte, yok.
7: İmdat dayı bu manyak ha. Bütün çocuklarına ne vermiş birer bilet? Konsere çağırıyor. Çocukları yoldan çıkaracak.
3: Ulan şurup, ulan şurup var ya. Ömrümü içtin sen benim be şurup. İyi al içeri gelsin al.
5: Babacım, babacım imdat.
4: Sen beni nereden tanıyorsun?
5: Yok ben kara babacıma diyorum imdatcığım. Babacım imdat. Babacım adam... Manolya'mı kaçırdı.
3: Bak, şş, sana bir şey diyor imdat imdat diye.
5: Teessüf ederim babacığım. Beni sevdiğimden ettiniz. Şimdi elimden tutmazsan vallahi mecnun olur çöllere düşerim. Sabahtan beri derdimden 5 şişe şurup içtim.
3: Sen gene şurup içmişsin İhsan. Bir ömür bana zehir içirdin zehir.
5: O nasıl söz babacığım? panzehir değilim.
3: İyi, otur bakalım. Araz bacısını aldı da sen nasıl kaçtın Şurup?
5: O kim ki ben ondan kaçacağım babacığım? Delikanlı gibi konuştum. Derdimi anlattım.
3: Ha, eline düştün ama o da senin kafana sıkmadı yani, öyle mi? Şurup var ya, senin beynin olmuş Şurup.

0: Erkan bu şurup arazı peşine takıp getirmiş. Koş koş.
1: Gel. Kim var içeride Samet?
2: Abi kararla Erkan'ı seçebildim sadece.
3: Samet abi.

0: Aşağıya roket atacaklar. Yere yatın, yere.
1: İyi misiniz?
0: Ha? Arkadan çıkmamız lazım. Yoksa burada kapana kısılacağız. İmdat, iyi misin? Hadi koçum.
2: Abi, bizim kamyonet var ileride.
0: Ne kamyoneti İmdat? Mekandan çıkacağız. Kaçacağız demedim. Arazı bulmuşum. İndirmeden nereye gidiyoruz? Geç, geç. Hadi geç.
3: Geldim babacığım.
4: Arkaya dolaşın. Hadi.

0: Şurup.
1: Efendim babacığım?
0: Şurubuna tüküreyim.
1: Babacığım sen dayan. Söz şurubu bırakacağım.
2: Birader daha fazla tutamıyoruz.
1: İmdat sen karayı buradan çıkar. Biz onları başka yere çekeceğiz.
3: Abi siz oyalayın yeter. Ben...

0: Kar abi nasılsın?
1: İyiyim İmdat. İyiyim de gitmemiz lazım.
0: İmdat kaçtı, geri çekilelim.

0: Lan sen ne biçim araba sürüyorsun lan sen?
1: Ne oluyor kardeş? Ah!
2: Siz kimsiniz lan?
0: Şehir eşkıyası.
3: Pisat, ne yaptınız?
4: Araba ayarladık İmdat, neredesiniz?
2: Çöpün içindeyiz Pisat. Çabuk yetişin. Kara abi çöpün içinde ölürse öbür tarafta beni bir gün yatırmaz.

0: Abi ne yapıyoruz? Ben Adil Bey için bir yer ayarladım.
1: İkna edebilirsem götürürsünüz Abdüley. Sen gördün mü Abdüley? Yatıyor mu?
0: Yok abi, seni bekliyor.

0: Abdüley, Polat daha gelmedi mi?
1: Poyraz'ın yanından geliyorum Adil Bey. Biraz uzun sürdü.
0: Beni 25 yıl uğraştırdı. Sen yine çabuk kurtulmuşsun. Aileni, kızını kurtarmana çok sevindim Polat. Baban nasıl?
1: İnşallah iyi olacak.
0: Benim artık vaktim olmayacak. Selamlarımı ilet. Hakkını helal etsin.
1: Biliyorsunuz, babam bu konularda duyarlıdır. Peşin peşin helal etmiştir ama sizden yüz yüze helallik almak ister.
0: Benim o kadar vaktimin kalmadığını sen de biliyorsun Polat. Faruk'la görüşmenizde neler konuştuğunuzu tahmin ediyorum. Faruk söylediklerinde haklı. Ve ben de onun yerinde olsaydım sana aynı şeyleri söylerdim.
1: Heyetin size ve sizin rehberliğinize ihtiyacı var.
0: Polat, heyetin rehbere değil, lidere ihtiyacı var. Rehber bizim tarihimiz, ideallerimiz, oluşturduğumuz büyük devletler, onların oluşturduğu kültür, medeniyet ve değerler.
1: Adil Bey, hizmetlerinizin karşılığı bu olmamalı.
0: Biz bu millete adımız tarihe geçsin diye hizmet etmedik. Böylesi benim için daha iyi, inan. Öbür türlüsü kendimiz için bir paye edindiğimizi düşündürebilir. Bize yapılacak en büyük zulüm budur. Bu millet var olduğu müddetçe, bu milletin idealleri ve değerleri yaşadığı müddetçe bize ölüm yok. Sen merak etme.
1: Bizim 2000 yıllık idealimiz neydi? Dünyada barışı ve adaleti tesis etmek. Milletimiz İslamiyet'le şeref bulduktan sonra da Allah'ın hükmünü yeryüzünde hakim kılmak. Ben sizin gibi bu ideallere karşılıksız hizmet etmiş birine böyle bir sonu layık göremem.
0: Polat Alemdar, lider odur ki bu gibi olağanüstü dönemlerde inisiyatif alır ve uygular. Sen bu inisiyatifi almazsan ve uygulamazsan hiç kimse bırak karar almayı nefes bile alamaz. Senden bir büyüğün olarak hem heyetin hükmünü hem de benim vasiyetimi yerine getirmeni istiyorum.

0: Abi Abdül'e çocukları topladı. Seni bekliyorlar.
1: Efendim Cahit? Bir şey mi dedin?
0: Çocukları bekliyor diyorum abi. Yukarıdalar.

0: Abi, Polat abi bizi niye topladı?
1: Ne bileyim. Demek ki eksikleriniz var, hatalarınız var. Bunlar yüzünden biraz fırça yiyeceksiniz.
2: Niye hep olumsuz, hep olumsuz? Bunlar senin gönlünden geçenler mi? Yoksa bildiklerin mi?

0: Arkadaşlar, yaptığınız hizmetlerden dolayı hepiniz takdiri hak ediyorsunuz.
1: Abi, seni tanımak, yanında olmak bizim için takdirin en büyüğü.
0: Umarım bana inandığınız, güvendiğiniz için günün birinde pişmanlık duymazsınız.
2: Abi hayırdır? Bizi gönderiyor musun?
0: Evet.
3: Kusura bakma abi ama seni dinlemeyiz.
0: Bugüne kadar bana ne görev verildiyse yapmaya çalıştım. Ama bu görevi yapacak gücüm yok. İçinizden birini benim yapamadığımı yapmaya göndereceğim.
4: Abi, senin yapamayıp bizim yapacağımız görev ne olabilir?
0: Adil Bey'in son vasiyeti. Sizden ilk defa şahsıma dair bir yardım istiyorum. Bu yükten beni kim kurtaracak?

0: Abi, müsaade edersen ben yaparım.
1: Bu görev bize düşer. Ben yaparım.

0: Babacığım, şu sırasdan ölmek yasak. Manolya'ma kavuşmadan beni bırakıp gidemezsin.
1: Kardeşim, sen nereden çıktın? Tam dayımın intikamını almaya karar vermişti. Geldiğin adamı vurdurdun.
2: Yeter kardeşim. Adam size hesap verecek durumda değil. Hemşire hanım. O şu anda Azrail Bey ile istişare halinde. Hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin.
0: İmdat kardeş. Aşk intikamdan önce gelir. Önce Manolya'mı kurtaralım. Sonra söz. İstediğin intikam resitalini yapacağım sana.
1: Yav, benim tipim mi çok saf gösteri anlamayayım ha. Ben Zaza dayının yeğeniyim. İmdat Zazaoğlu. Ki onun sadece Z'si hepinize yeter.

0: Efendim, bir isteğiniz var mı?
1: Son arzumu mu soruyorsun Abdekin?
0: Evet efendim.
1: Son nefesinize kadar ideallerinizden vazgeçmeyin. Onlar için yaşayın, onlar için ölün.

0: Akif, Adil Bey seni bekliyor.
1: Tamam Fatma.
0: KGT'nin başına geçmene en çok ben muhalefet etmiştim. Ama o günden bugüne anladım ki içimizde bu görevi hak eden tek kişi senmişsin. Senden ve Cahit'ten başka hiç kimse cesaret edemedi hükmü yerine getirmeye.
1: Benim öyle bir derdim yok. Konunun cesaretle ilgisi de yok. Ben sadece bizi yetiştirenin son arzusunu layıkıyla yerine getirmek istedim. O kadar.

0: Evlat, hazır mısın?
1: Hazırım efendim.
0: Akif, Polat Alemdar mı emretti? Yoksa sen mi istedin bu görevi?
1: Ben istedim efendim.
0: Neye talip olduğunu biliyor musun evlat?
1: Evet efendim. Zor bir göreve talip oldum. Bizi yetiştiren, bize inanan, güvenen kişiyi uğurlamakla görevliyim.
0: Hayır. Görevden kastım infaz değil Akif. Polat Alemdar çok akıllı bir adam. İçinizden yeni bir Polat'ın çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istedi. Ve cevabını aldı. Ben de bu cevaba bizzat şahit olduğum için çok mutluyum. Hadi bakalım.

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Balat Alemdar, heyetin son toplantısında verilen hükümleri yerine getirdi. Sencer Bey ve Adil Bey infaz edildi.

Gündemimiz boşalan üyeliklerin doldurulması. Aramıza katılacak yeni iki üye konusunda sizden görüşlerinizi bekliyorum.

0: Fakat heyete üye olabilmek için henüz çok genç. Üyelik onun için pasif görev olur.
1: Ben size katılmıyorum. Polat Alemdar genç olabilir fakat heyetimizde yer alacak kadar tecrübe ve birikim sahibi. Diğer taraftan operasyon güçlerimizi ona bağladığımızda sahada sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.
2: Polat Alemdar evlenerek ve çocuk sahibi olarak yeminine sadık kalmadı.
3: Kısa zaman içinde heyetin teamüllerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu hususta da değişiklik yapmaya açık olmalıyız.
2: Bizi biz yapan teamüllerimiz. Bugün birini heyete almak için teamüllerimizde değişiklik yaparsak heyetin inandırıcılığı ve kararlılığı sorgulanır.
3: Zakir Bey, Sencer Bey teamüllerde değişiklik yapıp üyelerin birbirini tanımasına sebep olduğunda çoğumuz karşı çıkmıştık. Fakat bunun yerinde bir karar olduğunu sanırım hepimiz gördük.
4: Polat'ın üyeliği kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bunu tartışmak için erken. Asıl konuşmamız gereken kişinin hoca olduğunu düşünüyorum.
3: Bence de doğru düşünüyorsunuz. Küresel güç olma iddiamız için devletin yeniden yapılandırılması kaçınılmazdı. Aynı zamanda bu vizyonu devletin kurumlarına en hızlı şekilde anlatacak ve uygulanmasını sağlayacak kişi hocadır.
2: Kürt meselesinin çözümü sürecinde stratejilerimizi bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu alan boşluk kaldırmaz.
0: Bu süreçle ilgili heyet üyelerinin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum Zakir Bey.
2: İki şeye karar vermemiz gerekiyor. Devletimizin şu anki yapısı ve anayasasıyla küresel güç olma ihtimalimiz var mı? Ki bana göre yok.
1: Üniter yapı ne gibi bir sıkıntı teşkil ediyor olabilir?
2: Ülkemizin tarihsel, kültürel ve de dinsel sınırlarını ifade etmiyor. Bu sınırları zamanında emperyalist güçlerle zorunlu olarak oluşturmak zorunda kaldık. Artık bu yapı bizim tarihi ve kültürel havzalarımıza ilaç olmuyor.
4: Kamuoyuna öyle bir imaj sunuyorsunuz ki örgüt sanki nihai amacından vazgeçti ve demokratik siyaset içerisinde çözüm arayışına geçti.
2: Örgüt hiçbir zaman nihai hedefinden vazgeçmedi. Ama artık biz onları o bölge nazarında silah bırakmaya zorluyoruz. Bölgede silahların gölgesi kalktıktan sonra örgüt halk üzerindeki kısıtlı etkinliğini de yitirecektir. Biz de devlet olarak oradaki halka demokratik yapı içerisinde örgütlenme şansı verirsek bölge halkı örgütün orada barınmasına izin vermeyecektir.
5: Zakir Bey'in haklı olduğu bir nokta var. Ama benim çekincem örgüt. KÇK sayesinde güçlü bir siyasi örgütlenmeye sahip. Bu etkinliği kırmadan halkın özgür iradesiyle siyasete katılması çok zor.
2: Biz ne için varız? Örgütü gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Arkasındaki büyük devletler olmasa örgütün bu güce ulaşması mümkün değildi.
0: Biz bu adımları atıyoruz. Fakat bölgedeki diğer ülkelerde bulunan gelişmeler de göz önüne alındığında bu adımların sonucunda Suriye, Irak ve bizim topraklarımızın bir kısmında oluşan bir Kürt devleti kurulması ihtimali doğuyor.
2: Örgütün bu süreçte stratejilerimizi kabul etmesinin temelinde bu umut yatıyor zaten. Nihayet net olarak bunu tasarlıyor olabilir. Fakat burada asıl mesele devletimizin duruşu. Biz oradaki halkımıza refah, barış, güvenlik ve özgürlük sunabilirsek bence bölge insanı bırakın bölmeyi Türkiye'ye nasıl entegre olabiliriz mücadelesi

0: Zakir Bey, stratejik manada projelerinizde sıkıntı yok. Ancak Türkiye'nin bir bölümünde örgüt, devleti yendi algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Eğer biz bunun önüne geçemezsek, Kürt sorunu Türk sorununa dönüşecektir. Bir tarafı tamir ederken diğer tarafı incitici hareket ve söylemlerden kaçınmak lazım.
1: Bu topraklar 11. yüzyıldan beri Türk yurdu olarak biliniyor. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması lazım.
2: Üyelik konusuna dönersek, hocaya itirazı olan var mı?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.

0: Beypiliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
2: Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trin.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
2: Bu salı Kop'ta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Damla,
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
8: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
9: O isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
11: 50 bin düş.
10: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
12: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
13: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Damla, bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
16: Bellona, Bellona.
17: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah, şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
17: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
18: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
19: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
17: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
18: Lezzeti, o kıvamı.
17: Taneleri çok güzeldi. Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
19: Çorba kaldı mı?
17: Yine yaparım.
20: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeleri. Le Temple, İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Yine kalk dedim uyandı. Seni soruyor.
1: Torununuzun adı ne?
2: Elif.
1: Kaçıncı sınıfa gidiyor?
2: 2.
1: Beyin fonksiyonlarınızda bir sıkıntı var gibi görünmüyor. Tetkikler yapacağız. Ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bence gayet iyi durumdasınız. Polat Bey, çok kalmayalım yanında.
3: Ömer Bey, şükürler olsun.
4: Benden yine kurtulamadın Nazife Hanım.
5: O nasıl söz babacığım?
3: Olsun kızım, olsun. Ömer Bey iyi olsun da biz onun takılmalarına razıyız.
6: Bizim pabucumuz çoktan dama atılmış ana.

0: Hepimiz ayrı ayrı geldik, konuştuk. Babam bizim için uyanmadı. Ama torunu gelip koynuna girince işler değişti.
1: Ne kadar çok uyudun dede ya. Sporunu da yapmadın hiç.

kardeş. Artık rahat uyuyabilirsin. Müntakim olan Allah sana kıydırana kendi silahıyla ölmeyi reva gördü. Ama hiçbir şey senin yokluğunu gidermiyor. Hiçbir şey acımızı unutmamıza yetmiyor. Ama değişen şeyler de var Memati. Daha kimseyle paylaşmadım. Ama senden gizlemem biliyorsun. Artık yeni bir hayat kurabilirim. Senin intikamın da alındığına göre artık durulabilir.

Bana hep diyordun ya savcı hanımı kaçırma diye. Kaçırmayacağım Memati. Mutlu olmayı, onu mutlu etmeyi çok istiyorum. Leyla'ya evlenme teklif edeceğim. Keşke bu mutlu günümde sen de yanımda olsaydın.

0: Abi iyi misin?
1: Karadan haber var mı Abdü Bey?
0: Durumu iyiymiş de abi. Bu Araz rahat durmayacak. Yine bir şeyler yapmaya kalkışacak.
1: Ne büyütüyorsun Abdü Bey? O Araz olmadan Araz'ın esecek gücü yok. Bir yerde çıkar karşına, kafasına sıkar geçersin.
2: Abi nereye gidiyoruz?
1: Ofise.

0: Şu köşeleri iyi sil bacım. Bak, dip köşe isterim ona göre.
1: Tamam abi, sen geç otur. Başımızda durunca çalışamıyoruz.
0: Ya ben yerimde duramıyorum bacım, hoş gör. Yeniden sahalara dönüyoruz. Üçüncü Polat Alemdar dönemi başlıyor.

0: Anlaşılan Polat abinin sağ ve sol kolları barışmış.
1: Nasılsın Erhan?
0: İyiyim abicim. Yeni dönem için hazırım. Abdüley ve Cahit'in de hazır olduğunu görünce daha bir rahatladım. Yanılmıyorum değil mi Abdül? Cahit Bey?

0: Erhan bana oradan bir kutu gibi bir şey ayarla.
1: Abi ben temizlik yaptırdım. Gereksiz ne varsa attırdım.
0: Ben birkaç eşyamı alacağım Erhan.
2: Hayırdır abi?
0: Yeni dönemde artık burası benim değil Cahit.

0: Başka bir yere mi geçeceğiz abi?
1: Siz yine burada kalacaksınız. KGT'ye hizmet etmeye devam edeceksiniz. Tabii isterseniz.
0: Abi sen nerede, biz orada.
1: Abdüley, ben artık başka bir hayata başlamak istiyorum. KGT'nin başına başka biri geçecek.
2: Abi sen yaptığın hizmeti fazlasıyla yaptın. Artık gençlerin bayrağı devralması lazım.
0: Abi ihtiyarlar artık heyette yer almanı mı istiyor?
1: Önce bu koltuğa hakkını verecek adamı oturtayım. Evet, meselesini sonra düşünüp karar vereceğim.
3: Abi sen kimi seçersen seç. Bizim için problem olmaz. Ama kafanda kim var?
1: İki adayım var Cahit. Henüz kesin kararımı vermedim.
0: Abi, ikimizden birini düşünüyorsan ben Cahit'in olmasının daha iyi olacağını düşünüyorum.
2: Gençler dedim Abdüley. Sen 35,5. Yolun yarısında doğmuşsun. Hayatında hiç genç oldun mu? Gençliğe dair bir fikrin var mı?
1: Şimdi bunları konuşmak için erken. Zamanı gelince öğreneceksiniz.

0: Gel oğlum gel. Gel yavrum. Gel gel gel gel. Aferin sana. Gel. Gel oğlum. Aferin.
1: Hoş geldin Vahapçığım.
2: Hoş bulduk amca. Sana savcımı getirdim.
1: Hoş geldiniz savcı hanım, şeref verdiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
1: Gel.
2: Amca, Elif köpekleri çok seviyormuş. Ben de dedim ki, amcam köpeklerinden birini belki sana verir.
1: Veririz yeğenim, vermez miyiz? Niye vermeyelim?

0: Çok gel tatlı bakayım, bunlar.
1: Gel buraya. Gel buraya oyuncu seni. Al bakalım Elif. Al bakalım hadi.
0: Ay çok tatlı. Elif bak.
2: Çok tatlı değil mi?
1: Ne kadar büyümüş bunlar amca.
3: Ya büyüdüler.
1: Elif çok sevindi. Çok iyi oldu onun için.
2: Sana bir şey soracağım ama babana söylemek yok. Aramızda.
0: Sor.
2: Dün babanla parka mı gittiniz siz?
0: Gittik, neden ki?
2: Kim vardı parkta?
0: Babam vardı, ben vardım.
2: Biri daha varmış, ben öyle duydum.
0: Doğru duymuşsun. Ama sana kim olduğunu söyleyemem Leloz. Babamla bizim aramızda sır.
2: Ha öyle mi küçük hanım?
0: Öyle. Aslında söz vermesem söylerdim sana ama söz verdim.
2: Kime? Babana mı?
0: Hayır anneme. Ağzımdan kaçırdım. Ne diyeceğim ben şimdi anneme?
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında yeni sezonun ilk sür manşetiyle karşınızdayız. Siyasetin ve gündemin önemli

0: başlıklarını konuşacağız. Kısa bir ara vermiştik efendim. Şimdi yeniden karşınızdayız. AK Parti milletvekili Sayın Osman Gökçek'le her zaman olduğu gibi kendisi stüdyomuzda. Sayın Gökçek, Sürmanşet hoş geldiniz efendim.
1: Efendim hoş bulduk. Hakikaten özlemişim stüdyoları ve izleyicimizi. Özellikle bu yaz sezonunda hakikaten birçok yerde de birçok güzel kelimelerle, övgülerle karşılaştık yayınlarımızla ilgili. Tekrar aslında bugün ilk yayın olması hasebiyle bir heyecanın da içerisinde olduğumu söylemek istiyorum. Hayırlı yayınlar olsun inşallah.
0: Heyecanımız hep dinamik. Bugün günlerden de 12 Ekim efendim. Sizin de doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. Gerçekten kıymetli bir gün. Sizin nezdinizde bugün doğan bütün izleyicilerimizin de doğum gününü kutlayalım.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Güzel bir başlangıç yaptık. Beyaz TV ailesine ve yöneticilerine de bu güzel çiçekler için.
1: Tüm yöneticilere bu çiçekler için ben de teşekkür ediyorum.
0: Çok şahane çiçekler efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz diyelim ve başlayalım. Şimdi siyaset gündemi hiç durulmadı. Tabii yazında hani biraz daha sakin geçiyor ama Türkiye sürekli dinamik bir halde ilerliyor. Evet. Sahne çok hareketli. Tabii siyasi aktörler, karşılıklı polemikler, bazı soruşturmalar gündeme damga vurdu bu süreçte diyelim. Evet. Bu soruşturmalardan en önemlisi de biliyorsunuz fon soruşturması.
1: Evet.
0: Gerçekten Türkiye Ağustos sonu ve Eylül ayı itibariyle bu fon kriziyle karşıya kaldı. Türkiye'nin hem ekonomisini hem yatırımcısını yakından ilgilendiren bir kriz. Yaklaşık 500 bin insanı ilgilendiriyor. Bir tarafında mağdurlar var. Bir tarafında da bu fonlar vesilesiyle milyarlarca lira nereye gitti sorusu var biliyorsunuz. Buradan vurgunlar yapılmış anladığımız kadarıyla. Siz nasıl okudunuz bu süreci? Yatırımcının bir güvensizliği de var. Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?
1: Efendim şimdi öncelikli olarak bu konuya şu perspektiften bakmak isterim. Şimdi bu konunun 3 tane ayrı noktadan değerlendirmek gerekiyor. Birincisi vatandaşlarımızın haklarının korunma noktası. Yani bu fonlarda vesairede olup mağduriyeti olan vatandaşlarımızın haklarının korunma durumuna bakmamız lazım. İkinci olarak bakılması gereken en önemli mevzulardan bir tanesi sorumluların hesap vermesi. Yani bu konuyla ilgili bir sorumlu kimler varsa, bu konuda suça karışmış kimler varsa bu konuyla ilgili kişilerin hesap vermesi. Üçüncü olarak baktığımızda da devletimizin bu noktadaki denetim mekanizmalarında eğer bu konularla ilgili bir boşluk var ise veya bunlarla ilgili bir yapılması gereken bir durum var ise bunların yapılması. Şimdi üçüncü mevzudan başlayarak gelmek gerekirse biliyorsunuz grup başkanımız Sayın Abdullah Güler bu konuyla alakalı inşallah önümüzdeki hafta meclisimize gelecek olan bu fonla ilgili biliyorsunuz
0: evet,
1: yasal düzenlemelerle
0: yasa
1: ilgili
0: görüşülecek evet, 14 Ekim'de zannediyorum.
1: Bunları konuşacak. Burada özellikle mağduriyetlerin giderilmesi, paraların geri iade edilebilmesi gibi noktalarda gerekli olan kanuni düzenlemeler bir an önce hayata geçirilecek. Zaten saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımız, partimizin sözcüsü Sayın Ömer Çelik, partimizdeki birçok yetkili kuruluş ve kişiler bu konuyla ilgili hesap verilebilme noktasında bu işin sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söylediler. Ama bunun en önemli söyleyen isim tabii ki liderimiz, genel başkanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Hı hı.
1: Ne dedi? Bu meselenin sonuna kadar gidilecek. Kim varsa bunun hesabı ödenecek denildi.
0: Tabii meselenin bir siyasi ayağı da oldu biliyorsunuz. AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bu fonlardan hissesi olduğuna ilişkin haberler gündeme yansıdı.
1: Evet.
0: O nedenle AK Parti de bununla ilgili belki bir sorumluluk hissederek önemli açıklamalarda bulundu.
1: Duygu
0: ve
1: Hanım,
0: kendisi de ifadeye çağrıldı, ifadesini verdi.
1: Sadece bununla alakalı bir sorumluluktan bahsetmemek lazım. Yani bu sorumluluğun içinde bir kişinin bu işin içinde olmasından tabii ki bir sorumluluğu varsa cezasını görecektir. Ancak onun dışında bu ülkedeki yaşayan en ufak bir vatandaşımızın yani maddi geliri her ne olursa olsun,
0: hı hı,
1: onun hakkıyla ilgili bir durum söz konusu ise orada zaten Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bu hakkın savunulmasıyla alakalı gerekli adımı atar.
0: Bunu kararlılıkla her konuşmasında da Sayın Erdoğan
1: kesinlikle
0: ifade etti. Kimsenin
1: şimdi,
0: hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Süreç
1: bakın,
0: içinde görülecek.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın kelimesi, cümlesi daha doğrusu çok nettir. Sorumluluğu olan hukuk önünde hesap verecektir diyor. Mesele bu kadardır. Yani bunun üstüne

0: Tabii şu anda muhalefet başka türlü bir gündem oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Duygu Hanım şunu söylemek lazım. Burası bakkal dükkanı değil. Burası devlet. Sen geceden sabaha işte 3 kişiyle 4 kişiyle ilgili konuyu çıkarıp yani bu 4 kişi varmış vesaire deyip kapatacak bir konu değil bu konu. Bu meselenin vatandaş mağduriyetlerinden kanuni bir boşluğu olduğuna, suçluların kim olduğuna detaylıca şekilde bakılması gereken bir süreci yaşıyoruz. Ve Cumhurbaşkanımız bugüne kadar yaptığı açıklamalarda adımlarını sağlam atan bir lider. Ve bu noktada da ben inanıyorum ki inşallah bu işin bütün sorumluları A'dan Z'ye hesap vereceği bir süreç yaşayacağız. Ama bu konuda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın söylediklerini takip etmek lazım. Şimdi karşı tarafa bakıyorum. Allah aşkına AK Parti'ye akıl vermeye çalışan yeni partidekilere bir bakalım. Hep beraber bakalım.
1: Bakalım. Sayın Özgür Özel'den mi söz ediyorsunuz?
0: Evet. Şimdi bizim gösterdiğimiz şu tavrı. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Sorumlular sonuna kadar hesap verecek. Ne yaptı? Partimizle ilişkili olduğunu bu konuyla ilgili düşündüğü kişiler anında partiden uzaklaştırıldı. Evet. Ve bunlarla ilgili hukuki süreç başladı. Ya yeni partide böyle bir şey olabilmesi mümkün mü? Düşünelim. Şimdi iktidar Özgür Özel olduğunu düşünelim. Bu fon krizinde de Gökhan Günaydın'ın bu işin içinde olduğunu düşünelim. Yani Gökhan Bey'in ismini örnek olarak veriyorum. Bunları yaptığı için değil. Hani İstanbul Belediyesi'nin arabalarını falan kendine iyi peşkeş çeker. Bu tip işlerin içinde olur. Ama hani o konularda ufakçıdır, böyle büyük bir şey olursa kaçırır mı, ne yapar, ne eder bilemiyorum. Onun
1: kendisine cevap hakkı doğuyor efendim. Evet. Siz adınızı işlettikçe.
0: Şimdi farz edelim ki Gökhan Günaydın var bu işin içinde. Şimdi böyle bir olayın yeni partide cereyan ettiğini düşünsek. Ne olurdu biliyor musunuz?
1: Aynı tepkiyi vermezler miydi sizce?
0: Ben ne olacağını size açık söyleyeyim.
1: Ne olurdu?
0: CHP genel yeni partinin genel merkezinin önünde ne kadar parti içinde garip guraba genç varsa toplanmışlardı. Bağırıyorlardı, diyorlardı ki onların meşhur bir sloganları vardı ya. Ne diyorlardı? Bir sloganlarını atıyorlardı ya, DHKPC'nin de sloganlarından bir tanesi. Ya hep birimiz ya hiçbirimiz diye bir sloganları vardı ya. Evet, bu sloganı
1: ya hep beraber ya hiçbirimiz.
0: Beraber ya hiçbirimiz sloganı atarak Gökhan Günaydın'ı savunan bir mekanizma gelişecekti. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Allah aşkına bir bakar mısınız? Haluk Levent'in olayları oldu.
1: Ahbap soruşturmasından bahsediyorsunuz orada da.
0: Ahbap soruşturmasının en büyük savunucusu kimdi? Ahbap'ı en çok savunan kimdi? Özgür Özel değil miydi? Ya milletin deprem paralarını söğüşleyen adamla alakalı televizyon ekranlarına çıkıp bu adamlara güvenin diye sabah akşam işaret eden Özgür Özel şimdi kalkacak benim saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve partim hakkında konuşmaya kalkacak, öyle mi? Ya o Haluk Levent'in konuşması varsa bir verebilir misin?
1: Var elimizde. Bir isterseniz izleyelim. Onu bir
0: Haluk
1: verelim.
0: Haluk Levent'le ilgili öyle bir devam edelim. Evet.
2: Normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
0: Evet.
1: AFAD'a vereceğime size...
0: Kime veriyormuş efendim?
1: Ahbap Derneği'nden
0: Ahbap
1: söz ediyor.
0: Derneği'ne veriyormuş. Zaten şimdi soruyorum.
1: Bir soruşturma
0: ya
1: devam
0: ediyor. Ya bu konuyla
1: alakalı
0: mesela hiç niye konuşmadın millet söğüşlenirken? Milletin başına gelmeyen iş kalmadı bu ahbapla ilgili. Sanat camiası, siz, her türlü bu işin içinde olanlar niye bu kadar sus pus oldunuz? Bak AK Parti ne yaptı? Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Suçluya dakika sahip çıkmadı. Gereken hukuki mücadele içinde bu işi sonuna kadar takipçisi olacağım dedi. Siz ne yaptınız? Bana bir anlatın ya. Duygu Hanım, ismini vermek istemiyorum ama söylediğim zaman herkes anlayacak. Şimdi ahlaki değerlerden bize bahsetmeye kalkanlara şöyle bir bakalım. Allah aşkına. Kendi öz sevgilisini oğluna karı yapanlar, hanım yapanlar üstüne de parayla verip rüşvet paraları vererek belediye başkanı adayı olanları savunanlar bize kalkacaklar ahlaktan mı söz edecekler?
1: Bunlar elbette
0: Allah aşkına,
1: iddia
0: bir dakika,
1: boyutunda
0: Duygu Hanım,
1: şu anda
0: bazı meseleleri konuşacağız.
1: Kanıtlanmış
0: AK Parti ahlaklı bir siyasi partidir.
1: Bir
0: kişi yanlış yaptıysa o kişinin...

0: yanlışıyla ilgili olarak evet. saygıdeğer Cumhurbaşkanımız gereken hamleyi zaten başlattı. Genel merkezimiz, genel başkan yardımcılarımız, herkes de bu işi takipçiliğini yapıyor ve bu işle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Bize ahlaktan bahsedenler, ben bu konulara girmek istemezdim ama iki haftadır yayınım yok. Çünkü sezon bugüne başlayacak diye karar almıştık. Şimdi söyleyeceğim. Siz belediye paralarıyla kızları işe aldınız. O kızlarla sırf belediyede milletin verdiği vergilerle işe aldığınız o kızlarla otel odalarında basılanlar bize ahlak öğretecek, öyle mi? Ya bir durun Allah aşkına.
1: Şimdi aslında bakın, bu özel efendim, hayat kısmıysa şimdi, bizi ilgilendirmez efendim, ama dakika, kamu kaynakları ahlakta, kullanıldıysa efendim, elbette o şimdi, noktada hak veriyorum.
0: Ben kimsenin özel hayatına evet. girmiyorum.
1: Ama kamu kaynakları
0: ama şunu açık olarak söylüyorum. Şey kimse benim kusuruma, kimse kusura bakmayacak. Siz Uşak Belediyesi'nde Uşak Belediyesi'nin vergilerini kim ödedi Duygu Hanım? Uşak halkı ödüyor.
1: Vatandaş.
0: Peki siz o halkın paralarıyla sevgilinizi işe alacaksınız. Otel odasında basılacaksınız. Bize bugün ahlaktan bahsedeceksiniz. Yok öyle ya ama. Bakın geçelim. Ya Sayın Özgür Özel. Senin arabanın içinin bütün tesisatını Uşak Belediyesi yaptı. Hiç konuşmuyorsun bunları ya. Sustun gittin. Senin evinin duvarının üstüne Uşak Belediyesi Başkanı demedi mi duvarına para bıraktım diye senin? Bunları niye anlatmadın? Hadi biraz da bunlardan bahsedelim. Boğaziçi öngörünümlerden istediğiniz rüşvetleri, harfiyattan götürdüğünüz paraları ve bunun yanı sıra efendime söyleyeyim İstanbul'daki iş adamlarına çöküp aldığınız paraları bu milletin hemen bir anda unutacağını falan mı düşündünüz? Siz bu hadiseler olduğunda yeni partinin gençlerini toplayıp hak, hukuk, adalet diye milleti sokağa döktünüz. AK Parti bununla ilgili başına bir mevzu geldiğinde bu kişileri hukuka teslim etti. Arada bir fark var. Ciddi bir fark var. AK Parti suçu ve suçluyu savunmadı. Duygu Hanım, biraz sonra geleceğiz. Benim babamla ilgili bir soruşturma oldu değil mi?
1: Evet Sayın Melih
0: geleceğiz
1: Gökçek,
0: biraz sonra.
1: Sayın Ahmet Gökçek. Anlatacağım o konuya da geleceğiz. Gökçek'le ilgili. O da ilk defa yayına
0: ben
1: çıkıyorsunuz.
0: Ben ne dedim efendim?
1: Derin bir açıklama
0: ne
1: yapmadınız.
0: Ne açıklama yaptım?
1: İlk defa burada yapacaksınız.
0: Hukuk vereceği bütün sonuçlara razıyız. Olumlu ya da olumsuz.
1: Evet sosyal medya bakın, hesaplarınızdan.
0: Biz yargılanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hı-hı. Bir insan yargıdan memnuniyet duyar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi diyorum artık ağzımız alışmış ya CHP. Yeni parti. Sürekli olarak şunu söylemek istiyorum. Yeni parti kendisiyle ilgili davalar siyasi, AK Parti ile olan işlerde ise hukuk doğru işliyor mantığında bir hareketin içinde. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ben burada günlerce, aylarca dosyalar açtım. Konuları anlattım. Bu konularla ilgili kimi zaman yargı harekete geçti, kimi zaman hala şikayetlerimiz devam ediyor. Ama kalkıp da bizim partimize ahlak öğretmeye çalışanlar önce kendi evlerine bir bakacaklar. Bunu açık olarak söyleyeyim. Ha bu arada bugüne kadar saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı tanıyanların onun en büyük özelliklerinden biri olan bu özelliğini bilmeleri gerekir. Nedir o? Sayın Cumhurbaşkanımız bu tip durumlarda bekler. Her şeyi ince ince eler. Gereken neyin doğru, hangi işlerin yanlış söylendiğini, doğru söylediğini düzgün bir şekilde masaya yatırır ve gerekenlerin cezasını vermekte tereddüt dahi etmez. Bir kere bunu bir bilelim. Buna göre de hareket edelim. Duygu Hanım, biz 25 yıldır iktidarız. Allah nasip ederse 3 Kasım'da da inşallah yaklaşıyor. Bugüne kadar siz Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir durumla zaten hiç karşı karşıya geldiğimiz böyle bir durum olmadı 25 yıldır. Olmuş olsaydı zaten gereken ne cezaların verileceğini anında görülürdü. Ama küçük dahi meselelerle ilgili tavındığı takır ve onlara verilen cezalar noktasında, verilmesi gereken cezalar noktasında çok net bir kişidir. Bunu çok net bilmemiz gerekiyor. Fon meselesiyle ilgili mağdur olan da, bu konuyla ilgili suçlu olan da kesinlikle cezasını alması noktasında sonuna kadar partimiz, Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili
1: önemli
0: gereken girişimleri yapıyor. Efendim?
1: Yaptı ve kararlılıkla partimizde üstüne gireceğini söyledi.
0: Efkan Ağlağa Başkanımız, Ahmet Gümüş,

0: Tekin Gümüş mü? Özür diliyorum.
1: Ahmet Büyükgümüş.
0: Büyükgümüş. Eyüp Bey. Hasan Nasri Bey. Hepsi tek tek çıkarak bu konularla ilgili açıklamalar yaptılar. Evet. Partinin bütün organları çıkıyor ve bu konuyla ilgili net açıklamalar yapıyorlar. Eli Taş Başkanımız. Bakın.
1: Şöyle bir kaygı yaşıyor.
0: Biz şöyle bir şey yapacağız.
1: Ben fondaki paralarımı, ana paramı alabilecek miyim? İşte 1 milyona kadar olan fonlardaki paralarını alabilecekleri söylendi. İlk ödeme yapıldı. 43 bin kişinin ödemesi yavaş yavaş yapılıyor. Evet. Ekim ayında tamamlanacak. Yani vatandaş da kaygılı ve tedirgin.
0: Efendim bu konuyu şöyle söylüyorum.
1: Çünkü kimi işte çocuğunun okul taksidini evet. o fonda değerlendirdiğini ifade ediyor.
0: Şimdi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız.
1: Kimi ben ev almak için orada paramı değerlendiriyordum evet. diyor. Yani bir şimdi tarafta evet milyarlarca lira kayıp ama bir evet. tarafta da gerçekten mağdurlar var.
0: Efendim bu ülkedeki bu konuda lafına itibar etmemiz gereken en güvenilir kişi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve kendisi de bu konuyla ilgili gereken konuşmaları yapıyor. O yüzden bu konuşmalarla ilgili yapılanlara itibar edilecek ve inşallah da zaten hep birlikte sürecin sonunda neler olduğunu göreceğiz. Ama söylediğim gibi ya Allah aşkına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar paçalarından akarken, lağımları patlamış her tarafa sıçrarken bu konularla ilgili gittiler Saraçhane'nin önünde eylem yaptılar. Ne dediler? Siz Cumhurbaşkanı adaylığımızı engellemek istiyorsunuz dediler. Şimdi yavaş yavaş herhalde Ekrem İmamoğlu'ndan da Özgür Özel elini çekiyor diye görüyorum. Şimdi sormak istiyorum. Sizin bu kadar pisliğiniz patlamışken insanda yüz olur ya çıkıp televizyonlarda konuşması için. Yani bir insanın konuşamaması lazım. Ama maalesef bu konularla ilgili diğer siyasi partiler bir görüş bildirebilir. Ama yeni parti en son konuşacak siyasi partidir. Bunu söylemeden geçemeyeceğim.
1: Şimdi biliyorsunuz ellerinde de bazı listeler olduğunu ifade ediyorlardı. Yani önemli isimlerin aslında bu fonlarda hisselerinin olduğunu ve bunları açıklayacaklarını dönem dönem ifade
0: gördük
1: ettiler.
0: Efendim açıkladıklarında
1: şimdi,
0: da
1: evet,
0: millete iftira atmaktan başka bir şey yaptıkları yok.
1: Evet evet maalesef yanıltıcı bilgiler de ortada dolandı. Onları da konuşacağız evet. önümüzdeki maddelerde. Fakat biliyorsunuz yeni parti sözcüsü Zeynel Emre bir açıklama yaptı.
0: Bakalım.
1: Bir gelsin izleyelim.
2: Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki soruşturma yürüten makamların elindeki tüm belge bilgilerin ya da iktidarın masasında olan, Cumhurbaşkanı masasında olan belge bilgilerin bizde bulunması, aynı bilgilerin çok kolay bir iş değil. Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Ama ve lakin burada zaman zaman karşı karşıya gelinebilir isim benzerliği, TC kimlik vesaire bunları kontrol etme imkanı yok.
0: Ya nasıl bunları kontrol etme imkanı yok Duygu Hanım? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Evet Sayın Mahinur Özdemir Göztaş'ın babasıyla yani ilgili böyle. Gerçekten
0: yani,
1: çok çirkin
0: neymiş?
1: Bir iddia
0: efendim,
1: ortaya
0: dediğine bakın ya.
1: Balon
0: bir parti sözcüsü diyor ki biz bazı
1: olarak.
0: Yanlışlar yapabiliriz. Allah Allah. Zeynel Bey seninle de ilgili böyle bir iftira atasın o zaman. Aynı tepkiyi verecek misin? Yani sizin partinizde Ümit Bey'le ilgili böyle bir iddiada bulunan bir şahıs oldu. Bununla ilgili bu iş yalan deyince hepiniz hep birlikte o bak bize iftira atılıyor yalan diye üstüne atlamadınız mı? Bir internet sitesinde bir hesap yazmıştı. Hemen onun üstüne Ümit Bey kalktı geldiğinde savunmaya geçti. Peki bizim bakanlarımıza atılan iftira ne olacak? Arada bir böyle yanlışlıklar olabilir. Ya arkadaş siz bu ülkede iktidara mı talipsiniz? Trol ordusu musunuz? Dedikodu mekanizması mısınız? Ben Beyaz TV yetkililerine rica ediyorum. Eskiden burada söylemezsem olmaz diye bir program vardı, magazin programı. Bir tanesine Özgür Özel'i, bir tanesine de bunu oturtursunlar. Sabahtan akşama kadar magazin konuşsun bunlar efendim. Öyle mi? Yani bir şeyi konuştuğunuz zaman bunun arka planının doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorsanız konuşmayın kardeşim. Bu konuyla ilgili yorum yapmayın. Elinizde %100 bir bilgi olur, belge olur. Bunu açıklarsınız. Duygu Hanım neymiş? Bütün listeyi yeni partiye verilecekmiş. A'dan Z'ye.
1: Şu anda
0: bütün
1: bekliyoruz diyor.
0: Vatandaşların evet. bilgileri verilecekmiş. Arkadaş bu bilgilere hukuk bakar. Hukuk bunları inceler. Bunlarla ilgili gerekeni hukuk yapar.
1: Ya ısrarla elimizde yani, var ama şu anda bekliyoruz. Teyit ediyoruz
0: ellerinde
1: diyorlar
0: olanları
1: uzun
0: gördük
1: zamandır.
0: Duygu Hanım. Ellerinde olanları gördük.
1: Onların
0: İki
1: balon
0: tane bakan
1: iddialar
0: açıklamaya kalktılar.
1: Oldu,
0: Ömer Bolat bakanımıza.
1: Evet,
0: Mahinur Göktaş bakanımızı. Ne olduğunu hep birlikte gördük. Efendim böyle itibar suikastı olmaz. Böyle ahlaksızlık olmaz. Yarın Duygu Hanım o zaman sizin isminizi söylesinler.

0: ismimi söylesinler, başkasının da ismini söylesinler. Böyle saçmalık olur mu bu işte?
1: Bilgiye, belgeye, varsa gerçeğe dayanmıyorsan.
0: Varsa belgeyle çıkacaksın kardeşim. Olmaz. Varsa çıkacaksın. Yoksa susacaksın.
1: Böyle evet. Toplumun önde gelen isimleriyle ilgili işte vatandaşta güvensizlik oluşturacak isimlerle ilgili ortaya attığınız iddiaların mutlaka değil mi bir delili belgesi olması gerekiyor. Yoksa toplumda da farklı algılar
0: efendim,
1: oluşuyor.
0: Bir bakan hakkında...
1: Zaten balon iddiaları olduğu da onların kesin. Ortaya çıktı, kanıtlandı.
0: Efendim,
1: TC kimlik numaraları aynı değil.
0: Konuşmayın.
1: Yani. İsim benzer.
0: Gidin partinizin içindeki pislikleri temizleyin ya.
1: Ama bu kadar da önemli bir mesele hakkında hani illaki fikir efendim, beyan ediyorlar.
0: Bu konularla ama ilgili en son konuşacak efendim kendi siyasi partilerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ya belediye başkanları evinin önündeki arsası manzarası kesilmesin diye belediye kasasından o günün parasıyla 156 milyon TL'ye kamulaştırdı. 156 milyon para verdi belediye kasasından. Bununla ilgili bir şey söylediler mi? Hayır. Ya arkadaş kendi yanındaki sağ kolu Ekrem İmamoğlu'nun Ertan Yıldız 7 milyon dolar bir yerden 25 milyon dolar bir otelden para istediğini itiraf etmedi mi? Bunları niye söylemiyorlar? Harfiyattan 100 milyarlarca para yurt dışına nasıl kaçırıldı? Soruyorum efendim. Belediye otobüslerindeki tamir işlerinden hangi vurgunlar yapıldı? Milyarlarca vurgun yapıldı efendim. İhaleyi alan firma Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firma aldı bu uğradın ihalesini biliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Şu anda yargılama devam efendim, ediyor. Gerçekler zaten gün yüzüne çıkacaktır.
0: Her tarafı pisliğe batmış bir siyasi parti kalkacak bu konuyla ilgili yorum yapacak. Ben şunu söylüyorum.
1: Takdir izleyicinin.
0: Fonla ilgili bir mesele varsa bunun üstüne AK Parti gidiyor. Gerekeni yapacak.
1: Gidilmesi
0: Cumhurbaşkanımız gidiyor. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek gidiyor. Bununla ilgili hiçbir geri adım söz konusu değil. Peki... Ben diyorum ki siz partinizdeki pisliklerle ilgili neyin üstüne gittiniz ya? Neyin üstüne gittiniz?
1: Orası da bir soru işareti. Buyurun, siz
0: bir
1: soruyu
0: dakika.
1: Sordunuz.
0: Şimdi
1: bakalım
0: ama şunları söylemek lazım.
1: Buyurun.
0: Vatandaş şunu bilmesi lazım. Biz de durduk şişiyoruz. Kusura bakmayın.
1: Siz bugün
0: ben anlatmak istiyorum.
1: Birazcık öfkelisiniz
0: anladığım kadarıyla.
1: Kaç
0: gündür almış yeni partililer o aşağı bu yukarı atayım iftirayı kim inanırsa inansın. Ya var mı böyle bir şey ya? Baklava kutularını bir anlatın ya. Baklava kutularından fışkıran paralara bunu emniyet yaptı. Hiç eleştirdiğini duydunuz mu Özgür Özel'in? Para kuleleri Cemil götürdünüz değil mi bavullarda yersek?
1: Öyle söylemişler.
0: Para kulelerini gözümüzle gördük. Ona da inanmayın dediler. Peki para kulelerine gelen paralar neyle taşındı? İstanbul Belediyesi'nin spor çantalarında taşındı. Allah aşkına. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu siyasi parti bugün bu konularla da ilgili çıkacak açıklama yapacak. Ne oldu? Ömer Bolat Bakanıma yalan attılar. Maynur Bakanıma yalan attılar. Bundan sonra da herkese yalan atabilirler. Çünkü niye? Huyları bu efendim. Yıllardır bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ailem başta olmak üzere yüzlerce binlerce bunların iftiralarına uğradık. Hiç önemli değil. Mahkemede kovalıyoruz. Onların peşine gidiyoruz. Şimdi biraz sonra o konulara da geleceğim.
1: Konuşacağız. Evet.
0: Ama şunu unutmayın. Bu ülkede bunların temel derdi bu ülkedeki yöneten insanların özellikle kendileri buraya gelemediklerinden dolayı hangi iftirayla bu hükümeti düşürebiliriz algısı. Ben size bir şey soracağım. Günlerdir televizyonlara çıkıyorlar. Ahmet ismi aşağı, Mehmet ismi yukarı. Şöyleydi, böyleydi konuşuyorlar. Ya bu fonla ilgili bir kanunun çıkması gerektiğini. Burada mağdur olan bir vatandaş varsa mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili niye hiç konuşmuyorlar? İşleri güçleri isimler üstünden operasyon çekmek. Biz meselenin vatandaşların mağduriyeti ve eğer kanunlarda da bu konuda bir boşluk varsa bunun doldurulmasıyla da ilgileniyoruz. Ama bir yandan da suçlunun ceza almasını istiyoruz. Temel mesele bu.
1: Şimdi bu fon krizi bir yandan da dediğimiz gibi hem yatırımcıyı güvensizliğe itti hem de işte o mekanizmanın sistemin denetim noktasında zafiyetleri varsa onları yine gün yüzüne çıkardı. Zannediyorum bu hafta mecliste de görüşülecek.
0: İnşallah.
1: Yasa tasarısı da
0: inşallah.
1: Hazırlanmış olacak diyelim. Şimdi biliyorsunuz
0: bu arada
1: fon
0: sesimiz
1: soruşturması...
0: herhalde biraz çatlak geliyor.
1: Evet.
0: Hem
1: evet.
0: Duygu Hanım hem ben maalesef
1: gribe yakalandık.
0: Artık olacak o kadar.
1: Bayağı da bir evet. Grip vakası var efendim. Biz
0: her
1: de mağdurlarındanız
0: var.
1: Diyelim.
0: Şu ara her yerde grip
1: sesimiz
0: vakası
1: için izleyelim. izleyicilerimizden özür diliyoruz şimdiden. Evet. Şimdi fon soruşturması kapsamında biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan gazeteciler vardı. Evet. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı yine gözaltına alındı ve tutuklandı kendileri. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında da önce adli kontrol şartı verildi. Daha sonra bu adli kontrol kararı ev hapsine çevrildi. Tabi buna da oldukça tepkiler var bir kesim tarafından. Siz nasıl değerlendirdiniz bunu?
0: Efendim öncelikli olarak tabi yani Murat...
1: Yani bir taraftan dediler ki gazeteciler haber yapamayacak mı? Biz haber yaptığımız için böyle bir tedbir getirildi. Haber yapılmamız engelleniyor. Haber yapmamız istenmiyor. Efendim, siz nasıl açıklayacaksınız?
0: Sevgili Murat Ağrel'in şu anda bizi izlediğine eminim.
1: İzliyor mudur?
0: Zaten evde hapiste. Büyük bir ihtimal izliyordur. Şimdi bugün tabi Murat Ağrel'le ilgili önemli konuları gündeme getireceğim. Bakalım fonla ne tür bir ilişkisi var mı yok mu? Bunları da konuşacağız. Şimdi ama
1: çok
0: oraya
1: çarpıcı bir şey söylediniz.
0: Bakacağız şimdi biraz sonra konuşacağız
1: fonla
0: o konuları.
1: Fonla ilişkin kendisinin
0: fonla
1: iddiaları
0: var,
1: var
0: mı yok mu? Bakacağız.
1: Ama siz onun ilgisi var mı diyorsunuz?
0: Kendisi anlatacak. Artık benden sonra söz burada sevgili Murat'ın olacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Efendim Murat Ağrel konusunu bizzat başlı başına almamız gerekirse bir kere özellikle burada bizi izleyen AK Parti Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlarımıza bir konuyu anlatmak istiyorum. Hı hı. Bakın efendim maalesef Türkiye'de geçmiş günlerden yani bugününle kesinlikle bir alakası yok. Ve özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bu anlatacağım konuların içerisinde herhangi bir bakanımız, herhangi bir parti yöneticimiz veya bir üyemizle kesinlikle bir alakası olmadan anlatıyorum. Çünkü Murat Ağrel'in bugüne kadar her yaptığı hadiseden sonra maalesef bu anlamda kendi başına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi davranmasının neye dayandığını bilemiyorum.
1: Yani kendisi bu, birileri şimdi, tarafından korunuyor mu?
0: Korunuyor diyemem.
1: Yönlendiriliyor
0: ama
1: mu?
0: Şunu söyleyebilirim.
1: Ne ifade etmek istediniz
0: yani
1: burada?
0: Bakın efendim eskiye doğru gidelim. Yani bu bugünün meselesi değil. Bakın değerli AK Partililer. Size bir kitap göstereceğim. Bu kitabın ismi Sarmal. Bu kitabın yazarı Murat Ağrel. Bu adam ilk önce kimleri hedef aldı? Bir kere onu bir bilmemiz lazım. TÜRGEV'den Türk Talebe Birliği'ne. TÜGVA'lardan İlim Yayma Vakfı'na. İmam Hatipler'den Cumhurbaşkanımıza, ailesine. Herkese her türlü iftiraya atan. Ve bunlarla alakalı olur olmadık yazıları bir kitabını yazan bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam çok enteresandır ki TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma daha doğrusu AK Parti camiamıza yakın olan ve hakikaten içlerinden bu memleket için hayırlı evlatların çıkacağı bu kurumlara ve kuruluşları bir örgüt, bir organizasyon gibi gören ki bunu ben demiyorum. Lütfen gösteriyorum koyun. Arkadaşlar buradan okuyalım hep birlikte. Gerçi biraz sarıları silinmiş. Bakın bir kitap yazıyor. Kitapta diyor ki yaklaştırabilirseniz 1950 yıllardan itibaren önce Amerika Birleşik Devletleri destekli. Sonra Suudi Arabistan sermayesinin katkılarıyla bir siyasi İslam organizasyonu kuruldu. Bunu tamamen AK Parti camiasına diyor. Bunu tamamen kurulan vakıflara diyor. Yani Amerika ve Suudi Arabistan desteğiyle bu kurumlar kuruldu diyor. Daha sonra diyor bunlar iktidarı ele geçirdiler. Şimdi onların çocukları da diyor burada hanedanlaşılacaklar. Milli Türk Talebe Birliği'nden TÜRGEV'e uzanılan bu sarmalı anlatıyorum diyor. Bakın kitabın içerisinde ön sözünü açıyorsunuz. İmam Hatipler açıldıktan sonra ülkede tecavüz olayları arttı diyor. Bu kadar sapkın bir kitaptır. Devletin paraları bu vakıflara nasıl aktarıldı diye onlarca iftira içeren bir kitaptır.
1: Ben bilgi bak, belge olmadan bir şey
0: anlatıyorum. Ben
1: ortaya atmam.
0: Efendim bakın diyorum. Biraz sonra bu adamın gerçek yüzünü de göstereceğim. Ben kendisine aleni zaten bu anlamda karşı biriyim. Telefonla da beni zaman zaman arar.
1: Siz görüşüyor musunuz karşı bu iddiaları beni aradığı zaman konuşuyor musunuz karşılıklı? Duygu
0: Hanım, ben telefonumu aradığı zaman birisi açarım. Niye? Benim bir yaram yok ki gocunayım. Hı hı. Ben her zaman hayatımda doğruları konuştum.
1: Şimdi izleyicilerimiz şaşıracaktır. Sizin Murat Arel'le konuş,

0: konuştuğunuzu
1: gönül isterdi
0: şey,
1: ki,
0: hiç düşünmemiştim.
1: Gönül isterdi ki gazeteci kılıklı bu tetikçi telefonla bizi arayıp bizimle ilgili olaylar ilgili de soruları sorsaydı ve cevaplarını alsaydı. O konuya da geleceğim. Ama sormadı. Daha sonra beni arama ihtiyacı duydu. Bakalım Allah hayırlı.

0: konuyla ilgili mahkemede hesabını verebilecek nitelikte olup olmadığını kendisine söyledim. Yani o yüzden ben her şeyi doğru anlatırım. Bakın, bir insanın dostluğu da düşmanlığı da mert olmalıdır. Yani birisine düşmanlık yapıyorsanız da bunu mert yapacaksınız. Öyle arkadan dolambaçlı, birinin arkadan kuyusunu kazıp, tezgah hazırlayıp, iftira atıp, ben o işlerde yokum. Benim düşmanlığım da açıktır, dostluğum da açıktır. Bunu benim bütün çevrem bilir. Ya yani benim bütün çevrem düşmanlık yapınca ben aleni böyle yayından konuşurum. Arkadan konuşmam ben. Çok net söyleyeyim. Ve şimdi açıyoruz. Bu kitapla başlayan bir serüven var. Bunun arkasından bir baktım. Zamanlar geldi. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine Alevi katili diye tweetler attı. Hep bizim muhafazakar camiaya, milliyetçi camianın böyle sinir uçlarıyla oynar hareketler yaptı. Ya arkadaş durduk. Bunun beraber görüştüğü arkadaşları, işte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, işte Timur. Bunlar biliyorsunuz Gezi Parkı'nın en büyük tetikçileridir. Yani Türkiye'nin ilk ekonomik anlamda hakikaten zarar gördüğü o sürecin tetikleyicisi olan adamlardır. Yani lafın kısası, bugüne kadar AK Parti hükümetine, ekonomiye, insanlara zarar vermek için tabiri caizse bir şebeke gibi çalışan bir kadro bunlar. Bunu çok iyi bilmek lazım. Ama öyle durumlar olmaya başladı ki süreç devam ediyor. Şimdi Ömer Bolat'la ilgili, Sayın Bakan'la ilgili bir şey çıkınca işte Murat Ağrel'le ilgili gördüm bayağı hakikaten bizim camiada büyük bir tepkiye yol açtı. Ama şunu söylemek lazım. Bugün Ömer Bolat'la başlayan bu iş yarın başkalarına iftira olarak devam edecek. Çünkü biz de bundan nasibini alanlardanız. Değerli vatandaşlarımız, bizi izliyorsunuz. Birazdan size Murat Ağrel'le ilgili çok önemli bir bilgi paylaşacağım. Zannediyorum kendisi bu konuda bayağı bir sıkıntıya girecek. Ama ondan önce bir şeyler anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz babamla ilgili yayınlar yapıldı. Kaç tane yayın yapıldı biliyor musun Duygu abi? Bak size.
1: Bu soruşturma başladıktan sonra.
0: Başlamadan önce.
1: Öncesinde.
0: 397 tane gazete haberi. 17 saat 20 dakika televizyon haberi. 5653 tane internet haberi. Ve bunların üstünden tabii ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız şu şekilde bir beyanatta bulundu ve soruşturma başlattı.
1: Yani Murat Ağrel'in iddiaları bakın, üstüne başlatılan bir soruşturma
0: 5653 var. 5653 tane çıkan haberi tabii ki başsavcılığımız görmemezlikten gelemez.
1: Elbette.
0: Başsavcılığımız doğru olanı yaptı. Bunlarla ilgili soruşturmayı açtı. Bu soruşturmalarla ilgili bütün televizyon kanallarında kim konuşuldu? Melih Gökçek.
1: Evet, Sayın Melih Gökçek'in ismi geçti.
0: Her yerde Melih Gökçek konuşuldu. Murat Ağrel konuştu, şimdi onların VT'lerini de vereceğim. Her yerde Melih Gökçek aşağı, Melih Gökçek yukarı konuştu. Değerli izleyiciler, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şerefimi temin ederek söylüyorum. Namusumu ortaya koyarak söylüyorum. Babam İbrahim Melih Gökçek'le ilgili savcılıkta tek kelime ifade vermedi.
1: Şimdi sayın...
0: Bakın bir dakika efendim. Buyurun. Şunu anlatacağım. Bir İbrahim Melih Gökçek geçiyor. O benim yeğenim. Hı. Yani ufak yeğenim. Onun da evet. İsmi aynı. Bir kelime isim geçmedi. Beni telefonla aradı. Bana dedi ki Melih Gökçek'i neden savcılık çağırıyor anlamıyorum.
1: Sayın Murat Ağrel mi söyledi
0: bana? Bana dediklerini söylüyorum.
1: Ama canlı
0: bütün
1: yayınlarda
0: Türkiye'nin huzurunda anlatıyorum.
1: Sayın Melih Gökçek'in adını ifade ettiğini biliyoruz.
0: Ben bunu
1: hepimiz
0: ne
1: duydum.
0: Savcılığa anlattım, ne bakanlığa anlattım, ne bir yere anlattım. Ben bunu ekrandan anlatıyorum. Diyorum ya benim dostumla düşmanlığım da açıktır. Beni çağırırlarsa bu ifadeyi vermeye de hazırım. Milletvekili olduğumuz için dokunulmazlığımız evet. Var. Ama hemen çağırsınlar ifade veririm. Dedim ki biz savcılık makamı değiliz. Savcı bize soru sorar. Biz adalete soru soramayız. Biz kendimizde böyle bir haddi görmüyoruz. Bu beyefendiler görüyor olabilir. Ama biz görmüyoruz. Ya niye çağırdı ben anlamıyorum. Sen herhalde dedim dalga geçiyorsun. Aklımızı alay ediyorsun. Her gün akşam televizyon yayınlarında.

0: Babam aşağı, babam yukarı konuşmadın mı? Şimdi soruyorum. Milletvekilliğimi ortaya koyuyorum. Bir kelime Melik Gökçek'le ilgili verdiğin ifadeyi göster. Hadi. Hadi. Bu yalan mekanizması aynı şekilde çalıştı. Melik Gökçek ifadeye gitmiyor. Melik Gökçek ifadeye gitmiyor. Ya 550 kere ifadeye gitmiş. 23 kere ifade vermiş belediye başkanlığından sonra. Yok aşağı arkadaş ifadeye gitmiyor. Aynı hadiseyle karşı karşıyayız efendim. Adam ekranlara çıktı. 5653 tane haber yapıldı. Ama mahkemeye gitti. Tek kelime yok. Şimdi Ömer Bolat meselesine gelelim. Ömer Bolat'la ilgili ekrana çıktın, salladın, salladın. Mahkemeye gittim, ben böyle bir şey demedim. Nasıl oluyor Duygu Hanım bu iş?
1: Evet, Sayın Ömer Bolat'ın bu fonlarda hissesi olduğunu, şimdi, soruşturma başlamadan da bakın, hisselerini sattığını ifade etti canlı
0: hukuk,
1: yayında.
0: AK Parti'liye, CHP'liye, gazeteciye, esnafa, iş adamına göre değişmez değil mi?
1: Elbette hukukun önünde efendim, herkes eşit olmalı.
0: Murat Arel'e kadar herhalde bizim de bir hukuki hakkımız var.
1: Elbette.
0: Değil mi? Eğer bir iftiraya uğruyorsak, eğer bir yalanla karşı karşıyaysak, Allah aşkına bırakın biz de hakkımızı savunalım. Bu meseleyi bir kenara koydum. İfadesinde bizimle ilgili belgeleri aldığını söylediği internet sitesinden bu belgeleri almadım. Bakın açık söylüyorum. Çünkü bu internet sitesine girdim. Ben bu meseleler olana kadar bu işleri bilmiyordum. Hı hı. Açık söyleyeyim. Benim abimle ilgili bir mevzuydu.
1: Ahmet Gökçek.
0: Ben mevzuyu bilmiyorum. Yani detaylarını bilmiyorum. Bilmediğim için konunun detaylarını tabii bu süreç içerisinde bir mahkeme süreci olduğu için ben de ne var ne yok bunlara yani baktım.
1: Yurt dışında edindikleri gayrimenkullere ilişkin bazı iddiaları şimdi, vardı Murat Ağabey'in.
0: Bakıyorum Murat'ın söylediği ifadelerde bir isim verdi. İsim ne diyor ki filanca isim, kişinin ismini vermeyelim. Soruşturma çünkü. Baş harfi H. Diyor ki bu kişi dedi bizim bu konularla ilgili benim şahidim dedi. Ben bu bilgileri bu adamdan aldım dedi. Adamı savcılık çağırıyor değerli izleyiciler. Adam savcılıkta şöyle bir ifadede bulunuyor. Sürekli telefonlardan tehdit alıyorum. Ben şeye gitmeden önce, jandarmaya gidip ifade vermeden, önce aranıyorsunuz ya, buyurun gelin
1: evet,
0: diyorlar,
1: davet
0: gidiyorsunuz.
1: Davet ediyorlar.
0: Gelmeden 3 dakika önce beni Murat Arel aradı diyor. Nereden bu bilgiyi alıp aradı onu bilmiyorum. Attığım mesajları siliyor. Senin belanı nokta nokta. Anneni, babanı biliyoruz, çocukların evinizi biliyoruz diye adamı tehdit ediyorlar. Tehditin gerekçesi ne biliyor musunuz? Gidip yalan ifade vermesi için. Ve adam Murat Ağırel'in söylediği paraların hiçbirini almadığını itiraf etti. Yok dedi böyle bir şey, ben bu paraları almadım. Bana bu paralar ödenmedi. Duygu Hanım bir haber yapıyorlar televizyonda. Vatandaşlar anlasın diye anlatıyorum. Elini alıyor mikrofonu. Düşünün ben şimdi bir mikrofon aldım. Şurada arkada Panora Alışveriş Merkezi'nin önüne geçtim. Elimde mikrofonla dedim ki bu alışveriş merkezi Özgür Özel'in. Burayla ilgili bir röportaj veriyorum. Bununla ilgili bir iddia var diyorum. Ama elimde bir yazılı kanıt yok. Elimde bir belge yok. Konuşma kaydı yok. Hiçbir şey yok. Çıkıyorum diyorum ki bu alışveriş merkezi Özgür Özel'in. Ve bunu bütün gazeteler haber yapıyor. Ya böyle bir itibar suikastı olabilir mi? Böyle bir şerefsizlik olabilir mi? Açık açık konuşuyorum. 180 ile 280 milyon euro arasında bir alışveriş merkezi aldı diye iddia ediyor. Alışveriş merkezi nerede? Kim imza atmış? Hayatında böyle bir yeri görmüşler mi? Ya bu kadar rahat insanlara iftira atılır mı ya? Bu namuslu, şerefli bir insanın yapacağı iş midir? E böyle bir iddia var. E ben senin için öyle bir iddia yaparım ki burada sokağa çıkamazsın. Çok ağrına gider. Eğer belden aşağı vurmak serbestse ben vururum. Ve o zaman çok ağır sesi gelir senden. Siyaseti şerefimizle yapacağız. 180 ile 280 milyon euro arası. Arkadaş arada 100 milyon euro fark var ya. 5 milyardan fazla para eder. Böyle bir yer yok da. 180'i de yok yani. Bu ne demek efendim?
1: Böyle bir alışveriş merkezinin pazarlığının yapıldığını şunu ifade beklerim, etti.
0: Alın şunu beklerim.
1: Mak üzere sözleşme yapıldığını
0: Murat Ağırel'in söyledikleri ne kadar hukukun gündemiyse Yalan söylediği de o kadar hukukun gündemi olmuş.
1: Elimde bilgi belgeler var diyordu. Bunları savcılığa vermemiş mi yani? Şimdi, sizden anladığımız kadarıyla şimdi, bir bilgi belgeye
0: size bir
1: dayanmıyor.
0: Anlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: 180 milyon euro yerle ilgili bir avukatla konuştuğunun bir video kaydı var. Bir yayınlayın arkadaşlar şu işi bir.
1: Verelim lütfen.
0: Bir herkes görsün.
1: Şimdi
0: hazırladınız mı?
1: Hazırladık mı arkadaşlar?
0: Dördüncü madde.
1: Hazır, verelim.
2: Oraya da bir profesörle birlikte gidiyorlar. Avukat aradı beni. Evet, gittiklerini doğruladı. Ama benim müvekkilim danışman sıfatıyla Hüseyin adlı beyefendinin yanında gittiğini söylüyor. Herhangi bir şey olmadığını ve bunu düzeltmemi istiyorlar. Gökçeklerle aralarında bir anlaşma veyahut da bir tanışıklık yok. Sadece oradaki emlakçıya danışmanlık yapmak için orada bulundu diye bir konuşma yaptı. Avukatı tarafından söyledi. Bunu da buradan bildirmiş olayım.
0: Durdurduk değil mi?
1: Ya bir profesör
0: böyle bir şeyin olmadığını söyledi diyor değil mi?
1: Evet.
0: Olmadı. Bunu önce nerede söylüyor? Onlar TV'ndeki yayında söylüyor. Bundan iki gün sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcımıza sesleniyorum. Size geldi, yalan ifade verdi. İki gün sonra bu ifadenin tam tersini verdi. Nasıl verdi? Ya adamın avukatının açıkladığını kendi yayınında anlatıyor. İfadeye geliyor, başka türlü veriyor. Nasıl oluyor efendim bu? Soruyorum. Cevap versin Yener bana ya. Biri bana bunu anlatsın. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Olayı hiç anlamayanlara. Üç gün önce televizyon programına çıkıyor ifade vermeden. Avukatın açıklamasını okuyor. Sonra geliyor mahkemeye ifade vermeye. Başka ifade veriyor. Nasıl
1: yani
0: oldu?
1: Canlı yayınlarda anlatılan ifadelerin.
0: Avukatın açıklamasını canlı yayında duyulmasına
1: farklı
0: rağmen.
1: Şekilde,
0: bunun dışında yalan ifade veriyor. Nasıl
1: yansıtıyor?
0: Veriyor? Gösterdiği şahit diyor ki yalan söylüyor, ben böyle bir şey demedim. Belgeleri şuradan aldım diyor, oradan almadı, ortaya çıktı. Avukatla ilgili bu yerle görüştü diyor. Yani diyor böyle bir konuyla ilgili bir alışveriş görüşmemiz olmadı diyor. Peki nasıl gidip sen bunu savcılığa böyle bir ifade verdin? Duygu Hanım, bu ekranlar atma tutma mekanı mı?
1: Elbette.
0: 15 yıldır yayıncılık yapıyorum.
1: İtibar suikastine.
0: Bakın 15 yıldır yayıncılık yapıyorum.
1: Sebep oluyor.
0: Sadece bir kere bir hatam oldu. Onu söyleyeyim. Bir ismi söylerken resimdekiyle isimdeki tutmadı. Yanlış söylediğim için onun için isimdeki beni mahkemeye verdi, hakkıdır. Bir yanlışlık yaptım. Hı hı. Onun dışında hayatımda buradan aldığım bir tane cezam yok. 15 yıldır yayın yapıyorum. Soruyorum. Şimdi gelelim başka bir sürece.
1: Kendisine bunları sordunuz mu konuştuğunuzda?
0: Evet.
1: Yani
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın babamı çağırmasının niye babamı çağırdığını, babamın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na neden bu konuyla ilgili bir isyan etmediği konusunda konuşmalar yaptı. Ya niye isyan etsin ya? Savcı çağırmış, soru soracak, o da cevabını verecek. Yarası yok ki gocunsun. Şimdi bu konudaki senin derdin şu. İstiyor ki yargı mekanizmalarının aleyhine biz atıp tutalım. Onlarla alakalı konuşma yapalım. Ya o küçücük aklıyla, ilkokul seviyesini geçmeyecek bilgisiyle bizi bu noktada bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Yani sevgili Murat, ben 16 yaşında Refah Partisi gençlik kollarındaydım. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. Bugün 43 yaşıma girdim. Bitti. Şimdi bugün size şunu söylemek istiyorum. AK Parti camiamıza da seslenmek istiyorum. Vallahi ve billahi bu adam fitnedir. Ve fitnenin merkezlerinden bir tanesidir. Ama bununla birlikte hareket edenler de vardır. İşte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Timur. Yanlarında bir tane kadın da var. Şule herhalde.
1: Şule Aydın.
0: İsmi ışık ama kendisi karanlık. Böyle bir durumları söz konusu. Buna inanın ki bunların tek derdi bu ülkedeki iktidardaki insanları lekelemek ve pislik atmak. Kendi yanlarına 3 gün önce pislik işleyen adamlar geldiği zaman en çok onları savunurlar. Şimdi buradan bir soru sormak istiyorum.
1: Şimdi çok enteresan bilgiler verdiniz. Vatandaşlarımız da aslında izliyor, izleyicilerimiz ve şaşıracaklardır. Yani siz diyorsunuz ki Sayın Murat Arel'in gündeme getirdiği iddialar mahkemede ve savcılıkta gündeme gelmedi. İfadesi
0: gelmedi.
1: Alınırken gündeme gelmedi.
0: Gelmedi, yok öyle
1: bilgi,
0: bir şey.
1: Belge, delil
0: yok.
1: Yoktu elinde.
0: Yok.
1: Zaten
0: bakın,
1: Sayın Melih Gökçek evet. Bu alışverişin içinde
0: ya
1: değil,
0: zaten
1: bilgisi dahilinde
0: efendim,
1: değildi.
0: Efendim zaten yok da. Babam benim belediye başkanlığından ayrılalı 8 sene oldu Duygu Hanım. Benim babam 8 yıldır yurt dışına hiç çıkmadı. Yani yurt dışına hiç gitmedi. Yurt dışına gittiği zamanlar Belediye başkanı olduğu zaman görevi icabı biliyorsunuz belediye başkanları evet. yurt dışına gerekir. Ondan ibaret. Hayatında yurt dışına gitmedi. Ve yurt dışına para kaçıracak bilmem ne diye her gün televizyonda ekranda verdiler. Bu Allah aşkına haysiyete sığar mı? Bak hadi bunu bir kenara bıraktık. Şimdi Murat Arel'e bir soru soruyorum. Ya bunları araştırıyoruz tabii. Bu nereden gitti, nasıl yaptı bu işleri, ne oluyor falan derken elime bir veri oluştu. Şimdi bu fon olayları var ya fon.
1: Evet.
0: Bu fon olaylarında biliyorsunuz önemli bir yer var. Kim? Tera. Biliyoruz değil mi? Herkes konuşuyor.
1: Evet herkes.
0: Bir baktım Almanya'da bu Tera'nın avukatı Murat'ın sözüyle onun da avukatı. Allah Allah. Şimdi Tera'nın avukatıyla Murat nasıl bir ilişkide olabilir? Niye Almanya'daki bütün işlerinde bu kadın buna yardımcı oluyor olabilir? Tera'yla nasıl bir ilişkileri var? Nasıl bir aralarında bir organizasyon var? Murat'a dedim ki, Murat beni aradı. Ya dedim, senin bu Tera'yla ne ilişkin var? Bu Sakine denilen kadın, ismi Sakine. Bugün de müziğini verdim Sakine diye. Instagram'dan dinleyenler anlatsın diye. Dedim ki bu Sakine'yi nereden tanıyorsun? Benim böyle bir avukatım yok dedi. Vekaleti de bende öyle bir kişiye vekaleti yok dedi. Ben de o zaman dedim ki seninle ilgili bir kayıt yayınlayabilir miyim dedim. Ne kaydı dedi. Sen her yerde Sakine'nin avukatı olduğuna dair konuşmalar yapıyorsun. Benim böyle bir konuşmam yok dedi. E izin ver bana dedim. Biliyorsunuz kişisel verileri koruma kanunu var.
1: Evet.
0: Ses kaydı yayınlayamıyoruz. Türkiye'nin önünde diyorum ki Hodri Meydan. Tera'nın avukatı senin de avukatın olduğunu söylüyorsun. Hadi maçan sıkıyorsa gel bana yayınla bunu de. Bu kaydı yayınlayalım. Bana bir anlat ya bu foncularla ne işin var senin? Fonla irtibatı olan insanlarla senin ne işin var? Bu adamlar niye senin avukatlığını yapıyor ya? Senin tabirinle avukatlığını yapıyor. Vay efendim önceden Tera ile ilgili yazılar yazmış. Benim böyle bir ilişkim olması mümkün mü? Bana ne ya? Sizin ilişkilerinizin iyi olma boyutu hangi boyuttan sonra oluyor biz çok iyi biliyoruz.
1: Siz çok çarpıcı bir iddiayı gündeme soru getirdiniz. Fon
0: cevap ver.
1: Soruşturmasında Murat Arel'in de.
0: Tera'nın avukatı Sakine Almanya'daki senin hangi işlerine bakıyor? Anlat. Öyle yok. Bugüne kadar Murat Arel'in başına bir şey gelmemesinin sebeplerinden birisi. Bununla ilgili kimse düzgün bir araştırma yapmıyor. Benim partimdeki bütün abilerimi, bütün kardeşlerimi birbirine düşürmeye çalışan, fitneyi yayan bu. Soruyorum ya. Ha bugüne kadar da bir sürü suçu var. Efendim MİT mensuplarının, şehit olan MİT mensuplarının ailelerini deşifre etti, ceza aldı, yattığı yatmadığı belli değil dışarı çıktı. Ya FETÖ'cüler seni destekledi mi ya? Ben bunun afişini bastım dağıttım biliyorsun. Beni mahkemeye verdin kaybettin çünkü FETÖ'cüler seni destekledi. Bak gelirken getirdim. Ah. Sen cezaevine girince senin en çok çıkmanı kim istedi Murat? Bir gösterir misiniz? Tarık Toros. Firari. Benim afişimden getirdim. Bunu da bastım. Vatandaşa sokakta dağıttım. Senin ne halde olduğunu bilsinler diye. Bunu da itiraf ettim. Korkmuyorum çünkü doğru. Bakın. Ne diyor? Yeni Yaşam gazetesi yazarı Ferhat Çelik, yazı işleri müdürü Aydın Keser tutuklandı. MİT mensupları haberi Murat Arel. Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç, Barış Pehlivan, şimdi de Murat Arel. Kim savunuyor seni? Tarık Toros. Ya bunlar firari değil mi ya? Firar bir adam seni niye savunuyor cezaevindeyken? Ama sana bir şey olmaz. Niye güveniyorsun anlamıyorum. Güvendiği bir şey var. Bakın. FETÖ firarisi Sait Sefa. Murat Arel. Son dönemde özellikle İstanbul Belediyesi'ne yolsuzlukları belgeleyen gazeteciydi. Tabii ki bırakılmayacaktı. Bir bahane lazımdı. Niye seni bu konuda FETÖ'cüler savunuyor? Soruyorum.
1: Bu soru Sayın Murat Arel'de çok izliyordur, net. Takip ediyordur yayınımızı.
0: Kendine de dedim.
1: Cevap ya hakkı dedim, da telefonda. Verelim isterseniz. Yo, bağlanabilir. Gerçi ki, onlar tabii. Siz bağlanmak istediğinizde zannediyorum cevap hakkınızı
0: efendim,
1: zaman zaman
0: vermek istemiyorlar. Bağlanmak istiyorum yine bağlamıyorlar da.
1: Ama biz yine şimdi, de verelim sorumlu
0: bunlar,
1: yayıncılık yeri.
0: Şimdi yeri. Efendim beni bir FETÖ firarisi savunsa ona derim ki sen kimsin benim hakkımda yazı yazıyorsun derim. Vatan haini derim. Soruyorum. DHKPC'nin avukatları seni niye savunuyor? FETÖ'nün avukatları seni niye savunuyor? Beni dava et.

0: bu konuda davayı kaybettin. Çünkü savunduklarını ispatlıyorum. Buyurun. Yine koyayım bir tane daha. Adem Yavuz Aslan. Şimdi bana ne desin mahkeme efendim? Seni bir FETÖ'cü savunuyor diyorum. Bu suç değil çünkü FETÖ'cü savunuyor.
1: Neden savunuyor?
0: Niye savunuyor? Evet, Adem Yavuz Aslan. Görüyorsunuz Murat Aren. Emre Uslu. Kimi savunuyor? Murat Aren. Bu adam düzgün bir adam öyle mi? Bu adam operasyon çocuğu değil öyle mi? Bu adam Cumhurbaşkanı'nın ailesi, kendisi, eski meclis başkanımız İsmail Kahraman hakkında yazmadığını bırakmadı. Örgüt diyor ya, TÜRGEV'e, Okçular Vakfı'na, TÜGVA'lara. Daha yeni yaptık şölenini. Hatırlıyorsunuz. On binlerce gencimizin katıldı. Ya buna örgüt diyen bir adam fitne merkezi değil öyle mi? Şimdi sevgili Murat Aren, bu terayla ne alakan var? Allah'ını seversen bir söyle. Şimdi sana buradan sesleniyorum.
1: Şimdi
0: tekrar sesleniyorum.
1: Fonla ilgili pek çok ismi suçlayan yiyorsan, bir gazetecinin
0: efendim, bir dakika,
1: bu fonlarla ilişkisi şimdi, olduğunu söylemeniz hanım, gerçekten oldukça şaşırtıcı
0: Teren'in
1: bir iddia.
0: Teren'in avukatı benim
1: i̇ddia
0: avukatım olsaydı ne olurdu?
1: Şu an bilmiyoruz.
0: Teren'in avukatı benim avukatım olsa ne olurdu?
1: Valla Kızılca kıyamet kopardı ben söyleyeyim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne Zeynel Bey sözcü çıkmıştı. Vay vay vay vay vay. Ağzına geleni söylüyordun değil mi? Şimdi soruyorum. Murat Arel, Teren'in avukatıyla Almanya'da ne iş çeviriyorsun? Sakine. İsim soruyorum ya.
1: Evet, yeni parti.
0: Evet. Soruyorum. Hadi gel bunu anlat. Anlatamayacak. Ha yine başına da bir iş gelecek mi gelmeyecek mi işleyen süreçleri göreceğiz.
1: Yani hiçbir ilişkisi de olmayabilir aslında.
0: Yoksa,
1: bir insanın onun da efendim, vekaletini almış olabilir. Orasını bilmiyoruz. Şimdi, yani siz kendinizden de örnek verdiniz de.
0: Bu konuda
1: o da olabilir ama
0: nereden, bakın efendim,
1: bir bağlantı var
0: bir kişinin
1: mı? Araştırılsın
0: avukatı, aynı
1: diyorsunuz.
0: Avukatı olması suç değil diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ama diyorum ki Murat'a telefonda, bu avukat senin mi? Hayır, benim avukatım değil diyor. Ama bendeki belgeler öyle demiyor. Ben de diyorum ki müsaade et bu belgeyi yayınlayayım. Murat'ın elinde. Murat, Teren'in avukatı Sakine'nin avukatı olduğunu söylediğin belgeyi yayınlamama müsaade ediyor musun? Hukuksal olarak sorumluluk almak istemiyorum. Ondan dolayı.
1: Size telefonda böyle bir izin vermedi anladığım kadarıyla.
0: Yok, sana izin vermiyorum dedi. Ben de diyorum ki izin istiyorum Türkiye'nin önünde. Hadi dürüstlük abidesi Murat Arel. Söyle bakalım bu avukatla ne ilişkin var? Orada ne karıştırıyorsunuz beraber? Bir çıkaralım şu işleri. Acaba ucu nerelere gidecek? Şimdi buradan ben o avukata da şu soruyu sormak istiyorum. Murat Arel'in bir yakını tanıdı. Vasıtasıyla bir fona girdi mi çıktı mı? Bunları da birileri artık araştırması lazım. Çünkü biz bu avukatla irtibata girdiği zaman aklımıza bin tane şüphe geliyor. Ne var bu işin içinde? Ben de bunları merak ediyorum. İşi sulandırmamak adına diyorum ki sevgili Murat Arel, Teran'ın avukatı Sakine niye senin avukatın? Senin ağzına söylüyorum. Beni mahkemeye çağırırlarsa mecburen o belgeyi oraya teslim etmek zorundayım. Sen müsaade edersen Türkiye öğrenecek o belgeyi. Bunu sen zaten söylüyorsun. Kendinin avukatı olduğunu. Müsaaden varsa yayınlayayım. Evet,
1: evet Sayın Gökçek, yine çarpıcı iddialar gündeme getirdiniz. İlk defa duyduk bu detayı sizden. Kendisinden bahsettiğiniz avukat hanım da bağlanmak isterse
0: tabii,
1: yayına bağlanabilir, açıklayabilir. Böyle bir ilişki var mı yok mu onu da gündeme getirmiş oluruz. Şimdi yine bu fon soruşturmalarını işte Murat Arel'i isterseniz bu bahsi kapatalım.
0: Peki.
1: Ve devam edelim bir taraftan. Nereye geçelim? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçelim mi? Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun Cemil Tugay AK Parti'ye geçti.
0: Evet.
1: Ama gerçekten tarihi bir dönüm noktası gibi. İzmir neredeyse 30 yıldır CHP'deydi. Tabii CHP bölündü. Yeni parti bir oluşuma girdi. Ve Cemil Tugay bağımsız bir aday olarak devam etti. Fakat Cemil Tugay'a ilişkin iddialar gündeme geldiğinde defaten kendisi bunu reddetti. Böyle bir şey olmayacağını söyledi. Ve böyle çok değişik bir özel bir konuşma yaparak da AK Parti'ye geçti.
0: Evet.
1: Siz nasıl değerlendirdiniz bunu? Yani seçmen bir taraftan İzmir seçmeni kırgın, serzenişleri var. Ama siz bir AK Partili olarak bunu nasıl okuyorsunuz? Alalım sonra
0: devamına geleceğiz.
1: Efendim şu
0: ana kadar AK Parti'ye geçen belediye sayısını biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum. Net 107. Bir şekilde bilmiyorum ama pek çok belediyenin geçtiğini biliyorum.
0: 107. Ben. Zannediyorum 36 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye şu anda AK Parti'ye geçiş yaptı. Şimdi burada sorgulanması gereken

0: 36 tane belediyenin yeni partiyi bırakıp AK Parti'ye geçerken bu noktada yeni partinin içindeki hangi pisliği görmüş olmasıdır? Ben buradan bakarım bunu. Şimdi efendim, siz seçiliyorsunuz. Seçildiğiniz bir yerde, şimdi mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi'de geçen İYİ Partililer var. Demokrat Parti'den geçen var. Zamanında en büyük kavga ettiklerini düşündükleri adamlardan biri Davutoğlu ile beraber seçime girdiler. Şimdi onların partisiyle ilgili bir birleşme olduğu zaman çok önemli ve çok iyi bir ittifak, çok önemli bir güç birlikteliği. AK Parti'ye birisi geçtiği zaman seçmenin hakkını gasp etmek. Öyle mi? Ya bu nasıl olabilir Duygar? Şimdi ben burada şunu soracağım. O zaman siz İYİ Partililerin hakkını mı gasp ettiniz? Diğer partilerin haklarını mı gasp ettiniz? Arkadaş, İzmir Belediye Başkanı önemli bir şey söyledi geçerken. Benim buraya gelişteki temel amacım size hizmet etmek dedi. Yani buradan ben şunu okuyorum. Demek ki yeni partide hizmet imkanı yok. Yeni partide İzmir'in hizmet imkanının olmadığı yıllardır İzmir'i yönetiş şekillerinden belli. Duygu Hanım, yeni partili olup olan insanlar şunu çok iyi bilir. Zaten yıllardır yeni partinin kök saldığı belediyelere lütfen bakın. İnanılmaz bir personel fazlalığı. Çok fazla. Ya işçi maaşı ödeyemeyecek duruma gelecek kadar. Ve o bölgelerde hizmet etmeme. Bizim Ankara'da en büyük mağduriyeti yaşayan ilçelerimizden biri Çankaya. Çankaya'daki seçmen düzenli oy verir. Sadık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiye sadık bir seçmendir. Ama maalesef hizmet noktasında hep büyük problemlerle karşı karşıyadır. Zamanında bütün büyük hizmetlerini büyük şehirden almıştır. Kendi seçmenlerine hizmet etmeme mantığı oluyor. Buna isyan eden belediye başkanları olabiliyor. Cemil Tugay veya buna benzer kişiler gibi.
1: Şimdi çok sık belediyeler yani üst üste AK Parti'ye geçmeye başladı. Biliyorsunuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri, evet, Yalçın da önümüzdeki günlerde, şu anda söylemiyorum ama dedi, bir iki isim daha geçebilir dedi. Bu da akıllara, biliyorsunuz, acaba Mansur Yavaş da AK Parti'ye geçer mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi sorusunu getirdi. Evet. Biliyorsunuz 9 Eylül'de Beştepe'de Sayın Erdoğan'la aslında görüşmesinden sonra bu sorular gündeme geldi. Sizden bir kulis bilgisi alabilecek miyim onunla ilgili?
0: Bakın, ben şöyle söyleyeyim. Ben birinin partiye geçip geçmeyeceğini söyleyecek yetkide birisi değilim. Bu yetki Sayın Ömer Çelik söylerse, Sayın Cumhurbaşkanımız söylerse veya başka bir genel başkan yardımcımız bu konuda bir şey söylerse, evet, bu konuyla ilgili konuşmalı. Bizde bir parti disiplini vardır Duygu Hanım. Ben bu partinin bir milletvekiliyim ve haddimi bilirim. O yüzden bu konularla ilgili konuşulacak durumlarda benim partimin sözcüleri ve genel başkan yardımcıları, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konular hakkında zaten vatandaşımıza müjdeleri ve gereken gelecek şeyleri söylerler. O yüzden ben bu konularla ilgili, ben burada o zaman gazetecilik kulis haberi vermiş olurum.
1: Evet,
0: o benim eski mesleğim.
1: Kulis bilgisini ben alamadım. Almaya çalıştım ama, evet, bilmiyoruz. Ama Antalya konuşuluyor. O zaten
0: bilemiyorum
1: neredeyse.
0: Bu, evet, konularla konuşulan ilgili gerekli konuşmaları yine benim partimin gerekli
1: organlarından
0: bir tanesi.
1: Ben şunu
0: söylüyorum.
1: Buyurun.
0: 36 tane eğer size Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir geçiş olduysa kendinizi sorgulayın. Tabii şimdi oranın belediye başkanları düşünüyor. Arkadaş diyor, bizim belediye başkan belediyelerde yolsuzluk almış başını gidiyor. Ben niye bu yolsuzlukların içerisindeki olan bir partide olayım diyor. Şimdi bir iki kişi yolsuzluk yapmadı yeni partide. Tonlarca adam var. Her taraftan fışkırıyor. Bir yandan bakıyorsun Gökhan Günaydın belediyenin arabalarını kendine peşkeş çekiyor. Bir yandan baklava kutuları patlıyor. Bir yandan para kuleleri patlıyor. Otellerden alınan rüşvetler. Belediye başkanları diyor ki biz hizmet edeceğiz.
1: Evet, iddialar o yönde, soruşturmalar
0: bakalım
1: devam ediyor. Önümüzdeki
0: şimdi,
1: günlerde yargı kararıyla
0: bakın,
1: birlikte netleşecek bu söylediğiniz.
0: Aslında burada esas sınav ne biliyor musunuz? Şimdi aslında siz burada AK Parti'nin de üstüne aldığı çok önemli bir yükü de görmemezlikten gelmeyelim, sorumluluğu. Diyor ki seçime şu an 2,5 yıl var İzmir'de. 2,5 yıl içerisinde AK Parti'nin belediyeciliğinin ve Cemil Bey ile birlikte bu iş nasıl harekete geçecek, bunu vatandaşa gösterme zamanı, doğru mu? Bırakalım bu polemikleri. Bakalım İzmir neye kavuşacak, neye kavuşmayacak?
1: Bir tanıtım ya, videosu yayınlandı. İşte o çöp dağları çiçeklere dönüştü falan.
0: Efendim,
1: çok
0: ben
1: güzel
0: şimdi
1: bir
0: söyleyeyim.
1: Video yayınlandı ama İzmir halkı bundan sanki bir kesim rahatsız oldu.
0: Efendim,
1: yani iradelerinin aslında bir anlamda yok sayıldığını ifade ediyor.

0: ediyorlar.
1: İzmir halkının bu iradeyi teslim ettiği kişiyi kim getirdi?
0: Sayın Özgür Özel aday gösterdi.
1: Tamam, Özgür Bey'in tercih ettiği kişi. Bakın efendim, kendisine. Özgür Bey'in tercih ettiği kişiyi artık Özgür Bey istemiyor.
0: AK Parti'ye geçti.
1: Sıtkı sıyrılmış efendim milletin Özgür Özel'de. Kendi partisinin belediye başkanının istemediği adamı vatandaş niye istesin? İstemiyor millet. AK Parti'ye gelmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun olan bütün belediye başkanlarına kapıları
0: açıyor. Kapımız açık diyor.
1: Evet, ne kadar güzel.
0: Demek ki değerlendirilmiş, eğrisi doğrusu tartılmış ve AK Parti'ye kabul edilmiş de kendisi. Şimdi Cemil Tugay bugün de bir açıklama yaptı. Dedi ki ben neredeyse vatan haini ilan edildim. Yani okuduklarımı görseniz ama ben utanıyorum diyor.
1: Cemil Bey'in bir konuştuğu kelimeden dolayı şu konuyu takdir ediyor. Sütü bozuk demiş Özgür Bey. O da eski genel başkanım böyle bir şey cevap vermek istemiyorum. Herkese kendi söylediği karşısına gelsin gibisinden bir kelime kullanmış. Hı hı. Ben şuradan söylüyorum. Sizin sütünüz çok düzgün olduğu için baklava kutuları, para kuleleri, Uşak Belediye Başkanınızı gördük otelde. Gerçekten çok düzgün sütler var. Tebrik ediyorum sizi.
0: Peki. Evet. Şimdi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine Özgür Özel'in tepkisini verelim mi? Biz birlikte izleyelim yine de. Üstüne bir çok küçük konuşuruz.
2: Yıllardır asla kazanmadığın, kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır.
0: Şimdi çok çarpıcı bir açıklama.
1: Efendim şimdi ben buna diyor bakınca ki, CHP'yi kim bıraktı? Şimdi sen CHP'yi bırakınca o zaman...
0: Şimdi Müslüm Sarı da aynen sizin gibi düşünmüş oluyor.
1: Evet,
0: diyor
1: yani
0: ki
1: ben
0: ilk
1: şimdi aklıma ilk o geldi. CHP'yi bıraktın ya, toplu istifa ettiniz ya, bırakıp gittiniz ya. Siz bırak, onlara her şey mi bahsediyor?
0: Partisini efendim bırakan haindir diyor.
1: Efendim kendileri bıraktı gitti. Kendi işlerinde delegeleri satılık olduğu için açılan davayla ilgili gelen karara, mutlak mutlak kararına, kendileri bu karara biz riayet etmiyoruz, parti kuruyoruz dedi. Bunlar hak mesela. Peki bir şey
0: partiden
1: soracağım.
0: Mesela
1: Özgür Bey, Allah aşkına sormak istiyorum. İzmir'de kooperatif meselesi oldu. Hı hı. 3000 kooperatif hatırlayın. Ya
0: biz burada gündeme getirdik.
1: Bu meseleyle ilgili de yer yerinden oynadı. Ve siz bu meseleyle ilgili adamların hepsi birçok videolar var. Size gelmiş söylemişler, cep telefonunuza mesaj atmışlar, genel başkan yardımcılarınıza anlatmışlar. Siz bu konuyu kale almadınız. Bu konuyu Cemil Tugay, Tunç Soyer'le ilgili o süreçte... Evet. Bir takım çıkışlar oldu. Tunç Soyer'de gereken şimdi cezayı alıyor. Görüyorsunuz. Ya bir şey söylemek istiyorum. Size göre hain olmayan kim oluyor mesela? Bir doğruyu anlatan CHP'li ya da yeni partili hain mi mesela? Yani yeni partide bir anket yapılmış. Yeni partiyle ilgili. Yeni partisine oy veren insanların %59'u Ekrem İmamoğlu'nun bu işlere bulaştığına inanıyor. Yeni partiye oy verenlerin %59'u.
0: CHP'den söz etmiyorsunuz. Evet. Yeni partiye oy verenler.
1: Yeni partiye oy verenlerin neredeyse %60'ı bu işe bulaştığınıza inanıyor. Ama bunlar hala çıkıyorlar diyorlar ki toplumun demiyorum, toplumun çok daha fazlası. Bu oranla ilgili hala çıkıyorlar. Şimdi mesela Ertan Yıldız adam diyor ki otelden 7,5 milyon dolar para aldık. 25 milyon dolar rüşvet aldık diyor. Ekrem İmamoğlu sağ kolu. Bu adamlar cezaevinde bunu konuşunca ne oluyor biliyor musunuz Duygu Hanım? Hayır.
0: İzmir'i kaybetmek tabii yani ağır gelmiştir. Yani, belki Sayın Özgür Özel Cemil Tugay'ın yeni partiye geçeceğini düşünüyordu. Şimdi orada da bir hayal kırıklığı
1: efendim,
0: var anladığım
1: iki
0: kadarıyla.
1: 2,5 yıl boyunca bir
0: çünkü
1: AK Parti'nin
0: kendisine mesajları
1: güzel
0: vardı.
1: Yatırımlarıyla, güzel belediyecilik anlayışıyla, güzel kadrolarıyla Cemil Tugay bir araya gelecek. Bakın ne olacak? Cumhuriyet Halk Partilerinin o dönem yeni partilerin oy verdiği bir kişinin AK Parti kadrolarıyla bir arada hizmet ettiği güzel günleri görüyoruz. Aslında bu güzel de bir inşallah İzmir'e güzellik getirecektir.
0: İnşallah.
1: Bunlar niye rahatsız oluyoruz ya?

0: İzmir'de sıkıntılar vardı belediyecilik anlamında. Çöpler yığılmıştı yani, biliyorsunuz.
1: Bir şey
0: denizdeki
1: söyleyeceğim.
0: Oksijen seviyesi sıfıra düşmüştü. Şey balıklar karaya vurmuştu.
1: Mesela diyorum. Sayın Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.
0: Evet.
1: Doğru mu? Ya aynı kelimeleri kendisi için kullanırlar mıydı?
0: Radikal bir geçiş.
1: Derler miydi? Bak sormak istiyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Doğru mu? Kendisi için aynı tabiri kullandılar mı? Hayır. E İzmir Belediye Başkanı da şimdi oradan AK Parti'ye geçti. E şimdi o niye hain oldu? Burada bir tezatlık var sanki.
0: Yani bunu böyle okumuşlar, onu öyle okumamışlar kendilerince diyelim. Sizce bir tezatlık da var gibi görünüyor. Şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlara. Dilek İmamoğlu'nun mahkemeden görüntüsü. Sayın Gökçek zannediyorum onun üstüne bir açıklama yapacak. Bir görüntüler gelsin, biz de burada izleyelim hep beraber. Alkışlıyor ve zannediyorum Dilek İmamoğlu.
1: Mahkemede değil mi efendim?
0: Evet.
1: Şimdi mahkeme günlerce... Özellikle yayın bitecek. Bunu koymak istedim. Daha çok konumuz vardı.
0: Evet, pek çok
1: hakikaten
0: konumuz vardı ama yetişemedik.
1: Hakikaten ilk programın da tadı bir başka oluyor Duygu Hanım. İnsan istiyor.
0: Heyecanla,
1: daha da uzun
0: gümbür süsünü gümbür
1: inşallah
0: gidiyor.
1: İnşallah önümüzdeki hafta Allah müsaade ederse.
0: İnşallah.
1: Şimdi bir gün pastayla geldi. Bu
0: eşinin
1: sefer de ağzında
0: gününde.
1: Sakızla mahkeme salonuna geldi.
0: Evet.
1: Şimdi efendim mahkeme günü ben şahit olduğum için çok rahatlıkla anlatabilirim. Beraber ofisteydik babamla.
0: Savcılığa ifade
1: savcılığa
0: vermeye
1: gitmeden beraberdik. Babam savcılığa gidecek. Ben de kendisinin yanındayım. Kendisi de şeker hastası olması hasebiyle. Evet. Şeker hastaları bilirsiniz ki çok su kullanırlar.
0: Çok
1: su ihtiyacı olur. Bu su ihtiyacının olmaması için çünkü savcı hanımın yanında ifade verecek. İfade verdiği esnada savcıya bu anlamda daha sağlıklı bir ifade verebilmek adına ağzının kurumasını engellemek üzere bununla ilgili çiğneme tabletleri veya sakızlar var. O sakızla
0: gitti. Evet, o görüntüler gitti. Ekrana geldi.
1: Zaten
0: savcılığa girer.
1: Mahkemeye böyle girmedi.
0: Hayır.
1: Ya da savcıya böyle gitmedi.
0: Araçtan mahkemeye
1: vay
0: gidene
1: efendim,
0: kadar
1: sakız
0: görüntüsü
1: aşağı,
0: geldi.
1: Sakız yukarı ekran. Konuştular. Ki aile olarak şöyle bir ezelden beri gelen bir devlet terbiyemiz vardır. Böyle bir konuyla ilgili zaten bir adalet mekanizmasına karşı böyle bir hareket etmek bize yakışmaz. Ama zaten bu konuyla ilgili olarak da
0: siz hemen bir açıklama yaptınız.
1: Anında açıklama yaptım. Beyefendiler tatmin olmadılar.
0: Bir sağlık sorunu nedeniyle o sakızın çiğnendiği.
1: Bu ne? Bu ne şimdi bak. Şu aleni çiğneme mahkeme salonu. Dilek Hanım için ne düşünüyorsunuz mesela sevgili yeni partililer?
0: Bir mahkeme salonunda sakız çiğnenmez.
1: Efendim
0: yani,
1: yeni parti
0: mahkeme
1: çiğner.
0: Mahkeme salonunun bir adabı var.
1: Çiğner
0: değil mi?
1: Efendim bunlar. Pastayla gitti
0: davranılır.
1: Ya. Doğum, bir gün bir baktım elinde doğum günü pastasına gidiyor ya. Pastane mi buraya? Mahkeme salonu. Sen burayı ne zannettin ya? Simit dünyası mı bura? Sen elinde alıyorsun pastayla gidip orada doğum günü kutlamaya kalkıyorsun.
0: Ya burada
1: seversen.
0: Bir çifte standart var diyorsun.
1: Efendim,
0: Sayın
1: çifte standart var
0: Gökçeğin,
1: demiyorum. Bakın hayır.
0: Sağlık sorunu nedeniyle bir...
1: Arada bir fark var. Bir, biz mahkemeye ağızda sakızla gitmedik.
0: Gitmediniz.
1: İki, mahkemede ağzımızda sakız yoktu.
0: Hayır.
1: İki,
0: hayır. Bakış açısı noktasında.
1: Efendim ağzda sakıza bakın. Bak, oh çiğniyor sakızı Dilek Hanım. Afiyet olsun diyorum kendisine.
0: Kimsenin dikkatini çekmedi diyorsunuz ama yine sizden
1: çeken,
0: kaçmamış. Sizin
1: çeken.
0: Dikkatinizden kaçmamış efendim. Sayın Gökçek sürmanşeti
1: sonlandırıyoruz.
0: Gerçekten heyecanlı bir yayın oldu.
1: Ya
0: hiç
1: araya da
0: giremedim. Siz gerçekten bayağı doğmuşsunuz anladığım kadarıyla. Haklısınız
1: evet.
0: Da. Bir taraftan
1: ya bayağıdır yayın
0: asılsız
1: yapamadığım
0: iddialarda
1: için bugün
0: gündeme
1: bir dahaki
0: geldi.
1: Yayınlarda yeni partiyle ilgili güzel gündemler. Murat,
0: yeni dosyalar.
1: Muratçım, senin de cevabını bekliyorum. Teran'ın avukatı Sakine ile nasıl bir bağ var yok söyle. Yoksa bana müsaade et yayınlayayım. Onu da sana söyledim.
0: Murat Arel de cevap hakkını kullanırsa biz yine bu yayında gündeme getireceğiz.
1: Evet.
0: Efendim biz bu akşamlık sürmanşeti sonlandırıyoruz. Haftaya yine bu ekranlarda olmayı ümit ediyoruz. Sizleri de sürmanşetin karşısına Beyaz TV ekranlarına bekliyoruz efendim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
1: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
2: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
3: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
4: Hoş geldiniz.
3: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
5: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
6: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
3: Ya.
7: İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
5: Lezzeti, o kıvamı.
7: Taneleri çok güzeldi.
0: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
6: Çorba kaldı mı?
3: Yine yaparım.
8: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
9: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletleri.
2: Neydir ya?
1: 25.000 TL çip para yazan alevli çemberin içinden
2: yok artık.
1: Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çift para kazan.
3: Akses 25 yaşında.
1: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
5: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma. Kelebek.
6: O isim ne var ne yoka geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
7: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
8: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Benim o, benim o, benim o.
10: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: mobilya fırsatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
6: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak.
10: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel bedeli. Le Tam, İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
11: Ziraat Bankası sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bu yolu çok uzun zamandır yürümemiştim. Hiç bu kadar uzun gelmemişti.
1: Zaten bu yolu yürüyen pek az insan olur.
2: Siz de erken kalkmışsınız Vezir Çay.
3: Size zahmetler verdik.
0: Rica ederim. Ayağa kalkın hanımefendi.
3: Eksik olmayın efendim.
4: Ailenin başına gelen korkunç felaketten haberim var. Shingeng büyük bir suç işledi ama Altılar Meclisi hak ettiği cezayı verdi. Cesedi kim bilir nerededir. Efendi hanım bu konuda saraya yardım ettiğini biliyorsunuz. İyi bir insandı ama artık bu defteri kapatmak gerekiyor. Öyle değil mi prensim?
0: Vezirimizin söylediği gibi bunlar geçmişte kaldı. Buraya size rapor vermek için gelmiştim. İçiniz rahat olsun. Sizin de efendi an.
4: Altılar Meclisi ve saray muhafızları bizim de korkacak bir şeyim yok. Siz işlerinizi bitirin. Pekala, gidiyoruz. Hadi.
0: Vezir Kaysaray tarafından seçildi. Majestelinin tahta çıkmasında da parmağı var. Otoritesini sarsmak hiç kolay olmayacak.

0: Diğer insanlar da bizim gibi mi?
1: Ne dedin?
0: Bir şey demeyecek misin?
1: Ne diyeyim peki? Ne söylememi istiyorsun?

0: burada böyle kalsak?
1: Ah.
0: Demir pençe, şuna bakar mısın?
2: Çabuk öğreniyorsun.
0: Bir bilek hareketiyle neler oluyor? Bana başka numaralar da öğretebilir misin lütfen?
2: Öğretirim.
0: Ay, bana inanılmaz bir numara gösterdi.
3: Ona şimşek göz denir. Kadınların bunu öğrenebilmesi için çalışması gerekir. Buraya geldiğinde hiç yüz vermediniz. Giderken de hepinize mektup yazdı ama hala beğenemediniz.
0: Gerçekten müthiş bir numaraydı. Ben yeni şeyler öğrenmeye hazırım, evet.
3: Gerçekten mi?
0: Nereye gidiyorsun?
4: Kaçma,
0: öyle?
4: Kaçma, gel buraya.
5: Emniyet güçlerinde çok yetenekli elemanlar var. Benim gibi sıradan biri onların seviyesine nasıl gelir bunu hiç bilemiyorum.
6: Kimileri doğuştan yeteneklidir. Bu özellikleriyle diğer insanların önüne geçer. Siz de sıradan biri değilsiniz. Bunu sakın unutmayın.
5: Benimle dalga geçmeyin. Saraydakiler neler yapabileceğinizi görünce bana sıra bile gelmedi.
6: Başka bir yerde olsa o numaraları bu kadar kolay yapamazdım. İçim rahat, o kadar rahattı ki.
5: İçin rahat mıydı?
6: Sakin ve huzurlu bir kafa. Dertlerden uzak. Gerçek gücün ardındaki meziyetler bunlardır. Yabana atmayacaksın. Her şeyi bir kenara bırak.
5: Her şey mi?
6: Evet. Şu fincan örneğini vereyim sana. Elinde tutarsan alacağı miktar bellidir. Eğer bırakırsan sonsuz miktarda su taşır. İçimizde ne kadar güç biriktirirsek de doğanın gücüyle yarışamaz. Benim gücüm de benden gelmiyor. Veresiye bir güç bu.
5: Bu ders için çok teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim. Hangi yolu tutarsak tutalım, sonuçta kendi kendimizi terbiye ederiz. Hepimizin yolu aynıdır. Ne kadar yol alacağımızı kendimiz biliriz.
5: Keyfiniz yerinde mi?
7: Evet.
5: Altılan Meclisi üst düzey emniyet görevlilerini azletmiş.
7: Neden?
5: Haberin yok herhalde. 4 muhafızın seçimi için şehirde yeni isimler aranıyor. Soğukkan, Hissiz, Demir Pençe, Alıcı Kuş. Seçim bana kalsaydı hepimiz rezil olurduk. Ama önemli değil. Altılar Meclisi sarsılmaz bir konuma geldi. Geçmişte yaşanan aksilikler bir daha olmayacak. Bundan emin olabilirsin. İçindeki zehri hala akıtamadın mı?
7: Akıtmadım.
5: İçindeki hayvana gen vurmayı öğrenmiş olmalısın.

insanı nasıl da rahatlatır. Her yanın huzur dolar. Ama şunu asla aklından çıkarma. Işığın olduğu yerde gölgeler de vardır.

0: Yahua, sen de burada mısın?
1: Sonunda gelebildin. Hiç gelmeyeceksin sanıyordum.
0: Buraya en hızlı atlarla geldik. Seni görmek için epey yol kat ettik.
1: Ses var. Nasıl da bir anda bastırdı.
2: Bel nerede?
3: Bel!
2: Bel!
3: Neredesin?
1: Bel!
3: Bel!
1: Bel! Bel! Bel!
3: Bel!
1: Bel!
3: Bel!
1: Bel!
3: Neden çekip gittin? Söylesene.
4: Sonunda geldin. Ödüm kopmuştu.
3: Neden kaçtın söyler misin?
4: Benimle hiç ilgilenmedin.
3: Nasıl ilgilenmemişim?
4: Suçu hep bana atıyorsun.
5: Yeter bu kadar. Kızım bir şey yok.
3: Gel hadi. İyi misin sen?
5: Bekleyin.

0: Dur, bir terslik var. Kapısı kapalı bir eve dalmayalım.
1: İş üzerindeyiz.
2: Terk edilmiş bir eve benziyor. Soğukkan fikrini söylesin. Ne düşünüyorsun?

0: Onun adı Uyank'ta. Yıllardır kimse görmemişti.
1: Demek onu tanıyorsun.
0: Hı-hı.
2: Saldırgan barutlu bir silah kullanmış. Benim bilmediğim bir şey. Zırhı olmasaydı çoktan ölmüştü.
0: Bu işte bir bit yeniği var. Efendi Liu. Bu olayı bizim şubeye verir misiniz lütfen?
3: Efendim?
1: Çengfo üstesinden gelirim diyorsa bir bildiği vardır.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Seni aşağılık herif. Hala yaşıyor musun?
3: Sen iyi misin soğukkan?
0: Yardım gerektiğinde altılar meclisine haber veririz efendim.
4: Ah! Sen mi geldin soğukkan? Hala uyanmadı.

0: Uyang'da olayının diğerleriyle bağlantısı olduğu ortada. Bizim şubeye mi verilecek?
1: Elbette. Bütün saldırılar aynı kişiler tarafından yapılmış.
2: Bu vakaya saray güvenliği el atsın. Ama öteki davaları da ihmal etmeyin, tamam mı? Cenk Wu bu olayla özellikle ilgileniyor. Hem de çok yakından.
0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Şüphelenmek değil bu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Şey hanım, şubenin bir ihtiyacı olursa gerekeni lütfen yapın. Bizimle irtibat halinde olun.
3: Peki efendim.
2: Cenkli, soruşturmanın başını seni getiriyorum. Ortalığı belli etmeden araştırmaya başla.
0: Emredersiniz.

0: Diğerlerinin yanına götürün.
1: Emredersiniz.
2: Efendi An. Güvenlik kurulu ve altılar meclisi soruşturmayı Pekin'den ötede bir yere taşıyamayacak. Piyasaya sahte para sürmeye başladık. Yakında bütün ülkeye dağılmış olur. Halk huzursuz, yakında ayaklanmaya başlarlar. Her şey planlandığı gibi gidiyor efendim.
3: Öyle mi? Ama sen planın gerisinde kalmışsın. Oğlumun durumunda hiçbir değişiklik yok.
2: Efendi An, efendim lütfen sinirlenmeyin. Oğlunuz aslında çok şanslıydı. Sönsage ağacının kökleriyle tedavisi devam ediyor. Uzun ömürlü olacak, o bakımdan şanslı sayılır. Tanrılar esirgiyor oğlunuzu. Efendi An, oğlunuzun intikamını bir gün elbet alacaksınız. Altılar Meclisi gereken cezaya çarptırılacak.
3: Üç beş insanı öldürmekle içim rahat edecek mi sanırsın?
2: Hayır efendim.
3: Ben kral olacağım, verilen kutsal sözlere aldırmadan hem de.
2: Evet efendim.
3: Bu ülkeyi artık ben yönetmek istiyorum. Seni başbakan yaptığım için şanslısın. Dilenciden efendim, farkın yok.
2: Lütfen affedin.
3: Dışarı.
4: Büyük bir servete kavuştun. Hükümdar olma hevesine niye kapıldın?
3: Şimdiye dek ne yaptıysam senin için yapmadım mı?
4: Benim için mi? Yoksa beni görmek istediğin yere koymuş olmayasın tahta geçmek? Neyine yetmiyor? Kendi durumumu düşünüyorum da. Ben halimden memnunum. Aklım hala yerinde. Olanları tekrar tekrar düşünüyorum. O zamanki insanları zihnimde tekrar görebilsem benim için çok daha iyi olurdu. Ama şu an ne olduğum belli. Döndüğünde herkesi uyar. Ateşe karşı önlem alsınlar.

0: Uyan da.
1: Bizi çıkarmayacak mısın buradan?
2: Ne oluyor?
0: Yardım et.

0: Efendim. Gözaltına aldığımız yaralı beklenmedik bir şekilde öldü. Uyandığında delirmiş gibiydi dediler. Bir anda ölmüş.
1: Sence bunun anlamı ne olabilir?
0: Birileri onu susturmak istemiş olabilir.
1: Peki bu birileri kim?
0: Aklımdan geçenleri bilemem. Ama tahminimce Cheng Wu.
1: Bütün şüpheler Cheng Wu üzerinde toplanmaya başladı. Soruşturmaya devam edin.
0: Soğukkanlı biraz konuşmam gerekiyor.
1: Bizi ele vermekten çekinmiyor musun?
0: Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz efendim.
1: Yala.
0: Efendim?
1: Soğukkanı iyi tanırım. Bir seçim yapmışsa kararından asla dönmez. Güvenlik birimine katıldığı zaman da bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Bilmem anlatabildim mi? Ha? Söyle bana. İstediğimiz şeylere her zaman sahip olmayabiliriz. Bunu unutma.
0: Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum efendim.
1: İşine karıştığım için lütfen bana kızma.
0: Kızmadım. Sadece sizi merakta bırakmak istemem. Son günlerde çok neşelisiniz efendim.
1: Öyleyim galiba, değil mi? Yakında bana Efendi Liu diye hitap edeceksin. Komiser sıfatı biraz klişe kaçıyor. Çok sıradan.
0: Efendi Liu.

0: İçeri girdiğimde uyandı. Efendimizin üzerine çullanmıştı. Yardım edeyim dedim. Öldürmek istememiştim
1: doğru
0: ama.
1: O sırada ben yemek yiyordum. Bir anda gel.
2: Neden onu öldürmek istesin ki? Onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık.
1: Evet, ben yemek yerken oldu. Sesleri duydum, sonra da... Ben de anlamadım. Yemek yiyordum. Aynı sana söylediğim gibi.
3: Dur bekle. Bekle diyorum sana. Bekle seni.
4: Yardım edeyim.
3: Olmaz. Soğukkan'a kendi ellerimize teslim edeceğiz.
5: Sana biraz kıyafet getirdik Soğukkan.
3: Peki, kendisine verirsiniz.
5: Sana da dikerim. Efendici sizinle konuşmak istiyor Sunyang lokantasında.
4: Ne kadar şirin bir şey bu böyle.
3: Bu kıyafette kaplumbağaya benzemiş.

0: Soğuk kan geldi hanımım.
1: Hoş geldin.
2: Beni görmek istemişsin.
1: Çay içmek için bir bahane oldu. Gel. Otur şöyle. Uyang Da olayını konuşalım. İşi güvenlik biriminin başına vermişler. Ama ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum.
3: Altılar Meclisi de mi takip etmek istiyor?
1: Zaten işin içindeyiz. Uyang Da da içinde. Son 3 olayda tam 11 kişi öldü. Hepsi aynı silahla öldü. Bu kadarı tesadüf olamaz bence. Hepsinin aynı silahla ölmesi.
2: 3 olay mı dedin? Sizinkiler ne diyor?
1: 12 yıl önce bir aile katledildi. Onunla ilgisi olduğunu düşünüyoruz.
3: Nasıl ilgisi olabilir ki?
1: Bazı kurbanların geçmişi 12 yıl öncesine gidiyor. Tabii o sıralar isimlerinin farklı olduğunu zannediyoruz.
3: 12 yıl önce katledilen bir aile. Başka ne öğrendiniz?
1: Saray görevlisi bir ailenin fertleri 12 yıl önce katledilmiş. Toplamda 183 kişi öldürülmüş. Son aileyi de temizlemişler. Bu da Sheng ailesi. Yani bu senin ailen oluyor. Katliamı yapan 12'ler çetesi ise aynı sene Chengwu tarafından ortadan kaldırılmış. Senin hayatını kurtaran kişi de o. Hissiz. Fakat Efendi Liu Chengwu'nun bir şeyler sakladığını düşünüyor.
3: Bu bilgi kesin mi?
1: Hayır ama 12'ler çetesi mensuplarının isimlerini hala bilmiyoruz.
3: Bize aktarmak istediğiniz başka bilgiler de var mı?
1: Hissizin bunu iyi karşılamayacağını çok iyi biliyorum. Onun için soğukkanla yalnız görüşecektim ama sen de gelmişsin. Sana da söylemeliydim.
3: Teşekkür ederim. Gidiyoruz.
2: Efendim.
1: Tek başına gel demedim mi ben? Buna rağmen kadını da yanında getirmiş.
3: Babam Sheng Dingtian meşhur bir bilim insanıydı. O zamanlar Vezir Kai'nin yolsuzluklarına dair deliller bulmuş, onu adalet önüne çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Ama bu bilgi dışarıya sızdırıldı. Olayı örtbas etmek için ailelerini öldürdüler. En son... benim ailemi katlettiler. Bunun tek sorumlusu Chengwu. 12'ler çetesini ortadan kaldırdı. Canımı kurtardı. Ama bir gece 32 kişi hayatını kaybetti. O gece ben de kötürüm kaldım. Unutmayı tercih ettim. Çünkü aklıma geldiğinde korkunç acılar çekiyorum.
2: Geçmişi unut artık. Sana hiçbir faydası yok. Düşünme.
3: Chengwu ve Demir Pençe 12 yıl birlikte yaşamışlar. Chengwu'dan başka güveneceğim hiç kimse yok. Aleyhinde konuşanlara aldırmıyorum.

0: Duyduğuma göre Şeng ailesini öldüren 12'ler çetesi hala yaşıyormuş.
1: 12 yıl önce ailene kıyan katillerin öldürüldüğüne gözümle şahit oldum.
0: Evet, biliyorum.
1: Sen bunu kimden duydun?
0: Jiahua'dan. Aramızı açmak için de söylemiş olabilir.
1: Bir yanlış anlaşma olmasın.
0: Amca, o kadına dikkat et.

0: Gaofu'nun gerçek adı Uyang Da'ymış. Bu da Hu Xinyong. Bunlar Gu Shantian'la Yan Cheng. İkisi de tüccarmış ama bu ikisinin demir şemsiye adını kullandığını biliyoruz. Bu Du Guwei, yanındaki de Sun Bugong.
1: Yara izleri aynı. Kullanılan silah da öyle.
0: Cheng Wu bu insanların hepsini tanıyordu. Hepsi 12 yıl önce ortadan kayboldu.

0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsun?
1: 12 katilin hepsini tek tek öldürdüğünü söylememiş miydi? Bu olayla ününe ün kattı. Peki ama 12'ler çetesinin isimlerini bize neden açıklamadı?
2: Efendiliyor.
3: Efendim. Efendim.
0: Efendiliyor.
4: Cheng Fu, Cheng ailesinin katillerini serbest bırakmışsa o da çetenin bir mensubu olabilir demektir.
0: Bu işte onun da mı parmağı olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz?
4: Sence olamaz mı?
0: İnsanın inanması gelmiyor. Ama olabilirdi.
4: Herkesin geçmişte sakladığı bir sırrı vardır, öyle değil mi? Bazen bu sırlar açığa çıkarılır, bazen de çıkmaz.
0: Onu tutuklayalım mı?
4: Şüpheleri ortadan kaldıracak bir delil var mı elimizde?
0: Efendim. Ateşli silahlar konusunda uzmansınız.
5: Gençken silahdarbaşı benim için şimşek sabanını tasarlamıştı. Çok güçlü bir silahtı. Doğrulttuğum kimse sağ kalmadı. Ben de bir daha kullanmadım.
0: Nerede şimdi bu silah?
5: Saraya iade ettim onu.
0: O gün ormandaki evde silahla bana saldıran kişi sizdiniz, öyle değil mi?
5: Ben miydim?
0: Evet, sizdiniz.
5: Emin misin? Sakın yanılıyor olmayasın.
0: Sizi gördüm.
5: Acayip bir muamma ile karşı karşıyayız.
0: Söyler misiniz, saldırı sırasında neredeydiniz?
5: Siz o kızı ararken ben de Efendi Liu'nun yanına gitmiştim.
0: Birlikte çıkmadınız mı?
5: Hayır, ben tek gittim.
0: Peki. Bir şey daha var. 12 yıl önce Yayun'un ailesi katledildiğinde katilleri öldürdüğünüzü söylediniz. Ama o zaman Uyang da hala hayattaydı.
5: Bunları sana anlatmam mümkün değil. Yayun'un ailesinin katledilmesiyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Olay Efendi Liu mu soruşturuyor?
0: Ben soruşturuyorum.
5: Bana 2 gün ver, olayı aydınlatayım. Ama bu konuyu başka kimseyle konuşmayacağına söz vermelisin bana.
0: Öyle olsun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel gidiyor.
2: Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: Muazzam kalabalık. Sen Türksel'li misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansıdı?
10: Dans, dizi, fit check,
9: oyun, ASMR,
10: edebiyat.
9: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türksel'li misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
12: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'leri bağlat hayata.
14: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
15: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... ...hem işine katkı sağlayacak.

0: Bu salı binde Head & Shoulders şampuan çeşitleri 189 lira. Genivili bebek bezi çeşitleri 419 lira. Kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla. Herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Ekim tarihleri arasında palamudun adedi 39 lira 90.

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
3: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
4: Mediamarkt app'inden. Çünkü Mediamarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi Mediamarkt app'i indir.
5: İçim Şef krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
11: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
12: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: dolapları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
2: İçimşef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
5: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar. Çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
8: Dene. Sana da çıkar.
7: Denemesi bedava.
9: O isim ne var ne yok hakkında. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok, yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, Sigortam.net.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, Piril var.
15: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
15: Yeni Piril Ultra Güç.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: başlayan fiyatlarla.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
3: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, taş pınar. Eviniz için her şey var.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
7: Bu çorba aşmış.
8: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
6: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Temp İstanbul Karakuş. Kuyo Collection by Hilton.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Rüya mı görüyordun? Rüyanda beni mi gördün?
1: Bu bir rüya mı?
0: Olabilir, olmayabilir de. Ama hiç kaygılanma. Babama söyledim. Ölümümden sadece ben sorumluyum. Senin hiçbir suçun yok. Onun için boş yere korkma. Ailen hala mobilya işiyle mi uğraşıyor?
1: Beni yatırabilir misin?

0: Bu iksiri içmeye hak kazanan pek az kişi var. Altılar meclisini devralacaksın. Acele etme. Benim emirlerimi bekle. Evet, artık iksiri içebilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Merak etme. Her ay panzehrini ben vereceğim.

0: İhtiyar oğluna duyduğu sevgi yüzünden aklını kaçırdı. Oğlu da sana olan aşkından delirdi.
1: Ama ben deli değilim.
0: Bir deliden emir alacak değilsin. Kararlarımı ben veririm ama bazen de başkalarına boyun eğerim.

0: Sayemde yükselmeye başladın, öyle değil mi?
1: Öyle galiba.
0: Gelecek vadeden bir talebesin. Bana çok benziyorsun. Akıllı kadınlarız. Akıllı kadınlar erkeklere güvenmez. Kendini aşka kaptırmaz. Ancak böyle olursak başarıyı yakalarız.

0: Thank you.
1: Polis şefimiz.
0: Benimle konuşmak istediğiniz konu nedir?
1: Benimle ilgili bir şey.
0: Sizinle mi?
1: Benimle ilgili sorular soruyorsun.
0: Haberiniz var mı?
1: Ben olayı çözdüm bile.

0: gençliğinizde kullandığınız silah değil mi bu?
1: Evet Şimşek Sabanı.
0: Sizden bir şey saklamıyorum. Onu sarayda tutmuyor muydunuz?
1: Bunu uzun süre kullanmadım. Ama çok yakında kullanacağım.

0: zihin okuma yeteneğim körleşmeye başladı.
1: Çünkü yeni arkadaşların oldu. Onları ne kadar seversen gücün de o kadar azalır. Böylesi çok daha iyi.

0: Akşamüstü bir oduncu Cheng Wu'yu otağın yakınlarında görmüş.
1: Cheng Wu öldürmüştür.
2: Nasıl yani?
3: Reis buradan gitmeden Cheng Wu'yla buluşacağım demişti.
4: Doğru. Biz de onunla gidecektik. Ama bize o Cheng Wu'nun dostu olduğunu söyledi. Konuşacakları bir mesele vardı. O yüzden onlarla gitmedim.
3: Gitseydin de fark etmezdi. Boşu boşuna canınızdan olacaktınız.
5: Cephanelikten geliyoruz. Bu toplardan iki tane olması gerekiyordu.
4: Cinayet silahı bu mu?
3: Ama sadece bir tane var. Bunlara şimşek sabını deniyor. Cheng Wu da muhafızlığı sırasında bunlardan kullanıyordu. Efendi Lü'yü de bunları arıyordu.
4: Hemen Cheng Wu'yu tutuklayalım.
3: Durun.
4: O adamı hala koruyor musun?
3: Buna en çok kim üzülecek biliyor musun? Emniyet amirinin adamı Soğukkan. Efendi Liu'nun evlatlık alıp büyütüyor olan. Adına bile Efendi Liu vermişti onu, anlıyor musun?
1: Liu!

Ah!

0: Çengu! Çengu! Çengu!
1: Burada değil.
0: Çık ortaya Çengu! Neredesin, çık ortaya? Çık dedim! Çık!
2: Sen aklını mı kaçırdın? Efendimizin başına gelenleri biliyoruz. Çengu Batı Eyalet Reisinden olayı araştırmasını istedi. Bekleyip birlikte gideceğiz.
0: Lanet olsun! Çengu öldürdü onu! Anlıyor musun beni?
2: Mümkün değil. Elimizde deliller var.
1: Soğukkan.
2: Batı Eyaleti Reisi de kimin nesi?
3: Zhang Yiwan adında biri.
2: Şansiyar adlı kumarhanenin sahibi. Bir sahte isim daha. Gidiyoruz.
4: Yüce efendim, silah kullanmanıza hiç gerek yok.
5: Kralı öldürmüşsün. Şimdi de beni öldürmeye mi geldin?
4: Niye anılıyorsunuz efendim?
5: Hiç sanmıyorum. Shenk ailesini öldürmeyi kabul ettiğimde büyük bir risk aldığımı biliyordum. Onları öldüreceğim aklımdan geçmedi. Ama iddiayı kaybettik. Şansım yaver gitmedi. Bir yere yerleştim, hayatın tadını çıkardım. Ama sen buna izin vermeyeceksin.
4: Niyetim seni öldürmek değildi.
5: Bizim sayemizde şan ve şöhrette kavuştun. Bizi susturmak için öldürmen şart oldu. Bunu biliyorum. İmdadıma yetiştir.
4: Soğukkan, hemen saldırmayın.
0: Sen iki yüzlüsün.
5: Shenk ailesinden geriye sadece bunlar mı kaldı? Shenk bu intikam uğruna hepimizi öldürdü.
6: Ailemizi siz mi ortadan kaldırdınız?
5: Ayaklarını kırmak yerine seni de öldürmeliymişiz.

Hıh!

Sorgulamadan bir şüpheliye nasıl saldırırsın? Katil misin, kanun adamı mısın?

0: Dayı, durun, durun. Ne yapıyorsunuz? Neden ona yardım ediyorsunuz?
1: Anlıyor musun?
2: Bu adam neden hala hayatta? Başka ne yalanlar söyledin bana? Öteki katiller nerede?
3: Chang Yivan, Cheng Wu ile görüşeceğini bize haber vermişti. Onu susturmaya çalıştığını da söyledi. Ne yazık ki geç kaldık.
4: Ben de cinayetle ilgili gerçeği öğrenmek için geldim. Ama Ji Hanım'ım gereken sonuçları çıkarmış.
3: Sizi tutuklattırmayacağım. Ama halkın böyle bir şeye göz yumar mı? Efendimizi öldüren adam bu.
4: Demir pençe! Bir dakika onunla uğraşmayalım. Prense haber verin. Ben de sizinle geliyorum.
3: Hissiz. O adamı sen öldürdün. Sen de geliyorsun.
0: Efendim, galiba bir şey bulduk.
5: Bu kemerinin içindeydi.
3: Zehir.
5: Zehir mi? Bunlar efendimize ait değil. Zehir kullanmazdı.
3: Nereden geldiğini bulun.
5: Emredersiniz hanımım.

0: Tebrik ederim Yahua. Yakında Altılar Meclisi'nin başına siz geçeceksiniz.
1: Bir an önce git buradan. Şaka yapmıyorum.
0: Siz ne yapacaksınız?
1: Benim başka çarem yok.
0: Efendim, ben de sizinle kalmak istiyorum.
1: Bir zamanlar Kelebek de aynı şeyi söylemişti. Sonra ne oldu? Kollarım da can verdi.
2: Senin de ölmeni istemiyorum.

0: Cenk Wu ile adamları hala hapse atılmadı mı? Efendimiz o öldürmüş olamaz.
1: Sus artık. Planlarımızın hepsi değişti. Özür dilerim Chugi Efendi. Güvenlik sebebiyle sizi Demirkan zindanlarında tutmak zorundayım.

0: Poyze teyze sizi görmeye gelmiş efendim.
1: Demek geldin. Jih Hanım'a teşekkür et.
2: Seni zindana attırdığı için mi? Böyle bir şey yapması şart mıydı?
1: Benim gibilerin içeri atılması gerekir.
2: Peki neden bundan daha önce hiç bahsetmedin?
1: Bazı şeyler gizli kalmalı.
2: Benden gizlediğin başka neler var?
1: Seninle ilgili hiçbir şeyi saklamadım.
2: Peki ya Yu'yu ilgilendirenleri?
1: Bunu sana söyleyemem.
2: Niye söyleyemezmişsin?
1: Söyleyemem işte.
2: Efendiyi ve diğerlerini sen mi öldürdün?
1: Onları ben öldürmedim.
2: O halde niye herkese söylemiyorsun?
1: Gerçek katilin kim olduğu konusunda yanılmış olabilirim.
2: Kimi koruyorsun sen?
1: Bunu sana söyleyemem. Bazı şeyleri değiştirmek elimden gelmez. Cezamı çekerim. Her şeye razıyım.
2: Burada ölümünü mü bekleyeceksin?

0: Bir şey demeyecek misin? Bana kızmayacak mısın? Cenk Wu ile ilgili gerçekleri senden saklamaya gönlüm razı olmadı. Anlıyor musun beni? Senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Benim için de kıymetliydi. Ama ölümünden sonra düşündüğümüz gibi biri olmadığı anlaşılmış oldu.
1: Soğukkan, vakit doldu.

0: Cheng Wu artık bir mahkum. Başımıza bela getirecek bir olay çıkmaz. Efendi Han'ın zaferi çok yakındır.
1: Öyleyse bundan sonrası... senin ellerinde.
0: Emirlerinizi bekliyorum efendim.
1: Derhal gidip... hissizi öldüreceksin.
0: Zararsız küçük bir kızı mı efendim?
1: Kimseye zararı olmayan küçük bir kız olduğu için... kraldan merhamet dilenemez. İleride başımıza bela olursa...

0: Almanya'daki itibarını sarsabilir. Bunu göze alamayız.
1: Ama bir insanı öldüreceksem bunun geçerli bir sebebi olması gerekir efendim.
0: Düzenbazın teki olduğunu unutma. Bir şekilde örtbas edersin.
1: Emredersiniz.
0: Buraya gel. Bir daha karşılaşacaksak başka bir yerde olsun.
2: Ama sık sık yanınızda görülürse ailemizin itibarı zedelenebilir.
1: Anlıyorum. Ben olmadan hepiniz bir hiçsiniz. Bir hiç.
3: Bu çok ağırmış.
4: O zaman bırak da ben yapayım.
3: Sen anlamazsın. Çekil oradan.
4: Gerçekten de çok ağırmış. Yerinden kıpırdamıyor.
3: Boş ver. Kıpırdamasın.
5: Kesin artık şunu. Ne yapıyorsun sen?
6: Sen hala güvenliğin başı değil misin? İnsanlara yardım etsene. En zor vakaları çözmedin mi sen? Suçluları hep yakalamıştın. O insanlar suçsuz yere hapse atıldı. Sense hiçbir şey yapmıyorsun.
5: Her şey açıklığa kavuştu.
7: O kimseyi öldürmedi.
6: Soğukkan. Sen hiçbir şey söyleme. Başından beri onlara karşı tezgah kurdum. Adamı tutukladığın yetmiyor mu?
5: Katilin ne olduğuna eminiz.
6: Kim demiş, iyi mi? Onun her söylediğine inanıyor musun? Yayu da tutuklandı. Artık altılar meclisine dönebilirsin. Hanımın J'yi de yanına al. Bu tabelayı da gönül rahatlığıyla yakacağım.
8: Gerek yok, ben indirtirim. Cevaplanmamış bir sürü soru var.
6: Niye gidip soruşturmuyorsunuz? Ne biçim insanlarsınız siz? Bir şeyler yapın.
7: Beni dinle. Bunlarla konuşmakla hiçbir yere varamayız. Katilin o olduğuna inanmışlar bir kere. Koca kurt.
4: Evet.
7: Benimle gelin. Sizinle harcayacak vaktim yok benim. O zaten bizden biri değil.
8: Poyza teyze, durum aslında o kadar kötü değil. Soğukkan bize yardım edebilir ve edecektir de. Buna eminim.

0: Kral mı daha iyi dövüşür yoksa Cheng Fu mu?
1: İkisi de güçlü.
0: Bence Cheng Fu daha güçlü. O silahı kullanması bile gerekmez.
1: Elindeki en etkili silah. Yitirmek istememiştir.
2: Ama o Yang Dai ile ötekileri gözden çıkardı. Affedersiniz.
0: En etkili silahını kullandı. Ama ilkinde başaramadı. İkinci kez ateş ettiğinde adamı indirdi. Bu işte bir gariplik var.
1: Savunmasız birine karşı hem de.
0: Ona hiç yakıştıramadım.
1: Haklısın, onun tarzı değil. Ama geçen gün burada görülmüş. Buna ne diyorsun? Şüpheli görünen bir şey var mı?
0: Cesetten çok garip görünümlü 3 tane iğne çıkarılmış.
1: İğne mi dedin?
0: Cheng Fu'nun tümüyle değiştiğini söylemiştin.
1: Değiştiğine yemin edebilirim sana. Çok farklıydı.
0: Aradığımız kişi o olmasın?
1: Bahane mi arıyoruz yoksa delil mi?
0: Biraz çabuk yargıladın onu. Gözün başka bir şey görmüyordu.

0: Yaralandığım günü hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Onun silahıyla ateş edildi. Cheng Wu'yu gözlerimle gördüm.
1: Peki neden söylemedi?
0: Beklememi söyledi. Her şeyi açıklayacağım dedi. Ona inandım. Bekleyeyim dedim. Ama beklemesem hala yaşıyor olurdu. Anladın mı beni?
2: Peki ama kılıcı nerede bu adamın?
1: Ne kılıcı?
2: Burada kılıç da kullanılmış.

0: Bunlar kesinlikle kılıç darbeleri.
1: Ama onun kılıcı yoktu.
2: Zuge de kılıç taşımaz.
0: Bence katilin silahları kılıç ve zehirli iğnelerdi.
3: Senin Çenkli olmadığını tahmin etmiştim.

0: Demek bütün bunlar senin başının altından çiçek kıtı. Bir kişiyi oyuna getirmekle yetinmemişsin bakıyorum.
1: Bildiğin şeyler buradan dışarıya çıkmayacak.

0: Bazı tutarsızlıklar var. Bir an önce prense haber vermemiz gerekiyor.
1: Soğukkan'a güvenmiyor musun?
0: Sorun güvenip güvenmemek değil. Görevimizi yapıyoruz.
2: Prens kralın huzuruna çıkmazsa hapisten kurtulamazlar.
3: Prens hazretleri geldiler.
4: Prens hazretleri.
2: Efendim?
5: Majestelerinin emirlerini getirdim hanımcığı.
2: Efendim?
5: Merak etmeyin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Merkeze gidin ve emirleri bekleyin.
0: Ateş böceği, prensi geçirin lütfen. Buyurun efendim.
1: Hanımcığı, biz de çıkıyoruz.
0: Hiç merak etmeyin. Prens olaya el koydu.
1: Kimleri görevlendirdiğini merak etmiyor musun?
0: Efendim, mahkeme olmadan mı yargılanacaklar?

0: Efendimiz.
1: Hanımcı.
2: Efendim.
1: Olağanüstü durumlarda mahkeme gizli görülür. Karara saygı duymalıyız. Sen karışma, gerisini ben hallederim. Bana güven. Şenkyayu. Kralın emirleri uyarınca seni ölüme mahkum ediyorum.
2: Kapıyı açın.
1: Sen de kim oluyorsun?
3: Emirleri vezir verdi, kral değil.
4: Bacaklarına çelik destek yap. Benimle gel. Bu taraftan. Başını belaya sokma. Git buradan.
2: Burası labirentten farksız. Çıkış yolunu asla bulamayız.
4: Yürü.
3: Kızı nasıl öldüreceğini iyi düşün. Hata yapayım deme.

0: Muhafızlar nerede? Kız hücresinden kaçtı. Ne duruyorsunuz? Gidip hemen bulun onu.
1: Gelin.
0: Siz de benimle gelin.
1: Hadi.
2: Çabuk olun.
3: Devam edelim.

0: onları bulmama
1: yardım. Tamam, gidelim. Bu tarafta.
0: Siz Rukiye'ye bakın. Ben de Yayo'ya bakacağım.
1: Tamam.
2: Durun. Kaçmayın. Kaçmayın. Firar ettiniz demek. Üzgünüm.

0: Prens nerede? Öldürdün mü onu? Söyle bana!
1: Hissiz iyi durumda. Demir pençe onu kurtardı. Prens bir sahtekar. Şekil değiştiren bir hain.
0: Efendimiz de o öldürmüştür.
1: Hissizin kurtarılma işini de o ayarlamış olmalı.
0: Olamaz.
1: Umrumda değil. Buradan kimse kurtulamaz. Hissize söyle, firar etmenin de yardım etmenin de cezası ağırdır. Ateş böceği. Neredeydin sen?

0: Chengbu yukarıda. Ben onları oyalarım.
1: Tamam.
0: Görev yerlerinize dönün hemen.
2: Emredersiniz. Gelin.

Canını yakmak istemiyorum.

0: hayvan mı? Prens, biz sizi öldürmek için emir çıkarmış
1: efendim. Siz iyi misiniz efendim?
2: Bunlar mekanik kilitler.
0: Ne biçim bir kilit bu?
2: Alarm çalınca açamazsın.
0: Çok saçma. Açılmayan kilit olmaz. Çekilin.
2: Düşünce gücüyle üzerindeki iğneleri çıkarabiliriz.
0: Benim öyle bir yeteneğim yok. Ama deneyelim.

0: Çok zorlanıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Siz de gücünüzü koyun o zaman, hadi.
1: Hadi. Hep beraber.
0: Hep beraber. Üç deyince. Bir, iki, üç.

0: Hey. Tutun, yakalayın şunları.
1: Hadi
0: yakalayın.
1: Önlerini kesin.
0: Çabuk olun.
1: Hadi.
2: Kimsin sen?

0: Bu bir kadın.
1: Çabuk çıkalım buradan.
2: Oh!

0: Onu tutuklayın artık.
1: Yakalayın.
2: Emredersiniz.
3: Kıpırdama. Esirleri kaçırmak için geldiniz değil mi?
4: Hissiz.
3: Tutuklayın bunları.
5: Demir pençe çok güçlü. Ki enerjisi olan biri bunları patlatabilir demişti. Açılın. Size açılın dedim. Olmadı. Fitili'yi yerleştirmemişsin.
4: Dilek, şunun üstüne geçir hadi.

0: Kaçmayı düşünüyorsanız sadece suçunuzu kabul etmekle kalmazsınız. Birliği de dağıtırlar. Duydun mu? O kadar merhametsiz olamazsın.
1: Yayu! Prens görüldüğü kişi değil. Yalvarırım kaçmaya teşebbüs etmeyin. Lütfen etmeyin.
2: Ben Cheng Dingtian'ın kızıyım. Cheng Yanshi'nin kız kardeşi. Anlamadın mı? İntikamımı alacağım. Ailemin kanı yerde kalmayacak.

0: Dur koşma, acelen ne? Gel buraya canım. Gel hadi buraya yayıl. Ne var öyle koşacak?
1: Anneciğim, neden burada saklanıyoruz?
0: Ne saklanması canım? Ne biçim sözler bunlar? Saklandığımız falan yok. Bütün gün evde sıkıldım demedin mi? Onun için dışarı çıkardık seni. Sevinmedin mi yoksa?
1: Sevindim.
2: Evlat. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Dere tepe gezip keyfimize bakacağız. Nerede istersen.
0: Nerede oynamak istersen.

0: Joey.
1: Anneciğim.
2: Bu insanlara ihanet mi ettin sen?
0: Ben yanlış bir şey yapmadım. Utanç duyacağım hiçbir şey yapmadım.

0: Aileni öldüren 12 adam. Biri mezar taşı Sima, Batı Eyaleti valisi. Kanlı Anka kuşu. Wusheng kardeşler. Chang Zia.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Letam, İstanbul Karakuş. Kuyu Collection by Hilton.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Bu salı binde Gedik piliç baget 79 lira. İçim %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.

0: an benzersiz.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... ...hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti...
2: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, Taşpınar. Eviniz için her şey var. Taşpınar.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
4: Allianz seninle. Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
5: Daha fazla uzatmasak mı?
6: Bence uzatalım.
4: Kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar. Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson Hayşet, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hayşet, Dyson'dan.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
5: Bellona, Bellona.
6: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
7: Mediamarkt app'inden. Çünkü Mediamarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi Mediamarkt app'i indir.
8: Hava da güzel Palamut. Sen bu yarışı unut.
9: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 39 lira 90 kuruşa Carrefour'larda.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
12: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi.

0: sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Kelebek. O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
2: Bebeğim Bebelak Gold Konfor içiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
3: Sonra ne yapıyor?
4: Rahatça göbüşü mutlu oluyor.
3: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
5: Bebelak.
3: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
5: Bebelak.
6: Nasıl aldın bu telefonun fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
7: Medya Markt App'inden. Çünkü Medya Markt App'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi Medya Markt App'i indir.
8: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
9: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
13: Dene, sana da çıkar.
12: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Araba fıtarmışlar geldi.
5: Bu yumurtalar uçan dağrı gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
8: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında paketli peynirlerde aynı ürün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Burası Popeyes. Anlatılmaz. Yaşa.

0: başlayan fiyatlarla.
1: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
3: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.

10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
0: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeleri.
6: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Duguvei. Moji Sansan. Wu Yang'da. Sonuncu katil de Kong Balang'dı. Sonra adını değiştirdi. Tia Shua. Aralarında ben de vardım.

0: Neler diyorsun sen?
1: Çok büyük bir yanlışlık oldu.
2: Efendi Leo öldükten sonra Zuge olan biten her şeyi kralımıza anlattı. Aynı kişiyi iki farklı yerde öldürmüş olamaz. Gerçek katil yakaladığınız katil.
1: Majestelerine gereken bilgiyi verdim. Masumiyeti kanıtlanan herkesi affetti. Ve rütbelerini iade etti. Efendi Liu'nun öldürülmesi dışındaki bütün suçlamalar kaldırıldı. Shenk Hanım, suçsuzluğunuz belli oldu.
2: 12'ler çetesi hala dağıtılmadı.
3: Hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın.
4: Shenk Lindia'nın kızı o. Niye koruyorsun onu?
1: Kızın bir suçu yok.
3: Bırakın onu.
2: Onları sen öldürmedin, değil mi?
3: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir.
2: Ailemden 32 insanı öldürdüler. Benim arkamda durmadın.
4: Yayı.
2: Çocukluğumdan beri beni severdin. Her zaman yanımdaydın. Utandığın için mi öyle davrandın? Ailemden tam 32 insan. Sen hangilerini katlettin? Konuşsana!
3: Yayu!
2: Bunu nasıl yaparsın?
1: Kararı ben vermiştim. O zaman... Gerçekler acıdır. Gerçeği duyana kadar vazgeçmeyeceğini biliyorum. 12 yıl önce 8 dürüst asker vardı. O sinsi bakanı alt etmeye hazırdı. Ama içlerinden biri ona haber verdi. Delilleri majestelerine vermek yerine o düzenbaz adama gitti. Sonra bir gece içinde 7 aileden 183 güzel insan katledildi. Sadece bir aileye zarar verilmedi. Saray alimi Shenk Tin Tian'ın ailesine. Yani babanın ailesine. Hainin kim olduğu belliydi. 183 insanın ölümü cezasız mı kalacaktı? Demir Pençe'nin ailesinden kimse sağ kalmadı. İntikam istemesi yanlış mıydı?
2: Babam dürüst bir insandı. Bana hainler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Siz söylediniz. Yoksa o da mı yalandı? Sana yalan söylemem demiştiniz. Peki ya annem? Ya küçük kardeşim? Ailemden 32 insanın hepsi de hain miydi?
3: Yanlış bir karardı. Kral pişman oldu. Engel olmamı istedi. Ama iş işten geçmişti.
1: Gerçeği öğrendin. Emir kraldan çıktı. Demir Pençe'nin seni kurtardığını öğrenince onu affetti. Seni de bağışladı.

0: Bir gün bunları öğrenecektin. Sana hep söylemek istedim. Ama fırsat olmadı.
1: Yaklaşma!
2: Yayo, sakin ol.
1: Benden korkmuyor musun? Shandin Tia'nın kızıyım ben.
2: Ne fark eder ki?
1: Sen de onlar gibisin. Hepiniz bana yalan söylemişsiniz. Yoksa sen de her şeyi benim için yaptığını mı söyleyeceksin?
2: İntikam mı istiyorsun? Yoksa teşekkür mü edeceksin? Ben hep yanındayım. Ama dinle. Hayatını demir pençeye borçlusun.

Bakan Kayı'yı sen öldürmüş olamazsın. Ama ailemi kılıçtan geçirmişsin. Eğer gerçekten suçsuzsam... O zaman bırakın gideyim.

0: İstediklerin oldu, mutlu değil misin hala?
1: Neden bilmiyorum. Ama mutlu değilim.
0: Mutluluğun arzuladığımız şeylerle bir alakası yok mu?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: 1980 yılından itibaren Amerika'da şeytan hainleri yapıldığına dair bilgiler gelmeye başladı. Birçok topluluk arasında panik ve şüphe yayılmaya başladı.
3: Bu film gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmıştır.

0: Oyer, Minnesota, 1990.
1: Tanrım, lütfen yardım et. Yardım et lütfen.

0: kadar çabuk döndün John? Söyle bakalım, çocuklar bu sefer neyi kırmışlar?
1: John! Benim ofise geçelim. Seni buraya çağırma sebebim... Otur hadi şöyle. Peder Beaumont uğradı az önce. Senin kız kilisesine sığınmış. Kaç gündür orada?
2: Salı gününden bu yana.
1: Rahatsız edici bir durum. Bunu getirmiş. İmza kızının.
3: Bir şey mi olmuş şefim?
4: Ben dedektif Bruce Kenner, tarih 14 Ekim 1990. Adını soyadını söyle.
2: John Gray.
4: İşini de söyler misin?
2: Otomobil tamircisiyim.
4: Pekala. Birbirimizi zaten tanıyoruz. Lafı fazla uzatmadan bana neden buraya geldiğini söyler misin?
2: Kafam çok karışık ve düşündüm de ben...
4: Ne düşündün?
2: Bütün gece bu olayı düşündüm ve dua ettim.
4: Dua etmek işe yaradı mı?
2: Evet, yaradı. Ama hala emin değilim. Bir yanım bu imkansız diyor. Zaten hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Bu imkansız.
4: Peki acaba öbür yanın ne diyor bu işe?
2: Bazı şeyler gün gibi ortada.
4: Yani...
2: Öncelikle kesinlikle emin olduğum bir şey var. Angela asla yalan söylemez. Söylemedi de, annesi de öyledir. Kalbi temizdir. Ama öyle şeyler var ki bana sarılmıyor, beni öpmüyor.
4: Yani seni ihmal ediyor, öyle mi?
2: Evet. Tabii ayrıca şu konu da var ki...
4: Saçmalama, önce şu kepi çıkar.
2: Ne?
4: Kepini çıkar. Seni neden ihmal ediyor peki John?
2: Çünkü suçlu benim. Ben yaptım.
1: İtiraf da etmiş ama suçu işlediğini hatırlamıyor. Nasıl oluyor bu?
4: Vakit kazanmaya çalışıyor. En kısa zamanda kızıyla görüşmeliyim.
1: Pederin dediğine göre içine kapanmış. Kimseyi istemiyormuş.
4: Pederden bana ne? Bize bir psikolog lazım.
1: Psikolog mu?
4: Hem de en iyisinden.
1: Sen biraz üstüne git. Çözülene kadar yüklen.
4: Çocuk taciz görmüş.

0: Bayan Grey. Ben size bir çay yapayım. Bayan Grey, haberiniz var mıydı?
1: Peder Bey arayıp haber verdi. Ama ben... oğlumla konuştum. Öfkeden deliye döndü ve her şeyi inkar etti. Peder Bey lütfen, lütfen, lütfen onu görmem gerekiyor.
2: Bu konuyu konuşmuştuk Rose. Artık kilisede kalması daha iyi olur.
0: Bayan Grey, Angela'nın odasına bir göz atabilir miyim?
1: Üst katta.
0: Teşekkür ederim.
3: Holün sonunda.
0: Ne dedin?
3: Holün sonunda.

0: Baksana Burus. Arama izni olmadan içeri giremeyiz.
1: Kız izin verdi. Uyuyor muydun sen? Oğlu nerede?
0: Roy mu?
1: Evet.
0: 2 yıl önce gitti.
1: Nereye gitti? Bilmiyorsun. Aile dostusun, nereye gittiğini bilmiyorsun.
0: Zaten çok canları sıkılmış. Şimdi bir de bu konuyu açma.
1: Bayan Gray, torununuzdan haber aldınız mı?
2: Pek almıyorum. Arada bir arayıp hatır sorar. Ama pek...
1: Neden gitti? Babasından mı kaçıyordu?
2: Dün gece sordum oğluma.
1: Ne dedi peki?
2: Elimi tuttu. Sonra dua ettik.
3: Bu bir şehir efsanesi değil. Satanistler burada, aramızda yaşıyor. Ve diğer bütün din kökenli gruplar gibi kendi tanrılarına, yani şeytana tapıyorlar. Korkunç ayinler düzenliyorlar.
0: Onları nasıl dinliyorsun? İzin olursa kapatabilir miyim?
1: Olur, kapat bakalım. Acaba... araba senin.
0: John. Sorunları olduğunu biliyorum ama kızını taciz etmek inanılır gibi değil.
1: Neden? Aynı kiliseye mensup olduğunuz için mi?
0: Ya sadece... Sadece okşamışsa, sevgisini göstermişse... Kızı olayı biraz abartmış. Geçinmesi zor biri.
1: Öyle mi? Bana öyle söylemediler. Kız biraz utangaçmış.
0: Küçüklüğünü bilirim Bruce. Evlerini, nasıl yaşadıklarını gördün. Kız bir de aklını yitirdi. Berbat bir hayat yaşadı. Belki de artık... hepsini geride bırakmak istiyor. Ne bileyim.
1: 17 yaşında bir kız hayatını değiştirmek istiyor diye... babasını hapse attırır mı? Buna inanıyor musun?
0: Bu ihtimali gözden çıkaramayız. Öyle değil mi?
1: Haklısın, çıkaramayız.
4: Çocuk

0: Ninesini bir bardan aramış. Yerini tespit ettirin hemen. Bulana kadar da beni aramayın. Evet.
1: Evet. Ruh sağlığı gayet normal görünüyor.
0: Öyle olduğunu söylemiştim. Asıl mesele neden bir anda hafıza kaybı geçirdiği. Kimse inanmaz adama. Rus, Bay Rains burada.
1: Kötü bir niyeti olduğunu sanmıyorum.
0: Ne?
1: Avukat istemediğine göre kendini korumaya çalışmıyor demektir. Haksız mıyım?
0: Hiçbir şey anlamadım. Bruce!
2: Geldim, buradayım.
0: O söylediğinizi bir kere daha söyler misiniz profesör? Bazen benim de kafam duruyor.
1: Bence John taktik gereği öyle yapmıyor. Adam işbirliğine hazır bence.
2: Ben yaptım deyip duruyor ama sanki orada değilmiş gibi konuşuyor.
1: Bir noktaya kadar da değilmiş zaten. Karşımızda yıllardır içkiyi bırakmaya çalışan biri var. Bunu da inanç yoluyla yapıyor. Tehlikeli bir karışım çünkü bir taraftan fazla ileri gidip korkunç şeyler yapıyor. Bir taraftan da yaptığı korkunç şeylerle yaşayamıyor. Şimdi ise onları kafasının içinde bulamıyor.
0: Bulamıyor mu?
1: Bastırıyor. Buna ait anıları bazı kapıların arkasında, bir anahtarla içeri girip o anıları serbest bırakmak, geçmişi yeniden yaşatmak zor bir şey değil.
0: Ben uzman falan değilim. Ama ne bileyim, bana sorarsan bunlar insana...
1: İnsana biraz tuhaf geliyor, öyle değil mi? Evet, ben de öğrencilerime zihnin kocaman bir evren olduğunu söylüyorum.
2: Evet, bu konuda bir yazı okumuştum.
1: Regresif hipnoz büyük ilerlemeler kaydetti. Her neyse, bu konuları konuşmak için dersimden çıkarmadınız beni herhalde, yoksa sebebi bu muydu? Öyle miydi?
2: O zamandan beri kafam karışık. Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Beni elliyor. Beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Korkuyorum. Korkmam lazım mı bilmiyorum ama korkuyorum.
1: Tamam. John, bir daha. Bütün dikkatini ilk cümleye ver. Geçen yıl babam odama gelmeye başladı.
3: Geçen yıl.
1: Söylediklerimi unutma John. Bırak sarkaç zihnini açsın. Kendi içine dön.
3: Bunun hiçbir faydası yok. Daha buna ne kadar devam edeceğiz?
1: Bir kere daha bırak kendini. Vücudundaki bütün kasları gevşetmeni istiyorum senden. Üçüncü cümle.
2: Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi.
3: Tanrı hep seni gözetir. Evet, aynen böyle dedim. Defalarca söyledim bunu. Evet ama...
2: Beni elliyor, beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Bunları senin kızın yazmış. Bunun farkındasın değil mi?
1: Yazı onun yazısı John. Benim kızım asla yalan söylemez demiştin.
3: Hayır, yalan söylemez. Bana hiç yalan söylemez.
2: İyi de söylemiş işte. Eğer sen hiçbirini hatırlamıyorsan...
3: Hayır ama Tanrım lütfen yardım et bana Tanrım lütfen.
1: John. Sarkacın arkasında. Sarkacın hemen arkasında.
3: Dur biraz dur. Dur. Galiba bir şeyler görüyorum.
1: Peki John, bize ne gördüğünü söyle.
3: Bu gördüğüm benim evim mi? Hareket ediyorum. Tanrım, sanki şimdi oradayım. Evin içinde geziniyorum.
2: Geçen yıl babam odama gelmeye başladı. O zamandan beri kafam çok karışık. Beni elliyor. Cinsel anlamda onunla birlikte olmaya zorluyor.
3: Tanrım, bana yardım et. Onu görüyorum. Yatakta oturuyor.
4: Dur. Adam şimdi de ayaklarını bağlıyor.
1: Bir saniye. Adam mı dedin? Sen nereden izliyorsun bunu?
4: Yanındayım. Yatağın yanında duruyorum.
1: Kendini görüyor musun?
4: Evet. Oradaki benim galiba. Öyle değil mi?
1: Hayır, o sen değilsin. Başka biri. John, yüzüne otur.

0: Neden? Peki neden engel olmuyorum? Benim orada ne işim var? Söylesene, ne işim var?
1: Birini eve almışsın, tanıdığın biri olmalı.
0: Neden engel olmuyorum buna? Tanrım,
1: bir yüz John, tanıdığın biri o adam.
0: Bilmiyorum kim olduğunu, herhangi biri olabilir.
1: John, geçen yıl evine girip çıkan kim vardı?
2: Ya, kim olduğunu bilmiyorum. Biliyorsun John, dedektif... kim olduğunu...
0: Galiba elimde bir fotoğraf makinesi var. Fotoğraf çekiyorum. Dur bir saniye. Galiba onu gördüm. Onu gördüm. Bu George.
2: George Nesbitt mi?
1: Tamam.
2: George Nesbitt mi?
3: Merhaba George.
2: Hey George.
3: Ne haber Bruce? John'la işiniz bitti mi?
2: Nereye gidiyorsun?
3: Sence nöbetim bitti. Bir sorun mu var?
2: Senin adın geçti.
3: Benim adım mı? Ne dedi peki?
2: Sen anlatsana. Ha George? Bir de sen anlat. Sana bütün resimlere baktım desem ne dersin? Bu işi senin yaptığını söyler misin ha? Resimler elimizde.
3: Gösterirsen. Anladım. Dur biraz, hayır emin değilim.
2: Evet,
3: zaten fazlasıyla bu olay fazlasıyla.
2: 5 dakika önce olsa inanmazdım. Şimdi seni öldürmek istiyorum.
3: Dur biraz.
2: Silahını ver.
3: Bruce, heyecanlanma tamam mı?
2: Bak, heyecanlanmıyorum. Silahını ver.
3: Ne fotoğrafıymış bu?
2: Şimdi neden söz ettiğimi bilmiyor
3: lanet
2: musun?
3: Olasın. Ha? Lanet olasın.
2: Seni şerefsiz.
4: Biliyorsun. Sadece yetkili personel.
5: İnsaf yani. Adam tek kelime bile etmeden üstüne yürümüş.
2: Ben öyle şeyler yapmam Kate'i, sen de biliyorsun. Yalan söylediğini biliyorsun.
5: Yeter bu kadar. Nesbitt artık benim müvekkil. Hem şu fotoğraflar var ya, elinde olsaydı bana çoktan göstermiştin onları, öyle değil mi? Yalan söyleyen kim burada Bruce?
2: Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu saçmalıkları duydun mu şefim? Kızla konuşmamız lazım. Bakalım onu tanıyacak mı?
6: Peki ha? Tamam. Sakin ol biraz. Bazen senin gibi olmak istiyorum Bruce. Bana sorarsan bunlar... Nesbitt bizim elemanımız. Bunu aklından çıkarma, tamam mı? Psikoloğunu da getir.
2: Sağ olun şefim. Gidiyoruz.

0: John Nesbitt'in adını söylemeden önce ondan şüphelendin mi? Peki neden?
1: Adamda garip bir yan vardı. Ben bir dedektifim profesör.
0: Aa, olabilir. Ben yine de yürüttüğüm terapiye karışmamanı rica edeceğim. Sen ve diğerleri ona istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ama daha sonra sıra bana gelir.

0: Aa işte. Merhaba Angela. Adım Bruce. Bruce Kenner. Lütfen otur şöyle. Aslında bir kere babanın atölyesinde karşılaşmıştık. Sen hatırlamazsın, o zaman daha küçüktün. Seninle biraz konuşmak istiyoruz. Bu bey Profesör Reigns, kendisi psikologumuz.
1: Angela, kalmamı ister misin?

0: Pekala, şimdi sana birkaç soru soracağız.
1: Ben deli değilim.
2: Hayır, değilsin tabii.
0: Bu soruları sormamın sebebi odada başka birinin varlığından haberdar olmamız. Baban anlattı bize.
1: Ama neden? Neden öyle dedi ki?
0: Bu resimlere iyice bakmanı istiyorum senden.
1: Devam etmek istemiyorum.
0: Angela, bu insanlar sana zarar verdi. Başkalarına da zarar verebilirler. Baban bir ayinden bahsetmişti. Ne ayini bu? Bunları yazmak ister misin? Bazen işe yarayabilir.
1: Yalnızken yazarım.
0: Tamam.
3: Hep kederli biriydi. Dış dünyadan kendini soyutladı. Seminerlerimizde bunu gösteririz.
4: Uzak durun şeytandan. Hazreti İsa benim yanımda.
3: Durduk yerde ağlamaya başladı. O zaman anladım. Adeta Tanrı benimle konuştu.
2: Ben ona Sezgi demeyi tercih ederim peder.
3: Siz ne derseniz deyin. Ama babasının yaptığını biliyordum. Derken aynı şeyi bir daha tekrar etti.
1: Sona ermesi için her gün Tanrı'ya dua ediyorum.

Angela, sana yaptıkları şeyler, şeytanı çağırdıkları zaman, babanın yanında başka kim vardı? Rica etsem bana söyleyebilir misin, adı neydi?

0: Satanizm konusunda maalesef hiçbir şey bilmiyorum. İnancın var mı senin?
1: Havanda değilim, sonra cevap veremeyeceğim.
0: Agnostiksin, inanmak istiyorsun ama inanamıyoruz. Üzülme, ben de geçtim o safhadan.

0: İncil.
1: Bir nüshası elime geçti. Ters dönmüş bir haçla onu damgaladın. Neden bize geldiğini şimdi anlıyorum. Eşinin ölümü sebebiyle değilmiş. Kilisemizin adını lekelemek için geldin.
2: Bakın sayın peder. Ben...
1: Neden söz ettiğimi anlamadın. Hakaretleri hatırlamıyorsun. İşkenceyi de, dışkıyla ne yaptıklarını da. Öyle olsun John. Bize tek bir iyilikte bulun. Dene.

0: şüphe yer aldığı bir ayin yapıldı. Suç ortaklarından biri Poyer Polis Şubesi'nden olabilir. Ve bu geceki
1: harika. Paniğe yol açmamak diye buna derim ben.
0: Bu şehrin sakinlerini diken üstünde tutmaya devam ediyor.
2: Lindy halanın gizli tarifinden nefis çorbalar.
3: Alo.
1: Benim Cleveland. Televizyonu aç.
3: Açıyorum. Hangi kanal?
1: Kanal 5. Açtın mı?
3: Bir saniye açıyorum.
4: Satanist ayinlerindeki aşırılıkları orta çağlardan ya da fantezi edebiyatından öğrendik. Ama son birkaç yılda bu türden kitaplar gözlerimizi açtı.
5: İşaretini sırtıma dağladılar. Artık onun kölesi oldun dediler. 15 yıl boyunca bütün ayinlerine katılmaya zorladılar. Bir keresinde kurban olayına bile tanık oldum.
3: Tamam, yarın görüşürüz.
5: Bir bebeği kurban ettiler. İnsanların böyle şeyler yapmaya gücü olmayacağına inanmak en kolayı. Çok acıklı.

0: about it. About... Well...
1: Pekala. Angela, Nesbit'in bir bıçakla bunu karnına çizdiğini söylüyor. John da doğruladı. Hepsi bu değil. Şimdi bir kara kediyle urbalı bir adamı da hatırlıyor. Neden söz ettiğimi tahmin edersiniz. Satanist hainlerindeki aşırılıklar.
2: İyi de şefim, delil olmadan George'u daha ne kadar içeride tutacaksınız?
3: O bir polis, gerektiği kadar içeride tutabiliriz.
1: Tom, bu kitabı bul. Herkese bir tane al.
4: Herkese mi?
1: Yazarın adı S. Cooper. Dün gece televizyona çıktı.
4: Fotokopisini mi çıkartayım?
3: Kitaplardan al işte Tom.
4: Paramız yok. Bunu da belirtmeliyim.
5: Şefim, o kitabı ben okudum. Ama bir sürü saçmalık gibi geldi. Bebek kurban etmeler... Kameranın önünde cinayet işlemeler. FBI böyle bir şeye hemen atlardı.
3: Ciddi mi? Sen nereden biliyorsun? Zahmet edip FBI'ya aradın mı?
5: Hayır ama...
3: Ortalıkta dolaşıp park cezası yazmaktan biraz daha karmaşık bir olay bu, tamam mı? Kesin doğrularla hareket etmeliyiz. Hata yapmamalıyız. Sadece bir kere bile olsa.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeleri. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
8: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.

0: sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tavuğunu oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
4: Bu salı Kop'ta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
5: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Ekim tarihleri arasında palamudun adedi 39 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
6: Mediamarkt app'inden. Çünkü Mediamarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi Mediamarkt app'i indir.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
8: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: kitapları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava.

0: zamanda kit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Damla? Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen...

0: Ben bunu ciddiye alın.
1: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
6: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
7: Pasta yapmışlar.
8: Ha, 25. yıl.
7: Yani artık küslük olmaz.
8: Access'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
7: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan şıp para.
9: Access 25 yaşında.
10: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah, şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
11: Hoş geldiniz.
10: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
12: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
13: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
10: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
12: Lezzeti, o kıvamı.
10: Taneleri çok güzeldi. Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
13: Çorba kaldı mı?
10: Yine yaparım.
14: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
15: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
14: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
16: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
17: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
19: Ne demek bu? Sadece bir kere bile olsa
20: peki,
19: ne demek?
20: Tamam,
19: ne
20: yeter,
19: demek bu?
20: Söyler misin? Peki tamam. Buyurun. Bitirin şu işi. Burasını sessiz sakin bir yer sanırdım. Torunlarımı düşünmeden edemiyorum Tanrım. Pek iyi görünmüyorsun. Uykunu alıyor musun?
21: Şey, bana öyle geliyor ki bu olay...
20: Ne?
21: Bilmiyorum.
20: Bu bakışların korkutuyor beni.
21: Bu daha büyük bir şeyin parçası. Çok daha büyük bir şeyin.
20: Charlie, kapıyı çalmadan girme demedim mi sana?
22: Affedersiniz şefim, onu bulduk.
20: Kimi?
22: John'un oğlu, Roy'u. Pittsburgh'da yaşıyormuş.
20: Peki. Tam hangi cehennemde? Sor bakalım. Polis şubemizin Pittsburgh'a 2 uçak bileti almaya bütçesi yeter miymiş?
23: Pittsburgh, Pennsylvania.
21: Baban anlattı bize.
24: Peki ama neden öyle demiş ki?
21: Bu resimleri yakından incelemeni istiyorum.
24: Buna devam etmek istemiyorum.
21: Angela, bu insanlar sana zarar verdi.
25: Eşine de bunları tekrar tekrar dinletiyor musun sen?
21: Başkalarına da zarar verdi.
22: Ayrıldık.
21: Baban bir ayinden bahsetmiştim. Ne ayin?
25: Artık sebebini biliyorsun.

Merhaba Roy.

0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu iyi bir hikaye.
1: Evet, şaşırdın mı?
0: Babam şeytana tapıyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Aferin kızıma.
1: O yüzden mi kaçtım? Ondan uzak durmak için mi?
0: Neden ona sormuyorsunuz?
1: Sordum, onun için buraya geldim. Annen sana iyi davranır mıydı?
0: Evet. Bizi bıraktıktan sonra o kendini öldürdü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Sadece raporda yazılanı biliyorum. Bir araba kazasıymış. Direksiyon hakimiyetini yitirmiş.
0: Babam ona 20 yıl boyunca hayatı zindan etti. Ayşin teki. Herhalde bu raporunuzda yoktur, değil mi? Her şey iyiye gidecekmiş gibi bir de bizi dine sardırdı.
1: Biraz anlatsana. İçtiğinde ne yapıyordun?
0: Anlamadım.
1: Bence anladın. Sana ve Angela'ya neler yaptığını söyler misin?
0: Boşver, unut.
1: Bazı şeylerin ne kadar zor olabileceğini biliyorum.
0: Hiçbir şey olmadı.
3: Madem olmadı o zaman neden sesini yükseltip öne çıktın? Son derece travmatik bir olay yaşadın Roy. Beynindeki savunma mekanizması son derece normal bir şey.
1: Peki sakin ol, tamam mı? Otur hadi. Sadece konuşuyoruz. Roy, ben bir polisim. Sana karşımdakini söyleyeyim. Kız kardeşiyle konuşmayan genç biri var karşımda. Babasıyla da konuşmuyor. Ve metruk bir binada yaşıyor. Neyin var senin?
3: Başkalarına çatmaktan vazgeç. Gerçek düşmanını bulman lazım. Seni tıpatıp ona benzeten kişiyi. Ezik birini. Sana çok açık bir teklifte bulunacağım Roy. Yatak odana geri dönüp Blue çağına, hatta çocukluğuna uzanalım. Tuhaf dediğin o anları tekrar gözden geçirelim.
0: Tuhaf mı? Tuhaf derken ne demek istiyorsun?
3: Kukuletalı birini arıyoruz Roy.
0: Sesler duyuyorum.
3: Nerede?
0: Kapının arkasında fısıldıyorlar.
3: Hangi kapıyı kastediyorsun?
0: Eski odamın kapısı. Açılıyor. Onları görüyorum. Evet. Kukuletalılar.
3: Babanı görüyor musun?
0: Bilmiyorum. Yüzleri görünmüyor.
3: Neden? Yüzleri boyalı olmasın?
0: Evet, hepsinin yüzü cadıya benziyor.
3: Ne yapıyorlar?
0: Bilmiyorum.
3: Hadi ama biliyorsun.
0: Bilmiyorum.
3: Düşündüğün şeyler değil Roy. Düşünmek istemediğin şeyler.

0: bir şey var. Hipnozda Roy kendini bir çocuk olarak gördü, doğru mu? Kız kardeşi taciz olaylarının geçen sene başladığını söylüyor.
1: Evet ama benim için bunların hepsi zamanla ortaya çıkan itiraflar. Bana göre uyumayan şey odasında 6 kişi olduğunu söylemesi. Odasına 6 kişi girip çıkıyor ve bunları kim görmüyor?
0: Büyük anne.
1: John'u doğurduğunda 16'sında bile değilmiş. Kötü bir şeylere bulaştığını herkes biliyormuş. Onu da bu olaya dahil etmemek için hiçbir sebep görmüyorum.
0: Tabii ya, anlamalıydım.
1: Bazılarımız kafasını da kullanabilir profesör.

0: Tanrı aşkına. Bütün bunlar ne demek
1: Rose?
0: Daha dün
1: Rose,
0: bütün evi
1: Rose,
0: aramamış mıydınız?
1: Sakin
0: bugünse
1: Rose,
0: gelmiş evi
1: Rose,
0: harap ediyorsunuz.
1: Beni.
0: Hiç kimse bana bir açıklama
1: Rose,
0: yapmıyor.
1: Rose,
0: ne
1: Rose,
0: yapmaya çalışıyorsunuz?
1: Rose, dinle beni. Bunların hiçbirine gerek yok. Tamam mı? Brody ile konuşacağım. Adamların hepsini evden çıkaracağız.
0: Peki neden çıkartmıyorsunuz?
1: Fotoğrafların nerede olduğunu biliyorsun. Roy'la konuştum. Bize anlattı.
0: Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalancısın sen. Benim torunum öyle bir şey asla, asla yapmaz.
2: Alk uyanmış. Nasılsın şefim? Dinle. Brody ile bowling oynamaya gideceğiz. Siz de gelin. Biraz stres atalım.
1: Ne dedin?
2: Biraz sıyır kendini bundan.
1: Ah. Sağ olun çocuklar. Siz fazla sıyırmayın kendinizi, tamam mı?
3: Polis memuru musunuz?
1: Evet.
3: Angela Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
1: Hayır.
4: Bugün günlerden cuma mı?
1: Evet.
4: Roy Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
1: Hayır.
3: FBI raporu. Hep haklı çıkmana gıcık oluyor.
4: Minnesota eyaletinde mi doğdunuz?
3: Bu iş bayağı büyük evet. Bruce. Bir satanist kültü.
4: Hristiyan mısınız?
1: Evet.
3: 7 yıldır bundan şüpheleniyorlardı. Kitabın yayınlanmasından beri.
4: Dininize bağlı mısınız?
1: Evet.
3: Geçen ay rafa kaldırmışlar. İnanabiliyor musun? Bak şuna. Her yerinde hain söylentileri var. Birbiriyle bağlantılı. Ama en ufak bir delil bile yok.
1: Delili bulacağız.
3: Kate az önce aradı. Bir şey bulamazsak adamı serbest bırakacağız.
1: Kimi? Nesbit'i mi?
4: Hayır.
3: Kanunlar böyle Bruce.
1: Adam satanist bir tarikatın üyesi ve biz onu bırakacak mıyız?
4: Angela Gray'in pornografik fotoğraflarının çekildiğini biliyor muydunuz?
1: Hayır. Yalan söylüyorsun. Benim Kenner.
5: Gömleğini kaldırınca paniğe kapıldı.
1: Angela, benim Bruce. Bruce Kenner. Kapıyı açar mısın?

0: Dinle, doktor yarana bakmak istiyor. Sorun nedir? Yoksa kadın doktor mu istiyorsun?
1: Mesele o değil.
0: Ne peki? Söyle hadi. Nedir mesela?
1: Eğer sana gösterirsem beni öldürürler.
0: Beni iyi dinle. Şu an bize bildiğin her şeyi söylemen son derece önemli. Bize göre büyük annenin... Hadi orada başka insanlar da vardı. Hepsinin yüzleri boyalıydı. Neden kabul etmiyorsun?
1: Şeytan onların yanında.
0: Şeytan diye bir şey yok. İyi insanlar var, tamam mı? Bir de kötü insanlar ve... Ne yazık ki bunların hepsi rezil insanlar. Ama senin gibi iyi insanlar onlardan daha güçlü. Evet öylesin. Utangaç olduğunu söylüyorlar. Ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ben son derece cesur birini görüyorum. Bu dünyada cehennemi görüp tek başına buna karşı çıkmış birini görüyorum. Şimdi bir adım daha atman lazım, tamam mı? Bana güven.

0: Arabalarının ışıklarıyla uykumdan uyandım. Arabadan çıktıklarını gördüm. Cübbe giymişlerdi. Hepsi babamın atölyesine gitti. Bir süre sonra kapım çalındı. Daha önce yaptıkları gibi yine kapıyı kıracaklardı. Onun için kapıyı açtım.
1: Kimdi onlar?
0: Büyük annemdi. Onlar gibi giyinmişti. Beni aşağı indirdi. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı sanki.
1: İlaç verilmiş gibi mi?
0: Evet. Babamın atölyesine indiğimizi gördüm. İlahiler söylüyorlar. Çığlık atıyorlardı. Çığlıkları duydum. Kara büyü ayini yapıyorlardı. Kıyıda köşede birlikte oluyorlardı.
2: Daha ne kadar kazayım? Tavanı değiştiremezsin. Onun için üstteki çimden birkaç santim al sadece.
1: Daha ne kadar sürecek?
2: Peki. Bu iş gerçekten büyük.
1: Peki,
2: bölümlere
1: tamam,
2: ayrılmalıyız.
1: Tamam,
2: önce çukurların olduğu yerler tespit edilir.
1: Tamam, ne kadar sürer?
2: Bilmiyorum Bruce. Belki bir ay. Hata yapmayalım diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Buraya gelmişsin
1: bizim
2: ve bize söylediklerine
1: bak. Bizim bir ayımız yok. Feral. Burada neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısın?
2: Hayır. Neden olsun ki Bruce? Cevapları sadece sen biliyorsun.
1: Evet,
2: öyle
1: haklısın.
2: Değil mi?
1: Haklısın. Haklısın. Haklısın. Tamam. Şunu bir dinle. Ben ezberledim. Sen de gir bakalım içine.
3: FBI ne olacak şef?
1: Bir somut bir delil bulana kadar FBI parmağını bile kıpırdatmaz. Bu işte tek başımızayız.
3: Bir telefon daha geldi. Wade Park'ında siyah elbiseler giymiş 20 kişi varmış. Biri tuhaf bir müzik duymuş.
4: Birini gönderin.
3: Kesinlikle Gold'ların eşidir. Kimi gönderelim şefim? Herkes burada.
4: Bul birini Tom. Savcıyı ara. Yetişemiyoruz de. Şu kapıyı da kapatın. Pekala. Profesör Raines...
5: John terapiye cevap veriyor ama gördüğü yüzlerden hiçbirini teşhis edemedi.
3: Vakit kazanmaya mı çalışıyor?
5: Hayır, hiç sanmıyorum.
3: Bence bize her şeyi anlatmıyor. Onunla biraz konuşayım. Ağzından bir şeyler almaya çalışayım.
4: Şöyle her zamanki gibi ne dediğinden haberin yok. Ağzını açma sen.
1: Angela, ne yapıyorsun burada? İyi misin?
0: Sizi arıyordum.
1: Peki, o zaman... Otur şöyle.
0: Bana inanmayacaksınız.
1: Ne oldu?
0: Galiba beni takip ediyorlar. Kitapçıdan çıkarken fark ettim.
1: Kim takip ediyor?
0: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama... sokaktakilerin arasına karıştıklarını anladım. Beni izliyorlar. Bana inanmadınız.
1: Mesele o değil Angela. Lütfen otur hadi. Şu anda şehrin yarısı şokta. Geçen gün babanın atölyesine gittim ve her şeyi gördüm. Dehşet içinde kaldım. Bu sadece bir öneriydi.

0: İyi misin?
1: Ah.
0: Teşekkür ederim ama ben...
1: Bu sizi korur.
0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Babam rezil biri olduğunuzu söyledi. Arabanızı tamir ederken hep şikayet ediyormuşsunuz.
0: Bazen işlerini iyi yapmadıklarında tepem atıyor. Aslında senin iyi dediğin insanlardan değilim ben.
1: Öylesiniz. En azından benim için. İyi geceler.
0: İyi geceler. Hey hey hey. Teşekkür ederim.

0: Annen sana tam olarak ne demişti?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birbirine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.
0: Nasıl anlamış bunu?
1: Bana hiç anlatmadı. Zaten hemen sonra öldü. Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
0: Uyarı mı?
1: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: Şeytanın adı.
3: Ağır adımlarla pozisyon almaya başlıyor.

uyandıracaksınız. Dur.

Schwierigkeiten. Start bei

0: Ahlaksızlık almış yürümüş. Fesat çok. Bizi nasıl aldatmış. Ne güzel hayatım rayına oturmuş derken hem de. Annemle şeytanın aldatmacalarından kurtulmuşken. Ona en yakın olduğumda anladım bunu.
1: Emin değil misin? John. Gerçekten bilmiyor musun?
0: Bruce.
1: Hı? Neye bulaştığının farkında değil misin? Şeytan diye bir şey yok John. Sadece sen varsın. Şeytan da sensin. Peki ya eşin? Onu öldürdüğünü itiraf edecek misin?
0: Onu ben öldürmedim. Kazara
1: saçmalama! O tehditler, kimliksiz aramalar, kadını takip edenler. Bunlardan haberin yoktu. John, dua etmeyi, çiziktirmeyi bırak da bana bir isim ver artık.
2: Halledebileceğinden emin misin?
1: Ne diyorsun sen?
2: Bu olay herkesi etkiliyor. Seni de etkilemiş olabilir. Sertlikle halletmene hiç gerek yok.
1: Bak, kendi adamlarımızdan birini hapse attırdığım için şubenin yarısı işleri aksatıyor. Öbür yarısı da su katılmamış gerizekalı. Beni etkileyen de bu.
2: Peki ya kabuslar? Kabus görmeyen tek insan benim mi diyeceksin?
1: Hayır, ben de görüyorum. Neyse ki sen varsın profesör, bizimle ilgilenirsin.
3: Angela. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Hem benim hem de bu beyefendi için. Peder Bey'in baban hakkında söylediklerini bana neden anlatmadın? Bu işe karıştığımı biliyordun değil mi?
4: Çünkü sen hatırlamıyorsun büyük anne. Aklımı yitirdiğimi zannediyordum. Çünkü sen sanki her şey normalmiş gibi davranıyordun. Ama sonra anladım ki...
3: Yalan söylüyorsun!
1: Hey, Rose.
3: Torunumla konuşmak istiyorum. Roy'la da. O beni tanır. Böyle bir şeyi asla yapmayacağımı bilir. Asla. O bilir. Kesinlikle.
1: Bak Rose, bunları oğlun söyledi bize, senin oğlun. Anlıyor musun?
2: İstersen John'un çizimlerine bir kere daha göz at. Belki bir şeyler hatırlarsın.
3: Ben bebekleri öldürmem. Ben kim olduğumu biliyorum.
2: Rose, seninle birlikte terapiye devam etmemiz gerekiyor.
4: Sen hiçbir şeyi hatırlamıyorsun.
3: Kim olduğumu biliyorum ben. Kim olduğumu biliyorum!
5: Ben sizi eve bırakayım. Gel hadi Rose, gel.
3: Bunun hesabını vereceksin.

0: Hakkın varmış. Bu olay bana dokunmaya başladı. İlerleme kaydedemedik. Hem de hiç bu mümkün değil.
1: Elimizde çok fazla parça var. John hafızasını kilitledi çünkü başka bir erdemle karşılık verdiler. Oğlu Roy savunma mekanizmasıydı. Hepsi iyi hoş da şimdi bir de Rose çıktı.
0: Zihnin koca bir evren olduğunu söylemiştim.
1: Bazen saçma sapan şeyler söylerim.
0: Bilimsel olmayan bir açıdan bakmaya çalışsak.
1: Bilimsel olmayan mı? Şeytanın hepimizi ele geçirdiğini mi ima ediyorsun?
0: Açık görüşlü olmaya çalışıyorum.

0: Seninle ilgisi yok Rose. İradesi yaptırdı bunları. Karşı olduğumuz kişi de o.
1: Ne kadar dikkatli olursanız olun, şeytana sadakat yemini etmiş kadın ve erkekler aramıza korku salmak için ellerinden geleni yapacaklar. Kimse bundan kaçamaz. Kimse onun önünde iradesiyle karşı duramaz.
2: Evet, izliyorum şefim.
1: Özel programımızı izlemiş olanlar hatırlayacaklar ki yazar Cooper da onlardan biriydi.
2: Kimsiniz?
1: Şimdi onu dinliyoruz.
3: Onların kölesi haline gelmiştim. Ayinlerine katılmaya başladım. Bilincim yerinde değildi.
2: Alo.
3: Ne yaptığımı bilmiyordum. Her türden hayvanı öldürdüklerini gördüm. Bir keresinde kurban ettikleri şey...
4: Şeytani semboller.
3: Bir bebekti. Fotoğraf çekip bunları filme aldıklarını da biliyorum. Bütün bunlara şahit olmak benim için çok zordu. Her şey için çok...
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
7: Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.

0: Bey Piliç. Sofranızı taçlandıran lezzetler.
1: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM,
2: kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
4: Bayer'den.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Pasta yapmışlar.
10: Ha, 25. yıl.
9: Yani artık küslük olmaz.
10: Access'le iyi yaşayacağınız nice yıllara.
9: 25. yıl özel 25 bin TL'ye varan şıp para.
11: Access 25 yaşında.
12: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
13: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya

0: anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Nasıl aldın bu telefonu bu fiyata? Söylesene. Ya söylesene.
2: MediaMarkt app'inden. Çünkü MediaMarkt app'i olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. App'e özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat Club puan kazanmak için sen de şimdi MediaMarkt app'i indir.
3: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel

0: sen de evini yenile. Şimdi Kelebek'te tüm mobilya takımı alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
10: Dene, sana da çıkar.
9: Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Derinde drink sat.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Metro yine tıklım tıklım.
11: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
12: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. CD gardını vitamini al, ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
13: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
14: Hoş geldiniz.
13: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
15: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
16: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
13: Ya.
17: İnanamıyorum.
18: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
15: Lezzeti, o kıvamı.
18: Taneleri çok güzeldi.
19: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
16: Çorba kaldı mı?
13: Yine yaparım.
20: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletleri.
21: Neydi ya?
20: 25.000 TL çip para yazan alevli çemberin içinden.
13: Yok artık.
20: Allah. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
22: Akses 25 yaşında.
20: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
23: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
24: Le Temp İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
25: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
26: Pişman ama büyülenmiş gibiydim.
27: Şeytan aramızda mı?
28: Minnesota Jordan'daki bir olayı hatırlıyoruz şimdi. Ayrıca Washington Olympia'dan Paul Ingram vakası var. Bir satanist olmakla suçlanmıştı. Bu da satanist faaliyetlerin dallanıp budaklandığı anlamına gelir. Görünmez bir şebekenin yarattığı dehşet ve korku konusunda bir uzman olan Profesör Jennings'e şeytandan söz ettiğimizde neyle karşı karşıya olduğumuzu sorduk.
29: Sorunun kökeni de burada yatıyor. Modern bir çağda yaşadığımızı sanıyoruz. Evlerimizde korunaklı bir hayat sürüyoruz. Alarmlarımız var, son model arabalarımız var. Ama esas mücadele de bu işte. Şeytan mevcudiyetini unutturmak için elinden geleni yapacaktır. Mevcudiyetinden şüphe duymazsanız onun tuzağına düşmeniz çok daha kolay olacaktır.
28: Şeytanın gerçek anlamda bir varlık olup...
13: Neyse... Neyse. Neyse. Neyse. Gel pisi pisi pisi pisi gel. Neyse. Pisi pisi pisi pisi. Gel buraya. Gel. Neyin var senin? Seni şaşkın şey. Hadi çık oradan. Hadi gel buraya gel. Gel hadi Leysim.

şeytandan.

0: Yalancı.
1: Yalancı.
0: Yalancı.

0: Şu pencereye bakar mısın? Sanki kaçmaya çalışmış.
1: Sana ne dediğimi hatırlıyorsun değil mi?
2: Biri onu itmiş dedin ama evde kimse yok.
1: Ne dediğimi çok iyi biliyorsun.
0: Ne oluyor Charlie?
1: Şefim, bu tür şeylere ben hiç inanmam.
0: Ama?
1: Ama bunun işe yaramayacağını düşünmeye başladım.
0: Bunların hepsi sıradan insanlar.
1: Ben insanları kastetmiyorum şef.

0: İtiraf etmesini bekliyoruz. Şimdilik hastanede kalacak.
1: Hepsi benim suçummuş gibi geliyor.
0: Hayır canım.
1: Doğru ama ben... hayatlarını mahvettim.
0: Lütfen yine aynı şeyi söyleme.
1: Hala anlamıyorsun. Onlardan nefret etmem gerekiyor. Ama onlar benim ailem. Onunla her gün konuşuyorum. Bizi bıraktı. Hepimiz. Babamın ona çektirdiklerine rağmen. İnanmıyorsun değil mi? Doğanın gücüne.
0: Ben sana inanıyorum Angel. Gerçekten. Sana inanıyorum.
1: Senden başka kimsem yok Bruce. Özür dilerim.
0: Angela, ben özür dilerim.
1: Ben hiç...
0: Şimdi dile. Bağışla beni, tamam mı? Özür dilerim, özür dilerim. Ben artık gidiyorum. Ne yapıyorsun Bruce? Ne yapıyorsun böyle?

0: Bak anne. Ne oldu?
1: Peşime düştüler. Sana ne yaptığımı anlatmayayım diye.
0: Büyük anne, sen bana hiçbir şey yapmadın. Bana hep iyi davrandın. Beni ben olarak kabul ettin.
1: Korkunç, korkunç şeyler, korkunç şeyler. Bunu şimdi anlıyorum.
0: Artık onunla konuşmanı istemiyorum.
2: Ne var ne
0: oldu? Senin yüzünden aklını yitirdim.
2: Ne oldu?
0: Gerçekten şeytanı gördün mü sanıyorsun?
3: Roy. Aniden geçmişe döndüğü için acı çekiyor. Şu anda gerçekle hayali birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor.
0: Tekrar içmeye başladı, tamam mı? İçmeye başladı. Hezeyanlar görüyor. Hezeyanlar.
2: Roy.
0: Düzenbazın tekisin. Tıpkı onun gibi. Unuttun mu sandın? Sürekli vaaz veriyorsun. Burnunu başka...

0: Başkalarının işlerine sokuyorsun. Senin de kilisenin de canı cehenneme.
1: Roy.
2: Böyle düşündüğün için çok üzgünüm Roy. Gel, kız kardeşini görmeye gidelim. Ben çıkıyorum.
0: Aklıma daha iyi bir şey geldi. Hepiniz neden çıkıp gitmiyorsunuz? Bizi rahat bırakın.

0: Oğlan Rose'u koruyor. Onunla tekrar konuşmalıyız.
1: Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Artık onların yanında. Bunun kendi bile farkında değil. Bütün bunlar şeytanın işi.
0: Aa, işte şimdi saçmaladın.
1: Şerden bahsediyorum. Mutlak kötülükten.
0: Mutlak kötülük. Dinleyin peder.
1: Hayır. Şeytan aynı şeyi size de yapacak. John'un ailesine yaptığı şeyi. Kafanızı karıştırmanın bir yolunu bulacak. Sizi baştan çıkaracak. Şubede bunlardan dağıttım.
0: Ne yaptım dedin?
1: Zarar verecek bir şey değil. İyi geceler.
0: Neden kabul etmiyorsun?
2: Niye etmiyorum?
0: Ödünün koptuğunu. Artık kafanı kullanmıyorsun.
2: Reigns.

0: Annen sana tam olarak ne dedi?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.

Alo. Alo. Canımı sıkmaya başladınız.

0: Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
1: Uyarı mı?
0: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: İyi misin?
1: Neredeyim ben?
2: Hazır olduğunu söyleyin.
1: Nesbit, bu gerçek olamaz.
2: Tabii ki gerçek değil.
1: Sen gözaltındasın.
3: Bunlar gerçek değil Bruce.
2: Sadece bir düş.
3: Hadi. Yavaş yavaş. Koluna gir, hala kendinde değil.
1: Tanrım.
3: Bastığın yere dikkat et Bruce.
1: Evimde ne işiniz var sizin?
3: Bırakın gelsin.
1: Çıkın evimden.
2: Çekil, yola aç.
1: Çıkın evimden.
2: Burası senin evin.

0: dış görüyorsun Boros. Bunlar gerçek değil. Bıçağı.
1: Al şunu.

0: özel tarifiniz. İç hadi şunu.
1: Ben sizden değilim. Ben sizden değilim. Ben sizden değilim.

kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Geçsene.

Cacık. Hadi ama!

0: Günaydın.
1: Bana bir iş vermezsin. Bu işte içimden birkaç santim alsın. Vakit kazanmaya mı çalışıyorsun?
2: Sen burada ne yapıyorsun? Ne halt etmeye geldin buraya? Hey! Hey! Sana diyorum.
3: Saçma.
2: Bu adam tutuklu. Bırakın beni. Kim serbest bıraktı bunu? Çek ellerini. Bunu kim serbest bıraktı diyorum.
4: Eşyalarını toplamaya gelmiş. Dün akşam üzeri tahliye edilmiş. Seni aradım.
2: Peki, ama
4: telefonunu açmadın.
2: Neden tahliye edildi?
4: İki kere yalan makinesine girdi.
2: Yalan makinesiymiş.
4: Başka çaremiz yoktu. Avukatıyla da o şekilde.
2: Ne anlaşması zaten. Yalan söylediğini biliyorum şefim, bundan eminim.
4: Rus, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Bir daha burada çalışamayacağım.
5: Bak dinle, konuşabilir miyim? Sadece yalan makinesi değil, Angela'nın tıbbi rapor sonuçları elimizde. Yara izi önemsiz bir ayrıntı. Yeni olmuş bir yara, muhtemelen kendi yapmış.
2: Hayır, gördüm.
4: Hadi
2: gördüm,
4: oradan
2: gördüm.
4: Sen doktor değilsin.
2: Ama gördüm onu.
4: Sen yanlış görmüşsün.
5: Travma mağdurlarında görülen tipik bir olay bu. Küçük ayrıntılar ekleyerek ifadelerini sağlama alırlar.
2: Raporda kimin imzası var? Kim olduklarını biliyor musun?
4: Bruce.
2: Hayır, aramıza sızmış olabilirler. İnanmıyorum. Bunların hiçbirine inanmıyorum, inanmıyorum.
4: Buradaki adamlarla işim başımdan aşkın. Lütfen bunlar yüzünden kendini mahvetme. Sen bari yapma.
2: Ne yani?
5: Bugün sokakta seni izlediklerini söylemiştin. Son zamanlarda hiç aynaya baktın mı?
4: Birkaç gün evine git, unut bütün bunları. Sana da bir şeyler oluyor.

0: Yavuz Kenar, tarih 14 Ekim 1990. Adını, soyadını söyle.
1: John Gray. Bana sarılıyor, beni öpüyor.
0: Senden uzak duruyormuş.
1: Evet, bir de şu var.
0: John, saçmalamayı bırak, tamam mı? Şu kepi de çıkar.

0: senden uzak kalmış.
1: Ha evet, bir de şu var.
0: John, saçmalamayı
2: senin,
0: bırak.
2: Evet. Senin sözünü kestim. Bilinen şeyleri sıralamaya başlamıştın, ben seni durdurdum. Ne diyecektin orada? Neden suçluluk duydun?
3: Galiba oğlumla ilgili bir şeydi, Roy'la. Bu kelimeyi söylerken midem adeta ayağa kalkıyor.
2: Hangi kelimeyi?
3: O bir kulamparacı.
2: O bir ne?
3: O yüzden onu evden attım.
2: Ne? Yani oğlun eşcinsel mi?
3: Hayır, kilisede ona kulamparacı diyoruz. Sapkınlardan öğrendiğimiz günahlardan biri bu. Sonra Angel'a beni suçlamaya başlayınca her şeyi açık bir şekilde anladım. O kişi bendim. Sapık olan bendim.
2: Dur biraz. Oğlun eşcinsel olduğu için kızını taciz etmenin suçunu üstüne aldığını mı söylüyorsun bana?
3: Evet.
2: Bunu söylemek için bugüne kadar bekledin mi yani?
3: Niye sinirlendin
2: bunu
3: ki şimdi?
2: Bunu şimdi mi söylüyorsun?
3: Ne oluyor? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum.
2: John!
3: Amacım yardım etmek.
2: Hadi oradan bana yardımcı olmaya çalışıyormuş. Benimle oyun mu oynuyorsun?
3: Hayır.
2: Bana
3: sizinle
2: bak, oyun mu oynuyorsun benimle?
3: Hayır, size hiç yalan söylemedim efendim. Bunlara bir son vermek istemem mi sanıyorsunuz? Her şeyi yaparım Bruce. Her şeyi. Yaptığım şeyin bedelini ödemek için çocuklarıma daha başka ne yaparım bilmiyorum.
2: John Gray, Rose, Feder, Nesbit, fotoğraflar, Angela, kayıp, işkence. Kurban verme, kim, nerede, hayvanlar. Lanet olsun. Lanet olsun.
4: Nerede benim bazım için son?
5: Ortak ağız suyu gibi.
6: Beni her yerden istedim. Biraz sakin olun. Herkes bize bakıyor.

0: Hey, git buradan. Hadi. Hiç dinlenmez misin sen?
1: Bir şey soracağım. Evet ya da hayır desen bile bana yeter. Lütfen bir saniye beni dinler misin? Lütfen şu köpekleri susturur musun? Lütfen şuna bir bak. Bu resmi görüyor musun? Onu tanıdığımı sanıyordum. Onu tanıdığıma adım gibi emindim ama gördüğün gibi bu bir reklam, şehrin her yerine koymuşlar.
0: Evet.
1: Bir çizim yani. Bir çizim.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Ama bu olaylar başladığından beri onu düşünüyorum. Onu oraya ben koymuşum. Onu tanımıyorum. Gerçekten böyle biri var mı bilmiyorum. Geçmişe döndürmekte aynı şey olmasın. Anı filan değil bunlar. Sadece hayal biçimine sokulmuş.
0: Kim yapmış bunu?
1: Biz yapmışız. Terapiyle, polisle, medyanın elinden. Aynı şeyi tekrar tekrar kafamıza sokmuşuz. Gerisini hayal gücü tamamlamış. Onların anılarından kaçmıyoruz. Bu bir kabus. Hepimizin yarattığı bir kabus.
0: Toplu histeri.
1: Evet, öyle.
0: Ama bu çok mantıksız. Peki ya Nesbit? Suçlu olduğunu biliyorsun. Yoksa o konuda da şüphelerin mi var?
1: Hayır yok. George Nesbit suçlu ama belki de...
0: Belki de ne?
1: Bilemiyorum.
0: Her ihtimali atlamaktan vazgeç o zaman.
1: Bir şeye atladığım yok. Ben sadece gerçeği anlamaya çalışıyorum.
0: Benim işlerimi sakata bindiriyorsun.
1: İyi, tamam öyle
0: bu
1: olsun.
0: Bu bir
1: ya,
0: bilim.
1: Ne demezsin?
0: Bu bir bilim.
1: Evet, tekrar kafamı kullanmaya başladım. Görüşürüz profesör.

0: Şöyle geçin şuraya, geçin. Yüzlerinizi göreyim. İkiniz de çıkarın maskelerinizi.
1: Böyle olacağını biliyordun. Seni şerefsiz adamın hayatını kaydırdın.
0: Hayatını mı? Onu salıverdiler. Bunu kutlamaya mı geldiniz buraya?
2: Şimdi ne yapacağım ben ha? İşim ne olacak peki?
0: İşiymiş, lanet olsun.
2: Evet doğru, bir iki hata yaptım ama bütün bunların bedelini bana ödetmeyin.
1: Sen istediğini aldın. Saçma sapan bir davaya iki salağa atadılar. Madalya bile alırsın.
0: Peki dinleyin beni. Şimdi beni iyi dinleyin. Tutanak tutmayacağım. Aramızda kalacak ama bana bildiğin her şeyi anlat Nesbit.
3: Niye anlatayım?
0: Bizden sakladıklarını. Sadece senin bildiğin şeyleri.
2: Bir tek ben miyim?
3: O gün sana arabada söylemiştim. Haksız mıyım?

0: Hepsini tespit ettik.
1: Onu getireyim.
0: Merhaba Angela.
2: Gerçekten mi?
0: Nesbit hepsinin isimlerini verdi. Evet, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Otur,
1: merak
0: otur,
1: etme
0: otur
1: canım,
0: şöyle,
1: gel.
0: Hadi.
1: Merak etme.
0: Angela, başına korkunç bir şey geldiğini biliyorum. Şu ana kadar bunu bana neden söylemediğini de anladım. Nesbit seni hamile bıraktıklarını söyledi. Senden tarikat adına bir bebek doğurmanı mı istediler?
1: Angela, hiçbir şeyi saklama. Her şeyi anlat bize.
0: Ayrıca bir ayin yapıp çocuğu aldırdıklarını da söyledi bize. Lütfen doğru olmadığını söyle. Bir cenini

0: Bu da ne demek oluyor şimdi?
1: Ne mi demek oluyor? Hepsini kafamdan uydurmuşum.
2: Sen neden yalan söylüyorsun?
1: Angela, ta başından beri bizimle oynuyordun değil mi? Evimi arayıp duran sen değil miydin?
2: Ben kimseyi aramadım.
1: Benim evime telefon açtın. Nesbit bana ne dedi biliyor musun? Ailenden nefret ettiğini söyledi. Hepsi ayyaş ezik tiplermiş. Artık buna dayanamadığın için annen kendi canına kıymış.
2: Bunların hepsi yalan.
1: George'a içini dökmüşsün. Birlikte de olmuşsunuz, doğru mu? Reşit olmayan biriyle asla kaçmam demiş sana. Hayatının tıpkı anneninki gibi olduğunu anlar anlamaz bunu değiştirmeye karar verdin. O gün kilisede neden ağlıyordun?
0: Sana söylemiştim, babası ırzına geçmiş.
1: Hayır, biraz konuşabilir miyiz?
0: Ne yapıyorsun?
1: Gel bir saniye konuşalım, gel. Bir daha Tanrı'nın sesini duyarsan bizi çağırma.
3: Aklını mı kaçırdın sen? Hemen aç şu kapıyı. Bay Tanner!
1: Aileni başından def ederken bize duymak istediklerimizi söyledin, öyle değil mi? Ama fazla ileri gittin. Artık duramıyorsun, değil mi?
2: Sana kim inanır Bruce? Hele mezarlıkta yaptığını herkese söyledikten sonra. Annemin mezarının başında.
1: Seni çok seven birinin kalbini kırdın.
2: Senin kalbini kırdım. Sanki umrumdaydı.
1: Ben anneni kastetmiştim. Sen haklıydın Peder Bey.
3: Defol!
1: Mutlak kötülük gerçekten varmış.
4: Polisin elinde hiçbir ipucu yok. Ki bu da satanistlerin aşırı eylemlerinde çok sık rastlanan bir olay. Ama sorumuz hala geçerli. Deliller nerede?
5: Delillerin yerini şeytan biliyor. Müritlerinin ve yardakçılarının gerçeği saklamasına çanak tutuyor. Gerçekte var olmadığına inanmamızı sağlıyor.
6: Neler yaptıklarını gördüm. Bebekleri katlettiler, hatta bazen onları yediler. Kalıntılarını da babamın arazisine gömdüler. Bana seni öldürürüz dediler. İnsanlar gerçeği öğrensin diye konuşmayı tercih ettim. Bu olay göründüğünden çok daha büyük. Ben sadece içinde bulunduğumuz

0: büyük tehlikeyi insanların anlamasını ümit ediyorum. İnsanlar bize inansın. Bize inanın.
1: En korkutucu yanı da bu. Hepimiz inandık. Sen iyi iş çıkardın.
2: Bu şehrin sahipleri seni burada tutmaya devam ediyor.
1: Hadi gidin.
2: Polis denizde hiçbir yokuştu. Kim de aşırı ilerleyen çok sıkı aslanan bir adam.

0: ziyaret üzerine görüşme süresi 5 dakika sonra bitecektir.
1: Angela'da okumuştur. Ya da röportajlarından birini izlemiştir, fark etmez. Hepsi saçmalık. Gerisi burada yaşadığımız türden bir paniğe yol açtı. Bunlar FBI'ın dosyasında var zaten.
2: Anlamıyorum. Benim gördüğüm şeyler ne olacak? Annemin, Roy'inkiler hepsi uyuyor. Böyle bir şey mümkün olabilir.
1: Sen gördüğünü sandığın şeye inandın. Biz de senin gördüğünü sandığın şeye. Kendimizi aynı kısır döngüde bulduk. İşkenceler, fotoğraflar, evet. Kurban vermeler.
2: Evet.
1: Hepsini biz uydurduk. Savcıyla konuştum. Tamam mı? Şimdi dinle. Kimse bunların sorumluluğunu almak istemiyor. Çocuk tacizini itiraf etmeni istiyorum ama yapamazsın çünkü ellerinde delil yok. Endişelenmesi gereken tek kişi Angela.
2: Hayır, artık Angela'yı lütfen rahat bırakın.
1: İyi de...
2: Evet, kızı rahat bırakın. Başta bana şeytan sensin demiştin, unuttun mu? Aralarından kurtulmayı başardım. Onca yıl boyunca kendimi içkiye verip mahvetmişim. Ailemle ilgilenmeyi bırakmışım ta ki Emily...
1: John, kendini cezalandırmaktan vazgeç.
2: Emily pes etti, karım pes etti. Angela hiç sızlanmadı, tek laf etmedi. Şimdi bütün bu nefret... Hepsi benim suçum. Onu bu işe sokan bendim.
1: Seni yüzüstü bırakan bendim. Anlamadın mı? Ta başından beri işin iç yüzünü göremedim. Zannettim ki bu davayı çözebilecek tek kişi. Ne kadar aptalmışım John. Lütfen en azından buradan çıkmana yardımcı olayım lütfen.
2: Gerçekten yardımcı olur musun?
1: Evet.
2: O zaman savcıya suçumu itiraf ettiğimi söyle.
1: Hayır John, sana en az 5 yıl verirler.
2: Fark
1: Hayır.
2: etmez, umurumda değil. Yeter ki Angela'yı rahat bırak. Peşine düşme. Onu korumak için yaptığımı anlar. Ondan sonra belki bir gün benden daha az nefret eder. Zaten benim tek istediğim de

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bu yolu çok uzun zamandır yürümemiştim. Hiç bu kadar uzun gelmemişti.
1: Zaten bu yolu yürüyen pek az insan olur.
2: Siz de erken kalkmışsınız Vezir Çayı.
3: Size zahmetler verdik.
0: Rica ederim. Ayağa kalkın hanımefendi.
3: Eksik olmayın efendim.
4: Ailenin başına gelen korkunç felaketten haberim var. Shingenk büyük bir suç işledi ama Altılar Meclisi hak ettiği cezayı verdi. Cesedi kim bilir nerededir. Efendi hanım bu konuda saraya yardım ettiğini biliyorsunuz. İyi bir insandı ama artık bu defteri kapatmak gerekiyor. Öyle değil mi prensim?
0: Vezirimizin söylediği gibi bunlar geçmişte kaldı. Buraya size rapor vermek için gelmiştim. İçiniz rahat olsun. Sizin de efendi an.
4: Altılar Meclisi ve saray muhafızları bizim de korkacak bir şeyim yok. Siz işlerinizi bitirin. Pekala, gidiyoruz. Hadi.
0: Vezir Kaysaray tarafından seçildi. Majestelinin tahta çıkmasında da parmağı var. Otoritesini sarsmak hiç kolay olmayacak.

0: Diğer insanlar da bizim gibi mi?
1: Ne dedin?
0: Bir şey demeyecek misin?
1: Ne diyeyim peki? Ne söylememi istiyorsun?

0: bilmiyor. Bana başka numaralar da öğretebilir misin lütfen?
1: Öğretirim.
0: Ay, bana inanılmaz bir numara gösterdi.
2: Ona şimşek göz denir. Kadınların bunu öğrenebilmesi için çalışması gerekir. Buraya geldiğinde hiç yüz vermediniz. Giderken de hepinize mektup yazdı ama hala beğenemediniz.
0: Gerçekten müthiş bir numaraydı. Ben yeni şeyler öğrenmeye hazırım, evet.
2: Gerçekten mi?
0: Nereye gidiyorsun?
3: Kaçma,
0: öyle?
3: Gel buraya.
4: Emniyet güçlerinde çok yetenekli elemanlar var. Benim gibi sıradan biri onların seviyesine nasıl gelir bunu hiç bilemiyorum.
5: Kimileri doğuştan yeteneklidir. Bu özellikleriyle diğer insanların önüne geçer. Siz de sıradan biri değilsiniz. Bunu sakın unutmayın.
4: Benimle dalga geçmeyin. Saraydakiler neler yapabileceğinizi görünce bana sıra bile gelmedi.
5: Başka bir yerde olsa o numaraları bu kadar kolay yapamazdım. İçim rahat. O kadar rahattı ki.
4: İçin rahat mıydı?
5: Sakin ve huzurlu bir kafa. Dertlerden uzak. Gerçek gücün ardındaki meziyetler bunlardır. Yabana atmayacaksın. Her şeyi bir kenara bırak.
4: Her şey mi?
5: Evet. Şu fincan örneğini vereyim sana. Elinde tutarsan alacağı miktar bellidir. Eğer bırakırsan sonsuz miktarda su taşır. İçimizde ne kadar güç biriktirirsek de doğanın gücüyle yarışamaz. Benim gücüm de benden gelmiyor. Veresiye bir güç bu.
4: Bu ders için çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. Hangi yolu tutarsak tutalım, sonuçta kendi kendimizi terbiye ederiz. Hepimizin yolu aynıdır. Ne kadar yol alacağımızı kendimiz biliriz.
4: Keyfiniz yerinde mi?
3: Evet.
4: Altılan Meclisi üst düzey emniyet görevlilerini azletmiş.
3: Neden?
4: Haberin yok herhalde. 4 muhafızın seçimi için şehirde yeni isimler aranıyor. Soğukkan, hissiz, demir pençe, alıcı kuş. Seçim bana kalsaydı hepimiz rezil olurduk. Ama önemli değil. Altılar Meclisi sarsılmaz bir konuma geldi. Geçmişte yaşanan aksilikler bir daha olmayacak. Bundan emin olabilirsin. İçindeki zehri hala akıtamadın mı?
3: Akıtmadım.
4: İçindeki hayvana gen vurmayı öğrenmiş olmalısın.

0: burada böyle kalsak? Demir pençe, şuna bakar mısın?
1: Çabuk öğreniyorsun.
0: Bir bilek hareketiyle neler oluyor?

insanı nasıl da rahatlatır. Her yanın huzur dolar. Ama şunu asla aklından çıkarma. Işığın olduğu yerde gölgeler de vardır.

0: Yahua, sen de burada mısın?
1: Sonunda gelebildin. Hiç gelmeyeceksin sanıyordum.
0: Buraya en hızlı atlarla geldik. Seni görmek için epey yol kat ettik.
1: Ses var. Nasıl da bir anda bastırdı.
2: Bel nerede?
3: Bel!
2: Bel!
3: Neredesin?

0: Neden çekip gittin? Söylesene.
1: Sonunda geldin. Ödüm kopmuştu.
0: Neden kaçtın söyler misin?
1: Benimle hiç ilgilenmedin.
0: Nasıl ilgilenmemişim?
1: Suç hep bana atıyorsun.
2: Yeter bu kadar. Kızım bir şey yok.
0: Gel hadi. İyi misin sen?
2: Bekleyin.

0: Dur. Bir terslik var. Kapısı kapalı bir eve dalmayalım.
1: İş üzerindeyiz.
2: Terk edilmiş bir eve benziyor. Soğukkan fikrini söylesin. Ne düşünüyorsun?

0: Sen iyi misin?
1: Dinlen biraz. Yorgun düştün. Bütün gücünü tükettin.

0: Onun adı Uyang'da. Yıllardır kimse görmemişti.
1: Demek onu tanıyorsun.
0: Hı-hı.
2: Saldırgan barutlu bir silah kullanmış. Benim bilmediğim bir şey. Zırhı olmasaydı çoktan ölmüştü.
0: Bu işte bir bit yeniği var. Efendi Liu. Bu olayı bizim şubeye verir misiniz lütfen?
3: Efendim?
1: Çengfo üstesinden gelirim diyorsa bir bildiği vardır.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Seni aşağılık herif. Hala yaşıyor musun?
3: Sen iyi misin Soğukkan?
0: Yardım gerektiğinde Altılar Meclisi'ne haber veririz efendim.
4: Ah! Sen mi geldin Soğukkan? Hala uyanmadı.

0: Uyank'ta olayının diğerleriyle bağlantısı olduğu ortada. Bizim şubeye mi verilecek?
1: Elbette. Bütün saldırılar aynı kişiler tarafından yapılmış.
2: Bu vakaya saray güvenliği el atsın. Ama öteki davaları da ihmal etmeyin, tamam mı? Cenk Wu bu olayla özellikle ilgileniyor. Hem de çok yakından.
0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Şüphelenmek değil bu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Şi Hanım, şubenin bir ihtiyacı olupsa gerekeni lütfen yapın. Bizimle irtibat halinde olun.
3: Peki efendim.
2: Cenk Li, soruşturmanın başını seni getiriyorum. Ortalığı belli etmeden araştırmaya başla.
0: Emredersiniz.

0: Neden?
1: Hikayenin bundan sonrasını kendim yazmak istiyorum.
0: Kaderin yoluna savrulmuş gidiyoruz garip yerlere. Öyle olsun. Elveda.

0: Diğerlerinin yanına götürün.
1: Emredersiniz.
2: Efendi An. Güvenlik kurulu ve altılar meclisi soruşturmayı Pekin'den ötede bir yere taşıyamayacak. Piyasaya sahte para sürmeye başladık. Yakında bütün ülkeye dağılmış olur. Halk huzursuz, yakında ayaklanmaya başlarlar. Her şey planlandığı gibi gidiyor efendim.
3: Öyle mi? Ama sen planın gerisinde kalmışsın. Oğlumun durumunda hiçbir değişiklik yok.
2: Efendi An, efendim lütfen sinirlenmeyin. Oğlunuz aslında çok şanslıydı. Sönsage ağacının kökleriyle tedavisi devam ediyor. Uzun ömürlü olacak, o bakımdan şanslı sayılan tanrılar esirgiyor oğlunuzu. Efendi An, oğlunuzun intikamını bir gün elbet alacaksınız. Altılar meclisi gereken cezaya çarptırılacak.
3: Üç beş insanı öldürmekle içim rahat edecek mi sanıyorsun?
2: Hayır efendim.
3: Ben kral olacağım, verilen kutsal sözlere aldırmadan hem de.
2: Evet efendim.
3: Bu ülkeyi artık ben yönetmek istiyorum. Seni başbakan yaptığım için şanslısın. Dilenciden efendim, farkın yok.
2: Lütfen affedin.
3: Dışarı.
4: Büyük bir servete kavuştun. Hükümdar olma hevesine niye kapıldın?
3: Şimdiye dek ne yaptıysam senin için yapmadım mı?
4: Benim için mi? Yoksa beni görmek istediğin yere koymuş olmayasın tahta geçmek? Neyine yetmiyor? Kendi durumumu düşünüyorum da. Ben halimden memnunum. Aklım hala yerinde. Olanları tekrar tekrar düşünüyorum. O zamanki insanları zihnimde tekrar görebilsem benim için çok daha iyi olurdu. Ama şu an ne olduğum belli. Döndüğünde herkesi uyar. Ateşe karşı önlem alsınlar.

0: Efendim. Gözaltına aldığımız yaralı beklenmedik bir şekilde öldü. Uyandığında delirmiş gibiydi dediler. Bir anda ölmüş.
1: Sence bunun anlamı ne olabilir?
0: Birileri onu susturmak istemiş olabilir.
1: Peki bu birileri kim?
0: Aklından geçenleri bilemem. Ama tahminimce Cheng Wu.
1: Bütün şüpheler Cheng Wu üzerinde toplanmaya başladı. Soruşturmaya devam edin.
0: Soğukkanlı biraz konuşmam gerekiyor.
1: Bizi ele vermekten çekinmiyor musun?
0: Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz efendim.
1: Ya o?
0: Efendim?
1: Soğukkanı iyi tanırım. Bir seçim yapmışsa kararından asla dönmez. Güvenlik birimine katıldığı zaman da bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Bilmem anlatabildim mi? Ha? Söyle bana. İstediğimiz şeylere her zaman sahip olmayabiliriz. Bunu unutma.
0: Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum efendim.
1: İşine karıştığım için lütfen bana kızma.
0: Kızmadım. Sadece sizi merakta bırakmak istemem. Son günlerde çok neşelisiniz efendim.
1: Öyleyim galiba, değil mi? Yakında bana Efendi Liu diye hitap edeceksin. Komiser sıfatı biraz klişe kaçıyor. Çok sıradan.
0: Efendi Liu.

0: İçeri girdiğimde uyandı. Efendimizin üzerine çullanmıştı. Yardım edeyim dedim. Öldürmek istememiştim
1: doğru
0: ama.
1: O sırada ben yemek yiyordum. Bir anda gel.
2: Neden onu öldürmek istesin ki? Onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık.
1: Evet, ben yemek yerken oldu. Sesleri duydum, sonra da... Ben de anlamadım. Yemek yiyordum. Aynı sana söylediğim gibi.
3: Dur bekle. Bekle diyorum sana. Bekle seni.
4: Yardım edeyim.
3: Olmaz. Soğukkan'a kendi ellerimize teslim edeceğiz.
5: Sana biraz kıyafet getirdik Soğukkan.
3: Peki, kendisine verirsiniz.
5: Sana da dikerim. Efendici sizinle konuşmak istiyor Sunyang lokantasında.
4: Ne kadar şirin bir şey bu böyle.
3: Bu kıyafetle kaplumbağaya benzemiş.

0: Soğuk kan geldi hanımım.
1: Hoş geldin.
2: Beni görmek istemişsin.
1: Çay içmek için bir bahane oldu. Gel. Otur şöyle. Uyang Da olayını konuşalım. İşi güvenlik biriminin başına vermişler. Ama ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum.
3: Altılar Meclisi de mi takip etmek istiyor?
1: Zaten işin içindeyiz. Uyang Da da içinde. Son 3 olayda tam 11 kişi öldü. Hepsi aynı silahla öldü. Bu kadarı tesadüf olamaz bence. Hepsinin aynı silahla ölmesi.

0: Üç olay mı dedin? Sizinkiler ne diyor?
1: 12 yıl önce bir aile katledildi. Onunla ilgisi olduğunu düşünüyoruz.
2: Nasıl ilgisi olabilir ki?
1: Bazı kurbanların geçmişi 12 yıl öncesine gidiyor. Tabii o sıralar isimlerinin farklı olduğunu zannediyoruz.
2: 12 yıl önce katledilen bir aile. Başka ne öğrendiniz?
1: Saray görevlisi bir ailenin fertleri 12 yıl önce katledilmiş. Toplamda 183 kişi öldürülmüş. Son aileyi de temizlemişler. Bu da Şeng ailesi. Yani bu senin ailen oluyor. Katliamı yapan 12'ler çetesi ise aynı sene Cengwu tarafından ortadan kaldırılmış. Senin hayatını kurtaran kişi de o. Hissiz. Fakat Efendi Liu Cengwu'nun bir şeyler sakladığını düşünüyor.
2: Bu bilgi kesin mi?
1: Hayır ama 12'ler çetesi mensuplarının isimlerini hala bilmiyoruz.
2: Bize aktarmak istediğiniz başka bilgiler de var mı?
1: Hissizin bunu iyi karşılamayacağını çok iyi biliyorum. Onun için soğukkanla yalnız görüşecektim ama sen de gelmişsin. Sana da söylemeliydim.
2: Teşekkür ederim. Gidiyoruz.
0: Efendim.
1: Tek başına gel demedim mi ben? Buna rağmen kadını da yanında getirmiş.
2: Babam Sheng Dingtian meşhur bir bilim insanıydı. O zamanlar Vezir Kai'nin yolsuzluklarına dair deliller bulmuş, onu adalet önüne çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Ama bu bilgi dışarıya sızdırıldı. Olayı örtbas etmek için ailelerini öldürdüler. En son... benim ailemi katlettiler. Bunun tek sorumlusu Cengwu. 12'ler çetesini ortadan kaldırdı. Canımı kurtardı. Ama bir gece 32 kişi hayatını kaybetti. O gece ben de kötürüm kaldım. Unutmayı tercih ettim. Çünkü aklıma geldiğinde korkunç acılar çekiyorum.
0: Geçmişi unut artık. Sana hiçbir faydası yok. Düşünme.
2: Cengwu ve Demir Pençe 12 yıl birlikte yaşamışlar. Cengwu'dan başka güveneceğim hiç kimse yok. Aleyhinde konuşanlara aldırmıyorum.

0: Duyduğuma göre Şeng ailesini öldüren 12'ler çetesi hala yaşıyormuş.
1: 12 yıl önce ailene kıyan katillerin öldürüldüğüne gözümle şahit oldum.
0: Evet, biliyorum.
1: Sen bunu kimden duydun?
0: Jiahua'dan. Aramızda

0: anlaşmak için de söylemiş olabilir.
1: Bir yanlış anlaşma olmasın.
0: Amca, o kadına dikkat et.

0: Gaofu'nun gerçek adı Uyang Dai'miş. Bu da Hu Xinyong. Bunlar Gu Shantian'la Yan Cheng. İkisi de tüccarmış ama bu ikisinin demir şemsiye adını kullandığını biliyoruz. Bu Du Guwei, yanındaki de Sun Bugong.
1: Yara izleri aynı. Kullanılan silah da öyle.
0: Cheng Wu bu insanların hepsini tanıyordu. Hepsi 12 yıl önce ortadan kayboldu.

0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsun?
1: 12 katilin hepsini tek tek öldürdüğünü söylememiş miydi? Bu olayla ününe ün kattı. Peki ama 12'ler çetesinin isimlerini bize neden açıklamadı?
2: Efendiliyor.
3: Efendim.
4: Efendim.
0: Efendiliyor.
5: Cheng Fu, Cheng ailesinin katillerini serbest bırakmışsa o da çetenin bir mensubu olabilir demektir.
0: Bu işte onun da mı parmağı olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz?
5: Sence olamaz mı?
0: İnsanın inanası gelmiyor. Ama olabilirdi.
5: Herkesin geçmişte sakladığı bir sırrı vardır, öyle değil mi? Bazen bu sırlar açığa çıkarılır, bazen de çıkmaz.
0: Onu tutuklayalım mı?
5: Şüpheleri ortadan kaldıracak bir delil var mı elimizde?
0: Efendim. Ateşli silahlar konusunda uzmansınız.
6: Gençken silah darbaşı benim için şimşek sabanını tasarlamıştı. Çok güçlü bir silahtı. Doğrulttuğum kimse sağ kalmadı. Ben de bir daha kullanmadım.
0: Nerede şimdi bu silah?
6: Saraya iade ettim onu.
0: O gün ormandaki evde silahla bana saldıran kişi sizdiniz, öyle değil mi?
6: Ben miydim?
0: Evet, sizdiniz.
6: Emin misin? Sakın yanılıyor olmayasın.
0: Sizi gördüm.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
9: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah, şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
10: Hoş geldiniz.
9: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
11: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
12: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
9: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
11: Lezzeti, o kıvamı.
12: Taneleri çok güzeldi.
9: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
12: Çorba kaldı mı?

0: Yine yaparım.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, Piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: O isim ne var ne yok'a geri dönüyor. 6 yıl sonra olay analizleriyle geliyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok'a konuk oluyor. Rusya'da başlayan veba salgını tüm dünyaya yayılacak mı? Türkiye'yi nasıl tehlikeler bekliyor? Fenomen program Ne Var Ne Yok bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
15: Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Damla. Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Acayip bir muamma.
19: Neredeydiniz?
18: Siz o kızı ararken ben de Efendi Liu'nun yanına gitmiştim.
19: Birlikte çıkmadınız mı?
18: Hayır, ben tek gittim.
19: Peki. Bir şey daha var. 12 yıl önce Yayun'un ailesi katledildiğinde katilleri öldürdüğünüzü söylediniz. Ama o zaman Uyank da hala hayattaydı.
18: Bunları sana anlatmam mümkün değil. Yayun'un ailesinin katledilmesiyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Olayı Efendi Liu mu soruşturuyor?
19: Ben soruşturuyorum.
18: Bana 2 gün ver, olayı aydınlatayım. Ama bu konuyu başka kimseyle konuşmayacağına söz vermelisin bana.
19: Öyle olsun.

0: Rüya mı görüyordun? Rüyanda beni mi gördün?
1: Bu bir rüya mı?
0: Olabilir, olmayabilirdi. Ama hiç kaygılanma. Babama söyledim, ölümümden sadece ben sorumluyum. Senin hiçbir suçun yok. Onun için boş yere korkma. Ailen hala mobilya işiyle mi uğraşıyor?
1: Beni yatırabilir misin?

0: Bu iksiri içmeye hak kazanan pek az kişi var. Altılar meclisini devralacaksın. Acele etme. Benim emirlerimi bekle. Evet, artık iksiri içebilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Merak etme. Her ay panzehrini ben vereceğim.

0: İhtiyar oğluna duyduğu sevgi yüzünden aklını kaçırdı. Oğlu da sana olan aşkından delirdi.
1: Ama ben deli değilim.
0: Bir deliden emir alacak değilsin. Kararlarımı ben veririm ama bazen de başkalarına boyun eğerim.

0: Sayemde yükselmeye başladın, öyle değil mi?
1: Öyle galiba.
0: Gelecek vadeden bir talebesin. Bana çok benziyorsun. Akıllı kadınlarız. Akıllı kadınlar erkeklere güvenmez. Kendini aşka kaptırmaz. Ancak böyle olursak başarıyı yakalarız.

0: Thank you.
1: Polis şefimiz.
0: Benimle konuşmak istediğiniz konu nedir?
1: Benimle ilgili bir şey.
0: Sizinle mi?
1: Benimle ilgili sorular soruyorsun.
0: Haberiniz var mı?
1: Ben olayı çözdüm bile.

0: gençliğinizde kullandığınız silah değil mi bu?
1: Evet Şimşek Saban.
0: Sizden bir şey saklamıyorum. Onu sarayda tutmuyor muydunuz?
1: Bunu uzun süre kullanmadım. Ama çok yakında kullanacağım.

0: Zihin okuma yeteneğim körleşmeye başladı.
1: Çünkü yeni arkadaşların oldu. Onları ne kadar seversen gücün de o kadar azalır. Böylesi çok daha iyi.

0: Akşamüstü bir oduncu Cheng Wu'yu otağın yakınlarında görmüş.
1: Cheng Wu öldürmüştür.
2: Nasıl yani?
3: Reis buradan gitmeden Cheng Wu ile buluşacağım demişti.
4: Doğru. Biz de onunla gidecektik. Ama bize o Cheng Wu'nun dostu olduğunu söyledi. Konuşacakları bir mesele vardı. O yüzden onlarla gitmedim.
3: Gitseydin de fark etmezdi. Boşu boşuna canınızdan olacaktınız. Cephanelikten geliyoruz. Bu toplardan iki tane olması gerekiyordu.
4: Cinayet silahı bu mu?
3: Ama sadece bir tane var. Bunlara şimşek sabını deniyor. Cheng Wu da muhafızlığı sırasında bunlardan kullanıyordu. Efendi Lü de bunları arıyordu.
4: Hemen Cheng Wu'yu tutuklayalım.
3: Durun.
4: O adamı hala koruyor musun?
3: Buna en çok kim üzülecek biliyor musun? Emniyet amirinin adamı soğukkan. Efendi Liu'nun evlatlık alıp büyütüyor olan. Adına bile Efendi Liu vermişti onu, anlıyor musun?
5: Ah!

0: Çengu! Çengu! Çengu!
1: Burada değil.
0: Çık ortaya Çengu! Neredesin, çık ortaya? Çık dedim! Çık!
2: Sen aklını mı kaçırdın? Efendimizin başına gelenleri biliyoruz. Çengu Batı Eyalet Reisinden olayı araştırmasını istedi. Bekleyip birlikte gideceğiz.
0: Lanet olsun! Çengu öldürdü onu! Anlıyor musun beni?
2: Mümkün değil. Elimizde deliller var.
1: Soğukkan.
2: Batı Eyaleti Reisi de kimin nesi?
3: Zankivan adında biri.
2: Şansiyar adlı kumarhanenin sahibi. Bir sahte isim daha. Gidiyoruz.
4: Yüce efendim. Silah kullanmanıza hiç gerek yok.
5: Kralı öldürmüşsün. Şimdi de beni öldürmeye mi geldin?
4: Niye anılıyorsunuz efendim?
5: Hiç sanmıyorum. Şenk ailesini öldürmeyi kabul ettiğimde büyük bir risk aldığımı biliyordum. Onları öldüreceğim aklımdan geçmedi. Ama iddiayı kaybettik. Şansım yaver gitmedi. Bir yere yerleştim, hayatın tadını çıkardım. Ama sen buna izin vermeyeceksin.
4: Niyetim seni öldürmek değildi.
5: Bizim sayemizde şan ve şöhrette kavuştun. Bizi susturmak için öldürmen şart oldu. Bunu biliyorum. İmdadıma yetiştir.
4: Soğukkan, hemen saldırmayın.
0: Sen iki yüzlüsün.
5: Çeng ailesinden geriye sadece bunlar mı kaldı? Çeng bu intikam uğruna hepimizi öldürdü.
6: Ailemizi siz mi ortadan kaldırdınız?
5: Ayaklarını kırmak yerine seni de öldürmeliymişiz.

Sorgulamadan bir şüpheliye nasıl saldırırsın? Katil misin, kanun adamı mısın?

0: Dayı durun, durun. Ne yapıyorsunuz?
1: Neden ona yardım ediyorsunuz?
2: Anlıyor musun?
3: Bu adam neden hala hayatta? Başka ne yalanlar söyledin bana? Öteki katiller nerede?
4: Chang Yiwan, Cheng Wu ile görüşeceğini bize haber vermişti. Onu susturmaya çalıştığını da söyledi. Ne yazık ki geç kaldık.
5: Ben de cinayetle ilgili...

0: Gerçeği öğrenmek için geldim. Ama J hanımım gereken sonuçları çıkarmış.
1: Sizi tutuklattırmayacağım. Ama halkın böyle bir şeye göz yumar mı? Efendimizi öldüren adam bu.
0: Demir pençe. Bir de onunla uğraşmayalım. Prense haber verin. Ben de sizinle geliyorum.
1: Hissiz. O adamı sen öldürdün.

0: Efendim, galiba bir şey bulduk.
1: Bu kemerinin içindeydi.
2: Zehir.
1: Zehir mi? Bunlar efendimize ait değil. Zehir kullanmazdı.
2: Nereden geldiğini bulun.
1: Emredersiniz hanımım.

0: Tebrik ederim Yahua. Yakında Altılar Meclisi'nin başına siz geçeceksiniz.
1: Bir an önce git buradan. Şaka yapmıyorum.
0: Siz ne yapacaksınız?
1: Benim başka çarem yok.
0: Efendim, ben de sizinle kalmak istiyorum.
1: Bir zamanlar kelebek de aynı şeyi söylemişti. Sonra ne oldu? Kollarım da can verdi.
2: Senin de ölmeni istemiyorum.

0: Cenk Wu ile adamları hala hapse atılmadı mı? Efendimiz o öldürmüş olamaz.
1: Sus artık. Planlarımızın hepsi değişti. Özür dilerim Chugi Efendi. Güvenlik sebebiyle sizi Demirkan zindanlarında tutmak zorundayım.

Hissize dikkat edin. Çok güçlüdür. Akupunktur iğneleriyle sabitleyin. Kıpırdayamasın. Çok üzgünüm.

0: Poyze teyze sizi görmeye gelmiş efendim.
1: Demek geldin. J Hanım'a teşekkür et.
2: Seni zindana attırdığı için mi? Böyle bir şey yapması şart mıydı?
1: Benim gibilerin içeri atılması gerekir.
2: Peki neden bundan daha önce hiç bahsetmedin?
1: Bazı şeyler gizli kalmalı.
2: Benden gizlediğin başka neler var?
1: Seninle ilgili hiçbir şeyi saklamadım.
2: Peki ya Yu'yu ilgilendirenleri?
1: Bunu sana söyleyemem.
2: Niye söyleyemezmişsin?
1: Söyleyemem işte.
2: Efendiyi ve diğerlerini sen mi öldürdün?
1: Onları ben öldürmedim.
2: O halde niye herkese söylemiyorsun?
1: Gerçek katilin kim olduğu konusunda yanılmış olabilirim.
2: Kimi koruyorsun sen?
1: Bunu sana söyleyemem. Bazı şeyleri değiştirmek elimden gelmez. Cezamı çekerim. Her şeye razıyım.
2: Burada ölümünü mü bekleyeceksin?

0: Bir şey demeyecek misin? Bana kızmayacak mısın? Cenk Wu ile ilgili gerçekleri senden saklamaya gönlüm razı olmadı. Anlıyor musun beni? Senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Benim için de kıymetliydi. Ama ölümünden sonra düşündüğümüz gibi biri olmadığı anlaşılmış oldu.
1: Soğukkan, vakit doldu.

0: Cheng Wu artık bir mahkum. Başımıza bela getirecek bir olay çıkmaz. Efendi Han'ın zaferi çok yakındır.
1: Öyleyse bundan sonrası... senin ellerinde.
0: Emirlerinizi bekliyorum efendim.
1: Derhal gidip... hissizi öldüreceksin.
0: Zararsız küçük bir kızı mı efendim?
1: Kimseye zararı olmayan küçük bir kız olduğu için... kraldan merhamet dilenemez. İleride başımıza bela olur. Saraydaki itibarını sarsabilir. Bunu göze alamayız.
0: Ama bir insanı öldüreceksem... bunun geçerli bir sebebi olması gerekir efendim.
1: Düzenbazın teki olduğunu unutma. Bir şekilde örtbas edersin.
0: Emredersiniz.
1: Buraya gel. Bir daha karşılaşacaksak başka bir yerde olsun.
2: Ama sık sık yanınızda görülürse ailemizin itibarı zedelenebilir.
0: Anlıyorum. Ben olmadan hepiniz bir hiçsiniz. Bir hiç.

0: Bu çok ağırmış.
1: O zaman bırak da ben yapayım.
0: Sen anlamazsın, çekil oradan.
1: Gerçekten de çok ağırmış, yerinden kıpırdamıyor.
0: Boş ver, kıpırdamasın.
2: Kesin artık şunu. Ne yapıyorsun sen?
3: Sen hala güvenliğin başı değil misin? İnsanlara yardım etsene. En zor vakaları çözmedin mi sen? Suçluları hep yakalamıştın. O insanlar suçsuz yere hapse atıldı. Sense hiçbir şey yapmıyorsun.
4: Her şey açıklığa kavuştu.
5: O kimseyi öldürmedi.
3: Soğukkan. Sen hiçbir şey söyleme. Başından beri onlara karşı tezgah kurdum. Adamı tutukladığın yetmiyor mu?
4: Katilin ne olduğuna eminiz.
3: Kim demiş, iyi mi? Onun her söylediğine inanıyor musun? Yayu da tutuklandı. Artık altılar meclisine dönebilirsin. Hanımın J'yi de yanına al. Bu tabelayı da gönül rahatlığıyla yakacağım.
6: Gerek yok, ben indirtirim. Cevaplanmamış bir sürü soru var.
3: Niye gidip soruşturmuyorsunuz? Ne biçim insanlarsınız siz? Bir şeyler yapın.
5: Beni dinle. Bunlarla konuşmakla hiçbir yere varamayız. Katilin o olduğuna inanmışlar bir kere. Koca kurt.
1: Evet.
5: Benimle gelin. Sizinle harcayacak vaktim yok benim. O zaten bizden biri değil.
6: Poyze teyze, durum aslında o kadar kötü değil. Soğukkan bize yardım edebilir ve edecektir de. Buna eminim.

0: Kral mı daha iyi dövüşür yoksa Cheng Fu mu?
1: İkisi de güçlü.
0: Bence Cheng Fu daha güçlü. O silahı kullanması bile gerekmez.
1: Elindeki en etkili silah. Yitirmek istememiştir.
2: Ama Uyang dağ ile ötekileri gözden çıkardı. Affedersiniz.
0: En etkili silahını kullandı. Ama ilkinde başaramadı. İkinci kez ateş ettiğinde adamı indirdi. Bu işte bir gariplik var.
1: Savunmasız birine karşıyım da.
0: Ona hiç yakıştıramadım.
1: Haklısın, onun tarzı değil. Ama geçen gün burada görülmüş. Buna ne diyorsun? Şüpheli görünen bir şey var mı?
0: Cesetten çok garip görünümlü 3 tane iğne çıkarılmış.
1: İğne mi dedin?
0: Cheng Fu'nun tümüyle değiştiğini söylemiştin.
1: Değiştiğine yemin edebilirim sana. Çok farklıydı.
0: Aradığımız kişi o olmasın?
1: Bahane mi arıyoruz yoksa delil mi?
0: Biraz çabuk yargıladın onu. Gözün başka bir şey görmüyordu.

0: Yaralandığım günü hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Onun silahıyla ateş edildi. Cheng Wu'yu gözlerimle gördüm.
1: Peki neden söylemedin?
0: Beklememi söyledi. Her şeyi açıklayacağım dedi. Ona inandım. Bekleyeyim dedim. Ama beklemesem hala yaşıyor olurdu. Anladın mı beni?
2: Peki ama kılıcı nerede bu adamın?
1: Ne kılıcı?
2: Burada kılıç da kullanılmış.

0: Tuge'de kılıç taşımaz.
1: Bence katilin silahları kılıç ve zehirli iğnelerdi.
2: Senin Çenkli olmadığını tahmin etmiştim.

0: Demek bütün bunlar senin başının altından çiçek kıtı. Bir kişiyi oyuna getirmekle yetinmiyormuşsun bakıyorum.
1: Bildiğin şeyler buradan dışarıya çıkmayacak.

0: Bazı tutarsızlıklar var. Bir an önce prense haber vermemiz gerekiyor.
1: Soğukkan'a güvenmiyor musun?
0: Sorun güvenip güvenmemek değil. Görevimizi yapıyoruz.
2: Prens kralın huzuruna çıkmazsa hapisten kurtulamazlar.
3: Prens hazretleri geldiler.
4: Prens hazretleri.
2: Efendim?
5: Majestelerinin emirlerini getirdim hanımcığı.
2: Efendim?
5: Merak etmeyin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Merkeze gidin ve emirleri bekleyin.
0: Ateş böceği, prensi geçirin lütfen. Buyurun efendim.
1: Hanımcığı, biz de çıkıyoruz.
0: Hiç merak etmeyin. Prens olaya el koydu.
1: Kimleri görevlendirdiğini merak etmiyor musun?
0: Efendim, mahkeme olmadan mı yargılanacaklar?

0: Efendimiz.
1: Hanım Ji.
2: Efendim.
1: Olağanüstü durumlarda mahkeme gizli görülür. Karara saygı duymalıyız. Sen karışma, gerisini ben hallederim. Bana güven. Shen Qiaoyu. Kralın emirleri uyarınca seni ölüme mahkum ediyorum.
2: Kapıyı açın.
1: Sen de kim oluyorsun?
3: Emirleri vezir verdi, kral değil.
4: Bacaklarına çelik destek yap. Benimle gel. Bu taraftan. Başını belaya sokma. Git buradan.
2: Burası labirentten farksız. Çıkış yolunu asla bulamayız.
4: Yürü.
3: Kızı nasıl öldüreceğini iyi düşün.

0: muhafızlar nerede? Kız hücresinden kaçtı. Ne duruyorsunuz? Gidip hemen bulun onu.
1: Gelin.
0: Siz de benimle gelin.
1: Hadi.
2: Çabuk olun.
3: Devam edelim.

0: onları bulmama
1: gerek. Tamam, gidelim. Bu taraftan.
0: Sizuki'ye bakın. Ben de Yayu'ya bakacağım.
1: Tamam.
2: Durun. Kaçmayın. Kaçmayın. Firar ettiniz demek.
0: Üzgünüm.

0: Kaç nerede? Öldürdün mü onu? Söyle bana.
1: Hissiz iyi durumda. Demir pençe onu kurtardı. Prens bir sahtekar. Şekil değiştiren bir hain.
0: Efendimiz de o öldürmüştür.
1: Hissizin kurtarılma işini de o ayarlamış olmalı.
0: Olamaz.
1: Umrumda değil. Buradan kimse kurtulamaz. Hissize söyle, firar etmenin de yardım etmenin de cezası.

cezası ağırdır. Ateş böceği. Neredeydin sen?

0: Chengbu yukarıda. Ben onları oyalarım.
1: Tamam.
0: Görev yerlerinize dönün hemen.
2: Emredersiniz. Gelin.

canını yakmak istemiyorum.

0: Devam mı? Prens, biz sizi öldürmek için emir çıkarmış
1: efendim. Siz iyi misiniz efendim?
2: Bunlar mekanik kilitler.
0: Ne biçim bir kilit bu?
2: Alarm çalınca açamazsın.
0: Çok saçma. Açılmayan kilit olmaz. Çekilin.
2: Düşünce gücüyle üzerindeki iğneleri çıkarabiliriz.
0: Benim öyle bir yeteneğim yok. Ama deneyelim.

0: Çok zorlanıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Siz de gücünüzü koyun o zaman, hadi.
1: Hadi. Hep beraber.
0: Hep beraber. Üç deyince, bir, iki, üç.

0: Tamam. Kaç tane kaldı?
1: 36. He?
2: Çekilin.

0: Yakalayın şunları.
1: Hadi
0: yakalayın.
1: Önlerini kesin.
0: Çabuk olun.
1: Hadi.
2: Kimsin sen?

0: Bu bir kadın.
1: Çabuk çıkalım buradan.
2: Oh!

0: Onu tutuklayın artık.
1: Yakalayın.
2: Emredersiniz.
3: Kıpırdama. Esirleri kaçırmak için geldiniz değil mi?
4: Hissiz.
3: Tutuklayın bunları.
5: Demir pençe çok güçlü. Ki enerjisi olan biri bunları patlatabilir demişti. Açılın. Size açılın dedim. Olmadı. Fitili yerleştirmemişsin.

0: Kaçmayı düşünüyorsanız sadece suçunuzu kabul etmekle kalmazsınız. Birliği de dağıtırlar. Duydun mu? O kadar merhametsiz olamazsın.
1: Yayu! Prens görüldüğü kişi değil. Yalvarırım, kaçmaya teşebbüs etmeyin. Lütfen etmeyin.
2: Ben Cheng Dingtian'ın kızıyım. Cheng Yanshi'nin kız kardeşi. Anlamadın mı? İntikamımı alacağım. Ailemin kanı yerde kalmayacak.

0: Dur koşma, acelen ne? Gel buraya canım. Gel hadi buraya yayıl. Ne var öyle koşacak?
1: Anneciğim, neden burada saklanıyoruz?
0: Ne saklanması canım? Ne biçim sözler bunlar? Saklandığımız falan yok. Bütün gün evde sıkıldım demedin mi? Onun için dışarı çıkardık seni. Sevinmedin mi yoksa?
1: Sevindim.
2: Evlat. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Dere tepe gezip keyfimize bakacağız. Nerede istersen.
0: Nerede oynamak istersen.

0: Joey.
1: Anneciğim.
2: Bu insanlara ihanet mi ettin sen?
0: Ben yanlış bir şey yapmadım. Utanç duyacağım hiçbir şey yapmadım.

Aileni öldüren 12 adam. Biri mezar taşı Sima, Batı Eyaleti valisi. Kanlı Anka kuşu. Wusheng kardeşler. Chang Xia. Dugu Wei. Moji Sansan. Wu Yangda. Sonuncu katil de Kong Balang'dı. Sonra adını değiştirdi. Tia Shua. Aralarında ben de vardım.

0: Neler diyorsun sen?
1: Çok büyük bir yanlışlık oldu.
2: Efendi Leo öldükten sonra Zuge olan biten her şeyi kralımıza anlattı. Aynı kişiyi iki farklı yerde öldürmüş olamaz. Gerçek katil yakaladığınız katil.
1: Majestelerine gereken bilgiyi verdim. Masumiyeti kanıtlanan herkesi affetti. Ve rütbelerini iade etti. Efendi Liu'nun öldürülmesi dışındaki bütün suçlamalar kaldırıldı. Shenk Hanım, suçsuzluğunuz belli oldu.
2: 12'ler çetesi hala dağıtılmadı.
3: Hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın.
4: Shenk Dindia'nın kızı o. Niye koruyorsun onu?
1: Kızın bir suçu yok.
3: Bırakın onu.
2: Onları sen öldürmedin değil mi?
3: Bazı şeyler göründüğü gibi değildi.

0: Ailemden 32 insanı öldürdüler. Benim arkamda durmadın.
1: Yayı.
0: Çocukluğumdan beri beni severdin. Her zaman yanımdaydın. Utandığın için mi öyle davrandın? Ailemden tam 32 insan. Sen hangilerini katlettin? Konuşsana!
2: Yayı.
0: Bunu nasıl yaparsın?
1: Kararı ben vermiştim. O zaman... Gerçekler acıdır. Gerçeği duyana kadar vazgeçmeyeceğini biliyorum. 12 yıl önce 8 dürüst asker vardı. O sinsi bakanı alt etmeye hazırdı. Ama içlerinden biri ona haber verdi. Delilleri majestelerine vermek yerine o düzenbaz adama gitti. Sonra bir gece içinde 7 aileden 183 güzel insan katledildi. Sadece bir aileye zarar verilmedi. Saray alimi Sheng Tin Tian'ın ailesine. Yani babanın ailesine. Hainin kim olduğu belliydi. 183 insanın ölümü cezasız mı kalacaktı? Demir Pençe'nin ailesinden kimse sağ kalmadı. İntikam istemesi yanlış mıydı?
0: Babam dürüst bir insandı. Bana hainler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Siz söylediniz. Yoksa o da mı yalandı? Sana yalan söylemem demiştiniz. Peki ya annem? Ya küçük kardeşim? Ailemden 32 insanın hepsi de hain miydi?
2: Yanlış bir karardı. Kral pişman oldu. Engel olmamı istedi. Ama iş işten geçmişti.
1: Gerçeği öğrendin. Emir kraldan çıktı. Demir Pençe'nin seni kurtardığını öğrenince onu affetti. Seni de bağışladı.

0: Bir gün bunları öğrenecektin. Sana hep söylemek istedim. Ama fırsat olmadı.
1: Yaklaşma!
2: Yayo, sakin ol.
1: Benden korkmuyor musun? Shandin Tia'nın kızıyım ben.
2: Ne fark eder ki?
1: Sen de onlar gibisin. Hepiniz bana yalan söylemişsiniz. Yoksa sen de her şeyi benim için yaptığını mı söyleyeceksin?
2: İntikam mı istiyorsun? Yoksa teşekkür mü edeceksin? Ben hep yanındayım. Ama dinle. Hayatını demir pençeye borçlusun.

Bakan Kayı'yı sen öldürmüş olamazsın. Ama ailemi kılıçtan geçirmişsin. Eğer gerçekten suçsuzsam... O zaman bırakın gideyim.

0: İstediklerin oldu, mutlu değil misin hala?
1: Neden bilmiyorum. Ama mutlu değilim.
0: Mutluluğun arzuladığımız şeylerle bir alakası yokmuş.